Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Valla çok güzel bir çalışma. Çocuğum yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmalı, bir şeyler öğrenmeli, nereye gitmeli dediğim zaman elimin altında çok güzel bir harita olmuş.
2: Üniversitelerin odak alanlarını şu şekilde listeledik. O üniversitede yapay zeka ile ilgili çalışan akademisyenlerin araştırma alanları, işte doğal dil işleme mi çalışıyor yoksa işte veri bilimi mi çalışıyor. O yüzden çoğu üniversitede aslında hani doğal dil işleme ve veri bilimi genel olarak çok temel başlıklar olduğu için onlar var. Tarım, sağlık, hukuk aslında biraz daha ön plana çıkması gerekir. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki yapay zeka yasasını konuştuğumuz günlerde. Ama o bence geride kalmış noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Yapay zekayla şirketler, organizasyonlar, dünya, hayata bakış açımız bunların hepsi dönüşüyor. Bu da üniversitelerin de dönüşmesi gerektiği anlamına geliyor.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
4: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Tam Perşembe Yapay Zeka Günü'nde sizlerle birlikteyiz efendim. Yapay Zeka'da olan yenilikleri ve gelişmeleri sizlere anlatmak için bugün bir konukla sizlerle birlikteyiz. Hattımızda Doğuş Teknoloji'nin kıdemli UX tasarım eksperi Merve Yavuz Dinç var. Merhabalar Merve Hanım.
5: Merhabalar Serhat Bey.
4: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sizin gibi böyle özellikle arayüz, kullanıcı arayüzü konusunda uzmanlaşmış kişilerle konuşmak benim ayrı bir ilgi alanıma giriyor. Bir de tabii yapay zeka ve kullanıcı arayüzü deyince sanki dünya biraz değişiyormuş gibi, eski bildiğimiz arayüzler işte menüsü olsun, altına tıklama bilmem ne butonları olsun şeyinden çıktık gibi geliyor bana. Yepyeni bir dünya önümüzde gibi geliyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum efendim?
5: Evet evet, haklısınız aslında. Dünya sürekli, yani teknoloji değişince UI UX dünyası da değişmiş oluyor. O yüzden bununla bağlantılı olarak teknoloji ne kadar değişirse bu dünyada o kadar evrilecek büyük ihtimalle.
4: Peki ne kadar evrilecek? Hani sanki öyle bir şey var ki bende, teknoloji ne kadar gerideyse o kadar çok butonumuz oluyor, o kadar çok arayüzümüz oluyor. O teknoloji ilerledikçe işin içine ses, görüntü, ne bileyim göz takibi falan gibi şeyler girince sanki menü sayısı azalıyormuş gibi geliyor. Ne dersiniz?
5: Evet, aslında yani bunun da bir terimi var. Çok sıklıkla aslında günün son zamanlarda daha doğrusu kullanılıyor. Zero UI terimi. Bu terim aslında yani çok da yeni bir terim değil ama tabii ki de yepyeni kendini geliştirmeye başlayan bir terim olarak söyleyebiliriz. Yani kullandığımız Face ID'den dediğiniz gibi işte sesli yanıt sistemlerine, arabaya bindiğimizde bizi karşılayan işte her şeyin bana göre ayarlanmasından kullandığımız kulaklıklara kadar gerçekten ara birimler aslında değişiyor. Evet, bunlar hayatımıza farklı bir boyut getirecek büyük ihtimalle.
4: Farklı bir boyut getirecek. Bir de kullanıcı arayüzü ne demekle başlayalım efendim? Hani insanların herkesle aynı seviyede olalım hep birlikte, ondan sonra bunun üstüne gidelim.
5: Tabii ki, tabii ki. Kullanıcı arayüzü aslında biz kısaltarak çok sıklıkla söylüyoruz. İşte user interface olarak, UI olarak adlandırıyoruz. Sıklıkla da böyle kullanabilirim. O yüzden baştan söylemek istedim onu. kullanıcı arayüzü aslında hepimizin bildiği üzere işte web sitelerinde, mobil uygulamalarda, akıllı saatlerde kullandığımız o grafik arayüzleri aslında söylüyoruz. Yani gördüğümüz işte bir ürün satın alırken işte sepete eklediğimiz ürünü gördüğümüz o arayüze diyebiliriz daha net anlatmak için. İşte saatimizde gördüğümüzde, saat ekranını gördüğümüz bir o olan da bir arayüz aslında. Böyle farklı farklı örnekler var. Bunların hepsi birer grafik user interface olarak geçiyor.
4: UX, UI falan, bunların hepsi bir şeyler. Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela zero UI diyoruz. Yani o sıfır kullanıcı arayüzü diyoruz. Yani burada insanlar belki ekranlar ortadan kalkacak diye düşünebilir ama aslında ortadan kalkması beklenen şey ekran değil de o bizim menülere olan zorunluluğumuz gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
5: Evet, aslında isim biraz böyle şey, yani provokatif bir isim demekte çok çekinmiyorum aslında. Evet. Birazcık böyle şey gibi. Hani bütün ekranlar kalkacak, ekransız kalacak, başka bir yöntemler gelecek gibi duyuluyor ama iş aslında evet, birazcık şeyden geçiyor. Demin bahsettiğim gibi grafik user interface'lerin aslında başka bir boyuta evrilmesi olarak söyleyebiliriz bunu. Ekranlar tamamen tabii ki de ortadan kalkmayacak. Öyle bir dünya bahsedemeyiz. Buradaki temel yaklaşım genel olarak kullanıcının aslında yapmak istediği bir işlem var ve bu işlem için biz genelde işte ekran, menü dediğiniz gibi işte bazı adımlar öğreniyoruz ve bunlardan geçiyoruz. Bizim Zero UI yaklaşımında da temel bakış açısı aslında bunları yaparken olabildiğince az efor harcamak. Yani çok genel bir tanımdan bahsedersek ekranlar hayatımızdan gitmeyecek de ekranların şekli değişmiş olacak. Grafik olmayacak da dediğiniz gibi işte sesli bir arayüz olacak belki. Belki de başka bir boyutta bizi karşılayacak.
4: Ben şimdi burada sizin kafanızdan geçenleri de çok merak ediyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Mesela bugün menüyü buluyoruz. Menünün üstünde doğru yeri tıklıyoruz. Evet. Aşağı açılıyor. Form dolduruyoruz. Şunu yap demek için oraya tıklıyoruz, buraya tıklıyoruz.
5: Evet.
4: Yani bunları bizim yerimize yapan birisi mi olacak? Bunun o gerçek hayattaki karşılığı ne olacak efendim?
5: Yani aslında dediğiniz gibi biz makineyi öğrendik bugüne kadar. Yani UI UX dünyasını böyle bir 20 yıla atfedersek, yani 20 yıl uzun bile olabilir belki ama bu dönem diyelim, biz hep makineyi öğrendik. Makine ne yapabiliyorsa biz de onu yaptık. Makine bize ne öğretiyorsa biz de dedik ki makine yapıyorsa tamam okeydir, hepimiz için bir sıkıntı yok dedik. Ama şimdi bugüne dönüp baktığımızda bu yaklaşım aslında bize birazcık şey diyor. Yani ben senin ne istediğini öğreneceğim. Sen bana aktaracaksın ve ben artık senin yerine çalışacağım. Yani aslında kullanıcı böyle ekranları öğrenmek zorunda kalmayacak da makine kullanıcıyı öğrenecek. Öğrendikten sonra da aslında bizim yerimize de bugün agentik yapılar dediğimiz yapılarla birlikte bizim yerimize çalışıyor olacak aslında. Biraz böyle tanımlamak mümkün burayı.
4: Tabii şimdiye kadar hep kurslar vardı. İşte Ctrl Shift F12'ye basarak basılı tutarken oradan Z'ye tıklayınca bilmem ne oluyor filan gibi. Ve biz hakikaten kurslara gidip bunu imtihanlarından geçip bunları öğrenmek zorundaydık. Yani ben şey diyordum, yani bir tane oradaki bilgisayarcı bunu böyle tasarlamış diye ben niye bunları ezberlemek zorundayım? Çok acayip. Yani bugün okullarda ne bileyim bilmem ne muharebesinin tarihini bile ezberletmiyorlar artık ama biz Ctrl Shift F12'yi ezberlemek zorundaydık. Çok acayip olacak. Peki şöyle bir şey mi olacak mesela? Ben Ankara'ya gitmek istiyorum. Bana bilet bul. Arayüz bundan ibaret mi olacak sizce?
5: Bu böyle çok böyle klasik aslında kolay anlayabileceğimiz bir örnek. Birazcık bundan ibaret deneyelim de böyle bir yaklaşım da olabilir diyelim. Yani ben bir kullanıcıyım, işte Merve'yim ve Ankara'ya gitmek istiyorum. Ankara'ya giderken şu an ne yapıyorum? İşte bilgisayarımı açıyorum, web sitesine giriyorum, bilet satın alıyorum, kalacağım oteli ayarlıyorum. Bunlar için farklı farklı arayüzler geziyorum ve bu arayüzlerde işlemleri ben kendim Merve olarak tamamlıyorum aslında.
4: Evet.
5: Evet. Ama bugünün dünyasına ve aslında biraz ileriye gidecek olursak da bugün bu AI ile birlikte aslında agentik yapılarla birlikte bu sistemi ben öğreteceğim ve artık makina benim için bunların hepsini yapıyor olacak. Yani ben Ankara'ya iş gezisi için gidiyorum dediğimde benim agentim bana diyecek ki Merve Ankara'ya iş gezisi için gidiyorsa diğer alışkanlıklarından dolayı ben bunu biliyorum. Merve bu otelde kalır, bu saatteki uçağa biner, bu saatte geri gelir. Ama tabii ki de bunların hepsini bana sormadan böyle bir kere de yapacak değil, belli aralıklarla da. Bu tabii ki bizim yaptığımız, hazırladığımız agent'la da bağlı. Kesinlikle. Olarak tabii ki bize sorarak süreci yürütüyor olacak. Yani bizden daha çok teknoloji çalışacak diyebiliriz.
4: Ay ne güzel bir şey. Yani şu anda mesela benim önümde Word açık. Word'de işte dosya, düzen, görünüm, ekle, hı-hı, biçim, araçlar, tablo filan bir sürü bir şeyler, evet, var. Ben bunların içinden 5 tane komutu ya kullanıyorum ya kullanmıyorum. Orada, evet, böyle 100 tane filan komut olmalı muhtemelen.
5: Evet.
4: Şimdi peki, evet, normal şartlarda bilgisayar bunu yapıyordu ya da bilgisayarcı bunları tasarlıyordu ve biz bunları, hı-hı, öğrenip yapıyorduk. Şimdi hepimizin ayrı ayrı kullanım alışkanlıkları olma ihtimali olduğundan şimdi, hı-hı, bilgisayar daha fazla şey öğrenmek zorunda kalacak mı? Bir de araya şöyle bir soru sıkıştırmak istiyorum izninizle. Bunların hepsi mesela kişisel verileri koruma işine girer mi? Şimdi benden bir şey öğreniyor sonuçta, o benim datam. Yani bir enteresan bir şeyler geliyor sanki oradan.
5: Evet, orada aslında etik konular da devreye giriyor. Son zamanlarda AI üzerine aslında etik konular ne kadar gelişirse burada hazırlayacağımız arayüzler de tabii ki oradan daha çok etkileniyor olacak. Bu sebeple aslında hazırlanan tüm ekranların, tüm agentların, birazcık AI'ya girmiş olduk burada ama o anlamda gelişmesi bizi de çok faydalı anlamda, yani doğru anlamda etkiliyor olacak. Öyle diyebiliriz oraya.
4: Peki şimdi çok konuşulan, daha doğrusu konuşulmaya başlanmış böyle çok ütopik bir kavramı size sormak istiyorum. Bayılıyorum ben çünkü bu kavrama. Şimdi bilgisayarlar bizim için yapıldı. Biz de bunları mesela agentlara yaptırıyoruz, ajanlara yaptırıyoruz. Diyoruz ki ajan benim yerime şunu yap, bunu getir, buradan götür. Şimdi bilgisayarlar biz bunları yapacağımızı düşündüğünden bizim için yapılmış durumda. Peki ajanlar bu işleri üstlendiğinde acaba ajanlar için bir arayüz olabilir mi? Yani agent interface falan gibi bir şeye dönüşebilir mi user interface?
5: Evet evet, muhakkak zaten şu anda da yani aslında bunları böyle her sektör için, her sistem için adlandırmak çok doğru mu emin değilim ben de. Fakat zaten şu an mevcutta da bir AI arayüzünü kullanırken orada da bir web arayüzü var. Sadece kullanıcının alışkanlıkları değiştiği için, kullanıcının kullanım şekli değiştiği için ekranlar da ona göre değişiyor. Yani orada da bir grafik arayüz olduğunu söylemek çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Orası hala bizimle ama örnek veriyorum. Yani AI her yerde olduğu için, yani sesli yanıt sistemiyle de ben AI'yi kullanabiliyorum. Örnek veriyorum, şu an bir telefon aldığımda onun içinde olan bir AI'ya ben şey diyebiliyorum, işte benim mailimi yaz, şimdi o maili buradan yolla, her akşam bana bu maili yazıp yolla diye bir agent hazırlayıp onu da yaptırabiliyorum. Yani aslında bu Zero UI kavramı birazcık buralarda da devreye giriyor. Ama grafik arayüz dediğimiz şey, bilgisayar varlığını sürdürdüğü sürece o arayüzleri zaten görüyor olacağız. Sadece yaklaşımı değişecek bazı yerlerde.
4: Mesela bugün bir haber okudum, Amerika kaynaklı bir yerde. Diyor ki orada şimdi bilgisayar arayüzleri bizim için yapıldığı için bunların arasında yapay zeka ajanlarını dolaştırmak daha fazla token harcıyor. Oysa biz ajanların kendi aralarında haberleşebileceği bir şey kurarsak, o bizim arayüzlerimizden bunu kurtarırsak daha az token tüketir bilgisayarlar. Bize daha ucuza gelir, daha hızlanır diyor. Bilmiyorum, bu yaklaşıma ne dersiniz?
5: Evet, bu aralar zaten bu token mevzu en temel çözülmesi gereken mevzu olduğu için bunun üzerine çokça fazla böyle muhakkak çalışma var. Bu da onlardan biridir ama yani ben bireysel olarak düşündüğümde, kendi fikrimi soracak olursanız, yani bu agent üreten de insan, bilgisayarı üreten de insan ve kalkıp bunları hani sadece agentlar için bir ara birim yapalım, onların anlayacağı bir şey yapalım demek midir doğru olan, yoksa zaten mevcut olanı anlatmak mıdır doğru olan? Orada tabii alta mühendislerin tabii ki bakış açısı giriyor. Orada birazcık da onları da dinlemek gerekiyor sanırım.
4: Kesinlikle. Peki biraz sizi bilim kurgu alanına doğru zorlamak istiyorum izninizle. Böyle başta böyle konuşmadık ama siz orada çok yetkinsiniz gibi geliyor bana. O yüzden şeyimi mazur görün lütfen. Şimdi biz diyoruz ki mesela bilgisayar kursları var. İnsanları bilgisayar kursuna gidip bilgisayar okur yazarı yaptık. Neye işte oraya tıklayacağını, nasıl tıklayacağını biliyor filan. Mesela annem bir bilgisayar kursuna gitmişti. Belediyenin açtığı. Çok da güzel bir kurstu. Evet. Ama orada anneme ödev vermişler. Demişler ki masaüstü öğeleri gizli. Anne masaüstü öğelerin hepsi bir folder'ın içine koyup onu çöp tenekesinin altına saklamış mesela.
5: Çok mantıklı.
4: Yani kesinlikle mantıklı. Kesinlikle mantıklı. Ben nasıl bunu düşünemedim diye uzun süre kendi kendime kızmıştım. Yani kesinlikle çok mantıklı. Ama şimdi her insanın bu yeni arayüzlerin ortadan kalkmasıyla her insanın bunu aynı şekilde algılamasını sağlayabilir miyiz? Çünkü evet, kursa gönderme imkanı da elimizden alınacak böylesi şeyleri ezberletmeyince.
5: Evet, zaten burası en işin şey tabiri vardır ya, civcivli konusu deriz. Orası zaten. Evet. Yani birazcık böyle geriye gidip buraya doğru gelmek istiyorum ben bunun cevabı için.
4: Lütfen.
5: İlk aslında dijitalleşme dediğimiz o dönemi yaşarken de herkes bir anda böyle işte bankalar geçti, işte e-devlet sistemleri geçti. Her yer bir anda dijitalleşti ve gerçekten işte büyüklerimiz, işte anneler, babalar, hani onlar bir tık daha alıştı ama işte dedeler, nineler, babaanneler, anneanneler, bunlar bir tık daha zorlandı ama günün sonunda zaten sistem buna evrildiği için onlar da bir şekilde bunu öğrenmek durumunda kaldılar. Burada birazcık zorunluluk devreye girdi ve öğrenildi aslında. Evet. Her farklı kullanıcı kesimi tarafından. Ama bugüne geldiğimizde şey dedik ya, yani eskiden biz öğreniyorduk makineyi. Şimdi bugün makine beni öğreneceği için mutlaka kullanıcı devreye girdiğinde kullanıcı kitlelerinin de öğrenme alışkanlıklarını makineler de öğreniyor olacak. Aslında böyle çok bilinmeyen bir denklem gibi oldu ama yani makinenin aslında insanın makineden beklentisi var artık. Bu sebepten dolayı farklı kullanıcı kitleleri zaten olacak. Olmazsa zaten tetkik olur ve hani bu şey dizisi vardı, bilmiyorum dinleyenler de bilir mi? Pluribus diye geçen yıl bir dizi yayınlandı. Evet. Oradaki gibi tek bir insan olma durumu da söz konusu olmayacağı için en azından bugün için sonrasını bilmiyorum. O yüzden makineler de bunu öğrenmek durumunda kalacak. Yani eskiden biz insanları zorladık, öğrendi, öğrenmek durumunda kaldı. Bugün de makineler biraz zorlanıp insanı öğrenecekler bence.
4: Doğrusu da o. Peki şimdi insanların bunu eskiden olduğu kadar iyi kullanamaması peki yeni bir dijital uçurum yaratır mı yapay zekaların gelmesiyle birlikte?
5: Muhakkak zaten.
4: Yoksa hani yani, ne bileyim sistem böyle daha kolay oluyor, makineler insanı öğreniyor, makineler insanı öğrendiği için aslında o uçurum daha da azalır mı diye düşünmeliyiz.
5: Ya burada bence sosyolojik olarak yani insan işin içine girdiğinde farklı farklı şeyler çok fazla devreye giriyor bence. Yani öncesinde de işte dijitalleşmeyi herkes doğal olarak savundu ve doğal olarak bir dijital dünyaya girildi. Ve buna karşı çıkan insanlar da vardı ama zorunlu olarak buna girip bunun kolaylığını yaşadıktan sonra belli kesimler de zaten hayat böyle de güzel gidiyormuş aslında diyebildi. Ama dönüp baktığımızda bundan sonraki süreç için bu bir uçurum mu olacak yoksa insanlar bunu benimseyecek mi, orası biraz yine bir diziden örnek vereceğim de Black Mirror gibi. Yani gerçekten Black Mirror mu olacak yani dönüp bakıldığında herkes buna alışacak ve zaten bir sürece alışmıştık, bir dijitalleşme sürecine alışmıştık, bu da başka bir dönemin başlangıcı. Bu AI dönemine de ya biz zaten böyle böyle sürekli bir şeyler öğreniyoruz insanoğlu olarak, hani bunu da öğreneceğiz mi diyecek herkes. Valla bunu bence yaşayarak göreceğiz ya, ben de emin değilim.
4: Vallahi sizin gibi kullanıcı arayüzüyle ilgilenen insanlarla konuşmaya bayılıyorum. Neden? Çünkü sosyolojiyle de ilgilenmeniz lazım işiniz konusunda. Evet. İşiniz gereği psikolojiyle de ilgilenmeniz gerekiyor. Teknolojiyi de bilmeniz gerekiyor. O yüzden de böyle çok renkli sohbetler oluyor. Çok sağ olun programa katıldığınız için bu anlamda. Peki en son size böyle hani Black Mirror'lardan girdik, Pluribus'lardan çıktık. Biraz şeyi sormak istiyorum. Şimdi böylesi bir sistemde hani bizi... İnsanları öğrendikleri yerde bütün bu yapay zekaların birileri diğerlerinden çok daha hızlı yükselecek. Yani evet. Burada bir acaba distopik bir ortam oluşabilir mi? İki büyük şirketin olduğu ve diğer geri kalan herkesin geride kaldığı, onların ajanlarının sadece çalıştığı ve hani ne bileyim demokrasi ortamından uzaklaşma tarzı bir şey hiç ortaya çıkabilir mi?
5: Ya ben bunu birazcık böyle düşünmüyorum. Buna biraz...

0: İlerleyen zamanlarda bunu da yine hani yaşayarak göreceğiz ama ben biraz daha böyle insanın karar verebilir vaziyette olduğuna inanıyorum şu anki dünyada. Yani medya tarafında biraz daha karar verebilen, kendi istediğini yapabilen, kendi medyasını oluşturabilen bir yapı var. O yüzden evet, AI bunda birazcık böyle daha söz sahibi, daha baskıcı bir yapı da olabilir ama orada herkes de bu pastadan bence payını almak için çok çalışacak diye düşünüyorum.
1: Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela ben ne bileyim, yapay zeka ajanlarını çok ve sıkça kullanıyorum. Mesela futbol saati programımız var sevgili, senin de yönettiğimiz. Orada mesela ben futbol verilerini ajanlara toplattırıyorum ve onları bir başka ajanda harmanlıyoruz, elden geçirip gerçekten herkesin dinlemek isteyeceği hale getiriyoruz. Ya da haberleri ben mesela ajanlarla topluyorum. Şimdi ben ajanlardan bahsedince insanlar yok ya filan diyorlar. Ama mesela şimdi siz doğuş teknoloji içindesiniz ve eminim ki bu konularda ciddi çalışmalar, Türkiye'de en ciddi çalışmaları sizler yapıyorsunuz. Gerçekten ajanlara doğru bir yönelme var mı? Özellikle de iş sektöründen bahsederken. Yoksa bu bizim aramızda, kendi aramızda konuştuğumuz bir şey mi?
0: Elbette var. Olmaması zaten söz konusu değil. Böyle hayatımızı ve iş yapış şekillerimizi kolaylaştıran bir yöntem varken bizim doğuş teknoloji olarak bundan uzak kalmak zaten mümkün değil sizin söylediğiniz gibi. O yüzden evet, biz de şirket olarak birçok alanda agent yapıları kullanıyoruz. Bununla birlikte tabii ki de bu projelerde çalışan arkadaşlarım muhakkak çok daha net bilgiler
1: talep geliyor mu efendim? Sektörlerden farklı sesinizi farklı sektörlere yine çalıştığınız biliyorum. Hani restoranlardan otomotive vesairelere kadar talep artıyor mu ajanlara karşı?
0: Evet evet, insanlar bilgilendikçe, zaten sektörler daha doğrusu bilgilendikçe tabii ki de talep artıyor. Çünkü insanlar biliyor ki yani ben bir agent'a yaptığı, yani kendinin yapacağı bir gün sürecek bir işi agent'la bir saatte, yarım saatte veya 10 dakikada yapabilirim. Bu esnada başka bir işe odaklanabilirim gibi. O çok temel, aslında agent'a bırakayım, o yapsın, ben de diğer işlerimi organize edeyim konusu aslında her sektörde var. Fazlaca bize de talep geliyor zaten doğuş teknoloji olarak. Bu alanda biz de farklı sektörlerde çalışıyoruz.
1: Yani ajan kullanımı bir süre sonra, yani bize anlatıldığı kadar hızlı gelişiyor diyorsunuz. Ben öyle anladım söylediklerinizi.
0: Evet evet evet evet, kesinlikle bunu söyleyebiliriz rahatlıkla.
1: Süpersiniz. Vallahi çok vaktinizi aldım sizin. Çok teşekkür ediyorum ama gerçekten önümüze böyle geniş bir şey çizdiniz. Dizilerden dediğim gibi sosyolojiye kadar süper bir resim çizdiniz önümüze. Önümüzdeki günlerde mutlaka yeni gelişmeleri ben sizlerle konuşmayı çok isterim.
0: İnşallah. Ben de çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim Serhat Bey.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. İyi yayınlar.
1: Evet. Doğuş Teknoloji Kıdemli UX Tasarım Eksperi Merve Yavuz Dinç'le konuştuk efendim. Evet ya, dünya başka bir yere gidiyor. Bakın gerçekten de, yani bilgisayar kullanımımızdan telefon kullanımımıza kadar her şey başka bir yere gidiyor. Belki telefona ihtiyacımız olmayacak yakın zamanlarda. Çünkü telefonu ekranı için kullanıyoruz. Düğmelerini tıklamak için kullanıyoruz. Oysa ne bileyim, karımı ara, işte annemi çaldır filan gibi bir şeyler söylemek ya da bilmem kime bilmem ne mesajını gönder, gelen mesajları oku demek aslında çok kolay bir iş. Bunları orta vadede karşımızda çok daha yoğun biçimde göreceğiz diye düşünüyorum. O zaman haydi bir müzik arasına gidelim efendim. Şöyle güzel bir parça dinleyelim. O güzel parçayı dinlerken şu kullanıcı arayüzüyle ilgili dinlediklerimizi bir sindirelim. Ardından haberlerle birlikte olacağız.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Efendim, Yapay Zeka Günlüğü programının ikinci yarısındayız. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından diyerek hemen kaldığımız yerden devam edelim, haberlere girelim. Şimdi haberlerde beni en çok dikkatimi çeken bugünkü haber Türkiye'den bir haber oldu. Kamu personeline zorunlu yapay zeka eğitimi yolda diye bir başlık atmışlar. Türkiye, kamu çalışanlarının yapay zeka teknolojilerini güvenli ve etkin kullanabilmeleri amacıyla temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimini zorunlu hale getirecek deniyor. Zorunlu anahtar kelime. Şimdi ya bir şey söyleyeceğim. Ya tamam, kamu personeli kesinlikle yapay zeka kullanmalı. Yapay zeka kullanmayı bilmeli. Şimdi zorunlu hale getirecek deyince ben hemen şunu sorarım. Peki kamu personelinin önüne hangi yapay zekaları koyuyorsunuz? Neyi öğrenecek o? Ya mesela GPT'yi nasıl kullanacağını mı öğrenecek? Gemini'yi mi öğrenecek? Anthropic'e mi girecek? Anthropic'in ne bileyim işte bilmem ne versiyonunu mu kullanacak? Beriki versiyonunu mu kullanacak? Ha yoksa yapay zeka konusunda zorunlu olarak yapay zeka nasıl çalışır? Aslında neler düşünür? Finanı mı anlatacaksınız? Ya bunun içinden ben çıkamıyorum. Yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesiyle yürütülen 2026-2030 dönemi yapay zeka eylem planındaki hedeflere uygun bir şekilde e-öğrenme yöntemiyle temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecek diyor. Bakın, yani şu anda bu eğitimler zaten verilmek durumunda ama yapay zeka eğitimi vermenin en iyi ve en garantili yolu insanlara yapay zeka kullandırtmak. Eskiden bilgisayar kursları vardı. Evinde bilgisayar olmayan insanlar gidip bilgisayar kurslarına girer, bir şeyler öğrenirlerdi. Evinde bilgisayar olan insanlar orada o kurslara gittiklerinde aman biz zaten bunları biliyoruz derlerdi. Aynı bunun gibi şimdi siz yapay zeka eğitimini vermeye çalışmak yerine e-öğrenme yöntemiyle işte 1 milyon kişi bunu başından sonuna kadar seyretti bu YouTube videosunu diyeceksiniz ve görevinizi yerine getirmiş olacaksınız. Onlar da bu zorunlu görevi yerine getirmiş olacaklar. Fakat gerçekten yapay zeka kullanımı konusunda Türkiye şuradan şuraya gidecek mi? Hiç zannetmiyorum. Onun için de bunları biraz böyle düşünmek lazım. Ya Türkiye'nin bir yapay zeka kendi büyük dil modeli olacaktı. Bundan bahsettiniz. Ben bunun 2 yıl boyunca peşinden koştum sizlere yayında anlatabilmek adına. Ama yok ortada böyle bir şey mesela. Ortada böyle bir şey yok ve biz kamu personeline hangi yapay zekayı ürettiği anlatacağımızı bilmeden yapay zekayı zorunlu olarak anlatacağız. Bunları öğrenmezsen maaşından keserim falan mı diyecekler? Zorunlu ne demek? Bunu anlamıyorum mesela. Yani neyse. Şimdi her kurumun yapay zeka yöneticisi olacakmış efendim. Yani kamu kurumlarındaki dönüşüm, kullanım alanlarının belirlenmesi, uygulamaların sahada denenmesi ve başarılı projelerin yaygınlaştırılmasını içeren tara, pilotla, ölçekle döngüsüyle bütüncül bir yönetişim ve güven çerçevesini yürütecek. Bunu muhtemelen yapay zekaya yazdırmışlar. Net söyleyeyim size. Kamudaki bu dönüşümü yönetmek üzere kurumlarda bu alandan sorumlu bir birim amiri veya başkana bağlı üst düzey yöneticisi görevlendirilecek. Peki niçin? Bu başkanlar hangi yapay zekayı yönetecekler? Oradaki yapay zeka ne yapacak? Yani mesela hastaneye koyduk, hastane işlemini mi yönetecek? Kullanıcıya ilaç mı yazacak, hastalara ilaç mı yazacak ya da ne bileyim tapu kadastroda sizin tapu bilgilerinizi yalnız böyle söylemişsiniz ama aslında onlar öyle değil diyen bir yapay zeka mı olacak? Şeylerde mesela milli eğitimin içinde öğretmenin bugünkü ders programınızda şunları yanlış koymuşsunuz bunları böyle yapmayın diyen birileri mi olacak? Yani siz nelerin olmasını ortaya net bir şekilde koymadan önce oraya birim yöneticisi atıyorsunuz. Neyi yönetecek bu adam? Birim ne? Hangisi? Ya çok ters bir yerden gidiyoruz. Bakın 2026-2030 eylem planından yanayım ben. Gerçekten de böyle bir planımız olsun bizim. Ama bizim esas temelde neyi nasıl kullandığımız, nereye kullanacağımız bilgisi yok ortada. Dediğim gibi bunu ekonomide mi kullanıyoruz, tapu kadastroda mı kullanıyoruz, milli eğitimde mi, sağlık bakanlığında mı, nerede neyi kullandığımızın bilgisi yok daha ortada. Ve biz bunu varmış gibi yapıp tepelerine yönetici atıyoruz, adamlara sorumluluk veriyoruz. Bakın size bir şey vereyim. 1990'larda okullarda bilgisayarlar olmalı dedik biz. Bağır bağır bağırındık. Gerçekten de kendimizi paraladık. Okullarda çocuklar bilgisayara dokunmalı dedik. Çünkü o zamanlar daha Türkiye'de 100 bin internet kullanıcısı vardı. Ve işte okullarda internet olmalı, bunlar şöyle olmalı, böyle olmalı diye anlattık. Ne oldu biliyor musunuz? Okullara internet geldi. Okullara eser sayıda bilgisayar geldi. Ve bunların başına bir baş öğretmen atandı. bilgisayar konusunda. Ve ne oldu biliyor musunuz? Çocuklar bilgisayarları bozmasın diye o bilgisayar odasının kapısını kilitleyip anahtarını hiç bulunamayacak bir yere attılar. Ve o bilgisayarlar hiç bozulmadan gıcır gıcır çürüdü. Hayır öyle bir şey olmadı. Çok kullanıldı o bilgisayarlar diyenler bana gelebilirler efendim. Ben 1991'den beri teknoloji gazeteciliği yapıyorum. Onların hepsiyle ve teker teker bütün bilişim öğretmenleriyle röportaj yapmış bir adamla konuştuğunuzu bilerek beni yalanlamaya çalışın. Olur mu? Şimdi aynı şeyin yapay zekayı olmasından korkuyorum ben. Yani çünkü yaşanmışlıklar yaşanacakları getiriyor bize biraz. Eskiden böyle oldu, şimdi de böyle olacağı biraz bize anlatıyor. Yazık ki yaşanmışlıklar. 30 bakanlıkta, 10 bakanlıkta özür dilerim, 30 pilot başlatılacakmış. Plan kapsamında 12 ayda en az 2 pilot dalgasıyla 10 veya daha fazla bakanlıkta toplam en az 30 yapay zeka pilotun başlanması hedefleniyormuş. Ne yapmak için? Yani bakın, siz mesela bir şey diyorsunuz ki ben bir ordu kuracağım. Orduyu kime karşı kuracağınızı bilmeden ordu kuramazsınız mesela. Nedir mesela? Siz ne bileyim, denizden gelecek düşman var bizim, buna karşı ordu kuruyoruz diyerek gemili bir ordu kurarsınız. Ya da biz mesela olası potansiyel kara düşmanlarına karşı, düzenli ordulara karşı bir ordu kuracağımız, kurmamız gerekiyor derseniz ona göre ordu kurarsınız. Ya da teröristler var efendim bizim dağlarımızda, biz zor onları affederiz ama şimdi o teröristlere karşı şunları şunları yapmamız gerekiyor diye bir ordu kurarsınız. Bunların hepsi birbirinden farklı şeylerdir. Biz bir tane ordu kuralım, onu da yapsın, bunu da yapsın, şunu da yapsın diyemezsiniz. Yapay zeka için de aynı şey söz konusu. Siz Tapu Kadastro'da kullanacaksınız, ona bir yapay zeka. Milli Eğitim'de kullanacaksınız, ona bir yapay zeka. Öğrencilere vereceksiniz, doktorlara vereceksiniz, hepsine ayrı ayrı yapay zekalar düşünüyor olmanız lazım. Biz 9 tane proje yapacağız. Buradan da bütün Türkiye 2030'a kadar yapay zeka ile dolup taşacak. Kulaklarından yapay zeka akacak diyerek bu iş bir yere gitmez. Bunun bir örneğini biz 2000'li yılların başında gördük. Her öğrenciye bir tablet diye bir kavram çıktı. Her öğrenciye tablet için uğraştılar, didindiler. Ne oldu sonra o öğrenciler? Kaç ya bilgisayar mezunu, bilgisayar fakültesine girdi, çok iyi öğrendi. O tabletlere ne oldu? $2 milyar vermiştik o sene o tabletlere. Sonradan gelenlere hiçbir şey vermedik. Ne oldu o iş? İşte bakın, bunu yapay zekada buna benzemesin diye ben size bunları anlatıyorum. Ben size anlatıyorum da onları da anlatıyorum aslında, dinlemek isteyenlere. Bu haberi geçelim, haydi bakalım. Çünkü bu haberin üstüne tepindikçe tepiniriz, 5 gün konuşurum size bunun için. Çok net söyleyeyim size. Sözcük kullanmadan düşünen yeni yapay zeka maliyet düşüşü vaat ediyor demiş. Az önce Merve Hanım'la konuştuğumuz konunun haberi bu. Ne diyorlar? Şöyle diyorlar. Sözcük kendi aralarında, ajanlar, hani ajanlar için dedik ya. Şimdi ajan dediğimiz şey ne? Sizin görev verdiniz, bir işi yapması için görev verdiniz. Küçük programcıklar parçası. Yani diyorsunuz ki her sabah ben kalktığımda sen ajan olarak gidip bana dolar, işte ne bileyim altın fiyatı, döviz fiyatı vesaireleri toparla, faizlere bak. Hangisine bu akşam buna kadar yatırım yapacağımı bana söyle diyorsunuz. Ajanın işi o, onları yapıyor mesela. Şimdi ajan kullanıcı arayüzüyle, yani insanlar için yapılmış arayüzlerle bilgi alınması gereken yerlere gidip oralardan bilgi almak için benzin harcıyor diyelim. 5 benzin harcıyorsa kendisi için yapılmış bir arayüze gittiğinde 1 benzin harcayacak. O harcadan benzinin parasını sizin verdiğinizi unutmayın. Yani mesela ben bugün şey yaptırıyorum mesela, internet sitesi yapıyoruz beraber yapay zeka ile ve onun mesela bir yerden sonra diyor ki tamam abi ben bittim. Bana diyor bir $30 daha patlat, ben kaldığım yerden devam edeyim. Diyor ki yok öyle bir param, bekleriz bir hafta kadar, bekleriz diyoruz. Bir hafta sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz mesela. Onların hepsi para. Sizden çaktırmadan $5, $10, $50 çekip duruyor bunlar. Aynı şekilde işte onların kendi aralarında daha az o parayı bizden çekmelerini sağlayacak yöntemlerden bir tanesi ajanların ajanlarla konuşması, kendi aralarında halletmesi. Benim için yapılmış mesela o parlak, üstünde reklamlar çıkan filan arayüzlere girmeyip o ne varsa oradan datayı sağ lisesinden çekip getirebilmesi mesela. Başarısı daha düşük, maliyeti çok daha az demişler. Başarısının düşük olması, insanlar için yapılmış bir şeyden bahsediyoruz. Onu işte ajanların kullanmasının başarısından sanırım bahsediyor. Burada Pathway bunları yapmış. Buradan da kendilerine sevgi ve saygılarımızı gönderelim efendim. Güzel bir makale buldum. Hukuki Haber diye bir sitenin içinde. İsmini de söyleyeyim. Avukat Emirhan Altuntaş yazmış bunun makaleyi. Kendisine LinkedIn'den de şey yaptım hemen. Kontrol ettim. Gerçekten de olan bir kişi. Şöyle bir şey yapmış. Platon'un devletin, yani devlet kitabının mağara alegorisine girmiş. Şimdi enteresandır bu tabii. Bu alegoriyi bilmeniz lazım. Şöyle, ben onun yazdıklarından size aktarayım. Karanlık bir mağarada çocukluğundan beri boyunlarından ve bacaklarından zincirlenmiş insanlar yaşadığı alegorisinden yola çıkıyoruz. Kafalarını bile çeviremiyor bu adamlar ve tek gerçeklik arkalarında yanan bir ateşin önünden geçen nesnelerin mağara duvarına yansıttığı gölgeler. Ve o gölgelere bakarak dünyayı tahayyül etmeye çalışıyorlar. Yani onlar bir fil görmemiş, bir keçi görmemiş, ağaç görmemiş ama işte o ateşin o mağara duvarına yansıttığı gölgelerden o dünyayı kavramaya çalışıyorlar. Avukat Emirhan Altuntaş da diyor ki şu anda da böyle bir yerdeyiz. Yani diyor ki, hatta onun söylediklerinden yola çıkarak vereyim. Hukuk sadece kağıtlara ve dijital ekranlara basılmış metinlerden ibaret bir gölge oyunu değildir. Zira o zincirleri kırıp mağaranın dışındaki mutlak adalete ulaşma çabasıdır diyor. Ancak yapay zeka teknolojilerinin adalet mekanizmasına entegre edilmesi bizi tarihin yeni bir mağara deneyimiyle karşı karşıya bırakıyor. Günümüzde yapay zeka algoritmaları önümüze kusursuz ve objektif gibi görünen hukuki analizler, dilekçe taslakları ve hatta ceza oranı tahminleri bile koyuyor. Devasa veri yığınlarını saniyeler içinde tarayan bu sistemler ilk bakışta adaleti hızlandıran mucize gibi görülebilir. Fakat burada gözden kaçan felsefi paradoks vardır. Yapay zeka geleceği sadece geçmişin verileriyle inşa eder diyor. Çok haklı. Evet. Yani öğrendikleriyle, ama hukuk mesela devingen bir şey değil. Dönüşebilen bir şey. İşen bir şey. Yani eskiden mesela biz ülkemizde terörist yokken onlara verdiğimiz cezalarla teröristleri ve yaptıkları kötülükleri gördükten sonra onlara verdiğimiz cezalar arasında ciddi farklar var. Sonrasında onları affetme olayı da girmiyorum bile. Ama söylediği şey çok enteresan. Bu hukukihaber.net sitesini takip etmenizi öneririm. Enteresan böyle fikir yazıları var içinde. Efendim, geçelim SPK'ya gidelim. Türkiye'den gidiyoruz, Türkiye'de kalalım. Şimdi SPK'dan yapay zeka adımı deniyor. Uzaktan kimlik tespiti standartları yenilenmiş. Sermaye Piyasası Kurulu Türk uyruklu olmayan gerçek kişilere yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport bulundurmaları şartıyla aracı kurumlara, portföy yönetim şirketlerine ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına müşteri olabilme imkanı tanımış. İşte buna göre işte aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları sürekli iş ilişkisinin tesis edildiği tarihte Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespitini Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın işte bilmem ne standartına uygun yakın alan iletişimi olan pasaport kullanmak suretiyle uzaktan kimlik tespiti yoluyla yapabilecekmiş. Yani bu da işte Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklara bir müjde olarak verelim. Bizi dinleyenlere bir müjde olarak verelim. Müjde, artık her şeyi yapabileceksiniz. Harikasınız, iyi ki varsınız. O zaman yabancı haberlere doğru hadi yelkenlerimizi fora diyelim. Yabancı haberlerden başlayalım. Şimdi şöyle bir haber var. Grok'a açılan bir davadan bahsediliyor burada. Bu yeni davada yapay zeka güvenliğinde çok daha tehlikeli bir soru gündeme gelmiş. Elon Musk'ın yapay zeka şirketi Grok'un çocuklara ait cinsel istismar materyali üretmesiyle ilgili yeni bir toplu dava dalgasıyla karşı karşıya kalmış. Ama bu dava şirkete daha önce açılan benzer davalardan çok önemli bir noktada ayrılıyormuş efendim. Neden? Çünkü davacı Grok'un sıradan bir çocuk fotoğrafını değiştirerek yeni bir görüntü üretmesinden değil, kendisinin çocukken maruz kaldığı gerçek istismara ait yıllardır internette dolaşan görüntülerin kullanılarak yeni yapay zeka görüntüleri oluşturulmasından söz ediyormuş. Yani hiç şey yok, bakın, yapay zeka asla etik ve ahlaki olarak düşünmez. Yapay zeka kendinden ne istendiyse, kendine ne öğretildiyse onu düşünür. muhtemelen bu görüntüleri kullanıp yeni görüntüler üreten yapay zekanın arkasında bunları hiç düşünmeyen insanların ne olduğunu, neler yaşamış olabileceğini, bunun ahlaki ağırlığını düşünmeyen bir çok affedersiniz eşek var. Ve o eşek şeyi yapmamış, geçmişi ve geleceği, bu işin ahlaki boyutunu hiç düşünmemiş. Bunu yapay zekaya vermiş. Burada yapay zekayı suçlamak yerine bunun arkasındaki o bahsi geçen uzun kulaklı kişiyi ve ona bu işi veren, onu denetlemeyen Elon Musk'a kadar uzanan zinciri düşünmemiz lazım. Yani kimliği korunmak amacıyla Jane Doe diye tanınıyormuş bu kadın. Okul öncesi yaşlardayken istismara uğradığını ve o dönemde çekilen görüntüleri yaklaşık 20 yıldır internette dolaştığını belirtiyormuş. Bu materyaller çocuk koruma kuruluşları tarafından uzun süredir biliniyormuş. Görüntüleri dijital parmak izi anlamına gelen hash değerlere atanmış durumdaymış. Böylece aynı görüntü internette yeniden ortaya çıktığında otomatik olarak tanınabiliyormuş. İddianın işte en ciddi bölümü burada başlıyor diyor haber. Davacı taraf ya Grok'un bu görüntüleri yeni içerikler ürettiğini değil, ya XAI'ın model geliştirme sürecinde gerçek çocuk istismarı materyalini içeren verileri kullanmış olabileceğini de ileri sürüyor. Ars Technica'nın incelediği dava dosyasına göre bu konuda henüz ayrıntılı teknik kanıt kamuoyuna sunulmamış. Dolayısıyla Grok'un gerçekten bu materyalle eğitildiği şu an kanıtlanmış bir olgu değil. Ama davanın temel iddialarından bir tanesi. Yani nasıl insan öldürüleceğini de sorduğunuzda bunu anlatabiliyorsa, bunun için insan öldürme, gerçek insan öldürme görüntülerinden yola çıkması kadar korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Yani işte bu görüntüleri insanlığın bir araya gelerek bir kadının çocukken başından geçen şeyleri internet ortamından silememesinden konuşuyoruz. Dünya çok kötü bir dünya. Gerçekten de çok kötü bir dünya. Peki efendim, geçelim. Çalışanların yapay zeka tepkisi büyüyor diyor bir başka haber. Sorun teknolojide mi, sorun patronlarda mı? Sizce nerede? Hadi haberin sonuna kadar bunu düşünün siz. İş yerlerinde yapay zeka kullanımı hızla yaygınlaşırken çalışanların bu dönüşüme bakışı giderek daha olumsuz hale geliyormuş. Glassdoor, bu çalışanlarla ilgili bir internet sosyal platformu diyelim. Glassdoor'un Amerika'da çalışanların şirketleri hakkında yazdığı değerlendirmeler üstüne yaptığı bir analiz, yapay zekadan söz eden yorumların Mayıs 2025 ile Mayıs 2026 arasında %240 arttığını göstermiş. Daha dikkat çekici olan ise tonun tamamen değişmesiymiş. 2019'da yapay zekadan söz eden yorumların %81'i olumluymuş. 2026'da bu %43'e gerilemiş. Yani hatta bu %100 olarak bunu düşünecek olursak %43 olumlu bahsediyor ama %53 nötr değil. %53'ü de net bir şekilde olumsuz şeyler söylüyormuş. Bunu tabii insanlar yapay zekadan korkuyor da o yüzden böyle söylüyor demek burada çok yanlış. Glassdoor'a göre yapay zeka konusunda olumsuz yorum yapan çalışanların %20'si doğrudan işlerinin yapay zeka tarafından ortadan kaldırılmasından söz ediyormuş. %14'ü şirketlerin çalışanları istemedikleri halde yapay zeka araçları kullanmaya zorlamasından bahsediyormuş. %13'ü yönetimin yapay zekaya gereğinden fazla odaklanıp asıl işi veya müşterileri deneyimin bozmasından bahsediyormuş. Yani insanlar burada yapay zeka gelecek, şöyle olacak, böyle olacağın dışında yapay zekanın kötü kullanımından bahsediyorlar. Yani yapay zeka çok kötü ya, bak görüyor musun, o zaman yapay zeka kullanılmasın değil. Konuşma konumuz bu değil efendim. Konuşma konumuz şu: o başta yaptığı işin ne olduğunu anlamayan patronlar ve insan kaynakları yetkilileri var. Bu yetkililer bu dünyanın nasıl gitmesi gerektiğini, nasıl dönüşmesi gerektiğini araştırmak, bulmak ve o yenilemek yerine, güzelleştirmek yerine böyle saçma sapan şeylerle insanları zorlayıp bunu böyle yapacaksın yoksa işten atarım, yapay zekayı kullanacaksın yoksa seni döverim filanlarla şirket yönetmeye çalışıyorlar. İşte o dünya öyle gitmeyecek. Bunu da yakında zor yollardan öğrenecekler. İsterseniz yine bir müzik arası verelim. Yine bir nefes alalım. 2 dakika sonra sizlerle tekrar birlikte olacağız efendim.

Yapay Zeka günlüğü programının son dönemecindeyiz artık. Arkadaşlar arka planda Army of Lovers'ın Crucified şarkısını çaldılar. Aslında anlattığımız şeyleri çok iyi özetliyor bu şarkı. Şarkının içinde Army of Lovers şey söylüyor. I'm crucified like my savior. Yani aynı benim kurtarıcım gibi İsa'yı kastediyor. Çarmıha gerildim diyor. İşte orada biraz insanların sevdiklerini çarmıha gelmesinden vesairelerden bahsediyor. Biz de burada aslında bizi kurtaracak olan şeyi çarmıha geriyoruz sıkça. Çünkü olması gerektiği gibi gitmiyor. Yani o kadar da hızlı gelişiyor ki kimse onu durduramıyor da belki bir noktada onu alıp kollarını açıp bacaklarından çivireyip çarmıha gelmemiz gerekiyor. O yapay zeka başka türlü bu işler ilerlemeyecek. Böyle de bir şey metni çıkartmış oldum sizlerle. Şimdi enteresan bir haber var yine önümde, size söylediğim gibi haberlerden haberler. Amerika yapay zeka güvenlik testleri neden gizli tutuyor diye soruyor uzmanlar. Amerika'da yapay zeka güvenliği konusunda alışılmadık bir hukuk mücadelesi başlamış. Tartışmanın merkezinde Trump yönetiminin piyasaya çıkmadan önce en gelişmiş yapay zeka modellerini değerlendirmek için oluşturduğu ancak ayrıntılarını kamuoyuna açıklamadığı bir güvenlik sisteminden bahsediliyor. Şimdi bir sivil toplum kuruluşu bu kuralların gizli tutulamayacağını savunarak 4 federal kuruma dava açmış efendim. Yani o işte Frontier AI, yani iyi, yüksek hızlı modeller, yüksek yetenekli modellerden bahsediyoruz ya. Şimdi bunlar diyor ki Trump, ben bunları çıkmadan önce bir inceleyeceğim. Ama diyor nasıl inceleyeceğim bende kalsın, size söylemeyeceğim neyi incelediğimi. Ya belki de bizim hayatımıza nasıl kötü yönlerden etki edeceğini bakıp onları kullanmak istiyor. Kim bilir? Ama işte bizim bilmemiz gerekiyor. Yani biz insanlar devletin üstündeyiz. Çünkü devlet bizlerden oluşuyor. Bizler o devleti oluşturuyoruz. Devlet bizim için var. İnsanlar, mesela bize yanlış öğretilen bir şey var. İnsanlar devletin bekası için varlıkları önemsizdir deniyor ya. Hayır, devlet bizim için var. Biz devleti kurduk daha iyi yaşayalım diye. Dolayısıyla biz hayatlarımızı o yolda feda etmemeliyiz. Mantık yanlış. Aynı şekilde şimdi mesela devlet yapay zekayı, Amerikan devletinden bahsediyorum, nasıl çalışıyor, ne yapıyor diye baktığı durumda biz neye bakıyorsun abi sen, hayırdır diye sormamız lazım. Devlet güvenliği, bunu size söyleyemeyiz. Ya Allah Allah. Devletin güvenliği benim güvenliğim ya. Devlet aslında kendini güvende tutması gereken bir şey değil. Devlet bizim için güven gereken bir şey. Yani benim için yaptığı bir şeyi niye bana söyleyemiyorsun abi diye soruyor düşünce kuruluşları ve bu konuda davalar açmışlar. Tabii bu bizimki gibi demokrasisi olan ülkelerde mümkün değil. Şimdi bir sessiz bıraktım sizi. Neden diyeceksiniz? Yani bizimki gibi olan ülkelerde hani bize zaten devlet söylüyordu, o yüzden mümkün değil diyerek geçiştirebilirim konuyu. Ama hayır, devlete dava açarak devletten bir şeyler öğrenebilmek mümkün değil. Yani devletin mesela kurduğu bir e-devlet mekanizması var. Soru sorup oradan cevap alabiliyorsunuz. Bunun kuralları 2000'li yılların başında gelmişti. Normalde bizim her sorduğumuz soruya orada cevap verebilmeleri lazım. Diyelim mesela biz devlete abi hayırdır sen bu sene kaç tane ağaç kesimine izin verdin dediğimizde devlet trak diye 1.260.312 gibi bir cevap verebilmesi lazım. Ama artık devlet böyle bir şeyler vermiyor. Sizin bilmeniz gereken bir şey değil diyor. Yani mesela kaç tane havaalanı bu kuruldu ve kaç yolcu ona inip biniyor, kaçına biz boşu boşuna para veriyoruz diye sorduğunuzda o mekanizmalar size artık cevap vermiyor. Bunlar diyor devlet sırrıdır diyor. Allah Allah, benim paramı kullanacaksın, sonra diyeceksin ki bunu sana söylemem sır. Allah Allah, değil mi? Ne enteresan ya bir dünya. Neyse, davayı açan bağımsız kuruluş Amerika'da Protect Democracy diye bir şeymiş. Bir kuruluşmuş. Kuruluş güvenlik açısından gerçekten gizli kalması gereken bazı test ayrıntılarının sınıflandırılabileceğini kabul ediyor. Peki diyor. Ama sistemin genel kurallarının, katılım koşullarının, şirketlerin nasıl seçildiğinin ve karar mekanizmasının gizli tutulmasının başka bir mesele olduğunu söylüyor. Üstelik davaya göre söz konusu çerçevenin kendisi gizli belge olarak sınıflandırılmış bile değil. Yani orada bir gizlilik yok ama insanlar bunu gizlilik olarak niteliyorlar efendim.
Bunları söyledikten sonra programımızın Yapay Zeka Günlüğü'nün sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Bu söylediklerimi lütfen düşünün. Yani neyin bizim güvenliğimiz için olduğunu, neyin bizim için yapıldığını sürekli kafanızda sorgulayın efendim. Bizim için var her şey. Önemli olan biziz. Ve o her şeyi biz kuruyoruz efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatte haftanın keyfinde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.

Sanat Ayağında Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmadılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyim. Bugün biraz geç başladık yayınımıza. Canlı yayından dolayı biliyorsunuz sevgili haber spikerimiz, şef editörümüz sevgili Selin Yazıcı yayındaydı. Gelişmeleri aktardı. Canlı yayınları değerli dinleyiciler buradan sizlere aktardı. Soru cevapları, konuşmaları aktardı bildiğiniz üzere. Birazdan canlı yayında konuğum sevgili Nilüfer Kas olacak. Gayrimenkul uzmanı hanımlar. Beyler, sormak istediğiniz sorular olursa 0505 171 66 56 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp numaramızdan gayrimenkul uzmanı sevgili Nilüfer Hanım'a, Nilüfer Kas'a sorularınızı gönderebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Hemen ben hızlıca bir gündemi bir toparlayacağım. Neler var neler yok ona bir bakacağım. Sonrasında da biraz sonra Nilüfer Hanım'ı yayına davet edeceğiz ve onunla konuşacağımız önemli konu başlıkları var. Hanımlar beyler, gayrimenkul üzerine konuşacağımız bir sürü başlığımız var. Enflasyon rakamları belli oldu biliyorsunuz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığımızda enflasyon Ağustos ayında Ağustos'ta aylık bazda 1.84 arttı. Yıllık bazda da 31.51 oldu. Şimdi bu enflasyon rakamından sonra kira artış oranı da belli oldu. Kira artış oranı %31.79 olarak gerçekleşti. Bu ay itibarıyla şayet bir hanımlar beyler nedir o? Kira artışı olursa, ya o dönem geldiyse, senede bir defa geliyor, ev sahipleri %31.79 üzerinde bir artış yapamayacaklar değerli dinleyiciler. Ha, ben zam yapmıyorum diyebilirler, öyle bir şey olabilir. Vicdanına denk gelir, gerek yok zaten, yeteri kadar kira alıyorum, ne gereği var zamma diyebilir. Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlardaki ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Söz konusu konuşmasında milyarlarına milyarlar kattılar, haram lokma yediler, çevrelerini zengin ettiler gibi sözler var değerli dinleyiciler. Türkiye'yi peşkeş çekti diye sözler var. Ahmet Davutoğlu'nun soruşturma başladı. Cuma günü motorine 8 lira 24 kuruşluk bir zam bekleniyormuş. Kararın haberi, ama dediğimiz gibi dur bakalım, olacak mı olmayacak mı? Böyle bir zam olabilir mi ya? Ama işte 8 lira 24 kuruş, bilmiyorum. Göreceğiz hanımlar beyler. Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği birbirine katarak yarışan sürücüler jandarmadan kaçamadılar. Trafik magandalarına 138 bin TL ceza yağdı. Ehliyetlerine de 2 yıl süreyle el konuldu. Araçlar da trafikten men edildi değerli dinleyiciler, ama sadece bununla kalmaması lazım. Bence gayet de sağlam cezalar. Yani ehliyet mesela alınıp bir daha verilmeyebilir kıymetli dinleyiciler. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın doğu ucundaki Vladivostok'ta Endonezyalı mevkidaşı Moğolistan, Myanmar ve Çin'in üst düzey yetkililerle Doğu Ekonomi Forumu'na katılıyorsunuz. Bugün bununla ilgili olarak detaylar vardı. Konuşmalar, açıklamalar buradan yayınlandı. Sevgili Selin Yazıcı ara ara buraya bağlandı. Ara ara bu konuşmalara, soru cevaplara gitti. Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmasının satır başlarına baktığımızda Uzak Doğu bölgesine 11 yılda 25 trilyon ruble yatırım yapıldı. Uzak Doğu bölgesinin gayri safi yıllık hasılasının son 11 yılda 3 kattan fazla arttığını söyledi. Uzak Doğu'da yeni ve verimli istihdam alanları yaratılmakta, vatandaşların gelirleri ve Rusya genel ortalamasının üzerinde seyretmektedir denildi, dedi Putin. Uzak Doğu'daki işsizlik oranı rekor düzeyde düşük seviyeye geriledi dedi. Uzak Doğu'daki işsizlik oranı son yıllarda 4/3 oranında azalarak %2.2'ye geriledi. Yine Uzak Doğu'nun 2036 yılına kadar güncellenmiş kalkınma stratejisini uygulamaya koyacağız dedi. Rusya Asya Pasifik bölgesindeki yatırım ve ticari işbirliğinin aktif bir katılımcısı dedi. Asya Pasifik bölgesi küresel ekonominin tüm eğilimlerini belirleyen güçlü bir büyüme merkezi. Rusya ülkenin doğusunda ve kuzeyinde petrol, gaz ve altın dahil maden kaynakları üretimi geliştirmeye devam edecek açıklaması. Tamam mı orası? Tamam, orası bittiği zaman, tamam orası bittiği zaman konuğumuzu alalım arkadaşlar. Anlaştık, tamam. Ekonomiyi aşırı soğutmamak önemli açıklaması Vladimir Putin'den. Rusya'da enflasyon %6.3'e girildi. Merkez Bankası'nın hamleleri sonuç veriyor. Büyük bir enflasyon patlaması tehdidi vardı. Bunun önlenmesi hayati önem taşıyordu. Rusya'daki mevcut bütçe açığı kritik seviyede değil. Bu sorun çözülecektir. Tasarruf etmek değil, kaynakları rasyonel harcamak gerekir. Rusya dünyanın en düşük kamu borcu oranlarından birine sahip açıklamasında bulundu Rusya Devlet Başkanı. Değerli dinleyiciler, yine uzak doğudaki doğum oranı ülke ortalamasından daha yüksek. Yetkililer ekonominin gelişmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için koşullar yaratmaya devam edecek. Özel askeri harekat Rusya'daki demografik durum içinde belirleyici bir faktör değil dedi değerli dinleyiciler. Yapmış olduğu açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, kıymetli dinleyiciler. Şimdi gemi faciası. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde YDP hükümetten çekildi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasının ardından siyasi kriz büyüdü. Koalisyon ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasının ardından hükümetten çekilme kararı alındı. Arıklı görevden alınmasının ardından basın toplantısı düzenledi ve bu basın toplantısında da görevden alınma kararını 2 yıldır beklediğim bir fırsat diye nitelendirdi sevgili dinleyiciler. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı hakkında flaş karar geldi. Sayın Başbakan, soruşturmanın selameti açısından beni görevden almak zorunda olduğunu telefonla arayarak bildirdi. Hükümetin başı olması dolayısıyla etik olmasa da bu kararına saygı duyuyorum. Yarın hükümetten çekilme konusunu görüşmek için parti meclisimizi toplayacağız. 4,5 yıl birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni dönemde daha güçlü bir şekilde görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın ifadeler kullandı. Özür dilerim. Değerli dinleyiciler, yine Bahçeli, Devlet Bahçeli'den kirli projelere alet etmek isteyenler var dedi. Son dönemlerde yayınlanan Ahmet Spor ve dini inanç araştırmalarını toplumsal mühendislik girişimi olarak nitelendirdi. Ahmet Spor'u kirli projelere alet etmek isteyenler olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Yanıltıcı araştırmalara cezai yaptırım getirilmesini istedi ki istediyse gelecektir. Değerli dinleyiciler, Süper Lig'e yükselme başarısını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kulübün kirli projelere ve provokasyonlara alet edilmek istendiğini söyledi. Ve yöneticilerini ve Diyarbakır halkını bu duruma karşı ciddi ve şekilde duyarlı olmaya çağırdı. Sporun kimlik siyasetine ve ayrıştırıcı söylemlere kurban edilmemesi gerektiğini vurguladığını görüyoruz değerli dinleyiciler. Üsküdar Belediye Meclisi'ne gözaltı kararı, orada 2 tane gözaltı kararı var. Valilik başkan vekili seçimi tarihini duyurdu. Değerli dinleyiciler, 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan 2 meclis üyesi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik de bir operasyon. Orada da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 13 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Hazır mıyız? Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlarım teknik olarak bir sorunu çözdüler. Görüntüde bir sıkıntı şu anda yaşamıyoruz. Sevgili Nilüfer Kas canlı yayında konuğum olacak. Onu buraya davet edeceğiz. Sonra yolumuza birlikte devam edeceğiz. Hadi bakalım.
1: Kapatıyoruz. Yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bununla ilgili belli bir süre izin alınıyormuş. Kapatıyoruz. Ben diyor 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, lan kapatıyormuş bu, demek ki uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına üzülüyorum. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simgelerin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Ha, 2 hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be, doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Kapatıyoruz.

0: Okan Aslan'la Günortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün çok koşturmalı bir gün yaşıyoruz ve ama stüdyomuzda benim hakikaten çok sevdiğim bir isim, sevgili Nilüfer Hanım, Nilüfer Kas. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum Okan Bey. Bir mukabele, gerçekten aynı güzel duyguları ben de paylaşıyorum sizinle.
1: Çok teşekkür ederim. Biraz daha sizi mikrofona yaklaştıracağım. Hemen. Hatta ben şöyle yapayım. Tamam. Böyle güzel. İyi misiniz? Her şey yolunda.
2: Her şey yolunda. Şahane bir ofis. Yeri çok güzel. Manzarasını anlatmıyorum bile.
1: Siz de çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli dinleyiciler, vaktimizi hızlı kullanalım. Saat 13.25'e kadar buradayız ve önemli konu başlıklarımız var. Ancak Nilüfer Hanım'a daha önce de olduğu üzere sormak istediğiniz soru varsa 0505 171 66 56'dan bizlere ulaşabilirsiniz. 0505 171 66 56. Nilüfer Hanım, önce bu 2026'yı şöyle bir kısaca değerlendirelim. Bugün çok fazla konu başlığı olduğu için hep böyle değerlendirmeleri kısa
2: yapalım.
1: Seri bir şekilde alacağız ama hiç merak etmeyin. Biz arkadaşlarım Nilüfer Hanım'dan yine bu konularla ilgili kolajlar hazırlayacaklar. Sosyal medyada da yayında olacağız. Şimdi önce bir 2026 değerlendirmesini alalım. Bugüne gelene kadar önümüzdeki süreçle ilgili beklentiyi de bir değerlendirelim. Sonra diğer başlıklarımıza geçelim.
2: Çok özet geçiyorum. İlk 7 ayda 823 bin konut satıldı. Geçen sene aynı dönemde 870 bin adet satılmıştı. Yani %5,5'luk bir düşüş var geçen yıla göre. Fakat burada önemli olan konu şu. İkinci ellerde bir düşüş var. Yeni konutlarda düşüş yok. Aynı seviye sayılabilir. Fakat dikkat çekici en önemli nokta, konut kredi faizleri bu kadar yüksek olmasına rağmen ipotekli konut satışları geçen yıla göre %30 artmış. Hı. Bu şu anlama geliyor. Bu evim şirketleri var ya.
1: Tamam.
2: Yani vatandaş aslında finansman bulduğu noktada koşarak gidiyor ve konut almaya çalışıyor. Hmm. Yani geçen yıl ipotekli konut satışından bu seneki konut satışı %30 artmış. Bu çok önemli bir veri olmalı bizim önümüzde. Bu şu demek, önümüzdeki günlerde eğer kredi faiz oranları ile ilgili bir düşüş olursa Okan Bey, bu şu anlama geliyor. Artık geçen yılın rekorunu, yani 1 milyon 600 binlik rekoru biz bu sene egale edebiliriz.
1: Şimdi ben hemen aklıma siz konuştukça yeni bir şey geliyor. Sizin söylediklerinizin arasından kafaya takılan bir şey oluyor. Bu evim şirketleri diyoruz ya. Ben mesela Şile'de oturuyorum. Şile'de de şu anda bir alan alındı. Hatta orada deniz gören bir yer. Lansman yapıldı. İnanılmaz hazırlıklar yapıldı. Broşürler basıldı falan. Fiyatlar var. İşte şu kadar vaat olursa şu kadar, şu kadar vaat olursa bu kadar falan diye. Yani ben şaşırıyorum, insanların henüz ortada bir şey yok, boş bir arazi, karşıda deniz görülüyor, biraz kenarları süslendi püslendi falan filan, broşürden bakarak insanların yer alması, o daireleri satın alması, ki bahsettiğim rakamlar Nilüfer Hanım 17-18 milyon liralara varan rakamlar, hatta biraz daha fazla şeyine göre herhalde, büyüklüğüne şuna buna göre. Bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeyiniz var mı? Burada güven meselesi biraz bana bir şey tuhaf geliyor.
2: İki şey önemli. Yani topraktan alma diye bir konu var ya Türkiye'de. Topraktan sattım. Daha henüz inşaat ortada yok. Bir, yapan firmaya güven. İkincisi bittikten

0: Topladıklarımla yapayım diyor. Bir kısmını satıyor ama tamamını satmıyor. Belirli bir yüzdesini bu fiyatlardan veriyorlar. Yani bir matematiği var işin.
1: Matematiği var ama orada herhalde insanlara olabilecek uyarı gerçekten nereden, kimden aldıkları, iyi de bir araştırma yapmaları, hangi firmayı tercih ettikleri falan, bunlar önemli herhalde.
0: Bu çok önemli, fakat bazen görüyoruz işte çok büyük büyük bildiğimiz marka müteahhit şirketlerine kayyum atanıyor, iflaslar oluyor, başka şeyler oluyor. Bu biraz da şans işi ama tabii ki şirketin mali gücü önemli, güncel mali gücü. Yani onu araştırabiliyorlarsa, bulabiliyorlarsa bence güvenebilirler. Çünkü vatandaşın lehine bir durum.
1: Evet.
0: Avantajlı.
1: Şimdi devam ediyoruz. Canlı yayında stüdyo konuğum gayrimenkul uzmanı sevgili Nilüfer Hanım, Nilüfer Kas. Şuradan devam edelim. Önce bazı konular var. Mesela işte sizin de bildiğiniz Bakan Gürley'in tapu işlemlerinde 30 milyon üzerindeki tüm işlemlerde avukat bulundurma zorunluluğu getireceklerine dair bir haber. Bununla ilgili siz ne söyleyeceksiniz? Direkt sorayım ben size.
0: Hemen nedir söylüyorum. Bu konu? Şimdi Sayın Bakan göreve gelince evet bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Fakat bizde tapu kadastro sisteminin geçmişi 100 yıla dayanıyor Okan Bey. Bu ne anlama geliyor? Evet, Avrupa'yı veriyorlar. Avrupa ne diyorlar? Her şey avukatla ve noterler üzerinden yürütüyor. İyi de biz Avrupa'da bizdeki gibi bir tapu kadastro sistemi yok. Neredeyse her ilçede, neredeyse değil, kaymakamlığın olduğu her ilçede bir tapu müdürlüğü var. Yani burada sistem tıkır tıkır işliyor ve online olarak her şey yapıyor. Siz mesela evinizi satmak istediğinizde tapu müdürlüğüne gitmiyorsunuz artık. E-Devlet üzerinden başvurunuzu yapıyorsunuz. Her şey orada kontrol ediliyor. Sadece imza atmaya gidiyorsunuz. Yani bir sistemde tıkanma yok. Peki avukatı niye kullanacağız? Çünkü avukat şu demek aslında. Avukat demek işlemlerin en az 6 ile 8 hafta uzaması demek. Bu da şu demek. Ben sizinle 25 milyona anlaşıyorum. 8 hafta sonra bu ülkede dövizin hangi noktada olacağını, altının hangi noktada olacağını kestirmemiz mümkün mü? Değil. Bırakın 6-8 haftayı, şöyle oluyor. Anlaşma yapılıyor. Üçüncü gün bize diyorlar ki ya sizin tapuda hiç tanıdığınız, çalıştırdığınız ara eleman yok mu? Hani hala randevu gelmedi. Yani Türk vatandaşı üçüncü güne bile sabredemiyor. Üç gün bile bekleyemiyor. Çünkü bir an önce parasını vermek, zarar etmeden bir an önce parasını almak. Bazı tapu işlemlerinde sadece dövizdeki işte 10 kuruşluk oynama bile tapunun şeye girmesine sebep oluyor. Yani orada sıkıntıya girmesine sebep oluyor. O nedenle de bizim ülkemiz için bu her işlemde, hele 30 milyon artık İstanbul'da ortalama rakamlar bu rakamlara gelmiş. Bu şu demek, İstanbul'da neredeyse %50-60 şeyin satılan konutun hepsinin avukat kullanılacak demek. Süre dezavantaj. Bunun vatandaşa maliyeti var. Bu kimden çıkacak tapu harcının dışında? Ya alıcıdan çıkacak. Bu da sonuçta yine işlemlerin azalmasına sebep olacak. Oysa burada
1: satışları etkileyecek yani.
0: Etkileyecek, azaltacak ve yani ekonomi konusunda bugünden yarına değişiklikler o kadar fazla oluyor ki bu çok zor. Biz bunu çok iyi anlattık İTO komite olarak bakanlığa. Gerçekten
1: bunu neden yapmak istediler?
0: Yani şöyle, sonuçta bakan avukat, mecliste de çok ciddi bir avukat lobisi var biliyorsunuz. Doğal olarak da geldikleri zaman kendi meslek grubuna bir favor yapma ihtimali çok yüksek. Bizim tarafımızdan okunan resim bu. Ama bu favor yapacak diye de işte 26 milyon 30 milyon vatandaşı etkileyecek bir karar alınmamalı diye düşünüyoruz.
1: İşlerin aksaması var.
0: İşler ekonomik aksamıyor. Yük var. Yani işler aksamıyor, tıkır tıkır yürüyor. Ek bir maliyeti birilerine bir kazanç değil ki, çok sayıda konuştuğumuz hukukçu da yani işin tarafı olmak istemiyor. Niye garanti altına imzasını atsın ki daha sonra belki bir uyuşmazlık olacak, başka bir şey olacak. O nedenle de neyse ki yargı paketine sokmadılar. İyi de oldu. En azından bir süre biz şunu söylüyoruz.
1: Şu anda böyle bir şey yok değil
0: mi? Şu anda yok. Ama yine gelecek. kabul edilecekse şöyle olmalı. En az 100 milyon ve üzerindekiler olursa o zaman zaten şirketler avukatlarını

0: kullanıyorlar. Ya da kişilerin kafası karışıksa ya benim avukatım yapsın diyor. Bununla ilgili önde bir engel yok. Ama bu zorunluluk haline getirilmesin diyoruz. Yani konu bütün
1: tercih
0: bu.
1: Olsun, tercih zorunluluk olsun, zorunluluk haline getirilmesin.
0: Zorunluluk olacaksa da sınırı yukarıda tutulsun. 30 milyon nedir artık? Gerçekten
1: değil. Öyle.
0: Yani şimdi dinleyiciler diyecekler ki ya 30 milyonu
1: beğenmiyor musunuz?
0: Beğeniyorum da ben buradaki pazardaki fiyatlamaları, fiyatları bildiğim için 30 milyon artık büyük şehirler için makuliyet seviyesindeki bir fiyatlama oldu. Yani ama 100 milyon olabilir. Onun üzerinde ki işlemlerde avukat kullansınlar.
1: Bunun için biraz bekleyeceğiz anladığım kadarıyla.
0: Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde yine şeye girecek.
1: Olma olasılığı yüksek mi diyorsunuz?
0: Yüksek.
1: 30 milyon olarak mı siz öyle öngörüyorsunuz yoksa bu dediğiniz...
0: İtirazlar bence biraz şey yapıldı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı'ndan da gitti bu itirazlar. Yani meclisten de gitti. O yüzden dikkate alınacağını, o baremin yukarıda tutulacağını düşünüyorum.
1: Çünkü baktığınız zaman gerçekten yani satışların azalmasına sebep olacak. Çünkü insanlar böyle bir şey için belki düşündükleri bir şeyi düşündükleri yeri almayacaklar belki. İşler dediğiniz gibi tıkırı tıkırına devam eden, sistemli devam eden işte aksamalar olacak, gecikmeler olacak dediğiniz gibi. Bu umarım sizin olmasını istediğiniz şekilde olur. Umarım. Çünkü sizin olmasını istediğiniz şekil hepimizin
0: herkesi
1: faydasına.
0: Herkesi ilgilendiriyor. Evet. Vatandaşa yük getirmesini istiyoruz.
1: Şimdi değer barışı diye bir şey var. Değer barışı ne?
0: Bizim en büyük korkumuz ne? 5 yıl dolmadan eğer aldığın yeri gayrimenkulü satarsan bir değer artış kazanç vergisiyle karşılaşıyorsun.
1: 5 yani yıl dolmadan satarsan.
0: 5 yıl dolmadan. 5 yılı dolduran gayrimenkullerde bu söz konusu değil. Ama siz mesela bir yer aldınız ve hastalık çıktı, başka bir şey çıktı, eşle ayrılma çıktı, tayin çıktı. Bir zorunluluk çıktı ve bir sene sonra satmak istiyorsunuz. Ama alırken düşük göstermiş karşı tarafın talebiyle. Ama bugün gerçek değeri sisteme girdiğiniz anda, ilanlara girdiğiniz anda aslında Ticaret Bakanlığı'nın da radarına girmiş oluyorsunuz. Çünkü her ilan bakanlığa düşüyor. Ve özellikle de zemin numarası ile birlikte eşleştirildiği için tapuya gittiğinizde eğer o ilan numarası şey olmazsa o ilan numarasındaki fiyatlama başka bir fiyat olursa o zaman da vergi dairesi hemen tepenize biniyor. Diyor ki gel bakalım şöyle bir izah et bize. 10 milyon liraya ilan koymuşsun. Sen bunu 4 milyon liraya satmışsın. Şu aradaki 6 milyonum gel bana vergisini öde diyor. Şimdi ülkemizde bir sonuçta bir tapu fiyatı var. Bir de pazar fiyatı var, piyasa fiyatı var. İkisinin arasındaki makas da çok açık Okan Bey. Yani herkes biliyor bunu. Yani tutup adam 50 milyon liraya aldığı yere 50 milyon göstermiyor. Bu böyle. 20 milyon, 10 milyon. Yani şöyle belediyenin, raicinin biraz üstünde göstermek yasal mı? Kesinlikle yasal. Ama doğru mu? Hayır değil. Çünkü bir orada bir vergi kaçırma söz konusu. O nedenle de bakanlık bu konuda bu kaçakları önlemek ve bir taraftan da şu var. Değer haritamız yok bizim. Mesela Avrupa'ya gittiğinizde bir mülkün geçmişini bütün kimden kime ne kadarı satıldı bütün secere dökülüyor. Fakat bizde bir önceki sahibinin kim olduğu bile bilinmiyor. Ya da ondan ona ne kadar fiyata geçmiş o bilinmiyor. O yüzden de bir değer haritası oluşturmak çok önemli. Şu anda değer harita diye MEVA'nın kullandığı şey kullanılıyor, sistem kullanıyor. Ama onun da kafası çok karışık. Yani yapay zeka ama kafası karışmış bir yapay zeka. Çok ilginç bir hikaye var önümüzde. Bir hoca yani değerleme uzmanı aynı zamanda iktisatçı bir hoca Büyükada'da eski kiracısı olduğu yere talip oluyor. Bu yazlıkta 1,5 yıldır ilanda satılmadımış bir türlü 12 milyondan ilanda. Hoca 9 milyon şey veriyor teklif veriyor kabul ediyor işte alıcı satıcı sonra 9 milyonda şeyde gösteriyorlar tapuda gösteriyorlar. Ama belediyedeki raici 6,5 milyon. Tam gösteriyorlar. Bir ay sonra vergi dairesinden bir yazı. Gel bakalım. Senin 9 milyonu aldığın yer MEVA bizim kayıtlarımızda değerlendirmemizde 23 milyon.
1: Hayda.
0: Bunun üzerine açıklama yapmaya vergi dairesine gidiyor. Ama tabii hoca hazırlıkla 1,5 yıllık ilanlar elinde. Hı. Hı. Diyor ki kardeşim bakın bu 1,5 yıldır şeyde ilanda ve 12 milyon nasıl 23 olabilir? İşte onları da dekontları sunuyor, onu sunuyor, pazarlığı sunuyor, işte cayma akçesi sözleşmesini sunuyor. Bu sefer vergi dairesi diyor ki o zaman şöyle yapalım. 13 milyona gel anlaşalım. Hoca diyor ki
1: ver elini.
0: Ver elini. Değil 13 milyon, 9 milyon 1 lirayı bile kabul etmiyorum. Hı. Çünkü ben neye aldığımı biliyorum. Şimdi böyle bir durumlar da var. Yani MEVA 12 milyondan satılmayan, 1,5 yıl boyunca satılmayan yere 23 milyon lira. Ne yapıyor? Bu şeye benziyor. Ev sahipleri mallarını satarken şöyle yapıyorlar. Komşu da şunu istiyormuş, karşı komşu buna satıyor. MEVA galiba böyle bir şeyle çalışıyor. Komşular ne istiyor diye bakıyor.
1: Gerçekten çok enteresan ya. MEVA'nın kafası karışmış. Bu enteresan örneklerden bir tanesiydi. Şimdi kira tespit davalarında emsal bulamayan vatandaşlar üzülmesin diyoruz. Çünkü bilir kişiler resmi kurumlara verilen kontratlar üzerinden gerçek emsalleri bulabiliyor diye. Buradan ne anlayacağız?
0: Buradan şunu anlayacağız. Şimdi 5. yıl doldu. Hı. Ve kira tarafında maliksiniz. Mülk sahibisiniz ve kiracınızın 5. yılda kirasının düşük olduğunu düşünüyorsunuz ve hı, kira tespit davası açıyorsunuz. Tamam. Şimdi burada kira tespit davasında kiracı doğal olarak daha yükseltmek istemiyor. Doğal hı, olarak diyor ki etrafta fiyatlar bu kadar değil. Siz de diyorsunuz ki yo hayır kardeşim etrafta artık yüksek rakamlar var. Senin yarıda kaldı diyorsunuz. Hı. Burada geçenlerde bir bilirkişi raporu önüme düştü. Hep şey vardı mesela bir bilirkişi bir yere gitmeden rapor yazmış, o Yargıtay'da iptal edildi. Diyor ki Yargıtay,
1: hiç orayı görmeden yazmış.
0: Bilirkişi diyor sadece diyor ilanlara bakarak diyor yapamaz, gidecek bakacak aynı özelliklerde mi, yeni mi, eski mi, şerefiyesi nasıl, manzarası var mı, girişi çıkışı otoparkı nedir diye buna bakmadan diyor yapamaz. Bir de hatta diyor buraya konu olacak emsalleri de gidip görmesi lazım ki bir karşılaştırma yapsın. Benim gördüğüm raporda şu var. Hı. Şimdi biz abonelik yaparken ne yapıyoruz? Kontratlarımızı evet, kurumlara veriyoruz. Evet. Bilir kişiler artık kontratları bu kurumlardan talep edebiliyor mahkeme olarak. Ve böylece aslında son 6 ayda o bölgedeki, o mahalledeki, o sokaktaki kiralamalar kaç liraya yapılmış, hı, resmi olarak görülebiliyor ve gerçekten gerçek değer tespiti oradan çıkabiliyor. Aslında bunun şöyle bir iyi tarafı da var. Kira doğru kira haritaları da çıkartılabilecek fiyatlama olarak. O nedenle de o bölgenin fiyatı nedir? Bir baktığınızda o şeyler, bilgisayar sistemleri, hı hı, bize onu gösterebilecek. O nedenle de yani ya ben emsal bulamadım, emsali nereden bulacağım, kontrat nerede bulacağım diye kimse sıkılmasın. Bilir kişiler bu kurumlardan talep ederek aslında gerçek kontratlar üzerinden bir değer biçmesi yapıyorlar.
1: Evet. Sevgili dinleyiciler 0505 171 66 56 enteresan başlıklar var. Onları birazdan konuşacağız. Özellikle ikinci saate bırakıyorum onları. Çünkü arka arkaya öğrenmek istediğim birkaç şey var. Şimdi kira sözleşmeleri... Normalde kira sözleşmelerini hala biz işte kiracı ev sahibi bir araya geliyor, kontratlar yazılıyor ve sözleşme yapılıyor. Bir takım prosedürler var orada ama bir e-devlet zorunluluğu lafı dönüyor. Bu düşünülüyor mu şu an?
0: Evet, Mehmet Şimşek bunu açıkladı Sayın Bakan. Şöyle, hikayesi şu aslında. Kasım 2024'te bir sistem getirdiler. Dediler ki e-devlet üzerinden e-kontrat yapabilirsin. Hı. Mesela kiracı İstanbul'da, diğer vatandaş Avrupa'da ya da başka bir şehirde, tamam, bir araya gelemiyorsun. Ya sen bunu e-devlet üzerinden yap dediler. İkinci aşamada yani Kasım 2024'te devreye alındı. Mayıs 2025'te gayrimenkul danışmanlarını işin içine soktular dediler. dediler ki sadece taraflar değil sen de hazırlayabilirsin dediler. Hmm. Bir yetki verdiler.
1: Tamam.
0: Sonra da yeni olarak da ne zamandı sanıyorum Haziran ayında da düzeltme yaptılar. Yani yeniden üstünde mesela oynayabiliyorsun. Hmm. İşte neyi fiyatla oynayabiliyorsun, bitiş tarihiyle oynayabiliyorsun. Yeniden düzeltmelere izin verdiler. Ama 2024'ten bu yana, Kasım'dan bu yana neredeyse 2 yıl olacak. Toplamda 73 bin vatandaş e-kontrat yapmış.
1: Hmm.
0: Yani bu ne demek? Aslında vatandaş da büyük ilgi göstermemiş Okan Bey. Fakat şimdi bazı kontratlar yapılıyor. Bazen biliyorsunuz iş yerlerinde 2 kontrat yapılıyor. Birisi daha düşük yapılıyor. Stopajı daha az ödemek için. İkinci kontrat gerçek fiyattan yapılıyor. Ama bir uyuşmazlık halinde kiracı düşük olanı kullanabiliyor.
1: Evet.
0: O yüzden de biz hiç kimseye 2 kontrat yap diye tavsiye etmiyoruz. Büyük zarar çünkü. Şimdi vergi kaçaklarını önlemek, tam olarak değer haritaları çıkartmak için bütün eğer kontratlar e-devlet üzerinden yapılırsa bir sistematik olarak herkes aslında kayıt altına alınmış olacak.
1: Tamam.
0: Bu ülkede 26 milyon bir hane var. Bunun neredeyse 8 milyonu kiracı.
1: Hı hı.
0: Ama biz şunu söyleyemiyoruz. Ya yılda işte 100 bin kontrat yapılıyor diyemiyoruz. Bunun bir şeyi yok. Sistemi yok. Gördüğünüz gibi 2 yılda 73 bin kontrat e-devlet üzerinden yapılmış. Ama devlet bu vergi kaçaklarını önlemek için sanıyorum e-devlette zorunlu olarak kılacak. Bir zararı var mı? Belki de şunlar olacak. En azından yasal yönden. Mesela vatandaş uyuşmazlık halinde diyor ki o imzayı ben atmadım diyor. Hmm. Mesela tahliye davasında. Şimdi da o imzayı ben atmadım bana ait dediği zaman değil dediği zaman konu başka bir sulh hukuka şey yapıyor devrediliyor. Süreci uzatıyorlar. Artık herkes her şeyin işin bütün triklerini öğrenmiş
1: Allah Allah,
0: Okan Bey.
1: Çok
0: yani
1: enteresan.
0: İmza benim değil diyor. Tarihi ben yazmadım diyor. O bilmem ne diyor. Doğal olarak da mahkemeye bunu ifade edince mahkeme bunun araştırılmasıydı diyerek belki iki celsede sona erecek olan süreç 6'ya 7'ye çıkıyor.
1: Lafınızı unutmayın ne olur. Biz saat başına gideceğiz, sonra tekrar buradayız.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrar yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler 0500 571 66 56. Hemen bir tane sorumuza bakalım. Dinleyicimiz, isminizi göremedim ama Nilüfer Hanım. Bu arada Nilüfer Kas gayrimenkul uzmanı canlı yayında konuğum hanımlar beyler. Nilüfer Hanım diyor ki dinleyicimiz, arsamızı kentsel dönüşüme verdik. Bitince bir yıl içinde satarsak ne kadar vergi öderiz, 5 yıl beklesek ne kadar olur demiş.
1: Hemen söyleyeyim şimdi, maalesef bu konuda iki görüş var. Eğer miras olarak kaldıysa diyordu birinci görüş ve kentsel dönüşüme girerse, ilk 5 yıl içinde de satsanız herhangi bir vergi, değer kazanç artış vergisi ödemezsiniz diyordu. Fakat bir kısım vergi ve şu anda mevcut da vergi dairesi de diyor ki, kardeşim senin diyor yerin değerlendi. Yani arsaydı, arsa vasfından dönüştü, konut vasfına dönüştü. Hı. Yani üzerine bir yapı oldu ve şeyi değişti. İmar kısmında lejantı değişti. O nedenle de diyor sen buradan kazancın var. Bu nedenle de kazancının vergisini ödeyeceksin. Maalesef burada şu oluyor. Müteahhitler çok düşük şeyler kesiyorlar, faturalar kesiyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Mesela sizin cebinizden para çıkmadı. Hı hı. Kentsel dönüşümsünüz ama sizin için belirli bir fatura kesmek zorunda. Yani sizin tapunuza belirli bir bedel yazmak zorunda. O bedel sizin aslında, arsa sizin de olsa, satın almış gibi işlem görmenize sebep oluyor. Hmm. O nedenle de eğer ilk bir yıl değil, ilk 5 yılın içinde, yani 4 yıl 11. ayda satsanız bile değer kazanç artış vergisi ödemezsiniz. Ne zaman 5. yılını, yani iktisap tarihi dediğimiz tapudaki yazan tarihten 5 yıl dolduktan sonra satarsanız herhangi bir değer kazanç artış vergisi ödemezsiniz, muaf olursunuz.
0: Ya bu kentsel dönüşümde çok merak edilen şeylerden bir tanesi, atıyorum 10 daireli bir tane apartmanda, 10 örneğini 10 olarak verelim. 10 daireli bir apartmanda çoğunluk bu bina kentsel dönüşüme girsin dedi. Hı-hı. Bizim sosyal medyada da yer alan tartışmalı videoda da orada da zaten siz çok farklı bir noktasını anlatmıştınız ama şeyi merak ediyor insanlar. Diyor ki kardeşim ben istemiyorum diyor. Oradakilerden bir tanesi, iki tanesi ben istemiyorum diyor. Yani ben çıksam, bir yere gitsem ödeyecek kira durumum yok, param yok. Orada kendilerine nasıl bir teklif sunuluyor? Yani daire ellerinden mi gidiyor insanların, ne oluyor?
1: Şimdi yeni kentsel dönüşüm yasasında %51 diye bir şey çıkartıldı. Yani tamamın %51'i kabul ettikten sonra artık kentsel dönüşüm kabul edilecek. Kim bunu kabul etmiyorsa ve içine girmiyorsa önce diğer maliklere sunuluyor. Ve nereden sunuluyor biliyor musunuz? Bizde iki değer var ya, birinci değer belediye raiç bedeli, ikinci değer gerçek piyasa değeri diye. Maalesef o parasını ödeyemeyecek ya da işte işin içine giremeyecek, dönüşümü zor şartlar nedeniyle kabul etmeyen kişilerin o daireleri diğer maliklere belediye raicinden satılmak üzere sunuluyor. Eğer içeriden kimse almaz ise bu sefer dışarıya satışa sunuluyor ve evet, ellerinden o daire maalesef gidiyor. Çok zor bir durum. Hı hı. Kesinlikle o paylaşımımızın altında da bizim dairemize de bunlar oldu diye çok fazla yorum geldi biliyorsunuz. binlerce. Biz burada mağduriyetin çok farkındayız, fakat burada devletin yapacağı şey var. Yani belki şu bir 15 bin kadar bir şey olacak, TOKİ'nin kiralık konutu. Belki kentsel dönüşümde olanların daha çok kullanımına sunulursa kentsel dönüşümün önünü açma durumumuz söz konusu olabilir. Ama zordalar mı? Zordalar. Bir şekilde idare edecekler. Çünkü şu da var, karat alındıysa ve riskli çıktıysa o kadar insanın vebali de var. Yani işin iki tarafı var. Bu tarafta finansal bir zorunluluk var. Diğer tarafta da bir can kaybı ihtimali var. İkisi de çok. Yani elin taşın altına konulacak zor konular. Yani bizim şunu yapsınlar diyebileceğimiz konular değil açıkçası.
0: Şey soracağım. Belediye raiç bedeliyle gerçek bedelleri arasında çok ciddi farklar var mı?
1: Şöyle, Ocak ayına kadar çok ciddi bir fark vardı. Biliyorsunuz Ocak ayında yeniden değerleme yapıldı ve geçen seneki, mesela geçen sene konutunuzun belediye kiracı 1 milyon lira ise şu anda 3 milyon lira gösteriyor. Yani 3 kat arttı. Her yerde, Türkiye'nin her yerinde arttı. Fakat çoğunlukla da o 3 milyon lira olanın gerçek piyasa fiyatı 6, 8, 10.
0: Yine çok fark
1: yine
0: var.
1: Yine arada fark
0: yine
1: var.
0: Yine arada nereden
1: çok
0: bak.
1: Çok ciddi bir makas var.
0: Çok ciddi
1: var.
0: Bir makas evet. Var. Aslında en güzeli bir an önce yaptığı inşaatta oturan insanlara, toprak sahiplerine gidip bu adam bu inşaatı zamanında bir davet ettiği kalitede mi yaptı demek doğru olabilir diye düşünüyorum. Demiş dinleyicimiz Eşref Bey göndermiş.
1: Çok doğru söylüyor Eşref Bey. Özellikle müteahhitler tabii sunumlarını yapıyorlar, şunu yaptık bunu yaptık diye. Tabii ki kentsel dönüşüm süreçleri çok zor, bir de herkes aynı derecede memnun edemezsiniz. Yani sizin için işte Grohe markası iyidir ama diğer için o bile daha düşük kalabilir. O nedenle de kişilerin zevkleri, beklentileri ve orta bir noktada buluşturmak zordur. Ama şudur, müteahhitin daha önce yaptığı yerleri görmek iyi bir şeydir. Neyi yapmış, ince işçiliği nasıl, gerçekten söz verdi, sözleşmeler yapılıyor ya. Mesela orada en çok dikkat edecekleri noktalardan birisi, söz verdiği dönemde teslim etmezse nasıl bir cezai yaptırım var? Yani cezası var mı bunun? Yani adam diyor ki ben işte 18 ayda bitireceğim. 24 ay olmuş daha bitirmemiş. Bir cezai yaptırım var mı aralarındaki sözleşmede? Mesela kullanılacak malzemeler şu marka ya
0: tam
1: da
0: net belirlenmiş
1: ya
0: mi?
1: Da bilmem ne olabilir. Şimdi açık bir kapı
0: olabilir.
1: Olabilir. Yani bunun yerine bu olabilir. Muadili şu olabilir. Sonra işte tartışmalar bu nedenle çıkıyor. O yüzden de sözleşmeleri gayet net. Markası, kullanılacak malzemesi, belki koduyla birlikte yazmak lazım ki sonra sıkıntı çıkmasın. Bir de tabii ki zaman zaman bazen malikler çok bunaltabiliyor süreci. Her gün gidiyorlar. İnşaatın başında her gün bekleyenler var. Hatta bazı müteahhitler bunu önlemek için biliyorsunuz kamera sistemi koyuyor ve herkese inşaatın nasıl ilerlediğine dair herkes kendi
0: uygulamadan
1: bakarak
0: o kadar mı ya?
1: Öyle izleyenler de var yani.
0: Çok iyi,
1: çok ilginç şeyler var.
0: Bunu duymuştum gerçekten. Az önce dinleyicimiz tam anlayamadım demiş. 5 yıl öncesi sonrası kısmını tam anlayamadım. Arsa bu arada miras, 15 yıl önce anneme intikal etti demiş. Yani bu az önceki soru var ya, bitince bir yıl içinde satarsak ne kadar öderiz, 5 yıl beklersek ne kadar öderiz diye. Orayı bir karıştırmış.
1: Bir kez daha söylüyorum bu konuyla ilgili. Şöyle, miras kalmış olsa da artık maalesef ilk 5 yıl içerisinde dönüşüme giren dairenizi satarsanız bir değer kazanç artış vergisi ödersiniz. 5 yıla kadar olan sürenin tamamının içinde satmanız yeterli. Yani vergi ödemek için. Ne zaman 5 yılı doldurursunuz o zaman vergi ödemezsiniz. Sizin 15 yıl önce annenizden kalması, miras kalmasının artık bir önemi yok. Çünkü diyor ki burada bir değer kazancı var. Artık bu da arsadan ve eski binadan yeni binaya dönüşmüş. O nedenle de yeni tapunun çıktığı gün aslında doğum tarihidir o yapının diyor. O tarihten itibaren 5 yıllık süre sizin vergi ödeyeceğiniz süredir.
0: Evet. Şimdi ya o kadar çok soru geliyor ki ben hani kendi hazırladığımız sorulara da pek giremiyorum. Bu ülkede hukuka güven mi yok? Kiracıydım, devletin kira zammı yaptığım ev sahibi %200 istedi. Mahkemelik olduk. Mahkeme benim haklı olduğum halde ev sahibinin istediği %200 vereceksin dedi. Bu ülkenin hiçbir şeyine güvenmiyorum demiş bir dinleyicimiz. Böyle bir şey mi, mahkeme İrami Bey göndermiş.
1: Şöyle yani bu mahkemeye yansıdıysa ve ödediği kira ile mevcut kiralar arasında bir uçurum varsa vermiş olabilir. Ama genellikle mahkemenin hakkaniyeti şu şekilde oluyor. Bölgede kiraiçlere bakıyorlar. Kiracıya o raicin en az %20 altında ya da 25 altında bir hakkaniyet indirimi yapıyor mahkemeler. Yani komşunuz 50 bin lira ödedi diye siz eski kiracı olarak bir mahkeme sonucunda 50 bin ödemiyorsunuz. En fazla ödeyeceğiniz rakam 40 bin. Yani %20'lik orada bir hakkaniyet indirimine uğruyorsunuz.
0: Evet. Şimdi ev sahibi kiracıya asla neler yapamaz Nilüfer Hanım? Ne yapamaz?
1: Yani ev sahibi içi, bir kere evde o şunu yapamazsın, bunu yapamazsın diye karışamaz. Hı. Yani ev işin içine karışamaz. Yani içeride boya yaptın diye karışamaz. Ama eğer mutfak tezgahını değiştiriyorsa sormak zorunda. Hı. Yani demirbaşlarla ilgili yapılan konuları kiracı ev sahibine danışmadan yapamaz, değiştiremez. Sonuçta başka da aslında ona şunu yapamazsın diyeceği bir şey yok. İstediği iki önemli şey konu var. Kirasını zamanında ödemek, bir de zam geldiği zaman zam mı yapmak.
0: Şimdi kirasını zamanında alamayan bir ev sahibi. Bir ay geçti, iki ay geçti. Çıkarmak da kolay değil değil mi ev sahipleri için o kiracıyı? Bu hala sıkıntılı yaramı bir durum mu yoksa? Bu sıkıntılı bir durum mu? Çünkü bir de Nilüfer Hanım'da öyle isimler var ki hani birçoğumuzun da tanıdığı isimler, bildiği isimler. Daha önceden hatırlıyorum çünkü. Bu durum nasıl, ne durumda, ne yapılması lazım ve durum ne?
1: Ya çok şimdi isim tabii ki vermeyeceğim. İstanbul'un en ünlü rezidanslarından bir tanesine yaklaşık bir 16-17 ay önce bir kiracıyı koyduk. Hı. Kiracı da bir iş insanı ve aynı rezidansta da daireleri var. Tam 16 aydır kira ödemiyor.
0: 16 ay.
1: Hiç kira ödemedi.
0: Allah Allah.
1: Hiç kira ödemedi. Ve içine de girerken dedi ki ya klozeti değişsin, işte şeyi değişsin, yenilensin, kiracı çıktı.
0: Bir de bir şeyler yapıldı.
1: Yaklaşık
0: yani.
1: Yaklaşık 120 bin lirada ekstra masraf harcama yapılıp teslim edildi. 16 aydır kira ödemiyor. Yaklaşık 1,5 milyon lira aidat borcu var.
0: Oh.
1: Ve biz tahliye kararı çıkartamıyoruz.
0: Niye?
1: İşte mahkemeye sormak lazım, niye? Yani tespit edilmiş bir durum söz konusu.
0: 16 aydır kira ödenmiyor. 1,5 milyon lira bir aidat.
1: Ve biz tahliye kararı alamadık. Ekim ayında duruşma var. Yani ben uzun süredir kiralama yapmıyorum. Burayı yapmamın nedeni de sahibi yurt dışında. Türk, yani şey değil, Azeri bir vatandaş. Diyor ki Nilüfer Hanım nasıl bir hukuk diyor. Cevap veremiyorum. Yani ödemeyen birini nasıl kapı önüne koyamıyoruz diyor.
0: Allah haklı. Allah. Çok enteresan.
1: 16 ay ya. Yani ödenmemiş, hiç ödememiş. Bir ay bile ödememiş. Şimdi diyeceksiniz ki niye verdiniz o kiracıya? Şunun için verdik. Aynı binada 3 tane daire sahibi diye.
0: Kendisinin de kendisinin orada 3 tane dairesi var ayrıca.
1: Diye verdik.
0: Evet. Ya şu an şimdi, o dairelerde kiracılar mı var bu arada acaba? Onu
1: evet,
0: merak
1: var.
0: Et. Onların haberi var mı acaba kendilerinin, yani ev sahiplerinin yani, 16 ay boyunca kira ödemediğinden?
1: Ya işte şimdi o yüzden hukukla ilgili bir sorun, yani benim de yaram. Yani buna aracılık etmişim. Bir taraftan avukatları uğraşıyorlar, bir taraftan karşı tarafın avukatı uğraşıyor ve sonuçta
0: burada sizin Nilüfer Hanım, sözünüzü balla kestim ama bu ülkemizde belli ki çok sık yaşanan bir durum.
1: Çok.
0: Ve fena bir durum. O zaman gerçekten hala çok fazla mağdur olan ev sahibi var. Çünkü
1: çok var.
0: Orada çünkü oradan gelecek olan gelirle bir şekilde bir açığını kapatan var. Herkes şey değildir, çok zengin olmayabilir, daha böyle oradan gelecek kirayı bir şekilde değerlendirip geçimine katkıda bulunan insanlar vardır, onlar da sıkıntı yaşıyordur. Bunun çözümü kolay değil mi? Ne yapılması lazım mesela? Ne olursa bu iş çözümlenir. Atıyorum 2 ay ödemedi, 2 ay sonrasında hemen tahliye kararı verilmesi, mahkemeler de yorulmayabilir. Ne diyorsunuz?
1: Çok doğru. Yani düşünün, burada yaklaşık 5 milyona yakın bir kira borcu var. 1,5 milyon borcu var ve bizim ülkemizde maalesef kiracı aidat ödemeyince ev sahibi ödüyor. Kirasını alamıyor adam. Bir de üstüne üstlük kiracının kullandığı dairenin 1,5 milyon lira aidatını da ödemek zorunda kalıyor. Yani şunu demek istiyorum. Bu kadar yüksek olmayabilir, düşük de olabilir. Fakat gerçekten çok ciddi bir sorun. Kiracının bazen mesela geliyorlar kiracılar, eski tecrübelerimden paylaşıyorum. Pazarlık yapıyor. Ev sahibi diyor ki ya bu kadar pazarlık yapan kiracıyı istemiyorum. Onlara şunu söylüyorum, diyorum ki pazarlık yapan kiracı iyi kiracıdır. Niye? Ödeyecektir. Ödeyecek miktarını hesaplıyor cebinden. Diyor ki benim maaşım bu kadar, bu kadarını ödeyebilirim. Yani o yüzden de pazarlık yapan kiracıyı tercih etsinler. Oysa ödemeyecek olan kiracı Okan Bey her şeyi kabul ediyor. Şey mi?
0: Baştan
1: 100 bin lira mı? 100 bin lira mı? Tabii tabii. 3 depozito hemen. Şunu da tabii hemen. Bu tuzağa düşmesinler.
0: Siz meslek hayatınızda artık bunu deneyimlediniz, gördünüz yani anladığım kadarıyla. Tecrübeyle
1: sabit. Ben 3-4 yıldır kiralık yani pandemiden beri kiralara bakmıyorum. Hı. Sadece ticari bakıyorum. Konut asla yapmıyorum. Ama dediğim gibi bu vatandaş Türkiye'de yaşamadığı için ve 7 yıldır ben ilgilendiğim için ben kiraya verdim. Kendimi de sorumlu tutuyorum. Ev sahibi kirasını alamadı. Site aidatını alamadı. Ben hizmet bedelimi alamadım.
0: Allah'a.
1: Yani hiç kimse bir şey alamadı ama ve 16 avukat yapıyor, uğraşıyor. 16 aydır da ödenmeyen kira var. İşte o yüzden biz de artık bunun bir çözümü olmalı. Denmeli ki 2 ay üst üste olmadı mı hemen bir dava açılmalı. 6. ayda kapı önüne konulmalı ödeyemeyen kişi.
0: Hmm.
1: Yani niye daha mahkemeye gidiliyor ki? Ödememiş yani adam. Bir gerekçesi yok.
0: Çok acil şekilde çözülmesi gereken durumlardan bir tanesi gerçekten bu durum. Şimdi hemen şöyle birkaç tane soruyu arka arkaya birbiriyle bağlantılı olarak birkaç soruyu arka arkaya sizinle size sormak istiyorum. Bugün elinizde paranız olsa ev alır mıydınız yoksa bekler miydiniz Nilüfer Hanım?
1: Ben bu ülkede diğer yatırım araçlarından daha çok kazandırdığını düşünüyorum.
0: Hı hı.
1: Evet 28 aydır reel olarak düşüşte konut.
0: Hı hı.
1: %5'ler civarında. Enflasyon çünkü çok yüksek. Fakat zaten 2022 yılında çok ciddi yükseldi. Yani 6 kat 10 kat artan yerler oldu. O nedenle de hele şu dönem parası olanlar için yapılması gereken en doğru şey şu dönemin avantajından yararlanmak, nakit para gücünü kullanmak. Yani ilan fiyatlarına çok bakmasınlar. Hı. İlanda 10 milyon.
0: Tam onu soracaktım.
1: Versinler
0: 10 milyon.
1: 7 milyon.
0: Ha, 10 milyonluk bir evin ilan olan bir evin normalde değeri kaç lira diye soracaktım siz vallahi.
1: Şimdi değer kısmı başka bir şey. O evin değeri o olabilir. Fakat eğer kişi satmaya ihtiyacı varsa bu konuda esnek olabiliyor. Para şu anda dönmüyor maalesef Okan Bey.
0: Hı hı.
1: Yani piyasada paranın ciddi bir sıkıntısı var. Türk parası, nakit para dönmüyor. O nedenle de alıcılar ceplerinde para varsa, kredi kullanmayacaklarsa bence diğerlerinde altının ne olduğunu gördük.
0: Hı hı.
1: Döviz istenildiği gibi kazandırmadı. Ama konutu alan hele son 10 yıla baktığımızda her zaman bu ülkede kazanmıştır. İhtiyacımız var çünkü konuta.
0: Peki bugün ev almak mı mantıklı, kirada olmak mı mantıklı? Ne diyorsunuz?
1: Orada da amortisman hesabını yapacaksınız. Eğer 20 yılın üzerinde amortismanı varsa kirada kalın. Ama eğer
0: satın aldığınız bir
1: evin
0: kendini
1: amorti etme süresi. Hı. Var. Eskiden mesela amortisman süreleri 20 ile 30 yıl arasındaydı. Şimdi kiralar arttığı için konut fiyatları da son 28 aydır da geride olduğu için yani yatay bir seyir sergilediği için amortisman süreleri 13-14 yıllara düştü.
0: Hmm.
1: O nedenle de kalmak. Ya uzun sürelerde orada kalmak daha önemli.
0: Daha önemli. 1+1, 2+1, 3+1 hangisi yatırımcıya daha çok kazandırır?
1: 1+1.
0: 1+1 mi?
1: Neden? Alması da kolaydır, satması da kolaydır. Hmm. Hızlı işlem, likiditeye hızlı dönersiniz. Bir. İkincisi kiraya verme kolaydır. Çünkü fiyatı makuldür. Öğrenciler gelir, bekarlar gelir. Bir de 1+1'lerde sirkülasyon vardır.
0: Hmm.
1: Adam evlenir, çıkar gider, sizi 10 yıl boyunca tutmaz ama 2+1, 3+1 büyük metrekareli ve iyi bir yerde
0: eviniz varsa evlense de bırakmaz.
1: Evlense de bırakmaz. Yani o nedenle de 1+1 her zaman daha çok kazandırır.
0: Abi görüyor musun neler var vallahi billahi.
1: Bütün şeyleri Pandora'nın kutusunu açtım size Okan Bey, farkındaysanız.
0: Farkındayım, çok teşekkür ediyorum bundan dolayı da bu arada. Şimdi eski ama merkezi bir ev mi, yeni ama şehir dışında bir ev mi, ne diyorsunuz?
1: Bu şeye göre değiştir ama benim her zaman tercihim şehir merkezinde eski bir ev. Hı. Ulaşım kolaylığı vardır. Özellikle sosyal hayatın içinde olmak çok önemlidir. Bazıları mesela şehir dışına gidiyor. Diyor ki daha düşük bir kira vereyim. Daha düşük bir fiyata alırım. Daha büyük metrekareyi. Ama orada da ulaşım maliyetini hesaba katmıyor. Bir de sosyal hayattan uzak kaldıkları için de biraz daha mutsuz oluyorlar. Sonuçta her zaman her ülkede bu aynıdır. Şehrin çeperleri her zaman ucuzdur. Şehrin merkezi her zaman pahalıdır. Hmm. O nedenle de ben merkezciyim.
0: Merkezciyim. Peki. Topraktan, projeden ev almak mı gerçekten kazandırır, yoksa şey mi, riski midir?
1: Bitmiş. Riski her zaman vardır. Hı. Ama kazandırır. Hı hı. Çünkü sonuçta biten bir yerde sonuçta doymuş bir fiyat vardır. Orada beklemeniz lazım. Ama topraktan aldığınızda bitmeye yakın ve yerleşim olduktan sonra daha çok kazanırsınız. Belki burada bir daha uyarı da yapmak lazım. Sitelerde, 1000 daireli sitelerde yer aldığınızda orada çok hızlı hareket kabiliyeti olmayabilir. Çünkü sizin istediğiniz fiyatı yakalamak için diğer rakiplerinizin elden çıkması lazım. Yani 1000 dairelik bir yerde ortalama 100-150 ilan varsa, hı hı, siz ilanların içinde birinci sıraya çıkmak için fiyatınızdan kırmaksınız. Yani o nedenle de, ama sizin değerinizi şehrin içinde herhangi bir emsali olmayan bir dairede bunu kendi istediğiniz fiyatı, genellikle çok arada makas yoksa isteyebilirsiniz. Ama sitelerde oturmuş fiyatlar vardır. Onların dışında fiyat istemeniz mümkün değildir.
0: Şeyi soracağım size. Diyelim ki bir parası var vatandaşın. Tamam, ülkemizde bir takım şu anda yatırım yapmak çok düşündürüyor ama arsa mı daha çok kazandırır, konut mu daha çok para kazandırır? Yani ikisi arasında gidip geliyor diyelim.
1: Bu da sizin yine bakış açınız arsa ne dediğimiz, vatandaşın kafasında arsa deyince toprak geliyor ama onu da ikiye ayırmak lazım. Hı. İmarlı mı, imarsız mı? Hı hı. Çünkü imarsız arsayı kenara alacaksın, en az 10 yıl unutacaksın. İmarsızsa, yani tarla vasfındaysa.
0: Evet.
1: Ama eğer imara yakın noktalarda alırsan daha az beklersin, daha hızlı kazanır. Yani orada ucuza almak meselesini imara yakın yerlerde yaparlarsa iyi kazanırlar. İmarlı arsaların fiyatı her zaman yüksektir. Ama onun da üzerine yapılacak yapıyı eğer düşünürlerse, ticari mi yapılacak, konut mu yapılacak, onun hesabını yaparlarsa, üzerine yapacakları yapının da değerini yapıp dışarıdaki bir fiyatla karşılaştırırlarsa aslında oradaki matematiği çözerler. Hiçbir zaman arsaya toprak diye bakmasınlar. Bir sonraki adımı, üzerine bir yapıyı koyup öyle hesaplasınlar.
0: Vaktimiz tamamlıyoruz ama son bir tane benim merak ettiğim bir şey var. Bunu gördüm tesadüf. Bir ev satın alıyorsun. Evde oturan kişi de evin sahibi. Ev sahibinden satın alıyoruz. Parayı ödüyorsun. Tapu işlemleri bitiyor. Her şey oluyor. Fakat ev sahibi evden çıkmıyor. Eşim rızam yoktu diyor. Yani benim rızam
1: davası.
0: Tapu iptal davası açılıyor falan. Böyle enteresan, yani ödenen paralar falan, şunlar bunlar. Burada neye dikkat etmek lazım?
1: Evet.
0: Evi alırken, ev sahibinden alırken neye dikkat etmek lazım?
1: Şöyle, mutlaka bir tahliye taahhüdü alsınlar. Ev sahibi bile olsunlar, alsınlar. Çünkü genellikle bizde kiracıdan tahliye taahhüdü istenir. Kiracı varsa. Ev sahibi de olsa ondan tahliye taahhüdü alsınlar. En önemli nokta, evli olan kişilerde eş imzası olmadan kesinlikle işlem yapmasınlar. Çünkü o tahliye taahhütlerinin hepsi geçersizdir. Evli olan insanlar da çiftler halinde imzalamalılar gerekiyor. Şeyde de aile konutu mutlaka şerhi bulunuyor. Eğer evliyse eşten de rıza alsınlar, bir yazılı onay alsınlar. Çünkü bununla ilgili Yargıtay'a düşen bir karar vardı gerçekten. Hı hı. Sonuçta parasını da adam alamadı, evine de geçemedi.
0: Parayı da mı alamadı?
1: Parayı da yere alamadı. Bir de tapu iptal davası, kendi aralarında eş alıcıyla satıcının kendi aralarında anlaştıklarını öne sürerek böyle bir dava açtı. Bu tür kötü niyetli, art niyetli insanlar olabilir. Bu bir oyun da olabilir. O nedenle de ya nasıl olsa ev sahibi demesinler, sağlam yürüsünler, mutlaka sözleşmelerini yazılı yapsınlar. Yoksa sonra mahkemede yemin ederim ben kiracım diye yemin etmek zorunda kalırlar.
0: Allah Allah, çok enteresan ya. Sevgili dinleyiciler, veda vaktimiz geldi. Nilüfer Hanım, çok teşekkür ediyorum. İnanın şunu anladım, yani bizim bir saat yetmiyor. Biz bundan sonraki planlamamızı yayının hemen başından 1,5 saat olarak planlayalım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ağzınıza,
1: ediyorum.
0: Yüreğinize sağlık. Peki.
1: Sağ olun.
0: Hanımlar beyler, sevgili Nilüfer Hanım, Nilüfer Kas canlı yayında konuğumdu. Veda vakti geldi. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño iklim olayının yıl sonuna kadar çok yükselmesinin beklendiğini açıkladı. Örgüte göre bu durum, 2027 yılına kadar sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi hava olaylarının riskini artıracak. Yayınlanan raporda, El Niño'nun Şubat 2027'ye kadar devam etme olasılığının 100'e yakın olduğu belirtilirken, iklim üzerindeki etkilerinin önümüzdeki aylarda daha da belirgin hale geleceği ifade edildi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün El Niño güncelleme raporuna göre iklim olayı tropikal Pasifik'teki olağanüstü sıcak okyanus koşullarıyla beslenmeye devam ediyor. Raporda El Niño'nun önümüzdeki aylarda çok güçlü bir olaya dönüşerek yağış ve sıcaklık düzenlerini önemli ölçüde etkileyeceği, sel, kuraklık ve aşırı sıcak risklerini artıracağı belirtildi. Yıl sonuna doğru zirveye ulaşması beklenen etkinin 2027'ye kadar sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Raporda, El Niño'nun en belirgin hissedildiği Orta Doğu Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın oldukça üzerinde seyrettiği ve yükselmeye devam ettiği bildirildi. Okyanus yüzeyinin altında ise bazı bölgelerde sıcaklıkların Temmuz ve Ağustos başına mevsim normallerinin 8 derece üzerine çıktığı ifade edildi. Bu koşulların El Niño'nun önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğine dair güçlü işaretler verdiği vurgulandı. Raporda ayrıca El Niño'nun tek başına herhangi bir ülke ya da bölgede yaşanacak etkilerin şiddetini belirlemediği, sonuçların bulunduğu coğrafyaya, mevsime ve Hint ile Atlantik okyanuslarındaki diğer iklim koşullarına göre değişebileceği belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de raporda yer alan değerlendirmesinde El Niño gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları yükseliyor, sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve dünya aşırı hava koşullarının tehlike bölgesinde ifadesini kullandı. Guterres, artan riskler karşısında iklim eylemi ile insanların koruma taahhütleri arasında bir yarış yaşandığını belirterek bu yarışın kazanılması gerektiğini söyledi. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Souza ise El Niño'nun dünya genelindeki topluluklar ve ekonomiler üzerinde büyük etkiler oluşturabileceğini belirtti. Souza, kuraklık ve sellerin yol açtığı aksaklıkların şimdiden görüldüğünü, El Niño'nun güçlenmesiyle bu etkilerin artmasının beklendiğini söyledi. Olağanüstü hazırlık ve müdahale gerektiğini vurgulayan Souza, WMO'nun 50 yıllık tarihini Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisleri ile bu ölçekte bir seferberlik başlatmadığını hatırlattı. Souza, WMO'nun afet yönetimiyle tarım, sağlık, enerji ve su kaynakları gibi iklime duyarlı sektörleri desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğini belirterek "Kaybedecek zamanımız yok." dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü, El Niño'nun yıl sonuna kadar çok güçlenmesini ve etkilerinin 2027'ye kadar sürmesini bekliyor. Rapora göre sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık riskleri artarken Birleşmiş Milletler ve WMO yetkilileri ülkeleri hazırlık ve iklim eylemlerini hızlandırmaya çağırıyor.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya genelinde pestisit kullanımının çiftçiler ve tarım işçileri üzerindeki etkisini inceleyen yeni bir araştırma, her yıl yüz milyonlarca kişinin bu kimyasallara maruz kaldığını ortaya koydu. 139 ülkeden verilerin değerlendirildiği araştırmaya göre dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Pestisit zehirlenmelerinin özellikle Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'da yoğunlaştığı belirlenirken, araştırmacılar sağlık kuruluşlarına bildirilmeyen vakalar nedeniyle gerçek sayının açıklanan rakamların üzerinde olabileceğine dikkat çekti. Ölümle sonuçlanmayan pestisit zehirlenmelerinin en fazla Güney Asya'da görüldüğü, bu bölgeyi Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'nın takip ettiği belirlendi. Ülkeler arasında en yüksek oran Burkina Faso'da kaydedildi. Araştırmaya göre ülkedeki çiftçi ve tarım işçilerinin yaklaşık %84'ü her yıl istemeden akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Dünya genelinde kaza ara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle her yıl yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu ölümlerin yaklaşık %60'ının da Hindistan'da gerçekleştiği belirtildi. 400 milyondan fazla kişiyi kapsayan tahmine dünya genelinde tarım sektöründe çalışan 84 milyon çocuk dahil edilmedi. Pestisitlerin çevreye yayılması nedeniyle kimyasallara maruz kalan kırsal kesimdeki aileler de bu sayının dışında bırakıldı. Çiftçilerin pestisitlere en fazla kimyasalları hazırlarken ve tarlalara uygularken maruz kaldığı belirtildi. İlaçlanmış ürünlere, kirlenmiş ekipmanlara veya kıyafetlere temas edilmesinin de zehirlenmeye yol açabildiği ifade edildi. Pestisit maruziyetinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan akut zehirlenmelerde baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ciltte döküntü gibi belirtiler görülebiliyor. Araştırmacılar uzun süre tekrarlanan pestisit maruziyetinin ise hemen belirti göstermese bile daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Penn United Kingdom Uluslararası Programlar Başkanı Dr. Sheila Wills, araştırmanın pestisit zehirlenmelerinin gerçek boyutunun uzun süredir yeterince görünür olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Wills, yeni araştırma dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin nereye

0: Neredeyse %50'sinin her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşadığını ortaya koydu dedi. Willis, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve sağlık sistemlerinin pestisit zehirlenmelerini tanıma ve kaydetmedeki yetersizlikleri nedeniyle çok sayıda vakanın da resmi verilere yansımadığını belirtti. Araştırmacılar, yalnızca pestisit kaynaklı ölümlere odaklanılmasının sorusunun gerçek boyutunu ortaya koymadığını vurguladı. Pen Germany Pestisitler ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Danışmanı Susan Hoffman, ölümle sonuçlanmayan vakalarında ulusal ve uluslararası düzeyde daha yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Pen United Kingdom, yüksek derecede tehlikeli pestisitlerin tarımdan aşamalı olarak kaldırılması ve çiftçilerin daha üretim yöntemlerine geçişinin desteklenmesi çağrısında bulundu. Araştırmacılar ayrıca çiftçilerin pestisitlere maruz kalmasının yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağını belirtti. Bazı üreticilerin belirli kimyasalları kullanmak zorunda kaldığı, koruyucu ekipmanların ise özellikle sıcak bölgelerde pahalı ve kullanışsız olabildiği ifade edildi. Dünya genelinde 139 ülkeden verilerin incelendiği araştırmaya göre çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi geçiriyor. Kazara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle yılda yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
2: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
1: Ceyda Karan'la Eksen.
3: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
4: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
5: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
6: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
1: Okan Aslan'la gün ortası.
7: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
8: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
9: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
10: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatım'da.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
11: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbi'nde Türkiye ve Dünya gündemi konuşuyoruz.
1: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
12: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
13: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
1: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.
14: Bunu biliyor muydunuz? Dünyanın en güçlü yırtıcısı olan katil balinalar, isimlerinin aksine Yunuskiller ailesinde yer alan bir deniz memelisi türüdür. Bunu biliyor muydunuz?

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen konuşurken söylediklerimiz anlaşılmaz. Bazen bir olay olur ve biri boş yere hayatını kaybeder. Bazen de bir emek, bir değer fark edilmeden yitip gider. İşte böyle durumlar için halk arasında sıkça duyduğumuz bir deyim vardır. Güme gitmek. Peki bu söz nereden çıktı? Zamanında Osmanlı döneminde suçluları yakalamakla görevli yeniçeriler bir kişiyi zindana götürürken yüksek sesle "Hop, güm!" diye bağırırlarmış. Ama ne yazık ki suçu olmadığı halde cezalandırılan, arada kaynayıp giden insanlar da olur, kurunun yanında yaş da yanarmış. Halk da bu duruma üzülüp şöyle dermiş: "Adamcağız güme gitti. Yani boş yere, günahsız yere heba oldu. Bugün hala bir emek boşa gittiğinde, bir fırsat değerlendirilmediğinde ya da biri haksız yere zarar gördüğünde bu ifadeyi kullanırız." Güme gitmek deyiminin çıkışına ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Avrupa'dan yatırımları kaldırmasını hiçbir zaman talep etmeyeceğini ve eski işbirliği modellerine dönmek için herhangi bir ricada bulunmayacağını belirtti. Lavrov, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında yaptığı konuşmada uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa ile ilişkilere değinen Lavrov, Rusya'nın ideolojik yaklaşımları bir kenara bırakarak ekonomik ve sosyal alanlardaki doğal çıkarlarına odaklanmak isteyen tüm taraflarla temas kurmaya açık olduğunu söyledi. Rusya'nın kendisini Avrupa'dan izole etmek istemediğini, aksine Batı tarafının duvar ördüğünü belirten Lavrov şunları söyledi. Eski işbirliği modellerine dönmek için kimsenin kapısını çalmayacağız veya bizi affedin, yaptırımları kaldırın diye dilenmeyeceğiz. Bu durum halkımızın karakterine ve genetiğine aykırı, dedi. Batılı ülkelerin Avrasya coğrafyasını bölmeye çalıştığını kaydeden Lavrov, Avrupa'da neo-emperyal ve aşırı sağcı yaklaşımların varlığını sürdürdüğünü belirtti. Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Rus diplomat, Kiev yönetiminin anayasal haklar kapsamında bulunan dil ve din özgürlüklerini ihlal ettiğini belirtti. ABD yönetimiyle yapılan temaslara ilişkin Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos 2025'te Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'daki dini kısıtlamaları gündeme getirdiğini aktardı. Lavrov, NATO'nun varlığını sürdürebilmek için yapay gerekçeler aradığını, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından NATO'nun da feshedilmesi gerektiğini söyledi. Rusya'nın doğu politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Çin ve Hindistan'ın stratejik öneme sahip ana partnerler olduğunu ve Rusya-Hindistan-Çin formatındaki işbirliğini korumak istediklerini belirtti. Rus diplomat, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü kapsamındaki entegrasyonun da derinleştiğine dikkati çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Avrupa'dan yaptırımları kaldırmasını talep etmeyeceğini belirterek, eski işbirliği modellerine dönmek için herhangi bir ülkeye ricada bulunmayacaklarını söyledi. Lavrov, Rusya'nın Çin ve Hindistan'la stratejik ortaklığını da sürdüreceğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gün içinde saatlerce masa başına kalanlar için yeni bir araştırmadan dikkat çekici sonuçlar geldi. Glasgow Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmaya göre uzun süre kesintisiz hareketsiz kalmak kanserden ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı olabilir. 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada 30 dakika veya daha uzun süre boyunca kalkmadan oturmanın taşıdığı risk mercek altına alındı. Araştırmacılar bu şekilde geçirilen her ek hareketsiz saatin kanserden ölüm riskinin %9 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu belirledi. Glasgow Üniversitesi'nden Frederick Ho ve ekibinin yürüttüğü araştırmada İngiltere'deki UK Biobank veri tabanında yer alan 91.292 kişinin sağlık ve hareket verileri incelendi. Katılımcılar 7 gün boyunca hareket ölçer cihaz taşırken sağlık durumları ortalama 12 yıldan uzun süre takip edildi. Araştırmacılar en az 30 dakika boyunca büyük ölçüde hareketsiz geçirilen dönemleri uzun süreli hareketsizlik olarak tanımladı. Elde edilen sonuçlara göre kesintisiz hareketsiz geçirilen süre arttıkça kanserden ölüm riskinin de yükseldiği görüldü. Uzun süreli hareketsizlik yalnızca kanserden ölümle değil, genel kanser görülme sıklığının yanı sıra obezite ve tip 2 diyabetle bağlantılı bazı kanser türlerinde daha yüksek riskle de ilişkilendirildi. Buna karşılık gün içindeki oturma sürelerini ayağa kalkmak ya da kısa süreli hareket etmek gibi küçük molalarla bölen kişilerde daha düşük risk görüldü. Çalışmada dikkat çeken bir başka sonuçsa yoğun egzersiz yapılmadan da olası bir fayda sağlanabildiğini gösterdi. Araştırmacıların hesaplamalarına göre gün içinde uzun süre hareketsiz geçirilen bir saatin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinin %12 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Ancak bilim insanları sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi göstermediğinin altını çizdi. Araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle uzun süre oturmanın doğrudan kansere ya da kanserden ölüme yol açtığı söylenemiyor. Ayrıca çalışmaya katılan kişilerin İngiltere nüfusunun geneline kıyasla daha aktif olması, sonuçların toplamın tamamını aynı şekilde uygulanmasını sınırlıyor. Araştırmacılar buna rağmen uzun süreli oturma dönemlerini kısa hareketlerle bölmenin önemine dikkat çekiyor. Glasgow Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre 30 dakika ve üzeri kesintisiz hareketsiz sağlık risklerini artırabiliyor. Çalışmada bu şekilde geçirilen her ek saatin kanserden ölüm riskine %9'luk artışla ilişkili olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk bilim insanlarının da yer aldığı yeni bir araştırma, iklim krizinin dünya üzerindeki etkilerinin yüzyılın sonuna kadar çok daha belirgin hale geleceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı bugün bulunduğu iklim kuşağından farklı bir iklim bölgesine geçebilir. En büyük değişimin ise Avrupa'da yaşanması bekleniyor. Araştırmada dünyayı tropikal, kurak, ılıman, karasal ve kutupsal olmak üzere 5 ana iklim bölgesine ayıran Köpenhager iklim sınıflandırılması temel alındı. Bilim insanlarının iklim modelleri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre yüzyılın sonuna kadar küresel kara alanlarının %38 ila 48'inin iklim sınıfı değişebilir. Kuzey Amerika'da bu oranın %51 ila 66 arasında olması beklenirken Avrupa'da değişimin çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor. Araştırmaya göre Avrupa'daki kara alanlarının %65 ila 91'i mevcut iklim özelliklerini kaybedebilir. Bilim insanları iklim kuşaklarının bu kadar hızlı yer değiştirmesinin yalnızca sıcaklıkları değil, ekosistemleri ve tarımsal üretimi de doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bitki ve hayvan türlerinin değişen sıcaklık ve yağış koşullarına uyum sağlamakta zorlanabileceği, bazı bölgelerde tarımsal üretiminde ciddi baskı altında kalabileceği belirtiliyor. Avrupa'da özellikle ılıman iklim kuşağının daha kuzeydeki soğuk bölgelere doğru genişlemesi bekleniyor. Bu değişimin yağış rejimlerinden mevsim sürelerine kadar pek çok doğal dengeyi değiştirebileceği de ifade ediliyor. Araştırmacılar sera gazı emisyonlarının azaltılmaması halinde iklim bölgelerindeki dönüşümün hızlanabileceğini ve yüzyılın sonunda bugünkünden çok farklı bir dünya iklim haritasıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor. Türk bilim insanlarının da yer aldığı araştırmaya göre 2100 yılına kadar dünya üzerindeki kara alanlarının yaklaşık yarısı iklim kuşağı değiştirebilir. En büyük dönüşümün ise Avrupa'da yaşanması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi 125 yıldır Konak Meydanı'nda zamanı göstermeyi sürdürüyor. Tarihi kulenin saati aradan geçen yıllara rağmen ilk kurulduğu dönemdeki çalışma prensibini koruyor. Dört farklı yöne bakan saatlerin tamamı ise tek bir mekanizma ile çalışıyor. İzmir Saat Kulesi'nin temeli 1 Eylül 1900'de atıldı, yapı bir yıl sonra hizmete açıldı. Fransız mimar Raymond Charles Perret tarafından tasarlanan kulede Kuzey Afrika ve Endülüs mimarisinin izleri görülüyor. Yaklaşık 21 metre yüksekliğindeki yapı, mermer platformu, sekizgen kaidesi, çeşmeleri ve fıskiyeli havuzlarıyla 125 yıldır kentin en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Saat Kulesi, tarihi boyunca İzmir'de meydana gelen depremlerden de etkilendi. 1929 yılında saatin durması üzerine Almanya'dan bir saat ustası getirildi ve mekanizma yeniden çalıştırıldı. Kulenin dört cephesinde bulunan 75 santimetre çapındaki saatleri 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma hareket ettiriyor. Ağırlık ve yer çekimi prensibiyle çalışan sistem 6 günde bir kuruluyor, 3 ayda bir de periyodik bakımdan geçiriliyor. Saatin bakımını ise 1994 yılından bu yana 68 yaşındaki saat ustası Fethi Pamukoğlu gerçekleştiriyor. Pamukoğlu, Saat Kulesi'nin mekanik açıdan ilk günkü çalışma prensibini koruyan nadir tarihi saatlerden biri olduğunu belirterek, mekanik olarak aslını yitirmeyen ve ilk günkü gibi çalışan nadiri saatlerden birisi, dedi. 32 yıldır mekanizma ile ilgilenen Pamukoğlu, artık yalnızca arızaları gidermekle kalmıyor, oluşabilecek sorunları da önceden tespit etmeye çalışıyor. Saat Kulesi'nin kentliler tarafından yakından takip edildiğini belirten Pamukoğlu, bakım sırasında saat kısa süreliğine durduğunda bile telefonların gelmeye başladığını anlattı. Burası bizim el adımız gibi, mutlaka bakımlarını yapmamız lazım. Sabah 8'de 9'da telefon başlar, saat durmuş derler. Tamam biliyoruz, bakımda deriz ifadesini kullandı. İzmir'in 125 yıllık değişimine tanıklık eden Saat Kulesi, aynı mekanik prensiple zamanı göstermeye devam ediyor. İzmir'in simgelerinden Saat Kulesi'nde dört yöne bakan saatler 22 dişli çarktan oluşan tek bir mekanizma ile çalışıyor. 125 yıllık sistem 6 günde bir kuruluyor, bakımda 1994'ten bu yana saat ustası Fethi Pamukoğlu tarafından yapılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında daralma Ağustos ayında da sürdü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak ile Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 azalarak 719.996 adede geriledi. Otomobil satışları %13,78, hafif ticari araç satışları ise %4,40 düştü. Pazarın %84,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 313.013 satışla %55,1, B segmenti otomobiller ise 162.982 satışla %28,9 pay aldı. Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen modeller %66,1 pay ve 372.790 satışla SUV araçlar oldu. SUV'ları %20 pay ve 112.648 satışla sedanlar, %13,6 pay ve 76.489 satışla hatchback modeller izledi. Ağustos ayında da daralma devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %20,28 küçüldü. Otomobil satışları %25,16 gerilerken hafif ticari araç satışları %0,34 arttı. Geçen ay toplam pazar 81.031 adet olarak gerçekleşti. Bunun 61.529'unu otomobiller, 19.502'sini ise hafif ticari araçlar oluşturdu. Ocak-Ağustos döneminde benzinli otomobiller 230.341 satışla pazarın %40,8'ini oluşturdu. Hibrit otomobiller 187.045 satış ve %33,1 payla ikinci sırada yer aldı. Elektrikli otomobiller ise 105.951 satışla pazarın %18,8'ine ulaştı. Dizel otomobiller %5,9, otogazlı otomobiller ise %1,3 pay aldı. 160 kW'ın altındaki elektrikli otomobillerin satışları %7,3 artarak pazarın %16,8'ini oluştururken, 160 kW üzerindeki elektrikli otomobillerin satışları %65,3 azaldı ve pazar payı %2 oldu. Motor hacmine göre 1400 cc altındaki otomobil satışları %28,9 azalarak pazarın %26,5'ini oluşturdu. 1400 ile 1600 cc aralığındaki otomobiller %15,4 düşüşle %20,7 pay aldı. Buna karşılık 1600 ile 2000 cc aralığındaki otomobil satışları %7,7 arttı ve %0,7 paya ulaştı. 2000 cc üzerindeki otomobil satışları ise %15,3 gerileyerek pazarın %0,2'sini oluşturdu. Otomatik şanzımanlı otomobiller 347.126 adetle satışların %97'sini oluştururken, manuel şanzımanlı otomobiller 17.115 adetle %3 pay aldı. Hafif ticari araç pazarındaysa van tipi araçlar 118.472 satış ve %76,1 payla ilk sırada yer aldı. Kamyonetler ise 14.373 satış ve %9,2 payla ikinci sırada konumlandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak ile Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11,91 daraldı. Ağustos ayında da küçülme sürerken elektrikli otomobiller pazarın %18,8'ini oluşturdu ve SUV modeller en çok tercih edilen gövde tipi olmayı sürdürdü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın en büyük seyahat rehberi olan Lonely Planet tarafından hazırlanan listede Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm destinasyonu Kapadokya, Avrupa'nın en iyi kış rotası seçildi. Lonely Planet'in 21 Ağustos 2026'da hazırladığı Avrupa'da kışın ziyaret edebilecek 13 en iyi yer başlıklı seçkide Avrupa'nın kış aylarında ziyaret edilebilecek 13 önemli destinasyonu sıralandı. Listenin zirvesinde Türkiye'den Kapadokya yer aldı. Seçkide Kapadokya, İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Côte d'Azur ve Lyon, Almanya'dan Bavyera Alpleri, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ve Finlandiya'dan Lapland gibi destinasyonları geride bıraktı. Lonely Planet, Kapadokya'yı kar ve yeraltı keşifleri için en iyi destinasyon olarak tanımladı. Yayında bölgenin karla kaplanan peri bacalarından yeraltı şehirlerine, kaya kiliselerinden mağara otellerine kadar uzanan kış deneyimine dikkat çekildi. Kapadokya'nın karla birlikte daha etkileyici bir görünüme kavuştuğu belirtilirken, kar örtüsünün bölgedeki doğal oluşumlara, kayalara, oyulmuş tarihi evlere ve kiliselere farklı bir görünüm kazandırdığı ifade edildi. Kış aylarının Kapadokya'da aynı zamanda düşük sezon olduğu belirtilen yayında bu dönemin ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkanı sunduğuna dikkat çekildi. Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi önemli kültür ve turizm noktalarının daha az yoğunlukta gezilebildiği aktarıldı. Bölgedeki çok sayıdaki yeraltı yapısı ve kayalara oyulmuş mekanın soğuk ve yağışlı günlerde de Kapadokya'yı keşfetmeye imkan verdiği belirtilirken açık havada ise Ihlara Vadisi'ndeki kış yürüyüşleri öne çıkarıldı. Kapadokya'daki butik mağara otelleri de kış deneyiminin önemli unsurlarından biri olarak gösterildi. Bölgenin simgesi haline gelen sıcak hava balonlarının yıl boyunca uçtuğu ancak kış aylarında hava koşullarına bağlı olarak iptaller yaşanabileceği hatırlatıldı. Lonely Planet'in Avrupa'da kış rotalarını sıraladığı listede Türkiye'den Kapadokya ilk sırada yer aldı. Kapadokya, Kanarya Adaları, Bavyera Alpleri, Santorini ve Fransız Rivierası gibi önemli destinasyonları geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Sermaye Piyasası Kurulu, borsa, portföy yönetimi ve kripto varlık piyasalarında finansal trafiği doğrudan etkileyecek tarihi bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi gazetede yayımlanan kararla yabancı yatırımcılara çipli pasaport ve NFC teknolojisiyle uzaktan müşteri olma yolu açılırken, işlemler için yüksek riskli sıkı takip mekanizması devreye alındı. Sermaye Piyasası Kurulu, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto platformlarında yabancı uyruklu gerçek kişilerin sisteme dahil olma süreçlerini kökten değiştiren yeni tebliği yayınladı. Resmi gazetede yayımlanarak resmen yürürlüğe giren karara göre, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler artık Türkiye'ye fiziken gelmeden çipli pasaport ve uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle dakikalar içinde hesap açabilecek. Ancak yeni düzenleme beraberinde son derece hassas teknolojik filtreler getirdi. Kimlik doğrulama sürecinde Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın gerekliliklerini karşılayan ve NFC, yakın alan iletişimi, desteği sunan pasaportlar zorunlu kılındı. Pasaportun fiziksel yüzeyindeki bilgilerle mikroçipte barınan veriler birebir eşleşmek zorunda olacak. Temassız çip okumasının başarısız olduğu tek bir senaryoda dahi uzaktan müşteri ilişkisi anında bloke edilecek. Sistemin güvenlik mimarisi yalnızca kimlikle sınırlı tutulmadı. Yabancı müşterilerin yerleşim adresleri, ikametgah belgesi, son 3 aya ait abonelik faturaları veya ilgili devletlerin kamuya açık veri tabanları üzerinden sıkı bir risk analiziyle tarınacak. Adres teyidi eksiksiz tamamlanmayan hesaplardan tek 1 lira, döviz, hisse senedi veya kripto varlık transferi dahi gerçekleştirilemeyecek. Arka planda çalışan güvenlik algoritması, kullanıcının anlık AIP'yi ve port bilgisi, cihaz kimliği, anlık coğrafi konum ve tarayıcı izleri gibi derin dijital ayak izlerini pasaport verileriyle çapraz sorgulamaya tabi tutacak. En ufak bir manipülasyon veya uyumsuzluk şüphesi tespit edildiğinde başvuru süreci tek taraflı iptal edilecek. Pasaport kullanarak uzaktan onay alan tüm yabancı müşteriler, finans kuruluşlarının denetim sistemlerinde otomatik olarak yüksek risk grubu kategorisine yerleştirilecek. Profilin dışına çıkan ani nakit akışları derhal askıya alınabilecek. Nakit akışındaki kara para şüphesini sıfıra indirmek adına para transferlerine çelikten sınırlar çizildi. Hesaba para girişi ve hesaptan para çıkışı yalnızca müşterinin bizzat kendi adına yurt dışında açılmış banka hesapları üzerinden yapılabilecek. Uluslararası nakit transferleri sadece Swift ağı üzerinden kabul edilecek. Transfer mesajındaki kimlik verileriyle kayıt verileri harfiyen örtüşmek zorunda olacak. Uzaktan sisteme dahil edilen kişilerin portföy büyüklükleri ve yatırım tutarları her 3 aylık periyotlarla doğrudan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK radarına raporlanacak. Şirketler için dijital doğrulama, gerçek faydalanıcı gizlenemeyecek. Düzenlemenin son halkası ise kurumsal yapıları kapsıyor. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de artık uzaktan kimlik doğrulama yöntemiyle müşteri kabul edilebilecek. Şirket temsilcilerinin yetkileri Mersis ve Ticaret Sicili Gazetesi kayıtları üzerinden doğrulanacak. Kurumların nihai karar vericisini ortaya çıkaran gerçek faydalanıcı tespitinde en ufak bir açık veya çelişki bulunması halinde

0: Sistem derhal kırmızı bayrak vererek uzaktan işlem sürecini tamamen durduracak. Sermaye Piyasası Kurulu, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki borsa, portföy yönetimi ve kripto varlık piyasalarına uzaktan erişimini sağlayacak yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Buna göre, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişiler, Türkiye'ye gelmeden çipli pasaport ve NFC teknolojisiyle uzaktan kimlik doğrulaması yaparak hesap açabilecek. Ancak uzaktan sisteme dahil edilen yabancı müşteriler yüksek risk grubunda değerlendirilecek. Adres, IP, cihaz, coğrafi konum ve diğer dijital veriler üzerinden sıkı bir risk analizi uygulanacak. Para transferlerinde ise müşterinin kendi adına yurt dışındaki banka hesaplarının kullanılması ve Swift ağı üzerinden işlem yapılması şartı getirilecek. Düzenleme, şirketlerin uzaktan müşteri kabulünde gerçek faydalanıcının tespit edilmesine yönelik yeni kontrolleri de içeriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İstanbul'da IŞİD operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı. Girne'deki feribot faciasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. İstanbul'da IŞİD operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD'le bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Çey'nin yakalanması için harekete geçti. 21 yaşındaki şüphelinin yakalanması amacıyla Sultanbeyli'de operasyon düzenlendi. İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre şüpheli operasyon sırasında görevli polis memurlarına ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine Berkan Ç. etkisiz hale getirildi. Olay sırasında bir vatandaşın yaralandığı bildirildi. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile Alsu isimli gemilerin çatışmasının ardından bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi ön raporunda Alsu gemisinin kaptanının uyuduğu, dümende tecrübesiz 3. kaptanın olduğu ve gözcünün bulunmadığı belirtildi. 10 mürettebatı ile aranan Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise takip cihazının arızalı olduğu ve geminin hayalet modunda olduğu tespit edildi. Raporda gemide gözcü olması durumunda kazanın önlenebileceği vurgulandı. Girne'de meydana gelen feribot kazasında aranan bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. Naaşın kimlik tespiti için çalışmalar başladı. Öte yandan feribot faciası ile ilgili 9 zanlı hakkında 8 gün daha tutukluluk kararı verildi. Soruşturma kapsamında Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen kaza Kırım ekibinin gemi üzerinde inceleme yapacağı belirtildi. Görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'le 30 kişinin yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik davanın dün ikinci duruşması görüldü. Duruşma tutukluların dinlenmesi için bugüne ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy ve İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen'in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin ise yurt dışında bulunduğu açıklandı. Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar Cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada daha önce tanık olarak ifade veren doktoru N.D. yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. N.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık 3,5 saat süren ifadenin ardından Şahin hakkında örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmeyle suçluyu kayırma suçlamalarıyla yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlattı. Davutoğlu'nun 7 Eylül pazartesi günü Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Spor. Filenin Sultanları yarı finalde A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı dün 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızı takım yarın Sırbistan'la finale çıkmak için mücadele edecek. Ve Süper Lig'de yarın derbi günü. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlerin ev sahipliğinde saat 20'de başlayacak derbide. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler Süper Lig'de yaklaşık 2,5 yıl sonra derbi yönetecek.
2: Hava durumu.
1: Müzik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. İstanbul ve İzmir parçalı az bulutlu, İstanbul 29, İzmir 34 derece. Antalya parçalı az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 34 derece. Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. Gaziantep sıcak 35, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve Van parçalı az bulutlu 27 derece.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %29'luk bir yoğunluk bekliyor. D100'de parseller, Avcılar yan yolda Küçükçekmece yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede gün içerisinde yoğunluk yaşanıyor. TEM'de ise Elmalı Kavacık yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı, trafik akışı karşı yönden gidiş dönüş olarak sağlanıyor. Haberleri aktardık. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Anlatanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 4 Eylül 2026 Cuma, ben Güçlü Özgan. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine bir günlük bir aradan sonra günaydınlar. Elbette elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, keyifli, sağlıklı bir cuma günü dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.09'u gösterirken ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı, sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla, görmeye, daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündeminin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim ondan önce. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de ara ara soruyorsunuz program tekrarlarına nasıl ulaşabiliriz diye, program biter bitmez yarım saat içerisinde arkadaşlarım Telegram'a yüklüyorlar. Oradan da program tekrarlarını dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X ya da Instagram, Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz, daha da önemlisi eleştirileriniz bizler için çok çok önemli. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Çarşamba sabahı bir son dakika bilgisi olarak vermiştik. İstanbul'da bir gemi kazası, iki yük gemisinin çarpışması sonrası ortaya çıkan tablo. Demiştik ki umarız düşünüldüğü kadar, görüldüğü kadar, ilk gelen bilgiler kadar ağır bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. Ama maalesef hem ihmaller açısından, ortaya çıkan ihmaller açısından ki ön bilirkişi raporu yayınlandı. O çarpışmayla, o kazayla ilgili olarak gerçekten de hani göz göre göre geliyorum diyen bir facia, bir kaza yaşandı İstanbul'da Silivri açıklarında. O konuyla ilgili birkaç ayrıntı var. İzninizle öyle başlamak istiyorum. 2 Eylül sabaha karşı 3 sıralarında iki gemi çarpışmış ve biri batmıştı. 10 personelden batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 personele şu an itibariyle maalesef ama maalesef ulaşılamadı. Kazaya karışan diğer gemi Alsu isimli gemide o geminin mürettebatından 9 kişi gözaltına alınmıştı. 6'sı adliyeye sevk edildi. 2 tutuklama var efendim. Bunlardan birisi birinci kaptan, diğeri de üçüncü kaptan. Peki diğer 4 kişi, o gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, onlarla ilgili olarak da bir adli kontrol şartı verildi. Tabii bir ön rapor hazırlandı kazaya dair. Bir ön rapor hazırlandı. Gerçekten bakın yani 2-3 başlık sizlerle paylaşmak istiyorum ve gerçekten bu kazanın nasıl öyle geliyorum diye bağırdığını görüyoruz. Bir kere çift taraflı, her iki gemi açısından da bir köprü üstü disiplinsizliği olduğu belirtiliyor bu ön raporda. Vardiya standartlarının tamamen terk edilmiş olması, yani akıl alır gibi değil ve durumsal farkındalık kaybı olarak genel hatlarıyla değerlendiriliyor. Ama sadece bu değil, söylediğim gibi hani çok enteresan başlıklar var. Mesela şöyle söyleyeyim, Tuğberk İmamoğlu gemisinin o IIS cihazını kapatarak seyretmesi, telsiz mutabakatına aykırı biçimde sancağa dönmesi, 0.5 mille sağına doğru gemiyi dönmüş olması çarpışmayı başlatan aktif tetikleyici unsur olarak değerlendirildi bu bahsettiğim raporda. Yine Alsu gemisinde tecrübesiz 3. kaptan, ki kendisi şu an gözaltında, tutuklandı 1. kaptanla birlikte, tecrübesiz 3. kaptan da olduğu geminin kontrolünün köprü üstünde tecrübeli kaptan ve ek gözcü bulunmaması halinde riskin daha erken fark edilebileceği yönünde de bir bilgi var. Yine söylediğin gibi hazırlanan bu ön rapora baktığımız zaman, ön raporun detaylarına baktığımız zaman, işte bu nedenle söylediğim gibi, yani bu kaza, artık buna kaza mı demek gerekiyor bilmiyorum, siz nasıl tanımlarsınız ama ben bu tip olayları işte yaşıyoruz, beraber konuşuyoruz yıllardır bu meseleleri, benzer konuları anlatıyoruz size, artık bunlara kaza demekten vazgeçmek gerekiyor. Onun içerisinde biraz da kadercilik var gibi geliyor bana bu cinayetlerde, bu tip cinayetlerinde göz göre geldiğini de anlıyoruz. Tıpkı ki bu konuyla ilgili gelişmeleri de tabii ki takip edeceğiz. Tüm detayları sizlerle, siz Radyo Sputnik dinleyicisiyle paylaşmaya bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Bunu sürdüreceğiz. Peki bir diğer, yine kaza diyeceğim ama kolay anlaşılabilme adına, bir diğer cinayet Kuzey'de meydana gelen, biliyorsunuz yine bir gemi, bir katamaran batmıştı, bir yolcu gemisi batmıştı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Nedir oradaki son durum, ona dair de birkaç başlık sizlerle paylaşayım. Şimdi 9 tutuklu sanık mahkemeye çıkartıldı dün Girne'de, biliyorsunuz bir 3 gün tutukluluk kararı alınmıştı bu 9 kişiyle ilgili olarak. Bu tutukluluk kararı ile ilgili 8 gün ek bir tutukluluk kararı yine mahkemeden çıktı. Mahkemedeki ifadelere bakarsak, yine kaptanın lisansı, bakın kaptanın lisansı 10 yıllık kaptanlık yapmadığı için geçerliliğini yitirmiş efendim, bunu öğreniyoruz. Bu yüzden kaptana $3,500 karşılığı nereden? Honduras'tan yeni lisans alınmış. Şimdi tabii mahkeme neyi araştıracak da, savcılık neyi araştıracak? Söz konusu $3,500 karşılığında alınan o lisansın, kaptanlık lisansının sahte olup olmadığını da araştıracak. Ki şöyle bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasına da bakıyoruz. Orada da gazeteci arkadaşlarımız var. Onlarla da konuştuğumuz zaman onlar da diyorlar ki bu sertifikanın, bu lisansın, kaptanlık lisansının sahte olma ihtimali oldukça yüksek. Tabii soruşturma sonrasında bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu arada kayıp kişilerden bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. 20 kayıp yurttaş var maalesef. Bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. 19 kişi ise halen kayıp maalesef. Top 550 metre derinlikte. Şu an geminin enkazının da 550 metre derinlikte olduğunu görüyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısı da maalesef o yurttaşa ulaşıldıktan sonra 9'a yükseldi. Tabii bir de bu işin bedeli var. Sadece tabii kaptan değil, gemi personeli değil, şirket personeli değil. Bunun bir de siyasi boyutu var. Alışkın olduğumuz üzere demek isterdim ama maalesef tabii biz Türkiye'de, ülkemizde buna tanıklık etmiyoruz. Ama Kuzey Kıbrıs'ta Başbakan Ulaştırma Bakanı'nı görevden aldı bu karardan sonra. Bunun üzerine de bir koalisyon hükümeti vardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Neden geçmiş zaman kullanıyorum? Çünkü hükümet de düşecek belli ki. Neden? Çünkü bakan partisini hükümetten çekti. Üçlü bir koalisyon vardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Ulaştırma Bakanı da kendi partisini bu koalisyondan çekti. Başbakanın yeni bir seçim hükümeti bu arada kurması bekleniyor. Seçimler ne zaman, ona dair de bir karar var. Aşağı yukarı 6 Aralık'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir seçime de gidilecek, bunu da söyleyelim. Hani dedim ya, bir siyasi bedel ve ülkemizde alışkın değiliz biz maalesef diyoruz bu tip siyasi bedellerin ödenmesine. Hiç kimse çıkıp elini kaldırıp evet benim bu olayda, yaşanan bu olayda sorumluluğum var deme cesaretini ya da siyaseten olgunluğu maalesef göstermiyor. Sadece sorumluluk değil, hani soruşturmanın selayeti açısından derler ya, tam olarak da bu. O soruşturmaların doğru düzgün ilerlemesi için de o kaza, cinayet anında görevde olan, yetkili olan kişilerin de o görevlerini bırakması kadar gayet doğal bir durum yok. Ama biz mesela Dilovası'nda bunu görmedik, Sisli Vadi'de bunu görmedik, Gayrettepe'de bunu görmedik, Kartalkaya'da görmedik, Soma, Pamukova, Çorlu, daha onlarcasını maalesef ülke tarihine baktığımız zaman, üstelik de yakın tarihten bahsediyorum bunları, bu konularda yakın tarihi hatırlatıyorum sizlere, maalesef bu cinayetlerin hiçbirisinde bu sorumluluğu alan görmedik. O yüzden Kuzey Kıbrıs'ta yaşananlar da hem şaşırtıyor bizi hem de örnek olması açısından önemlidir diyelim ve diğer başlıklarımıza geçelim. Neler var? Melih Gökçek'le ilgili olarak gazeteci Murat Ağarel'in gündeme getirdiği o iddialar sonrasında Melih Gökçek'in o iddiaları reddetmesi, özellikle sosyal medya ya da gazeteciler aracılığıyla reddetmesi, ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tam olarak o iddialarla, Murat Ağarel'in gündeme getirdiği o iddialarla, işte yurt dışında mülk satın alınması vesaire, değil mi? İşte yurt dışına para götürme, kaçırma, artık ne olacaksa, bu iddialarla bir soruşturma başlatıldı. Bugün Melih Gökçek saat 4'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Daha önce de Murat Ağarel bu kez tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmişti, hatırlayınız. İddialar tabii oldukça ağır. Almanya'da bir şirket kuruldu. O şirket kuruluşundan kısa bir süre sonra gayrimenkul yatırımları yapıldığı yönünde bazı iddiaları vardı Murat Ağarel'in. Yine Düsseldorf'ta yine aynı şekilde yine 15 daire 2 dükkan mesela alındığı yönünde iddialar çok sayıda. Yine şirketin kısa süredeki büyümesinin tek başına suç anlamına gelmediğini söylemişti Murat Ağarel, ama gayrimenkul yatırımlarının finansmanının nasıl sağlandığına ilişkinde soru işaretleri olduğunu dile getirmişti haberlerinde. Bu konuda iddialarını gündemine almıştı Murat Ağarel. İşte bizim görebildiğimiz kadarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı da tam olarak bu konuları, bu başlıkları kime? Melih Gökçek'e, hani çok uzun zamandır tartışılan, hakkındaki iddiaları da geçmiş dönemde hangi konularda adliye haberleri başlığında Melih Gökçek'in adını almıştık, onları da hatırlatmıştım. Şimdi şu ifadesini versin bakalım. İfadesi medyada yansırsa, hangi sorular soruldu, hangi yanıtlar verildi yansır ise, biz de otururuz bir kez daha hatırlatırız Melih Gökçek'le ilgili durumu. Ve yine bir başka konu takip ettiğimiz, AK Parti içerisinde de tartışmalara neden olan, neden bahsettiğimi hemen anladınız, Süleymancılar soruşturmasıyla ilgili bazı gelişmeler. Şimdi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun, Süleymancıların eski lideri, 2016'da hayatını kaybetmişti. Bir fethi kabir kararı alınmıştı biliyorsunuz ve bir cinayet nedeniyle mi hayatını kaybetti, yoksa bir doğal ölüm mü, bunun araştırılması için. Şöyle bir tablo var ortada. Biz bunu yıl ne? 2026. 10 sene geçti işin üzerinden, yaşananların üzerinden, Deniz Olgun'un hayatını kaybetmesinin üzerinden. Bu hiç yeni bir haber değil. Biz bunu bugünlerde tartışıyoruz. Bugünlerde çokça yeni gelen haberler, yeni gelen bilgiler ışığında tartışıyoruz, ama inanın o cemaatleri bir parça yakından takip eden herkes biliyordu ki bu mesele çok uzun süredir, daha Deniz Olgun'un hayatını kaybettiği gün itibariyle tartışılmaya da başlanmıştı. Şimdi orada ne oldu biliyor musunuz? Deniz Olgun'un doktoru N.D. yalan tanıklık suçundan dün itibariyle gözaltına alındı. Şimdi 7 Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti Deniz Olgun ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazlar üzerine ya da bazı şüpheler, bazı başvurular üzerine bir soruşturma başlatmıştı ki otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddialardı bu şikayetlerin merkezindeki konu. Yine ceza muhakemesi kanunuyla ilgili hükümlerce maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkinde bir inceleme yapılması istenmişti. İşte 19 Ağustos'ta kabri açılmıştı Deniz Olgun'un ve Adli Tıp Kurumu'na bazı örnekler alınmıştı. İşte bu süreçte ilgili olarak Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma yürütüldüğünde yine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamıştı. İşte bu kapsamda tutuklandı bahsettiğim kişi, doktoru neden biliyor musunuz? Hemen onu da söyleyeyim. Süleymancıların o eski lideri Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin ilginç bir belgeye emeğe saygı gazeteci Fatih Ergin ulaşmış ve dün sosyal medya hesabından paylaştı. Önceki ifadesinde bu doktor 2016'da acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan etmiş. Ama daha sonra 8 Eylül 2016 gecesi 155 polis imdat hattını bizzat kendisinin aslında aradığı belirlenmiş. İşte aslına bakılırsa bu çelişkili ifadeler nedeniyle kendisinin dün itibariyle tutuklandığını öğreniyoruz. Burada detay dikkat çekici. Deniz Olgun'la hayatını kaybettikten 30 saat sonra ulaşılabilmişti. 30 saat sonra tespit edilmişti. İşte o gün bilmiyorum kim aradı polisi 155'i diye ifade veren doktor N'de dün itibariyle kendisinin aradığı belirlenince de 155'i dün itibariyle de tutuklandı. Bu arada o rapor, bahsettiğim rapor, yani Deniz Olgun'un mezarının açıldığından bahsetmiştim. ATK'ya, Adli Tıp Kurumu'na detaylar incelenmesi için örnekler götürülmüştü. Buna dair de bir gelişme var. O örneklerle ilgili raporun hazırlanması için ATK, yani Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na havale edildi o detay, o örnekler. Bakalım, bir zannediyorum bir hafta içerisinde de bu konudaki rapor açıklanır. Biz daha net, daha sarih bir şekilde bu meseleyi tartışmaya devam ederiz. Şöyle bakıyorum diğer başlıklar üzerinden neler var neler yok. İBB davası son dönem itibariyle çokça konuşuluyor. Çokça tekrar tartışılmaya başladı. Dün 75. duruşma günüydü. Dün 75. duruşma günüydü. Talepler vardı. Bazı işte tutukluluğun devamı ya da sona erdirilmesi için talepler vardı. Savcılık tutuklu isimleri tamamının tutukluluğunun devamını istedi ama mahkeme heyeti, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'le iş insanı Serkan Öztürk'ün de tahliyesine karar verdi. Hani o davayla ilgili ilginç başlık buydu. Bu arada İmamoğlu dün konuştu yine mahkemede. Tutukluluğuna bir itirazı da vardı kendisinin. Ne dedi orada? Şu meşhur hani canlı yayınlanma meselesi var ya, hatta Adalet Bakanı da geçtiğimiz günlerde, yanlış hatırlamıyorsam TV100 kanalındaydı, bir röportaj vermişti. Ne oldu dedi, hani biz ilk günden beri canlı yayınlanması talepleri vardı. Şimdi gelinen noktada bu talepleri dile getirmiyorlar. Ne olacak şimdi diye sormuştu Adalet Bakanı. Bakana yanıt yine İmamoğlu'ndan geldi. Dedi ki bizim hala duruşmaların canlı yayınlanması konusundaki talebimiz devam ediyor. Gündemde, hatta yetmez, eski duruşmalarda, dedim ya dün 75. duruşma günüydü dün, geride kalan 75 günde yayınlansın o kayıtlar, halkla, yurttaşla paylaşılsın şeklinde de bir talebi oldu, onu da hatırlatalım. Bu arada hani bu işte mahkeme süreci devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yine bir yolsuzluk davası, yolsuzluk soruşturması İBB ile ilgili, bu kez 13 kişiyle ilgili bir gözaltı kararı var. Savcılık dedi ki bu 13 kişiden 12'si gözaltına alındı, birinin de yurt dışında olduğu öğrenildi ifadesi yine Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada. Bir not yine İBB davası demişken, biliyorsunuz tutukluların ya da bu dava kapsamında yargılanan isimlerin kurduğu bir ağ, aile dayanışma ağı. Sosyal medya hesapları da var. İşte her cuma açıklamalarda bulunuyorlar davanın ilerleyiş sürecine dair tepkilerini elbette dile getiriyorlar. Şöyle oldu, aile dayanışma ağı hesabına, sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bu ilginç, dikkat çekici bir detaydı. Yine bir not gündeme dair, çok konuştuk bir dönem. Bugün içerisinde konuşacağız bunu. Gündeme de gelecek de biz pazartesi tabii ayrıntılarını sizlere aktarırız. Kahramanmaraş'ta hatırlayınız 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği o okul saldırısı. Okul, günlerce konuştuk değil mi? Biz hala da konuşmaya devam ediyoruz. Bu saldırıyla ilgili dava bugün başlıyor. Olay yerinde hayatını kaybeden saldırganın ailesi hakkında da biliyorsunuz ihmal suçuyla mahkumiyet talebi de var savcılık tarafından. 15 Nisan'da gerçekleşmişti o okul saldırısı. Dediğim gibi Maraş okul saldırısının davası da bugün başlıyor. Simge, devam edelim biz.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Siyaset başlığı altında mı konuşmak gerekiyordu? Buna program öncesinde karar vermedim ama tabii böyle konuşacağız. Neden bahsediyorum? Gelecek Partisi biliyorsunuz kendisini feshetti. Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu hakkında 2021 yılında, tekrar söylüyorum, 2021 yılında katıldığı bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Neresi, hangi makam? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Ne zaman ifade, bu arada ifadeye çağrıldı Ahmet Davutoğlu. Ne zaman ifade verecek? 7 Eylül Pazartesi günü saat 15'te ifade verecek. Tabi burada çeşitli açıklamalar var taraflardan gelen. Ahmet Davutoğlu bu konuyla ilgili bir açıklaması olmadı benim görebildiğim kadarıyla, ama kendisi adına avukatı bir açıklama yaptı. Hasan Seymen şöyle dedi, 3 satır hemen sizlerle paylaşayım ki sonrasında da bazı itirazlar var. Tıpkı cemaatlere gerçekleştirilen o operasyonlar sonrası yine AK Parti içerisinden, mesela Bülent Arınç'tan gelen itirazlar gibi, bu Ahmet Davutoğlu'yla ilgili başlatılan soruşturmada itirazlar var. Oraya geleceğiz. Ne dedi avukatı, Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen? Üzülerek belirtmek isterim ki ülkemize onurlu hizmet etmiş başbakanımız hakkında başlatılan bir soruşturmayı hukuki mercilerden değil de basından öğrenmiş olmak dolayısıyla ülkemdeki hukuk düzeniyle ilgili olarak derin bir hüzün duydum ifadesi önemli. Biz de pek çok davayla ilgili kendisinin bu düşüncesini, bu hissiyatını paylaştık geçmiş dönem itibariyle. Hani bunu da, bu hüzün duygusunu biz de paylaşmıştık geçmiş dönem itibariyle, alınan kararlar değil mi? Mahkeme kararları ve soruşturmalar, buna dair çok şey söyleyebiliriz. Başsavcılık açıklamasında ne dedi? Sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımların re'sen incelemeye alındığı, inceleme sonucunda Davutoğlu hakkında TCK 299'a 1 nedir o? Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldığını da kamuoyuyla paylaştı. Bakalım pazartesi günü ilginç bir gelişme, nasıl bir gelişme olacak Davutoğlu ile ilgili, hep beraber göreceğiz. Bugün Melih Gökçek, pazartesi Davutoğlu, ne oluyor diye sorduran sorular bunlar. Gerçi Melih Gökçek ile ilgili, Melih Gökçek ile ilgili başlayan o soruşturma, ki şüpheli sıfatıyla ifade verecek kendisi. Çarşamba günü nedenleri, olası nedenleri üzerine fikirlerimi uzun uzun anlatmıştım. Tekrarına girmeyeyim ama şöyle söyleyeyim. 12 Eylül'de düğünü vardı. Diyeceksiniz ki ne düğünü, nereden çıktı güçlü bu tablo? Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun oğlundan bahsediyorum. Mehmet Davutoğlu. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AK Parti'den de katılımlar bekleniyordu. Hani bir tür tırnak içerisinde barışma süreci tekrar başlar mı başlamaz mı tartışmaları da yapılıyordu. Hatta Gelecek Partisi'ni feshettikten, genel başkanlığı sona erdikten sonra da hani çok şey konuşuldu biliyorsunuz Davutoğlu ile ilgili olarak. Özellikle bu süreç konusunda bölgesel bağlamda bazı görevler alır mı almaz mı? Gerçi kendisi hiçbir talebim yok bu konuya dair ifadelerini de kullanmıştı, ama tam bu tartışmalar yapılırken yani acaba Davutoğlu bir kez daha AK Parti'ye mi ısınıyor ya da AK Parti demeyelim de devletle bir şekilde yeniden temas halinde mi diye bu tartışmalar yapılırken bu soruşturmanın gelmiş olmasını manidar bulanlar var. Bunu da söyleyelim, bunu da aktarmış olalım. Tabi bu arada dedim ya, tepkiler var. Mesela tıpkı işte o cemaatlerle ilgili soruşturmalara gelen tepkiler gibi. Mesela o karşı duruşu gösteren kişilerden bir tanesi partinin kurucularından, kurucu ekibinden, bakanlık görevleri de daha önce yapmıştı Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından bu soruşturmayı, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla bu soruşturmanın başlatılmış olmasını doğru bulmadığını söyledi. Demokratik siyasetin tabiatında eleştiriler vardır. Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi devletin en önemli makamlarında bulunmuş bir siyasetçinin iktidarın icraatları, kamu kaynaklarının kullanımı, liyakat anlayışı gibi konuları eleştirmesi gayet doğaldır dedi. Ki 2021 yılı itibariyle de hani Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde genel başkanlık görevinde olduğunu da hatırlatalım. Hani hazır Hüseyin Çelik bu hatırlatmayı yapmışken ona ben de bir dipnot koyayım. Tabi bu tartışmalar yapılırken şimdi dün baktım yapılan açıklamalara da, özellikle tabi gelen tepkilere de baktım. Hani Davutoğlu için öyle şu tanımlamanın yapıldığını çok gördüm. Nedir o? Seçilmiş son başbakan. Bu ifadenin de Davutoğlu için kullanıldığını gördüm. Bu ifadeye tepki nereden geldi? Beştepe'den. Cumhurbaşkanı baş danışmanı, biliyorsunuz hukuk politikalarından sorumlu danışman kendisi. O da bir avukat, bir hukukçu. Mehmet Uçum olarak da işte bu ifadeye yönelik olarak tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Parlamenter sistemde başbakan ve bakanların halk tarafından doğrudan seçilmediğini söyledi. Teamül gereği mecliste en çok milletvekilliği kazanmış partinin genel başkanının, eğer o da milletvekili ise, başbakan olduğunu hatırlattı kendisi. Yani teknik detaylarla, verdiği teknik detaylarla bir şekilde bu meseleye tepkisini gösterdi. Hani bir bakıma da şöyle söyleyebiliriz, süreçte, bu sürece de hani Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle soruşturma başlatıldı ya Davutoğlu'na, hani bu soruşturmaya da zımmen destek verdiğini de görüyoruz. Ben en azından yapılan bu açıklamalar itibariyle. Bir not, yine siyaset demişken, işte burada hep siyaseti de bu aralar böyle adliye ya da işte idarenin aldığı kararlarla beraber konuşuyoruz. Üsküdar belediye seçimleri ne olacak? Şimdi 3 diye düşünüyoruz. Bir, şimdi belediye başkan vekili, başkan tutuklanınca görevinden ayrıldı, uzaklaştırılmıştı İçişleri Bakanlığı'ndan. Şimdi yeni bir seçim yapılacak yarın itibariyle, ama ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bahsettiğim Üsküdar'la ilgili olarak bir kere 3 meclis üyesi gözaltına alındı seçimden hemen önce. Bu dikkat çekici. Sadece bu mu? Hayır, değil. Aynı zamanda yeni bir açıklama AK Parti Üsküdar ilçe başkanından geldi. Belediye meclis üyeleri CHP'li Ahmet Başdar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta'nın da tam bu seçim öncesi nereye? CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katıldığını biz öğreniyoruz. AK Parti ilçe başkanı, Üsküdar ilçe başkanı tarafından yapılan açıklamada. Şimdi söyledim, yarın yapılacak orada seçim. Dengeler nasıl, onu hatırlatırım, ama bir yandan da yeni partinin hani seçimlere yargısal müdahale, hani o meclis üyelerinin, 3 meclis üyesinin tutuklanması olayını hatırlattım ya size. O olayla ilgili olarak bir yargısal müdahale olduğu iddiası vardı. İstanbul Valiliğinden bu iddiaya karşılık bir yanıt geldi. Bazı medya kuruluşlarıyla sosyal medya hesaplarında seçim tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlendiği iddiaları kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir şeklinde bir açıklama. Nereden? İstanbul Valiliğinden. O seçim tarihini valilik belirliyor efendim. Şimdi ne oldu? Bir onu, bir hani matematiği, aritmatiğini bir anlatayım. Mecliste durum nedir Üsküdar'da? Nasıl bu transferler? 4 meclis üyesi AK Parti'ye gitti. Bir de 3 meclis üyesi şu an itibariyle gözaltında. Nedir durum? Şunu söyleyeyim. Üsküdar Belediye Başkanı da dahil toplamda 46 meclis üyesi bulunuyor Üsküdar'da, ki belediye başkanı tutuklu. Diğer hakkında da bir dava nedeniyle görevden uzaklaştırmış olduğu için oy kullanamıyor. Geriye kim kalıyor? 44 üye. Bu 44 üyenin 27'si CHP, 14'ü AK Parti, 13'ü de MHP'dendi. Geçmiş zaman kullanıyorum. Çünkü CHP'den 4 kişi istifa etti. 4 üye istifa etti ve AK Parti'ye geçti. Ne oldu dengeler? CHP'nin 23, Cumhur İttifakı partilerinin ise, yani AK Parti ve CHP'nin, MHP'nin de 21 üyesi oldu. 23'e 21. Cumartesi günü yapılacak seçimde halen gözaltında olan 3 CHP'li meclis üyesi fiilen oy kullanamayacağına göre ne olacak? Cumhur İttifakı, yani AK Parti MHP İttifakı Üsküdar'daki o meclis dağılımına baktığımız zaman bir oy farkla önde gidecek yarınki seçimlere. İşte tablo bu. İşte az önce söylediğim gibi muhalefetin itirazları ve yargı yoluyla müdahale ediliyor Üsküdar'daki seçimlere, itirazı tam olarak bu nedenle, bu ortaya çıkan bu rakamlar nedeniyle İstanbul Valiliği diyor ki hayır, ne seçim tarihi herhangi bir partinin, partiye avantaj sağlayacak şekilde belirlenmemiştir gibi bir açıklaması oldu. Siz de karar verin. Ben size tabloyu aktardım. Peki bir kısa müzik arasına gidelim dilerseniz. O aradan sonra biz devam edeceğiz programa.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özkan'la Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına bir kez daha hoş geldiniz. Bir yandan da müzik arasında sizlerden gelen mesajlara da baktım. Hem konuştuğumuz gündemimize aldığımız başlıklarla ilgili mesajlar var. Ya da önümüzdeki dakikalarda konuşacağımız konularla ilgili mesajlar gelmiş. Mesela her sabah bizdedir Ayşe Hanım. Şöyle bir mesaj atmış Ayşe Celep. Selamlarımızı gönderelim buradan. Hani geçmiş dönemde siyasilerin, bugün AK Parti içerisinde de bulunan siyasiler, işte Numan Kurtulmuş örneğini veriyor mesela, ya da işte diğer isimler, siyasetin içerisinde yer alan isimlerin geçmiş dönemde birbirleriyle, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de kullandıkları ifadeler şöyle hatırlanırsa ne olacak diye soruyor. Hani dedik ya, Davutoğlu'yla ilgili olarak bundan 5 sene önce 2021 yılında yaptığı bir konuşma, sosyal medyaya bir şekilde bir anda sosyal medya aracılığıyla gündemimize giriverdi bu konuda. O da mesela kafa karıştırıcı biraz, değil mi? Yeni söylenen, bugün söylenen bir ifade olsa, bir canlı yayında konuşulan ifade olsa hadi derim ki olabilir, ama 5 yıl önce kullanılmış bir ifadenin bugün gündeme getirilmiş olması hani akıllarda yine tabii ki bazı soru işaretlerinde oluşmasına neden oluyor. Ayşe Hanım'ın söylediğine de katılıyorum. Yani neleri hatırlıyoruz, değil mi? Ama Demirel ne diyordu siyaset için? Yani siyasette bir gün bile çok uzun bir süre, işte aradan yıllar geçince de pek çok konuyu unutuyoruz. Ramazan Bey akaryakıt fiyatlarına tepkisi var. Zannediyorum 2829 liralık bir benzin almış kendisi ve diyor ki yine bir zam gelmiş. Aya çıkarız bu gidişte. Aya da çift şeritli yol yaparız. Gerçekten anormal. Tarihi zam. Yani ben böyle tarihi, en çok böyle ilk vesaire bu ifadeleri kullanma konusunda daha dikkatli olurum, ama gerçekten son gelen zamlar, 7 liranın üzerinde zam geldi örneğin. Yani 100 liraya doğru gidiyor bu fiyatlar. Ne olacak diye de soruyoruz kendi kendimize, ama ekonomi konuşurken de Ramazan Bey'i ya da Ramazan Bey'in kulaklarını ya da cüzdanını bir kez daha hatırlatırız. Hepimiz yaşıyoruz sizin yaşadıklarınızı Ramazan Bey. Şimdi Simge, devam edelim mi?
2: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Doruk madencilik işçileriyle ilgili güzel neler var, onları size aktaracağım. Ama oradan önce bir cezaevlerini hatırlayalım istiyorum. Komedyen Deniz Göktaş 62, gazeteci Merdan Yanardağ 312, Tayfun Kahraman ve Mine Özer'den 1596, Ali Çağatay 69 gündür cezaevinde. Ali Çağatay ile ilgili soruyorsunuz, selam mesajlarınız da geliyor efendim. Bütün selamlarınız, bu arada söyleyeyim, iletiliyor kendisine. Tekrar hatırlatayım, bir sağlık sorunu yok, cezaevi koşullarının dışında yaşadığı bir zorluk yok elbette. Son tahlilde cezaevinde maalesef. Duruşma 5 yıl talep etmişti savcılık, Cumhuriyet Savcılığı. Duruşması ne zaman görülecek diye soranlarınız var, onu bir kez daha hatırlatayım. 10 Eylül Perşembe günü, 10 Eylül'de Perşembe günü görülecek, saat 11.40 İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava. Bunu da hatırlatalım, dinliyorsa da buradan sevgili Ali Çağatay'a da selamlarımızı gönderelim. Söyledim, Doruk madencilik işçilerin, ki günlerce biz takip ettik değil mi eylemlerini, madencilerimizin eylemlerini konuştuk da burada bütün detayları sizlere aktarmaya da çaba gösterdik. Sonunda o ödemelerin yapılmaya başlandığını, hak ettikleri, yeni bir şey istemiyordu madenciler, sadece haklarını, hak ettiklerini istiyorlardı. O ödemelerin başladığını öğrenmiştik. Geçtiğimiz haftada eylemlerini sonlandırmışlardı. Türk İş'e bağlı Doruk maden işçilerinin alacaklarının %80'inin, iyi haber dedim ya, %80'inin hesaplarına yatırıldığını biz öğreniyoruz. Tüm bu yaşananlardan sonra geri kalan %20'lik kesimin ise 10 gün içerisinde SSS Yıldızlar Holding tarafından işçilerimize, madencilerimize ödeneceği bilgisini de Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile maden işçileri görüştüler. orada hatırlatıldı bu konu, bu mesele. Tabii şunu da söyleyelim, o zaman biz bunları neden yaşadık ya da madencilerimiz neden polisle karşı karşıya gelmek mecburiyetinde kaldılar? Günlerce Ankara'da bu Ağustos ayının sıcağında neden eylem yapmak mecbur, hak ettiklerini almak için eylem yapmak mecburiyetinde kaldılar? Hani bu soruyu da elbette soruyoruz. Sormayacak mıyız yani, aklımızda kalmasın mı? Madencilerimiz demişken unutmadığımız bir diğer konu, Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, biliyorsunuz sosyal medya paylaşımları nedeniyle Soma'da önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmışlardı. Aynı sendikanın, Bağımsız Maden İş'in örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da yine tutuklu. Ki bir de şunu söyleyelim, bir tepkisi de var. Başaran Aksu'nun bir süresiz açlık grevine başladığını açıklamıştı. Doruk madencilik işçileri haklarını aldılar, buna seviniyoruz. Ama bu süreçte en önde olan iki ismin de halen tutuklu olduğunu da unutmamak, hatırlamak gerekiyor ki maden işçileri de onları unutmadıklarını söylüyorlar. Hani onu da hakkını vererek hatırlatalım, bu hatırlatmamızı yapalım. Gökay Çakır ve Başaran Aksu hala tutuklular efendim. Bunu hatırlatmış olalım. Bir konu hani çok konuşulduğu için, çok bilmiyorum sosyal medya kullanıyor musunuz? Sosyal medyanın garip dehlizlerinde kaybolanlardan mısınız bilmiyorum da bir görüntü çok konuşuldu. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir görüntüsü, hani bir fidan dikme görüntüsünden bahsediyor. O sosyal medyada çok döndü. Hani fidanı dikerken o altlarında plastik bir kova, kutu olur biliyorsunuz. Yani hepimiz biliyoruz bunu değil mi? Ve o bitki, o ağaç, o fidan bir şekilde toprakta buluşurken o plastik koruyucunun kabın çıkartılması gerekiyor. Sayın Bakan o işte fidan dikim töreninde o kutuyu çıkartmadan bir şekilde toprağa yerleştiriyor. Sonrasındaki konuşmalar sonra işte çok eleştirildi. Hani bir Tarım Bakanı bunu bilmez mi diye vesaire. Hani dalgınlıktır, şudur budur. Ben ona bir şey söyleyecek değilim. Hani çok şey söylenir de hani olabilir dedim size, işte insanlar insanlık hali olabilir. Yani bunu böyle herhangi birisinin bilmemesine imkan yok diye düşündüğüm için olabilir. Benim burada asıl dikkatimi çeken ne oldu o videoda biliyor musunuz? Şimdi hani paylaşırdım ama arkadan sesler çok boğuk boğuk geldiği için hani radyoda özellikle anlaşılması zor olur diye düşünüyorum. Ama görüntüleri görmek isterseniz Telegram'dan hemen, tabii ki İrem ve Simge hemen o görüntüleri sizlerle paylaştılar. İşte evet, aynen, ekip süper. Teşekkür ediyorum valla. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Orada başka bir şey var. O videoda başka bir şey var. İşte şimdi izliyorsunuz o görüntüleri. İşte Sayın Bakan koyuyor toprağa, arkasından öyle olmayacağına dair işte bazı uyarılar. O uyarıların nasıl tanımlayayım bunu? Adeta korkarak, böyle çekinerek.

0: Yoklar yani, ben 50 yaşındayım herhalde, binlerce bakan görmüşüzdür değil mi? Bin abartılı mı oldu bilmiyorum. Yani sonuçta gelecekler ve gidecek, herkes işte görevlerini yapıyorlar ve sonra ayrılıyorlar. Yani uygulayıcılardan bu kadar çekiniyor olmak, bu kadar böyle bakanı uyarmaktan çekiniyor olmak o kaf bir durum ki bana tuhaf geldi. O videoda benim en çok dikkatimi çeken konu bu oldu. Bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz? Neden korkuyor insanlar? Neden çekiniyorlar? Sonuçta dediğim gibi atanmış bir isim. Tabii ki saygı çerçevesinde hareket edilecek ama bu kadar ürkmenin de, bu kadar korkmanın da bir anlamı yoktu diye düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyebiliriz herhalde, şöyle bakabiliriz. Birisi daha cesur olup daha önceden uyarsaydı bakanı, bütün bu tartışmalar olmayacaktı. Biz de burada son 3 dakikadır bu konuyu konuşmamış olacaktık değil mi? Benim görebildiğim kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla. Simge, devam edelim mi hadi?
1: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: Gülistan Doku soruşturması. Şunu söyleyelim hemen ki biliyorsunuz dönemin valisi geçtiğimiz günlerde sizle paylaşmıştım onu. Bu konuda işte bu davayla ilgili haber yapan gazetecileri, sosyal medya hesaplarını takip ettiklerini ve bir şekilde nasıl tanımlayalım, bu kişilerle ilgili adli süreç başlaması için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişlerdi. Biz de takip ediyoruz, devam ediyoruz burada bazı başlıkları sizlerle aktarmaya. 5 Ocak 2020'den beri Gülistan'a ulaşılamıyor değil mi? 32'ye çıktı efendim şu an itibariyle soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o Gülistan'ın dokunun kaybolmasına ilişkin yürütülen o soruşturmadan bahsediyorum. O soruşturma kapsamında yeni bir dalga operasyon gerçekleşmişti. İşte orada Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısıyla o komutan yardımcısının eşi tutuklandı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ve dediğim gibi de tutuklu sayısı da 32'ye yükseldi. Tabii burada şöyle söyleyeyim, o 5. dalga olarak bir tanımlanabilir bahsettiğim bu operasyon, bu operasyon orada kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından mesela Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısının tutuklandığını biz öğreniyoruz. Yine aynı şekilde eşi de aynı gerekçelerle tutuklandılar. 5 şüpheli de yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her fırsatta bunu dile getiriyorum. Bir kez daha söyleyeceğim. 32 kişi tutuklandı. Suçlu oldukları anlamına gelmez elbette bu, onu da söylüyoruz tabii ki, masumiyet karinesini hep konuşuyoruz ama ortaya çıkan tablo, yani savcılığın yaptığı açıklamalar ya da istinad ettiği, gündeme getirdiği suçlamalara bakarsak eğer, yani gerçekten büyük bir, devasa bir organizasyondan bahsedebiliriz. Her fırsatta bunu söylüyorum, bu organizasyonun sadece 20 yaşındaki bir genç kızın kaybedilmesi için kurulduğunu düşünmek hayatın olağan akışına aykırı. Şu an itibariyle takip ediyoruz. Elbette soruşturmaları da takip edeceğiz. Etmeye de devam edeceğiz. Ve ortada böyle devasa bir gerçeklik var. Hatırlayınız, yani o dalgıç polisler, örneğin iki polis tutuklanmıştı geçtiğimiz günlerde. Gülistan'ın arama çalışmaları sırasında oradaki baraj gölüne sahte deliller koydukları ortaya çıkmıştı değil mi? Bu iddiayla, daha doğrusu tutuklanmasını istemişti savcılık ve bu iki isim de, bu iki polis, dalgıç polis de tutuklanmışlardı. Valiler, emniyet müdür yardımcıları, hastane yöneticileri, eski polisler, işte ortaya çıkan işte il jandarma komutan yardımcısı, listeler çok enteresan listeler. Nereye giderse gitsin biz de elbette bu detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Simge, biz programa devam edelim istersen.
2: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.

Casper'lar suç örgütü yapılanması. Yine bir dönem çok konuştuğumuz bahçeli evler, küçük çekmece, Bağcılar'da, İstanbul'un bu ilçelerinde 22 ayrı eylemle bağlantılı oldukları belirlenen çocuklarla ilgili ve bu Casper'lar suç örgütü yapılanması içerisinde oldukları belirlenen bu çocuklarla ilgili olarak bir iddianame hazırlandı. 1051 çocuktan bahsediyorum. 30'u da tutuklu, yani 18 yaşından küçük çocuklardan bahsediyorum. Ve 20 örgütün çocuk yapılanması, savcılık böyle tanımlıyor. Yani bu ifadeleri, bu tanımlamaları kullanmak bile bir garip geliyor. Nelerle tanışıyoruz? Yeni ifade, yeni böyle tanımlamalar literatürümüze giriyor, sözlüğümüze giriyor. Biz de bir şekilde alışıyoruz, öğreniyoruz biz de. Casper'lar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik bu soruşturmada dediğim gibi 22 eylem gerçekleştirdiği belirlenmiş. Bu 51 çocuğun 30'u tutuklu. Suç, bakın, suçlamalar çok enteresan. Bu çocuklara yöneltilen suçlamaları şöyle bir sıralayayım. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bu iddianame de kabul edildi ayrıca. Bu detayı, bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşayım. Bakın, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma. Çocuklardan bahsediyoruz, 51 çocuktan. Örgütün veya amacının propagandasını yapma. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ya da bulundurma. Toplamda 17 suçlama yöneltildi bu çocuklara. Söylediğim gibi tekrar hatırlatayım onu. Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce de bu iddianame kabul edildi. Şimdi yargılamaları, yargılama süreçlerini bekliyoruz ki, yani biliyorsunuz liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı bir örgütten, bir yapılanma, Casper'lar suç örgütünden bahsediyorum size. Özellikle İstanbul'da bahçeli evlerde ve Küçükçekmece, Bağcılar da buna dahil, böyle İstanbul'un nasıl bölüşüldüğünü, örgütler arasında bölüşüldüğünün haberlerini yaptık. Geçen yıl çok, bu yıl içerisinde çokça konuştuk bu meseleleri. Yağma, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu, fuhuş, kişiyi hürriyetin yoksun bırakma gibi suçlamalar, bu örgüt suçlamalarla bu örgütle ilgili soruşturma başlatılmıştı. İşte onların çocuk üyelerinin olduğunu da görüyoruz. Ne kadar kolay kandırılıyorlar, ne kadar kolay yönlendiriliyor bu çocuklar. Neden acaba? Yıllardır burada anlattığımız konular bunlar. Bir not sadece, tabii cezaevine de şu an 31'i tutuklu o çocukların, onu hatırlatmıştım. Yani infaz düzenlemeleri cezaevlerindeki durumu ne kadar düzeltiyor, ne kadar düzeltmiyor, dikkat çekici bir veri. T24'ün özel haberidir efendim. Bora Toprak Kasapoğlu'nun özel haberidir. Emeğe saygı. Cezaevlerindeki doluluk oranının artık %140'ın üzerine çıktığını görüyoruz. %142 olduğunu görüyoruz. Bugün Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 304 bin kişilik bir kapasite var. Ama ceza infaz kurumlarında, 402 ceza infaz kurumunda 433.520 kişi kalıyor ki işte bu mahpusların ruhsal durumuna, temel haklarına erişime, değil mi? Pek çok soruna da neden oluyor maalesef, özellikle tabii pek çok konu, özellikle tabii can güvenlikleri, sağlık hizmetlerine ulaşım, psikolojileri, hijyen, pek çok soruna da bu tablo neden oluyor. Demek ki aflar yeterli değil sorunları çözmek için. Diyelim bir haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı'dan haber merkezinin gündeminde ne var ne yok bir onları öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. MİT Başkanı Kalın, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Deniz'le bir araya geldi. İstanbul'da sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 32'ye yükseldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Demiris'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Kalın ve Demiris, ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 15 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde düzenlenen operasyonda çocuğun kullandığı cep telefonuyla bir bilgisayara el konuldu. Casper'lar isimli suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik soruşturmada 51 çocuk hakkında 17 farklı suçlamayla dava açıldı. Şüphelilerin 22 eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı. Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada 2 yeni tutuklama kararı alındı. Soruşturma kapsamı gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Kahraman tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 32'ye çıktı. ÖSYM 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS öncesi kimlik sorunu yaşayan adaylar için belirlenen nüfus müdürlüklerinin sınav sabahı 07 ile 10 saatleri arasında açık tutulacağını duyurdu. Adaylara verilecek geçici kimlik belgesi sınava girişte geçerli olacak. İBB Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları için başvurular sonuçlandı. Sonuçlar yurt.ibb.istanbul adresinde gençlerin erişimine açıldı. Öğrenciler yarın saat 23.59'a kadar ön kayıtlarını yapabilecek. İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 14. katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki Nisa Nur Oğul'un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri genç kızın kaldığı dairede yaptığı incelemede bir intihar notu buldu. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde peş peşe polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda kilolarca kokain ve skank esrar maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 zehir taciri tutuklandı. Tekirdağ'da endemik maviş deniz anası görüldü. Uzmanlar alerjik reaksiyona neden olabileceği için temastan kaçınılması konusunda uyarıda bulundu.
2: Ekonomi.
1: Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Buna göre Ağustos'ta enflasyon aylık bazda %1,84 artarken yıllık %31,51 olarak gerçekleşti. TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yılda 33,79, aylıksa 0,22 arttı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 31 derece. İstanbul ve İzmir parçalı az bulutlu. İstanbul 29, İzmir 34 derece. Antalya parçalı az bulutlu, iç kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 34 derece. Trabzon parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü yağışlı 26 derece. Gaziantep'te sıcak bir hava var, sıcaklık 35 derece. Diyarbakır az bulutlu ve açık 38, Van'sa parçalı az bulutlu 27 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbulları bu dakikalarda %53'lük bir yoğunluk bekliyor. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun bir trafik görülüyor. Deli Acıbadem Çamlıca yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Kazayı şu sıralarda müdahale ediliyor ve bu bölgede yoğunluk var. TEM'de ise Elmalı Kavacık yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bu bölgede de gün içerisinde yoğunluk yaşanıyor. Yayınımız yeri ve zamanıyla kaldığı yerden devam edecek.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz, yeri ve zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Yaklaşık bir 50-55-50 dakika boyunca bu bölümde de birlikte olacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Pek çok başlığımız var. Bir de konuğum olacak 8.30 gibi. O konuğumu da dinlemenizi hararetle tavsiye ederim. Çok önemli şeyler anlatacak. Şimdi isim vermiyorum. Konuşacağız. Yeri ve zamanı geldiğinde de konuşuruz detayları. Kadına yönelik şiddet, çocuklar ve kadınlar neden korunamıyorlar bu ülkede, bunu konuşacağız, bunu anlatacağız sizlere bir insan öyküsüyle birlikte. Peki şöyle hatırlatmalarımla ben başlayayım ikinci bölüme dilerseniz. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de sosyal medya hesaplarım X ya da Instagram Güçlü Özkan @Güçlü Özkan. Bu arada bugünkü şarkılarımızı yine hazırlayan, bizlerle paylaşan, o listeleri yapan Ozi'ye de ve İzmir'e de kocaman sevgilerimi, selamlarımı da buradan gönderiyorum. Az önce Cumhurbaşkan Yardımcısı Yılmaz'dan bazı açıklamalar geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan o kazayla ilgili olarak maalesef bir cenazeye daha ulaşıldığını öğreniyoruz ve böylece ne oldu? 10'a yükseldi ulaşılan cenaze sayısı. Şu an itibariyle 18 kayıp var. 18 kaybın bulunması için araştırmalar devam ediyor. Yine gelen bilgiler ışığında size aktarayım. Hastanelerdeki 131 kişinin taburcu olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz. İki hastanınsa durumu iyi ama hastanede kontrol altında tutuluyorlar. Bunu da bu bilgiyi de son gelen bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi Ramazan Bey'in akaryakıt fişini konuşmuştuk ilk bölümde. 2829 liralık akaryakıt almış. Bunun 471 lira paylaşmış, sağ olsun akaryakıt fişini. özür dilerim. Bunun tabii tıkanıyoruz böyle şeyleri konuşurken. Neden tıkanıyorum biliyor musunuz? 2829 liralık fişe bakınca akaryakıt bedelinin 471 lirasının KDV olduğunu da görüyoruz. Hani oransal olarak bir hatırlatmak istedim sizlere. Buradan Ramazan Bey'e selamlar gönderelim. Ekonomi haberlerine geçelim.
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar DÇM'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Hiç alakası yok diyordu rahmetli Demirel. Şimdi yeri ve zamanı 9-11 diliminde yayın yaparken son dakika bilgisi olarak biz paylaşıyorduk sizlerle. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3. çalışma günü biliyorsunuz enflasyon verilerini bizlerle paylaşıyor. ENAG da aynı şekilde paylaşıyor ama artık 7-9'a geldiğimiz için bunları bir gün sonradan konuşmak durumunda kalıyoruz. Aslında fena da olmuyor, bazı detaylar da ortaya çıkıyor. Gerçekliğimiz ne? Nedir? Bunu anlayabilmek için, bunu analiz edebilmek için de birazcık zamanımız oluyor. Şimdi TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri 1,84. %1,84 olarak hesaplanmış TÜİK tarafından. Yıllık enflasyon hedefi enflasyona bakıyoruz. %31,51 olarak gerçekleşmiş. ENAG ne diyor? ENAG'la büyük fark var tabii, tahmin edebileceğiniz gibi. Ağustos'ta diyor ENAG %2,24 oldu. 12 aylık enflasyonsa neredeyse %50, yani %49,3 olarak gerçekleşti diyor. Enflasyon akademisyenler tarafından biliyorsunuz kurulan bir araştırma birimi. Konut fiyatlarındaki yıllık artış ne olarak gerçekleşti? Yani yıllık enflasyon %31 iken konut fiyatlarındaki yıllık artış ne oldu? 39 olarak gerçekleşti. Yine kira artış oranlarına şöyle bir okuyorum, o da %31 olarak gerçekleştiğini de öğreniyoruz. Tabii kalem kalemde bakmak gerekiyor. Özellikle tabii şimdi okullar açılıyor. Böyle çok yoğun bir faaliyet var. Dolayısıyla eğitim harcamalarındaki o artışın nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. Ama bakın İnan Mutlu, hadi bu programda da kendisini analım, selamlarımızı da yollayalım her programda. Bir ismini mutlaka geçiriyoruz. Ağustos'taki resmi enflasyonu hatırlatıyor ve diyor ki yıllık enflasyon, yıllık açısından bakıldığı zaman 57 aydır geride kalan 57 ay boyunca %30'un altına hiç düşmedi. Oysa şimdi mesela bakıyorum ben, ekonomi yönetiminin yıl sonu hedefi neydi? Daha önce, daha çok önceleri açıklanan yıllık hedef neydi? %16. Bu %16'nın gerçekleşme ihtimali oldukça zor. Peki bu açıklanan verilere şöyle bir baktıktan sonra neyle karşı karşıyayız? Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Bir kere gıda ve alkolsüz içecekler, ulaştırma, konut, su, elektrik, gaz ve diğer fiyatlardaki artış enflasyonun en önemli nedenlerinden bir tanesi. Daha doğrusu enflasyonu en sert şekilde hisseden bizler açısından bakıldığı zaman en öne çıkan başlıklar. Bakın %31 dedik değil mi yıllık enflasyon, ama gıdada örneğin %33.79, ulaştırma %35.8, su elektrik gaz ya da yakıtlar %39.77 olarak gerçekleşmiş ki yıllık enflasyona katkısı, bu saydığım kalemlerin yıllık enflasyona katkısı %8 ile %8 arasında değişiyor. Tabii en yüksek artış nerede? Eğitimde maalesef. Ne yapacağız? Çocukları okula göndermeyecek miyiz? Ne yapacağız? İhtiyaçlarını almayacak mıyız? Bakın %53.44 eğitimdeki fiyatlar geçtiğimiz yılla karşılaştırdığımız zaman %53'lük bir artış olduğunu görüyoruz. İşte sağlıkta %43, konutta %39, böyle artışlar akıl alır gibi değil gerçekten. Tabii şöyle bakınca da bu aynı zamanda ne anlama geliyor? Yapılmayan maaş düzenlemeleri nedeniyle giderek yoksullaştığımız anlamına geliyor. Neden? Mesela birkaç örnek vereyim size. Temmuz'da enflasyon 1.78, Ağustos'ta 1.84 değil mi olarak belirlendi. Peki memurlara ya da kamu görevlileri, hakem kurulu kararıyla memurlar 2026 yılının, şimdi işçilere de geleceğiz elbette, ama bir memurlar açısından bakalım, ne kadarlık bir zam demeyelim de düzenleme maaşlarında yapılmıştı Temmuz'da. %7'lik bir düzenleme yapılmıştı. Yani kümülatif olarak Temmuz-Ağustos ayı enflasyon rakamları toplamda %3.68 olduğunu görürsek, yani aslında memurun aldığı bu %7'lik zammın daha doğrusu yarısı daha 2 ayda Temmuz'da, Ağustos'ta yok olmuş oldu, erimiş oldu. Tablo bu. Peki işçiler açısından bakalım. DİSK'in araştırma biriminin hazırladığı rapor yine enflasyon verileri ışığında ne olmuş ne bitmiş bunu anlatıyor. Rapor 12 aylık düzeltiyorum. Ortalamalara göre enflasyon %31.79 diyor. 2005 yılına göre böyle bir karşılaştırma yapmış DİSK'ar. Hani nereden nereye geldik sorusu var ya, işte o soruyu yanıtlamış ve 2005 yılına göre genel fiyatlar 36 kat artarken, 36 kat gıda fiyatları ne kadar artmış biliyor musunuz, kaç kat artmış? 55 kat artmış gıda fiyatları. Hep söylüyoruz bunu, yani gıda fiyatlarıyla ilgili sorun bir şekilde çözülemiyor. Asgari ücret, peki oradan kayıplar ne? Yani işçi, memurları anlattık az önce değil mi? Bir de işçileri konuşmak gerekiyor. Asgari ücret yılın 8. ayında ne kadar değer kaybetmiş? 6.196 lira, 28 bin liraydı değil mi asgari ücret? Bunun 6.196 lirası buhar oldu gitti. Neye kurban gitti? Enflasyona kurban gitti. Tabii düşük gelirliler, işte anlattık, kira, konut, ulaştırma, buradaki kalemlerin nasıl arttığını, eğitim aktardım size, kalem kalem söyledim. Tabii ki düşük gelir grubunda ne yapıyor, ne yapmak mecburiyetinde kalıyor? Gıdadan kesiyor. Bu kez kiraya ya da ulaşıma harcamak mecburiyetinde kalıyor. Şöyle bir tablo var. Düşük gelirli kesim demişken şunu da elbette aktarmak gerekiyor. Tabii her şey sınıfsal diyoruz ya, konuşurken de bunu aktarıyorum. Yani pek çok konu sınıfsal. Anlattığımız bütün başlıklar aslında bu perspektiften de ele alınabilir elbette. Toplumsal sınıf ve kesimler diyor DİSK, enflasyon sonucunu ortaya koyan geçim sıkıntısını daha farklı hissediyor. Bakın, en düşük %20'lik gelir grubunun toplam gelirin %6.4'ünü alıyor. En düşük %20'lik gelir grubu. Sadece bütün gelirin, milli gelirin, kişi başına düşen gelir 18 bin dolara yükselmişti ya. İşte o 18 bin dolara ulaşamayan kesimden bahsediyorum. %6.4'ünü bütün gelirin alıyor. Peki mesela bu grubun harcamaları içerisine baktığımız zaman, kalem kalem baktığımız zaman gıda örneğin ne kadarlık bir pay ayırmak mecburiyette kalıyor bu %20'lik, en düşük %20'lik gelir grubu. Gelirinin %30'unu doymak için, sadece doymak için kullanıyor diyor DİSK. Peki en yüksek %20'lik gelir grubuna bakalım. O en yüksek %20'lik gelir grubu ise toplam gelirin neredeyse yarısına sahip. Yani %48'ini elde ediyor. Peki mesela o en yüksek gelir grubundaki %20'lik kesimin gıdaya harcadığı miktar ne kadar? Sadece ve sadece %12. Yani yoksullaştıkça bütçenizden gıdaya ayırmak mecburiyetinde kaldığınız miktar daha da artıyor maalesef. Peki şunlar konuşuluyor tabii. Şimdi şu hesaplarda ufak ufak yapılmaya başlandı. İşte memurun, emeklinin yıl sonunda nasıl bir düzenlemeyle, maaş düzenlemesiyle karşı karşıya kalacak bu Temmuz, Ağustos enflasyonuyla birlikte. Hani Özgür Erdursun diyor ki bazı senaryolar paylaştığı takipçileriyle, işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu aylarda enflasyonun işte 0.8 ile, biliyorsunuz böyle Kasım Aralık geldikçe enflasyon dramatik şekilde düşüyor ama gerçekten, sonra ne oluyorsa Şubat ayında, işte Ocak ayında 5 kat artabiliyor bir anda, değil mi? Bunu da hatırlatıyor Özgür Erdursun ve hani 0.8 ile 1.5-1.7'ler arasında, bu önümüzdeki 4 ay arasında değişecek diye tahmin ediyorum diyor. Yani yıl sonu enflasyonunun %28 ile %29 bandında olacağını tahmin ediyorum diyor. Eğer %28 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklileri %8,7, memur emeklileri ise %6,67'lik bir düzenleme ile karşı karşıya kalacaklar. Bu %28 olarak gerçekleşirse enflasyon yıl sonu itibariyle. Peki bugünkü gibi olursa, yani %31 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklileri %11, memur emeklileri ise %9'luk bir maaş düzenlemesiyle, zam demiyoruz, maaş düzenlemesiyle karşı karşıya kalacaklar. 23.552 deyince aklınıza ne geliyor? Evet, en düşük emekli aylığı. Eğer bu böyle devam ederse, mevcut sistem Özgür Erdursun'un işaret ettiği gibi devam ederse, yeni yıl itibariyle, yani Ocak 1'de ya da işte Ocak ayı içinde öyle söyleyelim, en düşük emekli maaşı 25.800 lira seviyesine çıkabilir. Yani gelecek yıl itibariyle de, yani 2027 itibariyle de emekliyi çok güzel günler beklemiyor. Bu 25.800 liralık en düşük emekli maaşını düşününce en azından bana öyle geliyor. Benim okuyabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla bu. Ama bir parantez elbette, neden? Çünkü bizler profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Biliyoruz ki seçim yaklaşırsa, biliyoruz ki seçim takvimine dair bir netlik oluşursa, bütün bu rakamları şöyle elimizde buruşturup kenara koyabiliriz. Çünkü emekli içinde, memur içinde ya da asgari ücret açısından da bakılırsa bambaşka, bugün hiç konuşulmayan, hayal bile edilemeyen bir tabloyla da artışlar, olumlu anlamda söylüyorum, artışlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Bunu bize söyleten ne? Söylediğim gibi bir kez daha hatırlatacağım. Bizler profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Dilerseniz bir kısa araya gidelim. Bir kısa araya gidelim. Bir müzik dinleyelim. Cemile Yıldız, Zafer Partisi Aile İçi Şiddet Komisyonu Başkanı bizimle olacak bu müzik arasından sonra. Hem onun kendi hikayesini dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz kendi ağzından. Hem de kadına şiddet, çocuğa şiddet, bu konuda bu sorunun, bu cinnet halinin, öyle söyleyebiliriz ülkede, çünkü buna dair haberler eksik olmuyor. Biz de paylaşıyoruz buradan, sık sık paylaşmak mecburiyetinde kalıyoruz daha doğrusu. Buna dair nasıl, hangi çözüm önerilerini gündeme getiriyorlar, bunları konuşacağız. Ama önce bir müzik arası.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanın son bölümüne de hoş geldiniz. Söyledim, müzik arasına gitmeden önce bir konuğum olacak. Zafer Partisi Aile İçi Şiddet Komisyon Başkanı Cemile Yıldız konuğumuz olacak. Neyi konuşacağız biliyor musunuz? Şimdi her gün konuşuyoruz. Her gün neredeyse aktarmak mecburiyetinde kalıyoruz. Kadına, çocuğa yönelik şiddet. Bunu şiddet olarak da sadece tanımlamamak gerekiyor. Rakamlar paylaşıyoruz, veriler paylaşıyoruz ama hayatın kendisi ya da hayatın gerçekliği bu verilerin çok daha ötesinde. Neden böyle söyledim? Hem Cemile Yıldız'ın hikayesine bakacağız, anlatacaklarını bir göreceğiz. Hem de bu sorunun giderilmesi için neler öneriyor, neleri gündeme getirmek istiyor onu konuşacağız. Cemile Yıldız, merhaba.
2: Günaydın, merhaba.
1: Günaydınlar. Şimdi yaşadıklarınızın iki boyutu var. Biri sizin doğrudan hayatınızı ilgilendiren tarafı, elbette kendi öykünüz. Bir diğeri de yine sizin yaşadıklarınızı bilince, görünce, okuyunca sizin yaşadıklarınızı yaşayan ya da yaşama ihtimali yüksek olan kadın ve çocuk sayısının da son derece bu ülkede yüksek olduğunu görüyoruz maalesef. Çünkü uzaklaştırma ve koruma kararı, özellikle boşanma süreçlerinde alınan bu kararlar ne kadınları ne çocukları koruyabiliyor. Biz bunları farklı örnekleriyle görüyoruz. Sizin hikayenizde bu. Niyetim, şunu önden söyleyeyim, yaşadıklarınızı size tekrar hatırlatıp üzmek değil ama mücadelenize odaklanmak istiyorum elbette, ama dinleyicilerimizi de bilgilendirmek adına sizin öykünüzü, yaşadıklarınızı kısaca anlatır mısınız? Bunu rica edebilir miyim? Ardından elbette mücadelenize geçeceğiz, önerilerinize geçeceğiz.
2: Tamam, çok teşekkür ediyorum. 16 yıllık evliliğimi sonlandırmak istemiştim ben. İki çocuk annesiydim. 25 Nisan 2024'te boşanma kararımı söyledim. Kimse boşanmak istemez. 16 yıl mücadele ettim. Hiç de kolay değildi yaşadıklarım. Hiç kimse boşanırım diye evlenmiyor zaten. Ben sadece boşanmak istemiştim. Bunu 100. gündeki çığlığımda da söylemiştim. Evet, ben boşanmak istediğim için iki tane evladımı kaybettim. Öz babaları tarafından. Ve bırakılan mesajda da şu vardı: sana öyle bir acı yaşatacağım ki yalnız kaldığında ölmeyi sen isteyeceksin diye bir mesaj bırakıldı bana. Bir anne için yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi bu tabii ki. Başka bir şey olamaz. Diyorum ki, şunu da soranlar oluyor. İşte acaba Cemile ne yaptı? Ne yaptı? Ne yapmış olabilirim de iki çocuğun canına kıyılabilir? Yani bu soruyu sormak bile bir vicdan eksikliğidir. Ne yapmış olabilir? Ne yapılabilir? Yani bu şiddeti aklayabilmek için ne yaptı sorusu vicdan eksikliğinden geliyor.
1: Bu süreçte bir yargılama süreci, bir yargılama aşaması da oldu mu sizin şikayetleriniz örneğin? Nasıl bir adli süreç yaşandı bundan sonraki dönemde? Hangi zorluklarla karşı karşıya kaldınız?
2: Evet, boşanma davası açıldıktan sonra her şey usule uygun bir şekilde devam ediyor. İşte bir ay sonra sosyal hizmet uzmanı geldi. Hem çocuklarımın hem benim görüşümü tek tek aldılar. Çocuklarım, Yağız oğlum gitmek istemiyorum babama dedi. Kızım da giderim ama kalmak istemiyorum dedi. Raporlar bu yöndeydi. Yani çocuklarımın söyledikleri bu yöndeydi. Ben bütün hastane geçmişini, bağımlılıkla ilgili bütün tedavi sürecini, kullandığı ilaçlar, epikriz raporları hepsini sosyal hizmet uzmanına sundum. Dava dosyasına ekledik. Buna rağmen babayla ilişki kuruldu.
1: Peki bir şey, yani belli ki siz anlattıklarınızdan da anlıyorum ki bir şiddet eğilimi ya da açık tehdit barındıran bir durum da vardı. Kolluk ya da yargı makamları mesela doğru risk analizi yapabildi mi, yapabiliyor mu? Sizin ya da işte biraz yavaş yavaş da hani neye doğru, ne önerileriniz nelerdir, oraya da gelmek istiyorum ama siz neye tanıklık ettiniz bu süreçte?
2: Evden can havliyle çıktım. Çünkü iş fiziki şiddete doğru gidiyordu. Can havliyle kendimi emniyete attım. Abimi çağırdım. İşte bütün her şeyi anlattım. Polis memuru gelip bana, biz de işinizle görüştük, evde değilmiş, gidebilirsiniz. Biz uzaklaştırmanızı çıkarttık dedi. Dedim ki, siz neye dayanarak beni eve yolluyorsunuz? Yani Sonra dinler ki o zaman siz mahallenizdeki karakola gidin, sizi yönlendirelim, iki polisle girin. Ve gerçekten ben iki polisle gittiğimde evdeydi. Ve o iki polisin önünde şunu söyledi: beni bu evden götürürseniz, uzaklaştırırsanız ben Cemile'yi de öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim ve katliam yapacağım dedi. Ve polis memuru uzun dedi, yazıyorum bak dedi, tutanak tutuyorum dedi, yaz dedi. Bu kadar alenen tehdit edildim ben. Ama hiç umursanmadı. Yani ağızdan çıkacak cümleler aslında çok kritik cümleler, dikkate alınması gereken cümleler. Bir kadın boşanmak istiyorsa ve ben boşanmak istiyorum, bu boşu boşuna değildir. Bir kadın şiddet görüyorsa bu devamı gelecek bir şeydir. Şiddet bir kerelik yapılan bir şey değil, şiddet bir döngü. Ben 16 yıllık evliliğimde bağımlılığın bitmeyeceğini, bağımlılıkta neler yaşanabileceğini gördüm ben. Boşu boşuna mücadele ettiğimi gördüm. Sonunda elimde hiçbir şeyim kalmadı. Acıdan başka hiçbir şey kalmadı benim elimde.
1: O kadar çok boyutlu bir sorundan bahsediyorsunuz ki, yani hem uyuşturucu bağımlılık, işte psikolojik sorunlar, şiddet, hepsinin nasıl iç içe geçtiğini de görüyoruz sizin hikayenizde. Şimdi bu bir uzaklaştırma kararınız da vardı, işte anlatıyorsunuz siz de bunu. Bu boşanma sürecinde ya da velayet süreçlerinde uzaklaştırma kararlarının takibi, anlıyoruz ki sorun var, ya da ihlali anlıyoruz ki sizin hikayenizden de, anlattıklarınızdan, burada da sorunlar var, bir bürokratik belli ki sorun var. Buna karşı bir hukuki adımınız oldu mu?
2: Sonrasında hiçbir şey yapamadım çünkü ben savcılığa en son artık çocuklarımın eşyasını almaya, dosyaya kapatılması için gitmişim. Eğer çağrıldığında bana şunu söylediler: katil de öldüğü için dosya kapandı. Bitti. Yani yaşasaydı bir mücadele sözde vereceklerdi, ama ben de bunu çocuklarımdan sonra gördüm ki çok her şey boşu boşuna veriliyor. O kadar katil 200 sene yatıyor ve çıkıyor. Hiçbir caydırıcılığı yok. Zaten insanların şiddete bu kadar eğilimli olması, bunu bu kadar hafife almaları caydırıcılığın çok etkili değil, caydırıcılık.
1: Ya benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla bu şiddet ve tehdit riski taşıyan vakalar, ki işte anlattığınız da bunu gösteriyor, o velayet ya da görüş günü düzenlemeleriyle ilgili hani yargı mensuplarının göz önünde bulundurması gereken kriterler ne? Neye dikkat etmeliler? Siz bunu yakından yaşayan yurttaşımızsınız.
2: Evet, evet, evet. Yani bir kere şu, boşanma davaları çok uzun sürüyor. Ve sosyal hizmet uzmanlarına karar bırakılmamalı. Yani görüş gününü neden sosyal hizmet uzmanı öngörüyor? Yani benim çocuğum istememesine rağmen neden sağlandı? Tehditler vardı, buna rağmen ne ikna etti de bu kadını, bu sosyal hizmet uzmanını ne ikna etti? Ne edebilir iknada çocuklarla babasının görüşü sağlanabilir? Bana uzaklaştırma devam ediyor ama çocukların uzaklaştırmasını iptal etti. Bir gün önce onunla görüşüldü. Hani ne ikna etmiş olabilir? Hoş, şöyle bir durum ya, var.
1: Olaydan bir gün önce mi sosyal hizmet yetkilisiyle görüşüldü ya da
2: yanlış anladım.
1: Bir ay önce. Pardon.
2: Tabii yani görüş uzaklaştırman vardı. İptal etti işte. Şöyle bir şey var. Ben şu süreci de gördüm. Kafaları çok farklı çalışıyor bu tarz insanların. Doktorunu bile ikna edebilecek mantıkları var. Ben burada bunu gördüm. Çünkü doktoruna gide gele ben şunu gördüm. Doktoru bana dedi ki, siz abartıyorsunuz Cemile Hanım dedi. Şaşırdım. Ya dedim ki, 24 saat yaşayan benim dedim. Evdeki şiddetini gören benim dedim. Yani o kadar dikkate alınmıyor ki. Kadının yaşadıklarını söylemesi o kadar dikkate alınmıyor ki.
1: Tabii sesinizi de duyurmak açısından önemli. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Koruma altındaki bireyler ya da çocukların o tehdit anında, o tehdit anında hissettikleri tehdit anında kolluğa ulaşması, kolluk kuvvetlerine ulaşması ya da bir müdahale örneğin. Bu müdahale süreçleri arasında nasıl, yani o son olaydan önce de benzer, bilmiyorum, vaka yaşadınız mı? Ama nasıl sorunlar çıkıyor? Nasıl bir aksaklık yaşanıyor?
2: Sürekli tehdit ediliyorum. Ben evden çıkamıyorum zaten korkuyla. Çocuklarım kurslarının saatini babaya söylemiyorlar. Doğa söylüyordu, Yağız diyordu ki mesela, niye söylüyorsun kursunun saatini? Ya gelirse? diyordu. Ben götürüp getiriyorum. Ya gelirse, yani o kadar büyük bir korkuyla yaşadı benim çocuklarım. Çünkü alenen cümlelerinde tehdit ediyordu bizi. Mesajlarıyla tehdit ediyor ve ben bu mesajların her birini dava dosyasına eklettim.
1: Haftada ne kadar sürdü bu süreç? Yani kaç yıl örneğin? Hani 16 yıl evli kaldınız. Ne kaç yıl yaşandı bu süreç?
2: Yaklaşık 10 yıl. Aslında 10 evliliğimin yıl. Başında ben nişanlılıyken sürecin tehlikeli olabileceğini bir şeyler hissediyorsunuz da. Hani daha 23 yaşındayım ve büyükler çok fazla araya giriyor. Ya ne olacak? İşte bizler neler yaşadık? Olabilir bunlar gibi cümlelerle gelip büyüklere gelip onlar işte arayı bulmaya çalışıyorlardı. Kimse benim arkamda aslında durmadı. Ya sen bir dur bakayım, sen kimsin diyen olmadı. Sen benim kızıma nasıl zarar veriyorsun diyen olmadı.
1: Anladım. Peki bütün bu yaşadıklarınızdan sonra kenara çekilmediniz, oturmadınız, kaderdir deyip susmadınız ve bir mücadele içerisine girdiniz. Bu bir farkındalık yaratma mücadelesine girdiniz. Bir de kitap yazdınız ki dün konuştuk sizler. O kitabı da okudum. Hani dinleyicilerimize de söyleyelim. Yaz Günlüğü kitabınızın adı. Eğer daha detay merak ediyorlarsa, neler yaşadınız, nelerle karşı karşıya kaldınız, Cemile Yıldız'ın Yaz Günlüğü kitabını da okuyabilirsiniz. Bu tanıklık önemlidir. Tabii bu sürece, bu toplumsal bir farkındalık yaratma mücadelesine girme kararını nasıl aldınız?
2: Şunu hissettim ben. Mücadele, yani herkesin bir hikayesi vardır ama bir şeylerle mücadele edebilmek için hikayenin olması gerekiyormuş. Benim hikayem, ya ben hikayemi hiç sevmedim. Tercih edilecek bir hikaye de değil zaten. Ama benden sonra o kadar çok bana ulaşan kadın var ki ve ben bazı işte sivil toplum örgütleri, işte platformlar, bazı yerlere ulaşarak bu kadınlara yardım etmelerini sağladım ama sonrasında da ben bu kadınlarla çok iletişim kuramıyorum sonrasında ve benim elimden başka hiçbir şey gelmiyor. Benim zaten Zafer Partisi ile bir 2023 yılında bir geçmişim vardı. Milletvekili adayıydım ben. Sonra Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'a, zaten o da beni hep böyle iletişim halindeydik. Bu konuyu açtığımda hiç önümü kesmeden hemen seni dedi, buraya dedi, o zaman dedi komisyon başkanı oluyorsun ve bütün yapacağın her şeyi yapabilirsin dedi. Benim davam, şunu söylüyorum, siyaset, sağ sol, kimse bu şekilde bakmasınlar bu işe. Bu çok farklı bir boyut. Çünkü bu şiddet her yerde var. Ben de kimseye bunu siyasi olarak bakmayın diye özellikle söylüyorum.
1: Somut önerileriniz de eminim vardır ama o somut önerilerinize geçmeden önce çocukların adını yaşatma adına bazı projeler var mı gündeminizde, uygulamalarınız var mı? Onları da alabilir miyim, onları öğrenebilir miyim? Sonrasında da somut önerilerinizi rica edeceğim sizden.
2: Şimdi Yağız ve Doğan adına Gülben Ergen anaokulu yapıyor. Bitti. Ekim ayında açılışı planlanıyor. Ankara'da tamamlandı. Ekim ayında planlıyoruz açılışı. Evet, bir kitap yazdım çünkü ben çok fazla insanlarla konuşuyorum, oturuyoruz, sürekli ağlıyoruz. Yağız'ı Doğa'yı tanısınlar, tanımasınlar, hikayemi bilsinler, bilmesinler, sürekli ağlıyorduk. Sonra bir ara baktım ki ben çevremdeki herkese ağlatmaya başladım. Sonra sustum ve yazmaya başladım. Yazdıklarım benim çoğaldı ve kitap haline geldi. Ama çoğu insan kitabı aldığında ya da almaya cesaret edemiyorlar. Ben de onlara şunu söylüyorum: alın, kütüphanenizde Yağız ve Doğa olsun evinizde. En azından hani bu kapakta Yağız ve Doğa'nın resmi var, bir fotoğraf gibi dursun evinizde. Bizi anın, Yağız'ı Doğa'yı anın diyorum. Yani bir çerçeve gibi de olabilir dedim. Sağ olsunlar, bu şekilde de destek verenler oldu. Bir kütüphane açtım yine Ankara'da, bir devlet okulunda bir kütüphane açtım. Tabii ki ben bunları tek başıma aklıma gelmiyor. Yani hani desteklerle tabii. Arkadaşlarımın beni teşvik etmesiyle oluyor bunlar. Gerçekten yani böyle elim, kolum, kanadım, her şeyim kırıldı. Hareket edemez haldeydim. Yani düşünemiyorum. Ama sağ olsunlar bana yön gösteren insanlar vardı ve onlar aracılığıyla Yağız'ı ve Doğa'yı ben unutturmayacağım.
1: Farklı bir sistem olsaydı, teknik olarak söylüyorum, işleyiş, bürokrasinin işleyişinden bahsediyorum. Bu boşanma, velayet davalarında ya da iddialar, tehditler en azından netleşene kadar. Bu çocuk teslimleri, yüksek güvenlikli tarafların yüz yüze gelmediği ya da uzman eşliğinde örneğin yapılmasının gerekliliği ortada. Bu ve benzeri somut önerileriniz var mı? Benzer olayların yaşanmaması için.
2: Evet, şimdi benden sonra benim bir arkadaşımın da bir boşanma davası olduğunda ben onu çok destekledim. Dedim ki bak, ben çok sessiz kaldım. Sadece dosyaya kağıt iddiaları yüklemekle olmuyor. Sessiz kalma dedim. Ve gerçekten bakıldığında aslında babayla görüş, eğer çocuk istemiyorsa, bu bir kurumda yapılabiliyormuş. Bunu ben sonradan öğrendim. Ve hiç de bastırmadık. Bir de bazı karakterdeki insanları kışkırtmadan yapma gibi bir şey, lüksümüz var bizim. Hani böyle diyoruz. Mesela ben de onu çok kışkırtmak istemiyordum. Çünkü tehlikeli bir adamdı. Çalıştığı iş yerinde, iş ahlakıyla alakalı da, akrabalarıyla da tehlikeli bir adamdı aslında. Çünkü çok öfkesini kontrol edemeyen bir adamdı. Bazen gerçekten susulmaması gerektiğini, bilmediğimiz şeyler çok fazla var, maddeler. Yani babayla görüşü ben de çocuklarımı orada sağlayabilirdim ama bilseydim yapar mıydım emin değilim yine, çünkü kışkırtmadan yapma gibi var, çünkü tehlikeli adam. Bir de böyle bir korku var. Hatta çok yakın zamanda pazartesi günü bir olaya şahit oldum ben. Bir annemiz Ankara'da. Sadece adını ve hangi hastanede olduğunu öğrendim ben. Çok acı. Pazartesi günü hastaneye bu kadını bulmak için gittiğimde aynı benim gibi sessiz kalmış. Ve cumartesi günü kadıncağız evinden, yani annesinin yanından işe gitmek için evden çıktığında bu zanlı kadıncağızı dizinden vurdu. Dedi ki ben dedi korktum ve yapabilecekleri çok fazlaydı dedi. Çünkü madde bağımlısıydı dedi. Yani bunun önüne de geçmeleri gerekiyor. Maddeyi kullanıp kullanıp sokaklarda bırakılan bir dünya insan var ve bu insanlar çok tehlikeli insanlar.
1: Evet, çok önüne boyutlu geçirebilir. Bir sorun dedim.
2: Evet, önüne şiddet var. Çok şey var, evet.
1: Tabii. Şu aile içi şiddet ya da bu koruma tedbirleri yine... sizin tanıklıklarınız da var kendi hayatınızdan. Bu uzmanlaşmış özel adli birimler mesela ya da kolluk ekipleri bu konuda uzmanlaşmış. Böyle bir ihtiyaç yok mu? Böyle bir uzmanlığa ihtiyaç yok mu? Ülkemizde çünkü her gün konuşuyoruz biz bunları. Hani sizin de bir hikayeniz benzer maalesef. Böyle bir ihtiyaç yok mu?
2: Kesinlikle çok bilinçli bir birim olması gerekiyor. Ben çocuklarımı işte görüntülü aradılar beni. Yani o sahne çok kötüydü. Çocuklarım görüntülü aradılar ve ben o andan itibaren hemen geliyorum deyip telefonu kapattım ve polislere ulaşmaya çalışıyorum. Trafiğin yoğun olduğu bir saatteydi. Hani Ankara'da zaten öyle çok yoğun, uzak değildi her yer birbirine. Ben 20 dakikada gittim. Polisi arıyorum. Polis 50 dakikada geldi. Ve bizim yürüme mesafesi, olayın olduğu evle karakol yürüme mesafesi. O kadar isyan ettim ki nerede bu polis diyorum. Yani ya, nerede, niye gelmiyor? İki sokak yukarıda diyorum. Bana şu cevap geldi. Size Balgat'tan polis geliyor. Çünkü Dikmen'deki karakolda aile içi şiddete bakan birimimiz yok. Ben ne yapayım aile içi şiddeti? Bana polis lazım.
1: Tabii. 50 dakika çocuklarınız hayatıyla tehdit ediliyordu değil mi o anda? Ben doğru
2: biliyorum. Evet. Bunun aile içi şiddete ne ilgisi var?
1: Tabii.
2: Trafiğin yoğun olduğu saatte ben Balgat'tan polis bekledim. Her şey o kadar kopuk ve o kadar eksik ki. Ya vatandaşın hayatını zorlaştırmak için değil, vatandaşın ihtiyaçlarını, güvenliğini ve haklarını korumak için var. Devletin görevi vatandaşı yasalara mahkum etmekte değil. Yasaları vatandaşın güvenliği ve ihtiyaçları doğrultusunda düzeltmektedir. Ben de gün yüzüne çıkartıyorum aslında bu ihtiyaçları. Benim için çok acı ve ben başka hayatları kurtarmak için dokunuyorum ve başka insanlar, başka anneler ağlamasın diye bu olayları gün yüzüne çıkartmaya çalışıyorum. Farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Çok acı. Konuya bakar mısınız? Aile içi şiddet. Ve ben bunun için uğraşıyorum. Aslında benim yapabildiğim şiddeti gören kadınların sesi olmak, çığlıklarını duyurmak, gizli kalmış, sessiz kalmış kadınların sesiyle farkındalık yaratmak. Belki fark edip de vicdana gelip de yasalarda bir iki eksiklikleri giderirler.
1: Söylediğiniz çok önemli. Yani yaşadıklarınızı görüp kenara çekilip dediğim gibi kaderdir ne yapalım deyip susmamanız çok önemli. Sizin gibi kadınlara, güçlü kadınlara ihtiyaç var bu ülkede. Dediniz ya benzer olaylarla karşılaşan insanlara bir şey anlatmak istiyorum kadınlara. Benzer hukuki mücadeleler veren ya da eminim vardır dinleyenler arasında, dinleyeceğimiz arasında da ya kendisi ya yakın çevresinde mutlaka vardır. Kendini tehdit altında hisseden kadınlara, sadece annelere, babalara, çocuklara iletmek istediğiniz mesaj var.

0: ben bunu biliyorum dediğinde polis şaşırdı ve şunu söyledi. İlk defa bir parti adıyla bir kadın için dedi hastaneye gelin dedi. Ben dedi bu hastanede yüzlercesi geliyor her gün dedi. Ben de dedim ki bana ulaşıldığı sürece ben kadınların sesi olmaya varım dedi. Bunu gerçekten duyurmam gerekiyor ve bazen çekiniyor da kadınlar. İşte ya işte duyurursam ya daha kötüsü olursa diye. Ama bu tarz vakalarda şiddeti uygulayan kişilerin vicdanları yok ama bir utançları vardır. Biraz basına yansıtarak çevresinde bu insanı bir utandırmak gerekiyor. Kadınlar mesela sığınma evlerine gönderiliyor. Şuna karşıyım, niye kadın çocuğuyla düzenini bozup sığınma evine gönderiliyor? Ya şiddet uygulayan belli. Sen bu şiddeti uygulayanı neden toplumun içerisine bırakıyorsun? Bu pazartesi günkü olayın şiddet uygulayan kişi bir şoförmüş. Toplu taşıma şoförüymüş. Düşünün, dolmuş.
1: Hayatın içerisinde sürekli yüz yüze olduğumuz insanlar aslında bakılırsa.
0: Evet, yani
1: sadece
0: evet. Bu adam
1: haberlerde görüyoruz.
0: Evet. Bu adam madde kullanıyor ve şu an tamam şu an karakolda ama onun öncesinde bu adam ortalıktaydı. Niye bu kadının boşanma davasını kimse ciddiye almadı? Ben eşinden tehdit görüyorum, neden ciddiye almadı?
1: Evet, hikayeniz. Her kurduğunuz bir cümle aslında bakılırsa başka bir tehdidin içeriğini bizlere anlatıyor ama maalesef benim de süre tutlaması var biliyorsunuz. Birazdan bitireceğim programı. Cemile Hanım, Cemile Yıldız'ın hikayesini dinledik. Söylediğim gibi onu da hatırlatmak istiyorum izninizle Cemile Hanım. Kitabınız Yaz Günlüğü, gerçekten ne yaşanıyor bu ülkede, o kapalı kapılar arkasında neler yaşanıyor, neler oluyor, neler bitiyor, bunu görmek, bunu anlamak açısından dinleyicilerimize de şiddetle tavsiye ediyorum. Siz de Zafer Partisi çatısı altında Aile İçi Şiddet Komisyon Başkanı olarak görev devam ediyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Tabii ki başsağlığı diliyorum.
0: Çok sağ olun, Allah razı olsun.
1: Görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Siz de hoşçakalın. Anlatmaya çalıştığımız bir kadının hikayesiydi. Cemile Yıldız'ın hikayesiydi. İki çocuğunu kaybeden, boşanma aşamasındayken iki çocuğunu kaybeden eşi tarafından, boşanma aşamasındaki eşi tarafından hayattan koparılan iki çocuğu ve Cemile Yıldız'ın hikayesini dinledik. Görüyoruz ki uzaklaştırma ya da koruma kararları ne çocukları koruyabiliyor, ne kadınları koruyabiliyor. Biz sadece bir örnek üzerinden konuştuk ama milyonlar var. Biz de aktarmaya, anlatmaya bugün, bundan sonraki günlerde de devam edeceğiz diyelim ve bu haftayı, bugünü de bitirelim, yavaş yavaş toparlayalım. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e çok çok teşekkür ediyorum. Editörlerim İrem Başkaya, İknur Karadeniz'e de çok teşekkür ediyorum elbette. 4 Eylül 2026 Cuma'yı aktardık. Pazartesi günü ben sizlerle birlikte olacağım. Yapabilirseniz önümüzdeki 2 gün boyunca hakkınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Ha ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 5 şirkete daha el konulduğu bir gözaltı kararı var. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısı ile ilgili dava süreci bugün başlıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşanıyor. MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise gözaltı kararı verildi. Soru kapsamında el konulan şirket sayısı da 55'e çıktı. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile Alsu isimli gemilerin çarpışması ve Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik mürettebata ulaşılmaması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında kazaya karışan Alsu gemisinden 10 kişiden aşçı hariç 9'unun haklarında şüpheli işlemi uygulanarak gemide ifadeleri alındı. Gemide bulunan şüphelere yapılan testlerde alkole rastlanmadığı ve ayrıntılı tetkik için şüphelilere kan testi de yapıldığı öğrenildi. Başsavcılıkça görevlendirilen bilirkişi heyetince hazırlanan ön rapor doğrultusunda gemide ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Silivri Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden Alsu gemisinin 1 ve 3. kaptanı kusur durumları nazara alınarak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. Ve Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile Alsu isimli gemilerin çatışmasının ardından bilirkişi raporu da ortaya çıktı demiştik. Bilirkişi ön raporunda Alsu gemisinin kaptanının uyuduğu, dümende tecrübesiz 3. kaptanın olduğu ve gözcü bulunmadığı belirtildi. 10 mürettebatıyla aranan Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise takip cihazının arızalı olduğu ve geminin hayalet modunda olduğu tespit edildi. Raporda gemide gözcü olması durumunda kazanın önlenebileceği vurgulandı. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısı ile ilgili dava süreci başlıyor. Saldırganın anne ve babası bugün hakim karşısına çıkacak. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülecek davada baba Uğur Mersinli olası kasla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasla yaralama suçundan da 30 yıla kadar, anne Peyman Pınar Mersinli de bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 20,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Üsküdar Belediyesi'nde 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan isimlerden Tahsin Usta 4 meclis üyesi adına yaptığı açıklamada kararlarının Üsküdar'a daha fazla hizmet etme amacı taşıdığını belirtti. İstanbul'da IŞİD operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD'le bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Çey'in yakalanması için harekete geçti. 21 yaşındaki şüphelinin yakalanması amacıyla Sultanbeyli'de operasyon düzenlendi. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre şüpheli operasyon sırasında görevli polis memurlarına ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine Berkan Çe etkisiz hale getirildi. Olay sırasında bir vatandaşın da yaralandığı bildirildi. Spor. Filenin Sultanları yarı finalde A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızı takım yarın Sırbistan'la finale çıkmak için mücadele edecek. Amirli kadın voleybol takımımız Almanya karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kaldı. Bu sonuçla da 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi. Dünya Kupası ise 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'da organize edilecek. Ve Süper Lig diyelim. Süper Lig'de yarın derbi günü. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlerin ev sahipliğinde yarın saat 20'de başlayacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler Süper Lig'de yaklaşık 2,5 yıl sonra derbi yönetecek.
0: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayının dış ticaret verilerini açıkladı. Ağustos'ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar oldu.
2: 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Nisan'daki %21, Haziran'daki %22'lik artışlardan sonraki en yüksek, üçüncü en yüksek aylık artış oranıdır. Tatil ayı olan Ağustos'ta %8,1'lik bir artış büyük bir başarı.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,84 değer kaybıyla 13.932 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.956, erek altın 11.355, tam altın 45.217, atı altın ise 46.014 lira.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %53'e ulaşmış durumda. D100'de Zincirlikuyu Mecidiyeköy yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğun bir trafik yaşanıyor. Bağlantı yolun Nurtepe Ok Meydanı yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. Ankara Kırıkkale yolunun 16-19 kilometrelerinde Kırıkkale istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor. Antalya Korkuteli yolunun 29-36 kilometrelerinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor. Balıkesir Dursunbey yolunun 58-64 kilometrelerinde de Dursunbey istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Balıkesir istikametinden iki yönlü devam ediyor. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Türkiye'nin farklı dönemlerde gündeme gelen seri cinayet vakaları, kurban seçimleri, işleniş yöntemleri ve soruşturma süreçleriyle suç tarihinin en dikkat çekici dosyaları. Adnan Çolak'tan Hamdi Kayapınar'a, Yavuz Yapıcıoğlu'ndan Atalay Filiz'e kadar birçok ismin yer aldığı bu vakalar, yıllar içinde gelişen adli inceleme yöntemleri ve soruşturmalarla yeniden değerlendirdi. Radyomuz editörlerinden Caner Polat'ın hazırladığı Türkiye'nin suç tarihine geçen seri katil dosyalarını aktardığımız özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye'nin farklı dönemlerde gündeme gelen seri cinayet vakaları, kurban seçimleri, işleniş yöntemleri ve soruşturma süreçleriyle suç tarihinin en dikkat çeken dosyaları arasında yer alıyor. Adnan Çolak'tan Hamdi Kayapınar'a, Yavuz Yapıcıoğlu'ndan Atalay Filiz'e kadar birçok ismin yer aldığı bu vakalar, yıllar içinde gelişen adli inceleme yöntemleri ve soruşturmalarla yeniden değerlendirildi.
3: Türkiye'de yıllara yayılan ve birbirinden bağımsız kurbanların öldürüldüğü bazı cinayet dosyaları, faillerinin yakalanmasının ardından seri cinayet vakaları olarak kayıtlara geçti. Bazı failler kurbanlarını rastgele seçerken bazıları benzer yöntemlerle ve belirli bir kurban profiline yönelerek cinayet işledi. Kamuoyunda Artvin canavarı, avcı, tornavidalı katil ve mobilyacı katili gibi lakaplarla tanınan faillerin dosyaları Türkiye'nin yakın dönem suç tarihinin en dikkat çekici olayları arasında yer aldı. Eski gazi arşivlerinde 2006 itibariyle 11 seri katilin toplam 46 cinayet işlediğine ilişkin değerlemeler bulunurken, sonraki yıllarda yeni vakalar da gündeme geldi.
2: Türkiye'nin seri katilleri denildiğinde öne çıkan isimlerden biri Adnan Çolak oldu. Kamuoyunda Artvin canavarı olarak anılan Çolak'ın 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen 11 kişiyi öldürdüğü kayıtlara geçti.
3: Çolak'ın kurbanlarını özellikle ileri yaştaki kişiler arasından seçtiği belirlendi. Yakalanmasının ardından başlayan yargılama yaklaşık 5 yıl sürdü. Mahkeme tarafından ağır cezalara çarptırılan Çolak, daha sonra kamuoyunda Raşan Affı olarak bilinen şartlı salıverme düzenlemesi kapsamında 2005 yılında tahliye edildi.
2: Türkiye'nin en dikkat çekici seri cinayet dosyalarından biri de Hamdi Kayapınar vakası oldu. Kayapınar'ın suç geçmişi henüz 14 yaşındayken kardeşini öldürmesiyle başladı. Daha sonra 1998-2001 yılları arasında Kayseri'de 6 kişiyi öldürdü ve başka kişileri de yaraladı.
3: Cinayetlerdeki ortak noktalar polisi Kayapınar'a götürdü. Soruşturmada cinayetlerin işlendiği dönemde yaklaşık 18 aylık bir kesinti bulunduğu, bu sürenin dönemin askerlik süresiyle örtüştüğü tespit edildi. Bölgede askerlik yapan kişiler araştırıldı ve Kayapınar'a ulaşıldı. Evinde bulunan delillerin ardından gözaltına alınan Kayapınar cinayetleri itiraf etti.
2: Kayapınar yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye edildi. Ancak yaklaşık bir yıl sonra Kayseri'de bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz'ın öldürülmesiyle eski dosya yeniden gündeme geldi.
3: Polis 2018'deki cinayetin ardından yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelinin olay yeri içerisinde kırmızı bisiklet kullandığı belirlendi. Cinayetin yöntemi ve işlendiği bölgenin Kaya Pınar'ın geçmiş suçlarıyla benzerliği üzerine soruşturma bu yönde yoğunlaştırıldı.
2: Operasyonda cinayette kullanılan av tüfeği çok sayıda fişek ve öldürülen güvenlik görevlisinden alınan ceyle geçirildi. Kaya Pınar bu cinayet nedeniyle 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
3: Kamuoyunda tornavidalı katil ve avcılar sapı olarak tanınan Yavuz Yapıcıoğlu hakkında da farklı dönemlerde çok sayıda cinayet iddiası ortaya atıldı.
2: Dönemin basınında yer alan polis kayıtlarına dayalı haberlerde Yapıcıoğlu'nun 18 kişiyi öldürdüğü ancak daha fazla cinayetle bağlantısının araştırıldığı aktarıldı. Bu nedenle toplam kurban sayısına ilişkin iddialarla kesinleşmiş vakaların birbirinden ayrılması gerektiği belirtiliyor.
3: Mobilyacı katil olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ise 1998 yılında İstanbul'da işlenen bir dizi cinayette gündeme geldi.
2: Demirci'nin Esenler ve Bağcılar'da 3 mobilyacıyı iş yerlerinin bodrum katlarında ateşli silahla öldürdüğü belirlendi. Dönemin haberlerine göre kurbanlarını önceden tanımayan Demirci'nin özellikle mobilyacıları hedef alması dosyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu.
3: Türkiye'nin yakın tarihindeki en sıra dışı vakalardan biri de kamuoyunda otoban katilleri olarak bilinen Mehmet Karahasan ve Yiğit Bekçe dosyasıydı.
2: İkili Ekim 2006'da yaklaşık 52 saat içerisinde 7 kişiyi öldürdü. Cinayetler Bursa-Yalova karayolu çevresinden başlayarak İzmit, Sakarya, Mersin ve Ankara'ya uzanan farklı noktalarda işlendi.
3: Karahasan ve Bekçe ilk cinayetten yaklaşık 52 saat sonra Kızılcahamam'da yakalandı. Farklı şehirlerde işlenen cinayetler nedeniyle açılan davalarda ikili birden fazla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Kamuoyunda çivici katil olarak bilinen Süleyman Aktaş da 1990'lı yıllarda Denizli'nin Çivri ilçesinde işlediği cinayetlerle tanındı.
3: Aktaş'ın hedef aldığı yaşlı kurbanlarının kafasına inşaat çivisi çakarak cinayet işlediği belirtildi. Yakalanmasının ardından cezaevine gönderilen zanlı, akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporlar sonrasında yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi.
2: Cinayetlerin ardındaki psikotik gerekçeler, adli tıp literatüründe geniş yer bulurken saldırganın kurbanlarını tamamen savunmasız kişilerden seçmesi dikkat çekti. Bu vaka, Türkiye'de adli tıp raporlamalarının ve kriminolojik profil analizlerinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.
3: Yakın dönemde kamuoyunun gündemine gelen isimlerden biri de Atalay Filiz oldu. Filiz'in adı Ankara ve İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen cinayetlerle ilişkilendirildi.
2: Cinayetlerin ardından başlayan ve günlerce süren geniş çaplı arama çalışmaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Görüntülerinin yayımlanmasının ardından Türkiye genelinde aranan Filiz daha sonra yakalanarak yargı önüne çıkarıldı.
3: Alanya ve çevresinde işlediği cinayetlerle tanınan, kamuoyunda bebek yüzü katil olarak anılan Ali Kaya da birden fazla kişiyi bıçaklayarak öldürmesiyle biliniyor.
2: Seri cinayetlerin yanı sıra kaldığı cezaevlerinden firar etmesiyle de gündeme gelen Kaya, uzun takip operasyonlarının ardından yeniden yakalanarak yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına nakledildi.
3: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Asayiş Daire Başkanlığı'yla olay yeri inceleme ekipleri, faili meçhul kalan dosyaları yeniden inceleyerek geçmişe dönük cinayet zincirlerini tek tek aydınlatıyor.
2: Kriminalistik yöntemlerin, balistik eşleştirmelerin ve şüpheli davranış analizlerinin gelişmesiyle birlikte yıllar sonra dahi çözülememiş seri vaka kalmaması hedefleniyor.
3: Türkiye'deki seri katil vakaları incelendiğinde bütün dosyaları açıklayabilecek tek bir suç modeli bulunmadığı görülüyor. Kurban seçimi, cinayet nedeni, kullanılan yöntem ve suçlar arasındaki süre her failde farklılık gösteriyor.
2: Buna karşılık bazı dosyalarda benzer öldürme yöntemleri, belirli kurban profilleri, suç mahalleri arasındaki bağlantılar ve tekrarlanan davranış kalıpları birbirinden bağımsız görünen cinayetlerin aynı faille ilişkilendirilmesini sağladı.
3: Özellikle Hamdi Kayapınar dosyasında cinayetler arasındaki benzerliklerin ve geçmiş suç kayıtlarının karşılaştırılması, yıllar sonra işlenen yeni bir cinayetin çözülmesinde kritik rol oynadı. Polis ekiplerinin kamera görüntülerinden hareketle yaptığı çalışmada failin yeniden yakalanmasını sağladı.
2: Türkiye'nin suç tarihine geçen bu vakalar, kimi zaman yıllarca çözülemeyen cinayetlerin adli deliller, arşiv taraması, davranış örüntüleri ve yeni teknolojiler sayesinde birbirleriyle bağlantılı olduğunun ortaya çıkarılabileceğini gösteren çarpıcı örnekler olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
3: Türkiye'nin suç tarihine damga vuran seri cinayet dosyaları Adnan Çolak, Hamdi Kayapınar, Yavuz Yapıcıoğlu, Seyit Ahmet Demirci, Mehmet Karahasan, Yiğit Bekçe, Süleyman Aktaş, Atalay Filiz ve Ali Kaya gibi isimlerin işlediği cinayetlerle bu vakaların soruşturma süreçlerini kapsıyor.
2: Dosyalar, gelişen adli tıp, kriminal inceleme ve teknoloji sayesinde yıllar sonra bile yeni delillerle aydınlatılabilen vakalar arasında gösteriliyor.
3: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
4: Türkiye ekonomisinin ve ekonomi tarihinin hafıza binalarından bir tanesinin Hazine Müsteşarlığı binasının yıkımıyla başladık programımıza ve Nini Rosso'nun Il Silencio, Sessizlik adlı ünlü trompet üstadının bu şarkısıyla da bir anlamda hazinenin bir süre sonra artık yerinde olmayacak binasına selamlarımızı göndermiş olduk.
3: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Gün içinde saatlerce masa başına kalanlar için yeni bir araştırmadan dikkat çekici sonuçlar geldi. Glasgow Üniversitesi öncülüğünde yürütülen çalışmaya göre uzun süre kesintisiz hareketsiz kalmak kanserden ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı olabilir. 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırmada 30 dakika veya daha uzun süre boyunca kalkmadan oturmanın taşıdığı risk mercek altına alındı. Araştırmacılar bu şekilde geçirilen her ek hareketsiz saatin kanserden ölüm riskinin %9 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğunu belirledi. Glasgow Üniversitesi'nden Frederick Ho ve ekibinin yürüttüğü araştırmada İngiltere'deki UK Biobank veri tabanında yer alan 91.292 kişinin sağlık ve hareket verileri incelendi. Katılımcılar 7 gün boyunca hareket ölçer cihaz taşırken sağlık durumları ortalama 12 yıldan uzun süre takip edildi. Araştırmacılar en az 30 dakika boyunca büyük ölçüde hareketsiz geçirilen dönemleri uzun süreli hareketsizlik olarak tanımladı. Elde edilen sonuçlara göre kesintisiz hareketsiz geçirilen süre arttıkça kanserden ölüm riskinin de yükseldiği görüldü. Uzun süreli hareketsizlik yalnızca kanserden ölümle değil, genel kanser görülme sıklığının yanı sıra obezite ve tip 2 diyabetle bağlantılı bazı kanser türlerinde daha yüksek riskle de ilişkilendirildi. Buna karşılık gün içindeki oturma sürelerini ayağa kalkmak ya da kısa süreli hareket etmek gibi küçük molalarla bölen kişilerde daha düşük risk görüldü. Çalışmada dikkat çeken bir başka sonuçsa yoğun egzersiz yapılmadan da olası bir fayda sağlanabildiğini gösterdi. Araştırmacıların hesaplamalarına göre gün içinde uzun süre hareketsiz geçirilen bir saatin hafif fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi kanserden ölüm riskinin %12 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi. Ancak bilim insanları sonuçların doğrudan neden-sonuç ilişkisi göstermediğinin altını çizdi. Araştırmanın gözlemsel olması nedeniyle uzun süre oturmanın doğrudan kansere ya da kanserden ölüme yol açtığı söylenemiyor. Ayrıca çalışmaya katılan kişilerin İngiltere nüfusunun geneline kıyasla daha aktif olması, sonuçların toplamın tamamını aynı şekilde uygulanmasını sınırlıyor. Araştırmacılar buna rağmen uzun süreli oturma dönemlerini kısa hareketlerle bölmenin önemine dikkat çekiyor. Glasgow Üniversitesi öncülüğündeki araştırmaya göre 30 dakika ve üzeri kesintisiz hareketsiz sağlık risklerini artırabiliyor. Çalışmada bu şekilde geçirilen her ek saatin kanserden ölüm riskine %9'luk artışla ilişkili olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Kurtuluş Savaşı'nda askerlere gönderilen göynek kumaşları yeniden dokunuyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında cephedeki askerlerin iç giyiminde kullanılan göynek kumaşları Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü'nde yeniden üretilmeye başlandı. Milli Mücadele döneminde Kastamonu'daki dokuma tezgahlarında üretilerek orduya gönderilen pamuklu kumaşlar tarihi örneklerden yararlanarak yeniden dokunuyor. Milli Mücadele dönemi ve sonrasında askerlerin iç giyiminde kullanılan göynek kumaşlarının önemli bir bölümü Kastamonu'da bulunan dokuma tezgahlarında üretildi. Tezgahlarda dokunan pamuklu kumaşlar işlenerek iç giyim haline getirildikten sonra cephedeki askerlere gönderildi. Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü'nde kurulan dokuma tezgahlarında ise dönemde kullanılan göynekli kumaşların yeniden üretilmesi için çalışma başlatıldı. Enstitü Müdürü Ayten Can Aslan bölgenin kültürel değerlerini araştırarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Kastamonu'nun zengin bir dokuma kültürüne sahip olduğunu belirten Can Aslan, 1940'lı yıllarda yapılan bir sayımda kentte 16.000'in üzerinde dokuma tezgahı bulunduğunu aktardı. Can Aslan, Milli Mücadele döneminde Kastamonu'ndaki dokuma tezgahlarının önemli bir işlev üstlendiğini belirterek, cephedeki askerlerin iç giyiminde kullanılan kumaşların kentte dokunduğuna ilişkin izlere ulaştıklarını ifade etti. Sandıklarda yapılan araştırmalarda cepheye gönderilen göneklerden bazı örneklerin bulunduğunu aktaran Can Aslan, saha çalışmaları sonucunda özellikle askerlerin iç giyiminde kullanılmak üzere göynekli kumaşların dokunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Kastamonu'da yalnızca pamuklu kumaşlar değil, keten, kenevir ve ipekten dokumalar da üretiliyor. Enstitüde görev yapan usta öğretici Duray Güneş de sandıklardan çıkarılan yöresel kumaş örneklerini inceleyerek aynı özelliklerde yeniden dokuduklarını ifade etti. Güneş, Kurtuluş Savaşı sırasında askerlerin iç giyimi için dokunup cepheye gönderilen göynekli kumaşları yeniden gün yüzüne çıkarmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Kumaşların pamuktan üretildiğini belirten Güneş, bu özelliği sayesinde kışın sıcak, yazınsa teri emerek serin tuttuğunu ve bu nedenle askerlerin iç giyiminde tercih edildiğini söyledi. Usta öğretici Seher Yılmaz'la geçmişte Kastamonu'da neredeyse her evde dokuma tezgahı bulunduğunu belirterek, bu tezgahlarda üretilen kumaşlardan iç görnekler hazırlanarak cepheye gönderildiğini söyledi. Enstitüde yeniden üretilen kumaşlarla Kastamonu'nun geçmişteki dokuma geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında cephedeki askerlerin iç giyiminde kullanılan ve Kastamonu'ndaki tezgahlarda dokunan göynek kumaşları Olgunlaşma Enstitüsü'nde yeniden üretiliyor. Sandıklardan çıkarılan tarihi örneklerden yararlanarak dokunan kumaşlarla geçmişin dokuma kültürü gelecek nesillere aktarılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Sputnik özel haber.

0: I just got stabbed. Did you see this? Things are getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
2: Bankalar, kredi kartlarının nakit çekim amacıyla suistimal edilmesi veya ödeme düzeninin aksaması gibi riskli durumlarda inceleme başlatarak kartları kısıtlayabiliyor ya da tamamen kapatabiliyor. Kartların kullanım amacı dışında kullanılması bankalar tarafından risk unsuru olarak değerlendirilebiliyor. Özellikle kart limitinin gerçek bir alışverişe dayanmadan nakde çevrilmesi, ödeme düzeninin bozulması veya gelirle uyumsuz harcamalar yapılması kartlara yönelik inceleme ve kısıtlama sürecini gündeme getirebiliyor. Peki hangi durumlarda kapatılabilir? Kartın kapatılmasına veya kullanımının kısıtlanmasına yol açabilecek başlıca durumlar şöyle sıralanıyor. Kart limitinin gerçek bir alışverişe dayanmaksızın nakde çevrilmesine yönelik işlemler, asgari ödeme tutarlarının uzun süre ödenmemesi ve borcun yasal takip sürecine girmesi, bireysel kredi kartının işletme giderleri veya yüksek hacimli ticari harcamalar için kullanılması, belgelenebilir gelir ile kart limiti ve harcama alışkanlıkları arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk bulunması, şüpheli veya kurallara aykırı işlemler tespit edilmesi halinde bankalar inceleme başlatabiliyor. Hesap hareketlerinde olağan dışı yoğunluk görülmesi durumunda kart sahibinden harcamalara ilişkin belge veya açıklama talep edilebiliyor. Kurallara aykırı kullanımın tespit edilmesi halinde ilk aşamada nakit avans kullanımı kısıtlanabiliyor veya kartın işlem limitleri düşürülebiliyor. İhlalin devam etmesi ya da borcun yasal takibe düşmesi durumunda ise kartın tamamen kapatılması gündeme gelebiliyor. Bu tür durumlar kişinin bankacılık ve finansal işlemlerindeki risk değerlendirmesini de etkileyebiliyor. Bankalar, kredi kartlarının kullanımında bazı işlemleri riskli olarak değerlendirerek kartlara kısıtlama getirebiliyor veya kartları tamamen kapatabiliyor. Özellikle kredi kartı limitinin nakde çevrilmesi, asgari ödemelerin uzun süre aksatılması, gelirle uyumsuz harcamalar ve bireysel kartların ticari amaçlarla kullanılması inceleme nedeni olabiliyor. Bankalar, şüpheli işlemlerde önce nakit avans veya işlem limitlerini kısıtlarken, ihlalin sürmesi ya da borcun yasal takibe düşmesi halinde kartı tamamen kapatabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası gündeme geldi. Kulak memesindeki çizgi ne anlama geliyor? Komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası kulak memesindeki belirgin çizgi yeniden gündeme geldi. Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu, Frank işareti olarak bilinen bu çizginin bazı kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkilendirildiğini belirterek, ancak tek başına hastalık tanısı anlamına gelmediğini vurguladı. Kalp krizi geçirmesinin ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz'ın anjiyo operasyonu sonrası sağlık durumunun iyiye gittiği belirlendi. Yılmaz'ın rahatsızlığının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu, komedyenin kulak memesindeki belirgin çizgiye dikkat çekti. Kulak memesindeki çapraz çizginin Frank işareti olarak adlandırıldığını belirten Yılancıoğlu, bu bulgunun ilk kez 1970'lerde koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildiğini, o tarihten bu yana yapılan çok sayıda gözlemsel çalışmada Frank işaretiyle ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler risk arasında ilişkinin araştırıldığını aktardı. Bazı meta analizlerin Frank işareti bulunan kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebileceğini işaret ettiğini belirten Yılancıoğlu, olası nedenler arasında damar yaşlanması, mikrovasküler değişiklikler ve elastik doku kaybının bulunduğunu söyledi. Yılancıoğlu, kulak memesindeki çizginin tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmayacağının da altını çizdi. Frank işaretinin yaş ilerledikçe daha sık görülebileceğini ve sağlıklı kişilerde de ortaya çıkabileceğini belirten Yılancıoğlu, bu nedenle kulakta söz konusu çizginin bulunmasının kişinin kalp hastası olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. Buna göre sigara kullanımı, hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet veya ailede kalp hastalığı öyküsü gibi başka risk faktörlerinin bulunması halinde bu bulgu kardiyovasküler risk değerlendirmesi için dikkate alınabiliyor. Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası kulak memesindeki belirgin çizgi yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, Frank işareti olarak bilinen bu çizginin bazı kalp damar hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini, ancak tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmadığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Saldırı hazırlığındaki IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi. Alyan Kuriş soruşturmasına 5 şirkete el konuldu. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Asu ile Tuğberk İmamoğlu gemilerinin çarpışmasına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul'da IŞİD örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç, Sultanbeyli'de düzenlenen operasyon sırasında polise ateş açtı. Karşılık verilmesi üzerine şüpheli etkisiz hale getirilirken bir vatandaş yaralandı. Alyan Kuriş soruşturmasına 5 şirkete el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alyan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada MASAK raporları gizli para trafiğini deşifre etti. Şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 kritik kimya ve makine şirketine resmen el konuldu, gözaltı kararı çıktı. Şırnak'taki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görevli başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un şehit olduğunu bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken 18 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada kaptanın Türkiye'den ehliyet almadığı için Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet aldığı ortaya çıktı. Bir kişi raporundaysa geminin batmadan limana geri dönebileceği bilgisine yer verildi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklandı. Asu ile Tuğberk İmamoğlu gemilerinin çarpışmasına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda her iki gemide de çeşitli eksik ve hatalar bulunduğu belirtilirken kazanın asli kök nedeninin Asu gemisindeki köprü üstü zafiyeti olduğu ifade edildi. Asu'nun emniyet kılavuzundaki kurallara uyarak köprü üstünde tecrübeli kaptan ve ek bir göğüsçü bulundurması halinde Tuğberk İmamoğlu'nun kontrolsüz dönüşünün daha erken fark edilebileceği kaydedildi. Raporda zamanında yapılacak acil manevralarla çarpışmalarının önlenebileceği ya da darbenin şiddetinin azaltılarak Tuğberk İmamoğlu'nun batmasının engellenebileceği değerlendirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Emniyet ve Jandarma Teşkilatları'nın titiz çalışmaları sonucunda sonuçlandırıldığını belirtti. FETÖ'nün suikast timinde yer alan Karatepe'ye maddi destek sağlayan 10 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Nepal'de 1200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin 9. gününde hidroelektrik santraline ait bir tünelden 2 işçi sağ çıkarıldı. Yetkililer, Trişuli Nehri boyunca hidroelektrik projelerinin tünellerinde yaklaşık 900 kişinin mahsur kalmış olabileceğini tahmin ediyor.
2: Ekonomi.
1: Motorinin litresine ortalama 7 lira 79 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bugün itibariyle çoğu şehirde 90 liraya aşarken benzin 80 liraya yaklaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayının dış ticaret verilerini açıkladı. Ağustos'ta ihracat geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar oldu.
3: 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Nisan'daki %21, Haziran'daki %20 artışlardan sonraki en yüksek, üçüncü en yüksek aylık artış oranıdır. Tatil ayı olan Ağustos'ta %8,1 bir artış büyük bir başarı.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle BIST yüz endeksiyle ekonomiyi sonlandıralım. 13.932 puandan işlem görmekte BIST yüz endeksi an itibariyle. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 33 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.637, çeyrek altın 11.321, tam altın 45.073, ata altını ise 45.870 liradan işlem görüyor. Filenin Sultanları yarı finalde. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı takım yarın Sırbistan'la finale çıkmak için mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol takımımız Almanya karşısına aldığı galibiyeti Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasında kaldı. Bu sonuçta milli takım 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi. Dünya Kupası 20 Ağustos 5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'da organize edilecek. Futbolla sporu sonlandıralım. Süper Lig'de yarın derbi günü. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlerin ev sahipliğinde yarın saat 20'de başlayacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler Süper Lig'de yaklaşık 2,5 yıl sonra derbi yönetecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İstanbul ve İzmir parçalı ve az bulutlu, İstanbul 29, İzmir 34 derece, Antalya parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Trabzon parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece, Gaziantep sıcak 35, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38, Van parçalı ve az bulutlu 27 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında ünlü isim Petek Dinçöz'le yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
5: Sahne enerjisi ve hareketli yaşamıyla dikkat çeken Petek Dinçöz, Radyo Sputnik mikrofonunda hem kariyerini hem de özel hayatından samimi detayları anlattı. Eşi Nida Büyükbayraktar'la evliliğinden oğluyla olan ilişkisine kadar hayatının farklı yönlerinden söz eden sanatçı, kariyerinde ilk kez arabesk bir parça seslendirmesinin kendisi için nasıl bir deneyim olduğunu da paylaştı. Hiperaktif yapısını, çalışmayı ve yoğun tempoda olmayı ne kadar sevdiğini anlatan Dinçöz, sahneye dair ilginç takıntılarını da Okan Aslan'a anlattı. Petek Dinçöz'le gerçekleştirdiğimiz bu samimi ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
6: Hanımlar, beyler, hepinize tekrar selamlar ve de sevgiler.
7: Sen nereye bakıyorsun diyorum. İçeridekiler de sana bakmayınca Allah Allah.
6: Hayır, ben nereye bakıyorum? Düştüm. Ben nereye bakıyorum biliyor musun? Orada bir tane şey var.
7: Kamera mı var?
6: Monitör var. Yok, monitör var. O monitörde de biz böyle. Az çeksene ki. Bak gel şöyle. Az öne doğru. Gördün mü bak?
7: Aa, okey. Tamamdır. Bu arada herkese merhaba.
6: Tanıştırayım. Petek Dinçöz.
7: Memnun oldum. Çok güzel bir atmosfer burası. Acayip enerjik. Şu anda bütün dinleyicilerimize söyleyeyim. Anlat. Birbirinden güzel bayanlar ve birbirinden yakışıklı beyler şu anda camın arkasından bize bakıyor. Biz yayına başladık. Sen de çok tatlısın. Çok, heyecanlı mısın?
6: Çok teşekkür. Elim ayağım titriyor. Bildiğin gibi değil.
7: Fark ettim.
6: Yalnız
7: biliyor musun?
6: Ben karıştırdım. Ben mi konuğum yoksa biz mi sana geldik?
7: Hoş geldiniz. Artık sahneleri bırakıyorum ve Sputnik kanalında radyo yayıncılığına.
6: Bir şey söyleyeyim. Yabancı olduğum bir şey değil ki zaten. Sunuculuk ne kadar yaptın?
7: Canlı yayın ekranlarda bayağı yıllarca yani. Hem birçok kanalda çalıştım. Çok güzel ben tam bir canlı yayın kadınıyım. Bana bant yayında mutlu olamıyorum. Potumu da.
6: Bir şey söyleyeceğim. Hiç böyle şey oldu mu? Fena şeyler yaşadın mı böyle? Ah falan filan böyle.
7: Çok tabii canım.
6: Var mı unutamadığın bir tane? Gelir mi aklına hiç?
7: Ay gelmesin. Sonra tekrara düşüyor. Hatırlanıyor. Yok. Çok oldu ama. Yani kanal kapanmadı. Fakat gündem değişti. Gündemi değiştiren bir kadın olarak canlı yayında yani her gün hafta içi her gün 3 saat. Düşünsene tek
6: Petek,
7: başına.
6: Petek bir de bir şey söyleyeceğim. Yani gündemi değiştiren kadın diyorsun ya hakikaten böyle bir şeyi böyle açıp alıp eline telefonu falan bir baktığın zaman gündemde sen olduğunda ne hissediyorsun? Allah'ım şu mikrofonu itmeye bak şuna bak ya. Bir kibarlık bir temizlik bildiğin gibi değil.
7: Yani kendi haberlerime bakamıyorum ben.
6: Niye?
7: Bilmiyorum kendimi de izleyemem mesela.
6: Nasıl izleyemiyorsun?
7: Ateş basıyor heyecanlanıyor. Ah diyorum orada niye onu söyledim. Şurada şöyle yapsaydım. Böyle şey birbirine giriyor kemiklerim. İç içe geçiyor. Hı. Kendimi asla izleyemem.
6: Hep böyle eleştiren mi bakıyorsun
7: çok,
6: yani?
7: Çok feci.
6: Her izlediğinde de bir şey bulamazsın ama ya. Buluyor
7: yok,
6: musun?
7: Bulurum. Şimdi bak mesela burada monitör yok. Hı. Karşımda minnacık şirin bir kamera var. Ben orada nasılım? Nasıl duruyorum? Şu anda hiç. Böyle güzel relax.
6: Senin de var mı böyle takıntıların? Hani az önce mesela biz yayın öncesi fotoğrafı çekmeden evvel ışıkları sordu sevgili Petek.
7: Evet.
6: Burada ışıklar var niye yanmıyor diye.
7: Baksana şurada üç kaç tane spot
6: evet,
7: var.
6: Bir sürü iki, spotumuz var.
7: 6 tane spot var. Hepsi kapalı. Acaba sen mahsus mu kapattırdın?
6: Yok be gerçekten ışıklar öyleymiş.
7: Yok senin ya sanat camiasından çok dostun var. Çok da kıskanılan bir kadın olduğum için. Acaba ışıkları bilerek mi kapattın?
6: Olabilir aslında böyle bir şey de yani. Hı. Yok bunları usta bağladı da kabloyu yanlış yere çekmiş herhalde. Daha tamamlayamadı. Şaka yapıyorum ya valla patlıyormuş ondan. Hı. Ayarlayamadık yani şeyini. Nasılsın iyi misin? Her
7: çok
6: zaman
7: iyiyim.
6: Gibi enerjin süper yani.
7: Evet çok teşekkür ederim. Çok,
6: çok
7: güzel.
6: Samimi bir insansın sen hakikaten.
7: Öyleyim.
6: Hep
7: gerçekten.
6: Böyle miydin hayatım
7: boyunca? Hep böyleydim.
6: Boyunca.
7: Bu samimi olmak da bazen insana kaybettiriyor. Çok kazık yiyorsun. Yani Pollyanna olamadım, yapmacıklık yapamadım. Hı. Gördüğüm insanlara eğer benim arkamdan konuştuysa ve duyduysam suratımdan hemen anlaşıldığı için hep yüzümü astım. Başka ah canım ben de seni çok seviyorum demedim. Bu yüzden de sahtekarlık yapmadığım için kaybettim.
6: Peki,
7: ama ne kaybettim?
6: Ne zamana kadar?
7: Yok ne kaybettim?
6: Bir yerde artık kendi
7: yok değişemem. Değişemem. Mümkün
6: ciddi
7: değil.
6: Ciddi misin sen
7: yok,
6: ya?
7: Yok. Ben oğluma bile şey yapamam yani suratımı. Kötü bir şey varsa oğlum bile anne bugün ne oldu bir şey canını sıkan bir şey mi oldu der. Hemen anlaşılır yüzümden. Asla sahtekarlık yapamam. Bu bana ne kaybettirdi? Çevreyi azalttım. Evet çevremde kimse
6: Allah
7: kalmadı.
6: Allah aşkına lafını unutma. Ben var ya Petek'in bir tane lafını bildiğin hani küpe gibi aldım. O kadar bayıldım ki benzetmesine hap gibi. O da şu. Arkadaşlar Petek diyor ki 10 tane 1 lira 10 lira yapar. 2 tane 5 lira da 10 lira yapar. Ben hayatımda insanları bu şekilde azalttım diyor. Hı-hı. Ve ikinciyi de söyleyeyim affetmişsin sen. Affetmek Hı-hı. de çok güzel bir şey. Hı-hı. Öyle değil mi? Dinliyorum seni Petek.
7: Çok. Eskiden ah hani bela okurduk, beddua okurduk. Birçok ah derdim. Şimdi diyorsun ki yok ya affet herkese affet. Zaten cezalarını buluyorlar bir şekilde. Uzaklaş. Onların frekanslarından enerjilerinden uzaklaşman şart.
6: Peki böyle olmasının sebebi ne? Senin çok başarılı olman mı? Çok iyi olman mı? Çok güzel olman mı? Hedeflerine, hayallerine dolu dizgin yürüyor olman mı? Birilerine engel olman mı? Ne yaptın? Birinin ayağına mı bastın?
7: Hiçbir zaman engel olmadım ama şu anda eskiden görüntüm vardı. Sesim birazcıktı. Şimdi hem sesim hem görüntüm bir araya gelince birçok insanı sinir etti bu. Birçok insanın bana düşman olmasına sebep oldu.
6: Allah Allah. İnsanların böyle şeyleri mi var ya?
7: Öyle
6: böyle
7: maalesef. Maalesef. Neden sektörde hep belli başlı isimler Ya kanal isimleri değişiyor. Hmm. Televizyon kanalların isimleri değişiyor mesela. Ama bizim sektördeki isimler aynı. Neden?
6: Neden?
7: Çünkü kimseye yol vermiyorlar. Yenilere yol açmıyorlar. Bu yüzden bu.
6: Çok fena bir durum ya.
7: Çok. Bu müzik, bak müzik sektörü bizim çok tehlikeli. Evet, yeniler geliyor. Kalıcı oluyorlar mı?
6: Şu anda öyle bir kalıcılık eskisi gibi değil yani.
7: Değil işte. Maalesef. Kesinlikle. Maalesef. Yenilere her zaman yol vermek lazım. Ben hep destek olmaya çalışıyorum. Yeni bu sektöre atılan arkadaşlarımıza elimden geldiğince. Televizyon programı yaparken de ben hep bir bölümüm vardı. Hani şey, kendi keşfet kendini, göster kendini. Çıkarlardı, şarkılarını söylerlardı. Hı hı. Hiç reyting kaygım olmadı.
6: Televizyon programı bitti değil mi? Yani şu an televizyon...
7: Şu anda yok.
6: Peki
7: ama...
6: bir düşünce var mı?
7: Evet, eğer anlaşırsak, eğer ki maddi olarak demiyorum. Hı. Benim için maddiyat hep ikinci planda ama formatın içinde istediklerim olursa...
6: Sen nasıl
7: olursa...
6: format istiyorsun mesela? İçinde olmasını istediğin şeyler.
7: Şimdi onu anlatırsam.
6: Ha, olmaz.
7: Şimdi olur mu?
6: Olmaz.
7: Olmaz.
6: Ama bomba gibi bir şey olur diyor.
7: Çok güzel bir format. Ediyor. Evet evet. Çok bu kadar güzel. İpucu yeter ya.
6: Peki tamam, bu kadar ipucu yeter. Bu senin ilk okuduğun arabesk.
7: İlk.
6: Değil mi?
7: Tabii.
6: Nereden sevdim o zalimi? İlk.
7: İlk.
6: Sen peki nasıl buluyorsun kendini bu konuda? İyiyim dedin mi? Hani biz tam bakıyoruz, biz değerlendirmeyi yaparız.
7: Ben Petek dinlerken güzel, hep güzel kendimi eleştiririm ya.
6: Burada da mı eleştiriyorsun
7: tabii
6: Petek
7: ben,
6: ya?
7: Aynen, yemin ediyorum. Ben her şeyi kendimle ilgili noktalardan.
6: Senin bununla ilgili bence çözmen gereken şeyler var.
7: Tanıdığım bir doktor var mı? Yani şöyle, kendimi eleştiriyorum ki karşı taraf beni eleştirmesin diye. Hmm. Önce kendime bakıyorum.
6: Peki yakın çevrende seni ilk eleştirenler var mı? Bu güzel bir şeydir çünkü. Yani herkesten önce Petek Şah, bak şunu şöyle yap, bunu böyle yap falan diyenler var mı? Çok böyle güvendiğin, sevdiğin insanlar.
7: Anneannem var.
6: Öyle mi?
7: Evet. Anneannem. Anneannemin sesi çok güzeldir. Anneanneme hemen ben dinletirim. Ondan fikir alırım, akıl alırım. Kıyafet konusunda bile çok zevkli kadındır. Anneanne dediğime bakma yani. Bayağı şeydir yani. Nasıl desem sana, fıstık gibidir. Kalbi de kendi de çok görüşü farklı bir kadındır. Öngörülü.
6: Verdin mi simge?
7: Bende duyulmuyor.
6: Nasıl duyulmuyor ya?
7: Ah, geldi şimdi.
6: Ben de dedim nereyi dinliyor? Bizim programa gelmiş, acaba nereyi dinliyor olabilir?
7: Yan taraftaki radyo.
6: Beşim.
7: Aç aç, ama dur, başladı mı?
6: Şu anda intro'da.
7: Burası işte beni alıyor bak.
8: Sevmek çok zormuş.
6: Ah Petek, ah yaktın bizi Petek.
7: Sen aç, de aç sesi,
6: sen
7: aç
6: de,
7: sesi.
6: Sen de yakacaksın.
7: Ver damarı. Ver damarı.
6: Petek Dinçöz.
7: Sevdim ama sevildim. Dilenci. Allah Allah. Gerçekten. Allah Orhan Baba.
6: Nasıl bir heyecan ya. Ben gerçekten bir an, ben de tüylerim diken diken oldu ya. Anneannene bunu dinlettin mi bu arada?
7: Aa,
6: ne dedi?
7: Zaten onlar ezbere bütün şarkılarını Orhan Baba'nın biliyor.
6: Hayır,
7: ben
6: dilenci değil.
7: Söyledim.
6: Nereden sevdim dedi, o zalimi dinlettin
7: tabii
6: mi?
7: Tabii ki ağladı.
6: Ciddi misin sen?
7: Ağladı.
6: Ha, olmuş bu dedi yani.
7: Helal olsun sana kızım dedi. Ama seni büyüten bir kadından bunu duymak nasıl
6: çok
7: bir şey biliyor
6: bir şey
7: musun?
6: Ya. Çok
7: helal
6: güzel
7: olsun.
6: Şey.
7: Acayip bir şey. Televizyon programı yaptığımda da canlı yayına 3 saatlik... Ben okuyamadım ama hep yani kardeşlerimize hep eğitimleri konusunda hep destek vermeye çalıştım. Hı. Hala daha görüştüğüm, onlar kendini biliyor, söylemek istemiyorum. Hı hı. Kendim okumadım, üniversiteye gidemedim ama üniversiteye giden kardeşlerimize okuttum.
6: Petek çok samimi bir insansın. Hı. Yani ben biraz seninle ilgili şöyle bir yorumum var. İnsanların ülkemizde seni tam anlamıyla doğru anlayamadığını ben düşünüyorum.
7: Bence
6: aslında
7: de.
6: Çok meşakkatli bir hayat hikayem var. Oo. Çok zorlu bir hayat hikayem var. Müthiş bir mücadelen var. Ve buna rağmen hala iyi ve güzel kalpli kalmayı başarabilmişsin. Başarmaya çalışıyorsun. Bak, insanları affetmiş olman da bunun en
7: tabii
6: büyük göstergesi.
7: Ki. Ama yani kin tutmanın hiçbir anlamı yok. Hesap sormanın hiçbir anlamı yok. Hayata oluruna bırakacaksın ki hayattan keyif al. Bu çok önemli. Birçok yaptığım çalışma oldu. Kendimi geliştirdim, yetiştirdim. Onu dedim, üniversiteye gitmedim ama hani hep kendime bu yönde bu eksiklerimi tamamlamaya çalıştım. O yüzden de kendimi eleştiriyor olabilirim. Hani insanlara karşı açık bırakmamak için kendimi eleştiriyor olabilirim.
6: Affetmediğin var mı peki hiç? Yani bu kadar affettiğinin arasında her şeyi affettim ama onu hiçbir şekilde affetmem dediğin.
7: Bunu bana 15 sene önce, 20 sene önce sorsaydın evet derdim. Böyle kara kaplı defteri açardım, sayardım ama şu anda hiç yok. En büyük düşmanımı karşıma getir, hiç Allah'ın selamını verir.
6: Senin
7: gider.
6: Çünkü enerjini aşağıya çekiyor değil
7: tabii
6: mi?
7: Tabii ki. İşte burada da söylüyorum, hani birçok zalimler oluyor insanın hayatında birçok. O yüzden Allah bu zalimlerden hepimizi korusun. Amin. Ama bu zalimlerden bahsederken arkada alttan şeyi vermeniz lazım. Beni nereden sevdim o zalimi?
6: Nereden sevdim hani, o zalimi? Yetmeyeli. Arkadaş yani
7: örtüşmüyor.
6: Özellikle
7: olmaz.
6: Burada zalimden bahsederken.
7: Ya, tabii.
6: Zalimden bahsederken.
7: Biraz ışıkları da küselim. Yani Allah bizi zalimlerden korusun.
6: Amin,
7: bir
6: amin.
7: Tanem. Hayata hep güzel bakalım. Benim en büyük hayalim anne olmaktı mesela. Hı, Rabbim oldu. Anne olmayı nasip
6: kaç
7: etti.
6: Kaç yaşına geldi? Nasıl aranız?
7: Biraz böyle sataşıyoruz. Yeri geliyor arkadaş gibi oluyorum. Hı. Sonra diyorum ki ya senin benim arkadaşım değil, ben onun annesiyim. Öyle davranıyor çünkü saklambaç oynuyorum, körebeler oynuyorum, evde fırlıyorum, koşturuyorum. Hı. Yani onun 10 yaşına da iniyorum. Annesi de oluyorum, arkadaşı da oluyorum. Bu çok şanslı.
6: İyi bir anne misin?
7: Ben öyle düşünüyorum.
6: Öyle düşünüyorsun.
7: Çok sabırlı.
6: Bu konuda eleştiriyor musun kendini?
7: Açık bırakmıyorum eleştirmeye.
6: Eleştirmeyi açık bırakmıyorsun.
7: Yok, hiç. Benim için benim önceliğim o. Başka Hı. hiçbir şey. Eskiden bendim, şimdi o. Onun için yaşıyorsun. Senin çocuğun var mı?
6: Var.
7: Kaç tane?
6: Bir tane.
7: Benim de işte erkek mi kız mı?
6: Kız.
7: Maşallah. Yani kız erkek fark etmiyor ama önceliğin onun o oluyor.
6: Ben onu sana zaten soracaktım. Hayattaki önceliklerin ne diyecektim? Bir numaraya oğlunu
7: evladım,
6: yerleştirdin.
7: Tabii evet. ki.
6: Peki bir şey söyleyeceğim. Ya bu kadar çok koşuşturmam var. Yani o kadar çok yoğunsun ki oradan oraya oradan oraya.
7: Evde yatılı kadınım yok.
6: Tamam. Ona
7: sabah
6: çocuğa, hani 6:30'da fırsat...
7: kalktım bugün.
6: Tamam.
7: Sabah 6:30'da kalktım oğlumu.
6: Hep öyle mi kalkıyorsun?
7: Hazırladım tabii. Okula ben yolluyorum. Hı. Yemin ederim hani burada hadi ya diyorlar. Hani hayat size güzel. Yiyip içip yatıyorsunuz. Yemin ederim ki yani.
6: Yemek de yapıyorsun.
7: Vallahi yapıyorum.
6: Ev işlerini yapıyorsun.
7: Evet, ellerim soğan kokuyor.
6: Ciddi olamazsın.
7: Bak yemin ederim.
6: Petek yapma lütfen.
7: Bak ağlama.
6: Petek lütfen.
7: Ama yemin ederim bak yemeği
6: ağlarsam
7: ben yapıyorum.
6: Ağlarsam zaten kokudan ağlarım. Duygusallıktan
7: Sus.
6: Ağlamam yani.
7: Parfüm sıktı. Soğan kokusunun üstüne dermiş.
6: Sevgili dinleyiciler, bir yayın yapıyorum. Hayatımın en zor yayınlarından bir tanesi. Buram buram bu tarafa doğru.
7: Hayatım şaka, ev şaka. Kadınlığı ne zor iş sen biliyor musun?
6: Nereden bileyim canım ev kadınlığı ne bana, Allah Allah. Bana sorduğu soruyu
7: bak. Bir gün bak şöyle, ya, bir şöyle bir program yapmak isterdim. Erkeklere ev, bizim ev hanımlarımız, annelerimiz ne yapıyor? Hı. Sabah 6'dan itibaren. Tamam. Hani Hı. siz işe işten geliyorsunuz. Hı. Çok yoruldum ya. Deyip diyorsunuz
6: bir kere
7: ya.
6: Ben öyle bir şey yapmam. Ben ev işi de yaparım.
7: Peki
6: yardım
7: söyle
6: ederim.
7: Hadi bak ütü yapıyor musun?
6: Vallahi yaparım.
7: Cam siliyor musun?
6: Vallahi silerim.
7: Halı sildin
6: bir de bizim,
7: mi?
6: Bir de bizim evdeki camlar öyle küçük pencere de değil. Devasa.
7: Tamam, neyle siliyorsun camı?
6: Nasıl neyle siliyorsun camı?
7: Neyle siliyorsun?
6: Bak ben ne yapıyorum biliyor musun? Kovayı alıyorum. İçine bulaşık deterjanını Hı. döküyorum. Hı. Şeyle, suyla köpürtüyorum. Hı. Ondan sonra camı bir güzel fırçalıyorum. Ondan sonra çekçekle çekiyorum. Nasıl?
7: O, olmaz. Yarım yamalak oldu bu temizlik. Şey
6: Ciddi
7: gibi yani
6: misin?
7: Hani şirketler geliyor ya büyük rezidansların. O değil. Böyle hem ıslak hem kuru bezle. Hı. Daha kol gücü lazım ya. Hı. Yemek yapıyor musun?
6: Yemek de işte bak mesela çok güzel. Zeytinyağlı enginar yaparım.
7: Ver tarifi.
6: Bu kadar çok üzerime yüklenecek. Tamam.
7: Hayır, ver tarifi.
6: Tamam, enginarları aldım. Şeyinden, poşetinden çıkardım. Hı. Limonlu suyundan çıkardım. Hı. Öncesinde içini hazırlıyorum. İşte bezelyesi, havucu, patatesi.
7: Bir dakika, yağ, konserve limon. Mi o?
6: Konserve değil canım, gidip normal şey.
7: Haşlıyorsun hepsini ayrı ayrı.
6: Hayır, hepsini. Ben
7: burada yalan konuştuğunu anlıyorum.
6: Hayır, yalan. Vallahi bak böyle yapıyorum.
7: Peki enginarlar kararmasın diye ne yapıyorsun?
6: Tuzlu suya, limonlu suyun içinde bekletiyorum. Hı. Kendi suyundan
7: Tuzak
6: çıkartmıyorum.
7: Sorular. Aferin. Bak mutfak bile konuştuk yemek tariflerine kadar.
9: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
6: Bir şey söyleyeyim mi? Bizimkiler de bir alem sevgili dinleyiciler. Pete'ye şey dedi ya, Simge, ekmek banmak istiyorum size dedi ya.
7: Aldığım en ilginç iltifat. İnan ki Simge'cim vallahi teşekkür ederim bir tanem. Anne diyeyim şimdi ekmek banma gel. Sağ ol, gel ban kız.
6: Çok güzel vallahi güzel.
7: Toparlayamadım yine soracağını.
6: Gerçekten ben hala ekmek banmak istiyorum da enginardan sonra bu müthişti yani. Onu diyorum, zor olmuyor mu yani bu ya, kadar şeyin arasında?
7: Zor oluyor tabii ki, yoruluyor.
6: Ama yapıyorsun da.
7: Ama yapıyorum
6: yemeği
7: yani.
6: Yemeği sen yapıyorsun çünkü evet. Oğlunu düşündüğün
7: Başak
6: için.
7: Başak Burcu bir oğlum var. Boğa Burcu eşim var. Evde böyle...
6: Bir şey söyleyeceğim. Çocukluk aşkın mıydı?
7: 16 yaşındaydım.
6: 16
7: yaşındaydı. O 25'ti.
6: O 25'ti. Aha. Yıllar sonra kavuştunuz.
7: Aynen. Şu kitabı bir daha okuyalım dedik.
6: O zamanlar açılmamış.
7: Bir ekmeğimizi yani. Banalım dedik.
6: O, bir dakika, onun sana yaptığı iltifat, en güzel iltifat ne? Böyle bir şey gelmemiştir herhalde. Bak, bu orijinal bir şey. Bunu
7: bak,
6: söyle bence gidince.
7: Söylüyorum. Murat Neydi? Zor, basın danışmanım Murat Zor'a diyorum ki bir başlık hazırlasın. Aldığım en ilginç iltifat. Sizde neydi?
6: Ekmek banmak istiyorum dedi.
7: Size ekmek banmak istiyorum.
6: Tabii yani. Aynen öyle, Simge'nin dediği.
7: Tereyağı mıyım ben?
6: Petek, bir de şey söyleyeceğim sana. Hı. Son değil mi artık? Yani 3'te bitiriyoruz değil mi? Yani bu evlilik artık Allah'ın izniyle devam edecek. Daha yukarı doğru gitmeyecek
7: değil mi? 3'te deyince 3'e kadar mı sürüyor bu yayın dedim. Murat ne yaptın dedim, biliyor musun? Ay diyecektim ki bana bak. 3'e kadar mı yayın sürüyor? Yani Rabbim bilir her şeyi. Ben kesinlikle net konuşmayı sevmem.
6: Mutlusunuz, iyisiniz değil mi?
7: Çok güzel gidiyor. Hı. Rabbime çok şükürler olsun. İleride o benden sıkılır mı, sıkılmaz mı? Ben sıkılır mıyım, sıkılır mı? Yani biz ilişkimizde, evliliğimizde, hani çocukluğumuzdan beri birbirimizi bildiğimiz ve tanıdığımız için anlayışlıyız. Töleremiz çok, benim yaptığım işte gurur duyuyor. Hı hı. Çok güzel gidiyor her şey. Hı hı.
6: Aman Allah bozmasın, Allah nazarlardan
7: beni
6: saklasın.
7: Beni taşıyan biri yani. O önemli.
6: Ama bu zaten zor
7: yani
6: bir şey.
7: Yani görüntüde takım elbise giyen, böyle Kurtlar Vadisi pusu projelerinde, hı, sanki başrol oynayan biri gibi görünse de.
6: İçi öyle değil
7: içi
6: mi?
7: İçi gayet modern, gayet dünya modasının, dünya kültürlerine merak eden bir kişi. O yüzden de biz birbirimizi tamamlıyoruz.
6: Bir şey söyleyeceğim. Bu sonuncu nasıl oldu? Teklif kendisinden mi geldi peki? Sen mi aramıştın, öyle bir şey var
7: ben
6: sanki?
7: Ben aradım.
6: Amerika'daydım. Bak biliyoruz abi, Amerika'daydım.
7: Aradım ara. Dedim dur ya dedim, bir arayayım dedim, acaba ne yapıyor?
6: Ne niyetle aradın? Açık söyle bak.
7: Oturacaktım ya şey. Devlet dairesine gidecektik, oturacaktım yani masaya evlenmek için. Hani oradan plan yapmış değil mi? Hani plan yapıyormuş, yamacık şöyle eve bir geliyormuş. Evde duvardan duvara oraya böyle gitmiş, tarih oklar. Gitmiş. Hani hop aranacak. Sen Müge Anlı'dayım ben. Evet Mügeciğim.
6: Çok iyi.
7: Ya hiç beklemediğim bir şekilde teklif geldi. Hadi evlenelim artık. Bak bu işi uzatmayalım.
6: Evlenme teklifi yaptın mı bu arada?
7: Yaptı.
6: Nasıl yaptı? Diz mi çöktü? Söyleyemedim de.
7: Ya diz çöktü.
6: Ne oldu ya? Niye gülüyorsun Allah Allah? Bir şey hatırladın.
7: Hayır. Ay diz çöktü. Dizleri çürüdü diyecektim ve diyemedim.
6: Ya. O kadar.
7: Yani sende bir şey var. İnsanın fırlamalık şeyini çıkartıyor. Fırlamalık neyine? Özelliğini nüksettiriyor. Halbuki arkanda siyah. Sputnik yazıyor. Anlayamadım. Terledin mi?
6: Geçiştirme lütfen. Ne yaptı? Diz çöktü. Etti mi teklifi? Kabul ettim mi hemen? Nasıl evlenme teklifi? Merak ediyoruz ya. Şu anda 86 milyon bunu merak ediyor, biliyor musun?
7: Sen nasıl ettin?
6: Ben diz çöktüm ettim işte. Klasik.
7: Onlar benimle... klasik onlar. Biz su altına daldık okyanusta.
6: Şaka yapıyorsun.
7: Köpek balıklarının
6: arasında. Ciddi misin? Bak dalga geçme ya. Yani bu bakışlar çünkü hiç normal bakışlar değil. Saf yerine koyma beni lütfen.
7: Ya bir şey Petek söyleyeceğim.
6: Etmedi mi?
7: Ya etmemesin. Sen bir baksana bana ya. Ya sen...
6: Senin karşında kim
7: senin
6: var?
7: Senin karşında kim var ya?
6: Hayatı film
7: bana
6: işidir.
7: Bana bak. Bacak, bacağım kadar boyum var. Seni mahvederim ben. Ya bir şey söyleyeceğim. Tabii ki etti arkadaşım. Etmez olur mu yani adam? He. Yıllardır beni beklemiş. Nasıl
6: bir şey
7: etmez yani?
6: Niye ısrarla hala nasıl teklif ettiğini söylemiyorsun peki?
7: O da bir dahaki yayına.
6: Vallahi bir dahaki yayın çok güzel olur hakikaten ya. Allah bozmasın, mutlu
7: teşekkür
6: etsin.
7: Teşekkür ederim.
6: Şimdi bu arada koşuşturmalar...
7: Biz birbirimizi çok bekledik. Hı. İnatlaşmalarımız yüzünden de bir dönem birbirimizi kaybettik. Hı. Ben 16 yaşındaydım, o 25'ti falan. Hı hı. Benim evlenmemi istemedi ailem. Çünkü, hı, yaşın çok küçük dedi. İzmirliyim, evet, ben. Ve biz birbirimizden koptuk ama birbirimizin aklından ve kalbinden kopmadık.
6: Kopmadınız.
7: Daha sonra da işte benim boşanma olaylarım bittikten sonra Amerika'ya gittim ya. Hı. Yeni bir hayat kuracaktım. Hı. Orada da o dönemden arkadaşım olan kız arkadaşım vardı yanımda. Yani benim 16 yaşındaki Nida'yı da tanıyan kız, evet, arkadaşım. Hı hı. Ya dedim ki numarası var mı şey mi? Var dedi, aradık. Dedik ki yazın oradayız, Türkiye'ye geliyoruz. Biz bir yere geldik Nida ile ve bir daha kopmadık.
6: Çok güzel.
7: Dedik
6: ya
7: ki bu kopuş olmasın Petek. Hı. Bak bir daha biz birbirimizi kaybetmeyelim.
6: Oğlunla Nida'nın arası nasıl
7: çok
6: bu arada?
7: Çok iyi.
6: Harika.
7: Çok
6: şükür. Allah nazardan saklasın.
7: Ben bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum, hı, ki şu anda çok iyi. Dedi ki bak biz birbirimizi tekrar kaybetmeyelim. Gel evlenelim. Evet dedim. Yani kaybetmeyelim çünkü kaybedilmiş bir zaman var.
6: Ne bu, güzel demişsin bu yani, ya. Mükemmel ya.
7: Hani sana
6: gerçekten
7: diz çökmeler yok, okyanusta yok. Bayrak açmalar falan olmadı yani.
6: Açmadınız ama değil mi bu arada bayrak okyanusta?
7: Yok ama çok değişik planlarım var.
6: Petek çok fazla düetler de var yani, o, evet, yapılmış çok fazla düetler de var.
7: Ben bir de çok uğurluyumdur düet, hı, konusunda, karşı tarafa çok yarar.
6: İyi geliyorsun.
7: Çok acayip yani, bir bal var üstümde yani, hani şans getiriyorum.
6: Kendine şans getiriyor musun peki?
7: İşte kendi bak şimdi sana söyleyeceğim bak, mesela Kutsi'yle yaptık biz, tamam, düet.
6: Bu arada Kutsi, Ferhat Göçer. Çok isim var yani.
7: O kadar çok isim var ki.
6: Evet.
7: Resul'le yaptığımız düetler ki çok bayağı o da beğenildi. Bütün düetlerim çok beğenildi. Şimdi kim var? Ya birçok arkadaş...
6: Senin istediğin var mı peki ya? Çok isterim dediğin var mı mesela?
7: Ya benim kendi istediğim var.
6: Kim?
7: Benle yapmak isteyenler var ama benim de tabii ki bir istediğim kişi var. Mesela Ceza ile isterim yapmak.
6: Çok enteresan.
7: Evet. Birbirimizi bir takip şey de ediyoruz. Bu
6: ama
7: arada.
6: Hiç bunun konusu geçmedi.
7: Hiç bak ilk defa yani hiç geçmedi ama şu anda da şeyler hip hopçılar şu anda çok şey
6: revaçta.
7: Evet. Ama ben Ceza ile isterim hani buradan selam olsun. Çok sevdiğim hiç karşılaştım mı karşılaşmadım ama birbirimizi takipteyiz.
6: Çok güzel bir şey çıkar ortaya bu arada. Çalışmalar nasıl gidiyor bu arada?
7: Yoğun gidiyor ama ben çalışmakla parlayan bir kadınım. Çalışmak dediğim gibi yorulmayı seviyorum. Çalışmak beni hayatta tutuyor.
6: Boş kalmayı çok sevmiyorsun.
7: Yok hiç sevmiyorum boş kalmayı. Yani sen beni şurada bırak. Eki Petekçim 2 saat sonra yayınımız var de. Örnek ya da 2 saat bir yere gidip geleceğim de ben burada yapmak için bir şeyler bulurum. Hani ne yapsam acaba? Şuraları mı onarsam, şurayı mı kaldırsam?
6: Var mı gece... öyle marifetlerin?
7: Ay var elinden var. Tabii canım. Gecenin ikisine kalkar şey yaparım, iş yaparım.
6: Kalkıp iş mi yapıyorsun?
7: Yaparım tabii canım yaparım. Severim yani çalışmayı severim. Televizyonun karşısına geçeyim, alayım kumandayı, saatlerimi geçireyim yapamıyorum. Rahatsızlık oluyor bende. Belki hiperaktif de olabilirim, ondan da olmuş olabilir.
6: Sen yapların arasında işte sunuculuk, ekran, ne bileyim müzik, bunların içerisinde en iyi hangisi?
7: Televizyon kadınıyım.
6: Televizyon kadını.
7: Şimdi sahne kadınıyım. İkisini de yani.
6: Kadar sürüyor sahne performansı başladığın zaman?
7: 2,5 saati geçiyor. Ama sahne aldığınız yerlere, mekanlara göre değişiyor. Güzel.
6: Avrupa diyorsun ya, yurt dışına çıktığın zaman şeyler nasıl, tepkiler nasıl, oradaki manzaralar nasıl?
7: Çok sana iyi. Karşı mesela Moskova'ya falan. Çok gidiyorum. Moskova'da sahne aldığım mekanlar oluyor, düğünler oluyor. Azerbaycan'da toylar var, düğünler oluyor. Yani güzel gidiyor. Sadece yani Türkiye'de değil sahne hayatım. Ben gece kulübünde çıkmıyorum. Hiçbir zaman çıkmadım. Çıkanlara da saygı duyuyorum. Benim düğün, festival, otel bu tarz yerlerde sahne alıyorum.
6: 2,5 saat süren bir sahne.
7: Zaten ben tek başına tek kişilik bir orduyum. Neden söylüyorum bunu? Ben bir yere gittiğim zaman uçak kalkıyor da gidiyor. Niye? Çünkü sadece orkestram 20 kişi.
6: 20 kişi orkestra
7: tabii,
6: mı? Ciddi misin sen
7: tabii,
6: ya?
7: Tabii. Yani bir 20 kişi düşün. Euro
6: vallahi
7: halinde.
6: Vallahi ben düşünmek istemiyorum. Gelip görmem lazım.
7: Ay mutlaka çok isterim
6: ya,
7: gelmeni.
6: Ya Petek bak şimdi burada görmek isterim falan. Ondan sonra size mi istiyorsun?
7: Buyur başımın
6: üstüne. Siz alın yani.
7: Ay gelin vallahi.
6: Ben anlamam. Buradan sözünü veriyorsun
7: tamam,
6: o zaman.
7: Tamam söz.
6: Bundan sonraki İstanbul sahnende biz
7: söz.
6: Biliyor muyuz?
7: Tamam söz. Kaç kişi? Murat sonra hemen.
6: Tamam.
7: Söz. Bekliyorum.
6: Çok güzel. Valla güzel yani. Bir şey söyleyeceğim. O kadar kalabalık mı ya?
7: Vallahi öyle.
6: Sen mi böyle istiyorsun? Kaç? 20 kişi mi?
7: Solistlik böyle bir şey abi. Yani kalkıp da playback altyapı alttan geliyor. 2 tane enstrümanla şarkıyı ben playback okuyamam. Bu karşımdaki izleyiciye yapmış olduğum saygısızlık olur. Ben canlı performansla, canlı altyapılarla sahneye çıkmalıyım. Budur. Ben Maxim'de böyle başladım.
6: Şey
7: böyle
6: aynı
7: gidiyor.
6: Mıdır? Değişiyor mu? Yerine göre falan değişiyor mu?
7: Sahnenin eğer sahne şeyi küçükse, sahnenin üstü alanı. Küçükse, tamam. Alanı küçükse o zaman hani 3 kişi falan azaltıyorum. Yani hani hiç
6: repertuarda bir değişiklik oluyor mu gidilen yere göre falan?
7: Her yere göre değişiyor.
6: Her yere
7: tabii,
6: göre
7: tabii.
6: Değişiyor.
7: Bizde 4 tane repertuar var. 4 tane festival ayrıdır, düğün ayrıdır, bayi ayrıdır, işte otel ayrıdır. Hep ayrıdır.
6: Ne kadar güzel ya.
7: Yani şey değil. İşte şunu okuyalım klasik artık. Biz gitmiştik. Şurada şu espriyi yaptı. Onlar bile yazılı artık diğer kişiler, diğer sanatçılar.
6: Sen sahnede peki hani sadece müzik değil aynı zamanda böyle karşılıklı interaktif bir
7: yapıyorum.
6: Şey mi?
7: Ama öyle çok uzun uzadı de ben laf söylen çünkü benim esprilerimi dinlemeye gelmiyor orada insanlar. Beni hem izlemeye hem dinlemeye geliyorlar. Tadında azar azar küçük yerinde espriler
6: çok
7: oluyor.
6: Çok güzel ya. Vallahi çok güzel oldu. Merak ettik. İnşallah davetini
7: muhakkak gel.
6: Ay teşekkür ederim. Sağ ol. Takıntıların var mı?
7: Var.
6: Var. Ciddi
7: var.
6: Misin?
7: Evet.
6: Ney? Bayağı bir kaldın orada.
7: Mesela ben bütün sahne kostümlerimin içine tayt giyerim.
6: Şaka yapıyorsun.
7: Bak sana yemin ederim.
6: Niye?
7: Bilmiyorum.
6: Hep böyle miydi?
7: Ay böyleydi.
6: Bütün sahne kostümlerinin
7: evet,
6: altında
7: tayt
6: var.
7: Hani küçük sporcu taytları var ya tamam. Siyah. Onlardan ten rengi ya da açık renk bir kostümse muhakkak giyerim bak. Dua etmeden asla çıkmam.
6: Sahneye çıkmadan hemen. Ne duası ediyorsun?
7: Üç kulu vallahi bir elem okurum.
6: Vallahi süper. Yanına vallahi bir de elem neşrah patlat var ya. Of diyorum sana. Bütün kötü enerjilerden.
7: Sağ ayakta çıkarım.
6: Sağ ayakla
7: tabii,
6: çıkıyorsun.
7: Sağ ayakla. Mesela yanlışlıkla sola doğru itirip geri
6: gidiyorsun.
7: Sana vardır öyle benim şey. Böyle açıkta bardakta bir şey böyle içemem. Onda da bak anneannem hani yayından önce sana söyledim ya.
6: Evet kapalı istedi de biz düşünemedik tabii.
7: Yeşilçam filmlerinde hani kızların bardaklarına atarlardı, ilaçları da uyuturlardı ya kötü niyetle o Yeşilçam filmde. Anneannem de hep beni öyle ilk mankenliğe aman kızım açıkta bir şey içim açıkta. Şimdi hala bardağın içinde bir şey. Ne alakaysa işte. Var yani bardakta bir şey içemiyorum.
6: Başka? Bu arada bir şey soracağım. Sahnede böyle enteresan bir şey oldu mu? Hiç unutmadığın falan böyle aklında kalan herhangi bir...
7: Ya bir stat konserim vardı. Stat konserinde.
6: İstanbul'da mı? Nerede?
7: Yok şehir dışındaydı. Stat konserinde hiç unutmam. Topuklu ayakkabıyı da çok severim ben. Topuklu ayakkabıyı giymeyi.
6: Şu anda da şuralara kadar çizme var hanımlar
7: şöyle,
6: beyler. Evet.
7: Yani topuklu giymeyi çok severim. Gittiğim stat konseri de toprak. Yani halı saha. Ay bir moralim bozuldu çıkaramıyorum ayakkabı topuklu cırt cırt giriyor o havayla böyle heybetli at gibi ben böyle sahneye çıktım da kendimi böyle at gibi hissediyorum tamam mı ay anam o topuklar girdi çıktı çok sinirim çok bozulmuş ne yapacağımı bilememiştim ama geçti gitti ondan sonra her stat konseri topuk dolgu topuk ayakkabı giyiyorum.
6: Var mı konser hani böyle istekler olur acayip istekler olur ya böyle konser verecek olan insanların senin de böyle konsere gitmeden evvel şunu isterim mutlaka soda olsun kapalı su olsun kapalı içecek olsun falan filan ya da başka şeyler.
7: Ejder meyvesi ananas portakallı ördek bilmem kaç derecede pişmiş olacak yani ne olacak bir suyumuzu içiyoruz kahve Türk kahvesini çok seviyorum ben Türk kahvesiz yapamam Türk kahvesi yani günde 5-6 tane içiyorum
6: 5-6 tane
7: Türk kahvemi içeyim onun dışında öyle isteğim yok yani
6: Petek yemeklerle
7: patates kızartması yoğurt
6: patates kızartması yoğurt
7: evet,
6: çok seviyorsun
7: çok seviyorum
6: tam onu soracak mı yemeklerle aran nasıl diye en sevdiğin yemek nedir diye bunlar mıdır başka
7: patates kızartması yoğurt simit
6: ikisini beraber yiyorsun.
7: Evet tabii.
6: Hiç yiyor gibi spor patatesi, yapıyor musun?
7: Çok yürüyorum.
6: Yoksa öyle bir spor yaptın falan
7: yok yani yapıyordum şimdi yapmıyorum. Yani her gün günde 7-8 kilometre yürüdüğüm oldu. Şimdi
6: senin yapmıyorum. Günde 7-8 kilometre yürüyecek zamanın var mı Allah'ını
7: şimdi
6: seversen?
7: Şimdi yok işte. Eskiden yapıyordum. Ha. Şimdi yok. Şimdi dikkat ediyorum ama hani her günde yemiyorum yağlı yani. Hı. Haftada bir gün kendime izin veriyorum.
6: Kaç öğün yemek yiyorsun günde?
7: Şimdi 2'ye indirdim.
6: 2? Sabah, akşam mı?
7: Evet, evet.
6: Sabah kahvaltıyı böyle sağlam
7: yumurta,
6: bir kahvaltı mı?
7: Yumurta yiyorum mutlaka.
6: 3 yumurta. Bak bunları not edin bir tarafa not edin. Güzellik
7: ama
6: sırrı var mı söyleyeceğin?
7: Çok tutuyor.
6: Güzellik sırrı.
7: Sirkeyle duş alıyorum.
6: Sirkeyle mi duş alıyorsun? Abi soğan, eller soğan kokar. Sirkeyle duş alıyorum.
7: Ya sen ne diyorsun bak. sahnede de her sahneye çıkışta da bir şişe parfüm bitiriyorum. Bak o soğanı anca kapatayım nerede?
6: Hakikaten sirkeyle mi duş alıyorsun?
7: Evet.
6: Niye
7: yani
6: ne faydası bunun?
7: Yani şampuanımın içine muhakkak bir iki damla sirke hem saça iyi geliyor.
6: Gerçekten
7: açıyor.
6: İyi bir şey mi yani?
7: Çok iyi bir şeymiş. Araştırdım bunu. Hı. Çörek otu yağı var. Ondan bir kaşık, çay kaşığı muhakkak unutmazsam her gün içmeye çalışıyorum. Sarımsak falan çok faydalı ama işte her dakika tükettiğim şeyler değil. Doğal antibiyotikler. Evde çocuk olunca da sağlıklı besleniyorsun.
6: O, ne yapıyorsun diye oğluna neler yapıyorsun?
7: Ona çiğ sarımsak yedirmeye çalışıyorum. Evet o çok faydalı. Yediklerine dikkat ediyorum. Bir İzmirli olduğum için de hep zeytinyağlı zaten mutlaka evimizde oluyor. Böyle.
6: Ben de var ya İzmirli'ye en iyi yaptığın yemek ne diye enginar cevabını verdim. Bir de arkasından nasıl yapıyorsun diye soru ya. Orada ya. Bittik işte. Bu mu bölümümüz var?
7: Hı, tamam.
6: Bu arada para önemli midir senin için?
7: Şu
6: ne
7: anda maalesef önemli.
6: Yani kazanıyor musun peki? Bu kadar çok çalışıyorsun
7: ediyorsun. Çok masrafım var. Sen bu kadar 20 kişiyi arkanda çıkarırsan 20 tane eve bakmak demek ve düşün yani.
6: Ama güzel
7: onların,
6: bir şey değil mi neticede? O kadar
7: onlara ekmek sağlamak
6: istihdam
7: çok
6: sağlıyorsun.
7: Güzel bir
6: harika
7: şey
6: bir şey
7: için.
6: Yani.
7: Bunun yanında
6: aran nasıl ekiple bu arada?
7: Hepsiyle iyi. Benim ensemde de gözüm var. Böyle bir dönelim onun canı sıkkın, onun morali neye bozuk, ne olmuş, ne etmiş. her şeylerini bilirim. Her şeylerini.
6: İlgilenirsin
7: çocuğu
6: yani.
7: Kim, tabii kimin çocuğu olduğu, neye ihtiyacı var. Ne? Ya her şey maddiyat
6: ne
7: değil.
6: Ne güzel ya.
7: Tabii canım.
6: Sinirli benim, bir insan mısındır sen?
7: İş konusunda evet. Yani geç kalmayı hiç sevmem. Hı. Bekletilmeyi hiç sevmem. Hı. Dakik. Herkes randevusuna geç kalmayacak. Hı. Verdiği sözü yerinde tutacak. Benim ağzımdan bir şey çıkıyorsa o bir zaten imzadır. Yani hı, o muhakkak olmalı. Ben hı, sözümü yerine getiriyorum kardeşim. Sen de getir. Aynı saygıyı ben sen de bana göster.
6: Bekliyorum diyorsun.
7: Bu çok önemlidir benim için. Yeni şarkılar olsun, gündemdeki şarkılar olsun, eski şarkılar olsun. Çok geniş bir repertuarımız var zaten bizim. Orkestram çok iyi. Hepsi birbirinden sanatkar. Makyözüm, kuaförüm ayrı bir ekip zaten.
6: Baya baya kalabalık bir ekip.
7: Sana para kalıyor mu dersen ha, kendi şahsıma çok fazla en şu anda kalmıyor.
6: Şey
7: çok, çok masrafım var.
6: En son kendine ne aldın? En son kendine para verip satın aldığın şey ne? Ne oldu
7: şey
6: be?
7: Almış mıyım? Aa, dur bir dakika. Aa, ben ne aldım ya? Dur.
6: Evet.
7: Ay vallahi unuttum. Ne aldım ben ya?
6: En son ne zaman farkım alışverişe alıyorum, çıktın? Ne zaman alışverişe çıktın en son? Çıkıyor musun alışverişe?
7: Ya ben sürekli aslan çıkartıyor beni. Oğlumun istekleri şeyleri bitmiyor hı, ki. Hı. Hani kendime bak aklıma gelmiyor. Anne
6: bir de onu,
7: alalım,
6: bir de onu soracağım sana. Dışarı çıktığın zaman falan böyle çok yoğun talep oluyor mu? Böyle geliyor mu insanlar falan? Rahatsız oluyor musun? Hani fotoğraf
7: çektiremeden
6: falan.
7: Ya herkesten bir merhaba. Aa nasılsınız merhaba falan. Hı. Bunlar çok hoşuma gidiyor tabii ki. Hı. Bir de oğlumun yanında olunca da çok gururlanıyorum ay, biliyor musun?
6: Ne kadar güzel
7: bak,
6: bir şey.
7: Bak diyorum annen nasıl bir kadın görüyor musun?
6: O ne diyor peki
7: evet,
6: senin bu kadar popüler?
7: Anne bir şey söyleyeceğim diyor. Sence şu kişi nasıl bir kötü kalpli anneciğim tamam anneciğim diyor.
6: Muhabbete bak.
7: Sen biliyor musun ben oğlumdan okulda ne yaptığını öğrenmek için mouse fal bakıyormuş gibi yaptım bir gün.
6: Nasıl yani?
7: Ay şimdi 10 yaşında bu bizim 10 yaşımızdaki zaman gibi değil bu 10 yaşım. Gel bakalım annem sana bir fal bakacağım. Anne o ne demek dedi. Aman dedim şimdi bu böyle kahve içiyorsun ya şey. Senin dedim hoşlandığın bir kız var dedim sınıfta dedim. Baktere böyle laf aldım ağzından.
6: Ciddi
7: sana
6: misin sen ya?
7: Sana yemin ederim bak. Vallahi Allah Allah. Nida da oradan bizi ne yapıyorsunuz ya dedi. Sus dedim sakın çaktırma. Canını sıkan ne oldu senin bugün böyle? Böyle siyah karartı var orada.
6: Alemsin
7: çok eğlenceli bir anneyim.
6: Gerçekten
7: İkizler çok, Burcu'yum ya.
6: Çok eğlenceli
7: ondan
6: bir insansın ama sadece anne değil. Sahne mi ev mi?
7: Sahne mi ev mi? Hı. Tabii ki ikisi de olsa olmuyor mu?
6: Olmaz ya bir tanesi olacak.
7: Ama oğlum tabii ki ev.
6: Ev. Canlı kayıt.
7: Ben söylüyorum sana.
6: Canlı kesin. Yayın olacak. Canlı. Gece gündüz.
7: Aa, bak çok güzel sorular. Gecelerin kadınıyım. Güzel.
6: Hızlı, yavaş.
7: Hızlı.
6: Hızlı.
7: Ay ben yavaş bak yavaş konuşan insanlara da tahammülüm yok. Hemen çıkart o ağzından o lafı.
6: Enerjik, sakin.
7: Yerine göre yok yerine mu öyle bir şık?
6: Yok yerine göre diye bir şık yok. Enerji var, sakin var.
7: Sakin.
6: Sakin. Peki planlı, plansız?
7: Planlı.
6: Planlı mı?
7: Ama plansız şeyleri de severim ya ben.
6: Plansız şeyleri de seversin. Ama ne bir sen de konuşunca, muhabbet edince biraz sanki plansız yaşıyormuş gibi.
7: Öyle bir enerji
6: öyle bir
7: veriyorum.
6: Şey izlenim ama şimdi orkestra bu kadar kalabalık, nasıl? Düzen deyince.
7: Mümkün değil. O kadar insan sana bakıyor, o kadar ev sana bakıyor olacak iş mi?
6: Kalabalık, yalnız.
7: Ben yalnızlıktan korkuyorum.
6: Öyle mi?
7: Aa, ben mesela karanlıkta yatamam.
6: Karanlıkta yatamazsın. Hmm. Işık mı açıyorsun?
7: Tabii.
6: Yani? Ciddi misin?
7: Vallahi ben karanlıkta uyuyamam.
6: Bir şey söyleyeyim ben de böyleyim ha. Vallahi ben de böyleyim. Sen de böylesin Kemal.
7: Niye öyleyiz
6: hepimiz
7: ya?
6: Bayağı korkuyoruz yani.
7: Ben asla.
6: Biz böyleyiz de bu sorunu bilen yok mu niye böyle olduğumuzu?
7: Bilmiyorum. Yok. Burada şu anda bizi dinleyen bir profesör
6: varsa bir söylesin.
7: Lütfen bir söylesin bize nasıl. Yani elektrikler kesilirse mesela ben perişan panik atak yaşım yani o anda.
6: Cesur, aa, çekingen.
7: Cesurum ben.
6: Cesur.
7: Tabii.
6: Hep hayatın boyunca böyle miydin? Çekingen olduğun zamanlar olmadı mı hiç?
7: Ya olmuştur mutlaka da hı, ama cesurum. Niye cesurum? Ankenlikten şarkıcılığa geçtim.
6: Daha
7: kıyaslandığım
6: ne olsun?
7: Kişiler az solistlerdi.
6: Vay,
7: yani
6: vay.
7: Maksim'de sahne aldım.
6: Vay.
7: Yani o zaman Günay'da sahne aldım.
6: Düşün.
7: O eski zamanları.
6: Evet.
7: Baktığın zaman cesurluk bu. Ana haber bülteni sunmak hayalim de Azerbaycan TV'de ana haber ve o şiveyle o haberleri
6: sundum,
7: okudum. Ama okudum mu? Okuyamadım
6: okudum
7: ama hani
6: okudum,
7: dedim
6: okudum
7: ya sana.
6: Okudun okudun.
7: Hayat okulunu okudum.
6: Pop slow.
7: Slow.
6: Slow. Peki yoğun rahat.
7: Ay yoğun olsun rahat.
6: Şehir doğa.
7: Ben doğada böcekten de korkuyorum ben.
6: Böcekten de korkuyorsun.
7: Evet. Mesela burada şak diye bir şey gelsin bittim ben.
6: Şu gelen gibi mi diyorsun? Risk, güven.
7: Şehir kadınıyım yani. Risk. Risksiz hayat olmuyor ki.
6: Olmuyor diyorsun. Peki özgür, sabit.
7: O ne demek? Neye göre özgür?
6: Ya ne bileyim soru öyle.
7: Yani giyimden mi? Özel hayattan
6: genel,
7: mı? Ne?
6: Genel. Salladım yalnız ha. çok belli oldu değil mi?
7: Evet yani. Bilemedim.
6: Genel itibariyle özgürlüğü mü seversin, sabit olmayı mı
7: sabitçiyim
6: seversin?
7: Sabitçiyim ben. Ben sabit.
6: Oh be. Bitiriyoruz galiba değil mi? Bitti. Süremiz bitti.
7: Çok güzeldi.
6: Muhteşemsin ya.
7: İnşallah dinleyicilerimiz sıkılmamıştır.
6: Kesinlikle sıkılmadık.
7: Ben yoksa üzülürüm. Yani güzel, keyifli. Ben de çok keyif aldım.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Ağırladığınız için teşekkür
6: çok
7: ediyorum.
6: Çok teşekkürler.
7: Sputnik ailesine sevgiler yolluyorum. Buradaki tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'da ya da İstanbul'a yakın bir yerdeki konserime muhakkak
6: İnşallah.
7: Bekliyorum.
6: Petek iyi ki varsın. Harika bir sohbetti. Çok samimi bir insan. Bambaşka bir yönüyle ağırladık sevgili Petek Dinçöz'ü. Çok teşekkür ediyorum ben bir daha. Ederim. Hanımlar beyler sizlere de teşekkürler. Arkadaşlarıma da teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
9: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
10: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı.
11: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
10: Ceyda Karan'la Eksen.
12: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
10: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
13: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze yakın yerden anlatıyoruz.
10: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
14: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
10: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
15: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
10: Okan Aslan'la gün ortası.
16: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
10: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
17: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
10: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
18: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da o kapıların en büyüğü olmaya aday.
10: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
19: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızı cevabı Çalışma Hayatında.
10: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
20: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbinde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
10: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
21: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
10: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
22: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
10: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ukrayna konusunda temasları desteklediğini ve gelecekte yapılacak görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Rus basınına konuşan Zaharova, Moskova'nın herhangi bir temasa karşı olmadığını belirtti. Zaharova şöyle aktardı. Her zaman herhangi bir temasa karşı olmadığımızı, aksine bunlardan yana olduğumuzu ve her zaman bu temaslara katıldığımızı

0: temaslara karşı olmadığını ve gelecekte yapılacak görüşmelere katılmaya hazır olduğunu belirtti. Zahrova, görüşmelerde varılan mutabakatların somut biçimde uygulanmasının önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransa'da Paris ve çevresine varlıklı kişileri hedef alan organize suç örgütüne yönelik soruşturmada aralarında dünya yıldızı futbolcu Kylian Mbappé'nin de bulunduğu 26 kişilik bir kaçırma listesi ele geçirildi. Soruşturmanın 25 Nisan'da kurye kılığına giren 3 kişinin

0: bir saatçinin evine sızma girişimiyle başladı. 4 Mayıs'ta ise Paris'teki ünlü Nos Montres saat mağazasının silahlı iki şüpheli tarafından soyulmasıyla genişlediği belirtildi. Saldırganlar olay yerinden 150 bin euro değerindeki lüks saatleri alarak motosiklette kaçtı. Şüphelilerden biri yaklaşık yarım saat sonra bir kamyona çarpmasının ardından yakalandı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri çetenin elebaşı olduğu öne sürülen 18 yaşındaki Clement Lee isimli şüpheliye ulaştı. Şüphelinin el konulan dijital materyallerini inceleyen siber uzmanlar aralarında Türk bir kasap, Çinli bir iş insanı ve futbolcu Kilan Ebbahbel'in de bulunduğu 26 kişinin açık adres ve bilgilerinin yer aldığı bir kaçırma listesi buldu. Şebekenin eylem emirlerini Snapchat üzerinden verdiği ve Clement Lee'nin platformda Lester Z adını kullandığı belirlendi. 19 Ağustos'ta fuhuşa aracılık suçlamasıyla çıkarıldığı Bobby Meek Mahkemesi'nin girişine yakalanan şüphelinin üzerinden 5 iPhone'la hedef kişileri bağlamak amacıyla hazırlanmış çok sayıda plastik kelepçe çıktı. Soruşturma kapsamında chat liderini olay yerlerine taşıdığı belirtilen aracın sahibi olan başka bir suç ortağı da gözaltına alındı. Suçlamaları kısmen kabul eden şüpheli, asıl kişinin kendisi olmadığını ve liderle saha elemanları arasında bağlantı kurduğunu öne sürdü. 21 Ağustos'ta organize soygun suçundan hakim karşısına çıkarılan 18 yaşındaki Clement Lee ise tutuklanmasının ardından kendisini savunurken şu ifadeleri kullandı.
1: Hücre hapsindeyim. Etrafım deliler ve teröristlerle çevrili. Bu ortam beni daha iyi bir insan yapmaz. Benim çocukluğumdan beri tek hayalim aşçı olmaktı.
0: Paris savcılığı, organize suç hücresinin hazırladığı rehine ve kaçırma planlarının hangi aşamaya kadar ilerlediğini belirlemek amacıyla soruşturmasını sürdürüyor. Fransa'da varlıklı kişileri hedef aldığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik soruşturmada aralarında dünya yıldızı futbolcu Kylian Mbappé'nin de bulunduğu 26 kişilik kaçırma listesi ele geçirildi. Şebekenin Snapchat üzerinden haberleştiği ve hedefleri bağlamak için plastik kelepçeler hazırladığı ortaya çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. İBB Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları için başvurular sonuçlandı. Ayrıntılar bültenimizde. Sevgili dinleyenler, yayınımıza canlı bir bağlantıyla devam edeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu anda COP31 vizyonu ve iklim finansmanı başlıklı panelde konuşuyor, dinliyoruz.
3: İki yıllarda birçok geleneksel sektör daralacak. Bazı iş modelleri pazarını bütünüyle kaybedecek. Bunu bugün aslında fiilen yaşıyoruz. Dünya belki birçok sektörde geçmişte çok değerli olan sektörlerin bugün daraldığını, küçüldüğünü, pazar payının azaldığını da net bir şekilde görüyor. Buna karşılık yeşil ve temiz, sürdürülebilir yatırımlar aslında ekonominin en canlı, en dirençli ve en uzun ömürlü alanları arasında yerini koruyacak. Yani geleceğin kazananları bu dönüşümü uzaktan izleyenler olmayacak, bugünden yatırım yapanlar olacaktır. Değerli dostlar, bu anlattıklarımızın tabii gerçekten çok çok önemli iradeyle gerçekleşmesi gerekiyor. Önümüzde de çok örnek var ama hep beraber ben sizi şu konuya dikkat çekmenizi istirham ediyorum. Norveç'e bakalım. Değerli dostumuz Norveç, 2025 yılında satılan her 100 otomobilin yaklaşık %96'sı elektrikliydi. 100 otomobilin %96'sı. 2026'da bu oran %97'nin üzerine çıktı. Ve %100'e doğru gidiyor. Yani bir ülkenin otomotiv pazarı birkaç yıl içerisinde neredeyse tamamen elektrikli hale gelebildi. Bu örneği şu yüzden veriyorum. Bu değişim yalnızca otomobilin değişmesi anlamına gelmiyor aslında. Şarj altyapısıyla, bataryaya yine erişimiyle, yazılıma, elektrik şebekesinden işte yeni servis modellerine kadar burada devasa bir elektrifikasyon pazarı doğuyor.
4: Evet, tekrar merhaba.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Murat Kurum'un konuşmasından sonra bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alsu gemisinin kaptanı ve üçüncü kaptanı tutuklandı. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Alsu gemisinin kaptanı ve üçüncü kaptanı tutuklandı. Gemisini batıran kaptana dair detaylar ortaya çıkıyor. Girne'ye gidiyoruz. Girne'deki gemi kazasına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan açıklamada kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetinin süresinin dolmasının ardından mesleğe 10 yıl ara verdiği, daha sonra ise Türkiye'den ehliyet almak zor olduğu için Honduras'tan 3500 dolara aldığı belirtildi. İstanbul Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Üyelerin CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla Üsküdar Belediye Meclisi'nde 23 CHP'li, 21 Cumhur İttifakı Meclis üyesi bulunuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistoklis Demiris'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunun çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Kalın ve Demiris, ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. İstanbul'da sosyal medya hesapları üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 15 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda çocuğun kullandığı cep telefonuyla bir bilgisayara el konuldu. Casper'lar isimli suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik soruşturmada 51 çocuk hakkında 17 farklı suçlamayla dava açıldı. Şüphelilerin 22 eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Tunceli'de 2020 yıl kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada iki yeni tutuklama kararı alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Kahraman tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 32'ye çıktı. ÖSYM 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS öncesi kimlik sorunu yaşayan adaylar için belirlenen nüfus müdürlüklerinin sınav sabahı 07 ile 10 saatleri arasında açık tutulacağını duyurdu. Adaylara verilecek geçici kimlik belgesi sınava girişte geçerli olacak. İBB Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları için başvurular sonuçlandı. Sonuçlar yurtibb.istanbul adresine gençlerin erişimine açıldı. Öğrenciler yarın saat 23.59'a kadar ön kayıtlarını yapabilecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD Başkanı Trump'ın Putin ve Zelenski ile çatışma sona erdikten sonra görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Putin, öncelikle Rusya ve Ukrayna kendi aralarında anlaşmalıdır, diğer ülkeler ancak buna yardım edebilir, dedi. Birleşmiş Milletler, Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık değişimleriyle ortaya çıkan El Niño'nun hızla güçlendiğini açıkladı. Son tahminlere göre olayın sıcaklık rekorlarını kırması ve 2027'nin dünyanın kayıtlardaki en sıcak yılı olması bekleniyor. Ekonomi. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı. Buna göre hizmet ihracatı 2024'te 117,3 milyar dolarken 2025'te %6,5 artışla 124,9 milyar dolar oldu. 2024'te 56,4 milyar dolar olan hizmet ithalatı ise geçen yıl %9,6 artışla 61,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST endeksi 14.050 puandan işlem görüyor. An itibariyle İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 30 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.970, çeyrek altın 11.377, tam altın 45.317, atı altını ise 46.121 liradan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek iz, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yer. Yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İstanbul ve İzmir parçalı ve az bulutlu, İstanbul 29, İzmir 34 derece, Antalya parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Trabzon parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı 26, Gaziantep sıcak 35, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38, Van parçalı az bulutlu 27 derece. Yayınımız Selin Yazıcı'yla Dünya Haberleri'yle devam edecek. Hoşça kalın.
5: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Ergen beyni tehlikeyi görmüyor. Tabii siz bunu tıbbi olarak açıklamışsınız. Bana çok değişik geldi. Biraz bu konuyu açabilir miyiz beraber acaba?
6: Tabii ki.
5: Tamam ya, sen bak başının çaresine demek de ayrı bir sorun değil mi? Çok net oluşmadı kafamda. Biz ebeveynler olarak çocuklara nasıl davranmalıyız?
6: Yaptırabilirsiniz böyle bir rapor.
5: Anlıyorum. Yani anlıyorum. Peki. Saygılar efendim. Sağ olun.
6: Davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum.
5: 10 lira biz yatırırsak onların 13-14 lira yatırması lazım bizimle eşit kalması için gibi düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
6: Kesinlikle doğru.
5: Anlıyorum.
6: Evet.
5: Peki o zaman rakamlara geçelim efendim, bu rapordaki bulgularınıza. Yeni şeyleri konuştuğumuz, geleceğe yönelik bütün adımları birlikte attığımız ve bugünden olan şeylerin yarına katkılarını konuştuğumuz programımızda bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Saygılar efendim. Çok sağ olun. Hoşça kalın.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
2: Dünya Haberi.
7: Saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, Doğu Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeyi başaracağız dedi. Nepal'den bir mucize haberi geldi. Selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak.

0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun ana oturumunda Rusya ekonomisi ve Ukrayna sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya'da enflasyonun %6,3'e gerilediğini ve ekonominin istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi. Uzak Doğu'nun kalkınması için yatırımların sürdürüleceğini belirten Putin, bölgenin gayri safi yurt içi hasılasının son 11 yılda 3 kattan fazla arttığını ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sorununa ilişkinse öncelikle Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında anlaşması gerektiğini söyledi. ABD'nin müzakerelere ilişkin tutumunu doğru bulduğunu belirtti. Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarına ise devam edeceğini kaydetti. Ülkede seferberliği gerektirecek bir durum bulunmadığını ve seferberlik iddialarının bilgi saldırısı olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'ın Putin ve Zelenski ile çatışma sona erdikten sonra görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını da değerlendirdi. Putin, öncelikle Rusya ve Ukrayna kendi aralarında anlaşmalıdır, diğer ülkeler ancak buna yardım edebilir dedi. Ukrayna ile olası temaslara ilişkin bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Rus basınına konuşan Zaharova da ülkesinin Ukrayna konusundaki temasları desteklediğini ve bu tür görüşmelere katılmaya hazır olduğunu belirtti. Rusya'nın bugüne kadar kendi üzerine düşen yükümlülükler konusunda hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmadığını vurgulayan Zaharova, Ukrayna meselesindeki temasların sonuç vermesi için mutabakatların uygulanması gerektiğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'sa Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeyi başaracağız dedi. Trump, Ukrayna'daki çatışmanın bitirilip bitirmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Bence bunu başaracağız dedi. Çatışmanın bitirilmesi arzusunu yineleyen Trump, ayrıca Aralık ayında Miami'de düzenlenecek G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i davet etme konusunu ise henüz değerlendirmediğini söyledi. Trump, Putin'e olası bir davet yöneltip yöneltilmeyeceğine ilişkin soruya "bunu henüz düşünmedim" karşılığını verdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Mevcut gerilimin enerji güvenliği, tedarik zincirleri ve bölgesel ve uluslararası ticaret üzerindeki etkileri nedeniyle gerilimin düşürülmesinin önemine vurgu yapıldı. İtalya Başbakanı Meloni, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olmaya hazırlanıyor. Ekim 2022'de iktidara gelen Meloni, bu dönüm noktasını kutlamak için bugün bir miting düzenlemeyi planlıyor. Meloni, 2005 yılında Berlusconi tarafından kırılan 1412 gün üst üste görev yapma rekorunu geride bırakarak 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olacak. 80 yılda 68 hükümet değişikliğine sahne olan İtalya, küresel çatışmaların yaşandığı bir dönemde Fransa'dan daha istikrarlı bir tablo ortaya koydu. Fransa 2022 sonbaharından bu yana 5 başbakan değiştirirken İngiltere'de bu sayı 4 oldu. Hayber Patunva'da 15 militan etkisiz hale getirildi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Güvenlik Güçlerinin Hayber Patunva'nın Kuzey Veziristan bölgesinde gerçekleştirdiği operasyona ilişkin açıklama yaptı. Buna göre 36 saat süren operasyon sonucu Hindistan destekli olduğu belirtilen 15 militan etkisiz hale getirildi. Ayrıca silah ve mühimmat da ele geçirildi. Pakistan'da silahlı saldırılar özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Patunva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyaletteki silahlı gruplar Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor. Rusya'dan Almanya'ya misilleme geliyor. Göte Enstitüsü şubeleri kapatılıyor. Rusya, Almanya'nın Berlin'deki bir Rus kültür merkezini kapatma kararını misilleme olarak Alman Kültür Kurumu Göte Enstitüsü'nün birden fazla şubesini kapatacağını duyurdu. Moskova'nın bu adımı Almanya'nın geçen ay Leipzig Havalimanı'na yönelik bir hibrit saldırı girişiminde bulunmakla suçladığı Rusya'ya bu hafta yaptırım uygulamasının ardından geldi. Almanya'nın yürürlüğe koyduğu yaptırımlar arasında Berlin'deki bir Rus kültür merkezinin kapatılması kararı da yer alıyordu. Nepal'den bir mucize haberi geldi. Nepal'deki selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Nepal'de selin vurduğu bölgede bulunan hidroelektrik tünelinde arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşıldı. Buna göre tünelde 26 Ağustos'tan bu yana mahsur kalan 2 işçinin kurtarıldığı açıklandı. İşçilerin hastanede gözlem altına alındığı kaydedildi. İşçilerin kurtarıldığı Trişuli 3A hidroelektrik projesi kapsamında inşa edilen tünelde 115 işçinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Nepal'li yetkililer tünelden daha fazla işçinin kurtarılacağına inandığını belirtiyor. Selde ise bugüne kadar 1254 kişi yaşamını yitirdi. Kayıpsa 4000'den fazla kişi var. Kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı 30 yaş ve üstündeki erkek askerlere testosteron taramasını zorunlu kıldı. Pentagon uygulamanın amacının askerlerin sağlığına yatırım ve fiziksel güçlendirme olduğunu belirtiyor. Kadın personel ise sağlık kontrollerinde hormonal düzensizlik belirtilerine göre değerlendirilecek ve gerekli görülürse ileri tetkik yapılacak. Birleşmiş Milletler uyardı. Bin yılın en güçlü El Niño'su geliyor. Birleşmiş Milletler Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık değişimleriyle ortaya çıkan El Niño'nun hızla güçlendiğini açıkladı. Son tahminlere göre olayın sıcaklık rekorlarını kırması ve 2027'nin dünyadaki kayıtlardaki en sıcak yılı olması bekleniyor. El Niño'nun etkileri şimdiden bazı bölgelerde görülmeye başlandı. Endonezya'daki orman yangınlarının şiddetlenmesi ve Hindistan'daki muson yağışlarının zayıflaması olayın ilk etkileri arasında gösteriliyor. Önümüzdeki dönemde de etkilerin dünya geneline yayılması bekleniyor. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi.
2: Merhabalar, ben Melis Elmen. Emekli aylıkları neye göre hesaplanıyor? Son 6 ayın enflasyon verisine göre hesaplanıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran. Atladım mı ya? Atladım mı? Kendim bile sayamadım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Mayıs atladım, kusura bakmayın. Bangladeş, Nijerya, Tunus ve Türkiye. Bangladeş. Onu da okuyordum. Ben Bangladeş diyeceğim. Ne yapacaksınız? Benim için yeni ülke kurdular. Bu konuşamıyor zaten. Biz bunu adaya atalım. Bangladeş. Dur bak. Bak yapacaklar. Bunu geri yapacaksınız değil mi? Kesin yapacaksınız. Teaser yapacaklar.
1: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yine yepyeni bir gün, yine yepyeni bir program ve bizler sizlerle birlikteyiz. Saatler 11.20'yi gösteriyor. Radyo Sputnik'te basın turu başlıyor efendim. Ben Selin Yazıcı.
3: Ben Ebru Dönmez.
4: Ben Serkan Baştımar.
0: Gazetelerimizi aldık. Yuvarlak masa etrafındaki yerimizi de aldık ve bakacağız. Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış? Bugünün ilk gazetesi Milliyet gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşetinde şöyle bir haber var efendim. 3500 dolara kaptan olmuş. Neden bahsediyoruz? Girne'deki faciadan bahsediyoruz. Girne'deki gemi kazasına ilişkin soruşturmada kaptan Mustafa Öz'ün ehliyetinin süresi dolunca mesleğe 10 yıl ara verdiği, ardından da yeni ehliyetini Honduras'tan 3500 dolara, bu da yani Türk parasına vurduğunuzda 170 bin liraya aldığı öğrenilmiş efendim. Mustafa Öz'ün Honduras'tan aldığı ehliyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından denk kabul ediliyormuş, ancak bunu söyleyelim. Bir yasal sorun olunmadığı da yine bildirelim. Ancak gemicilik uzmanları bu tür belgelerin Türk bayraklı gemilerde geçerli olmadığını söylemiş ve işte Kaptan Mustafa Öz'ün fotoğrafının ve bu Girne'deki faciadan fotoğraflarında yer aldığı bir manşet var Milliyet gazetesinde, 3500 dolara kaptan olmuş şeklinde.
2: Dünya gazetesi de manşetinde dün açıklanan enflasyon verilerine yer vermiş ve diyor ki enflasyonda yaz etkisi sınırlı kaldı. Ulaştırma yukarı gitti, giyim aşağı çekti diyor. Rakamlara bakacak olursak Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi artışı %1,84 olarak açıklanmıştı. Yıllık enflasyonda %31,51 olarak belirlendi ve 8 aylık birikimde enflasyonsa %22,07. Ağustos ayı kira artışı tavanı da %31,8 olarak açıklandı dün Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde ve diyor ki ulaştırmada akaryakıt zamlarına bağlı %4,82'lik sert yükseliş aylık manşet enflasyona tek başına 0,82 puan katkı getirdi. Giyim ise %3,54 düşüşle manşet enflasyonu 0,24 puan aşağı çekti diyor Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır'ın haberinde, böyle bir analiz var.
3: Nefes gazetesindeyiz. Manşetine baktığımızda Bağdat, Erbil ve Ankara arasında üçlü güvenlik mekanizması kuruldu. Terörsüz Türkiye sürecinde süreç tıkır tıkır işliyor ve tabii sahalarda önemli denetimler yapılacak. Tahliyeler söz konusu. Terörsüz Türkiye sürecinde MİT, PKK'nın Kuzey Irak'taki 72 sığınak ve mağarayı boşaltıp boşaltmadığını sahada denetleyecek. Kandil'e kadar uzanan kamp ve mağaralar 1 Ekim'e kadar tahliye edilecek. Sınırı da peşmerge gelecek. Plana göre özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerde Irak sınır muhafızlarıyla peşmerge güçleri konuşlandırılacak. MİT'in saha raporu meclisin açılacağı 1 Ekim'e kadar Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak. Bu rapora göre çerçeve yasanın takvimi işleyecek.
0: Cumhuriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Cumhuriyet gazetesinden bir haber. Yayın öncesi de burada arkadaşlarla bir hayli tartışmasını yaptık. Dinleyicilerimize aktaralım. Nikahın yaşı yokmuş efendim. Hemen aktaracağız. Ehli Sünnet Alimler Birliği Genel Başkanı Profesör Doktor Orhan Çeker diyor ki nikahlanmak ve evlenmek farklı eylemler. Nikah akdinin yani şahitler huzurunda tarafların irade beyanlarıyla oluşan sözleşmenin yaşı yoktur. Yani hani nikahın yaşı yok, evliliğin yaşı var gibi bir şey mi çıkıyor buradan ortaya? Hemen detaylarını aktarmak istiyorum efendim. Ehli Sünnet Alimler Birliği Başkanı emekli ilahiyatçı Profesör Doktor Orhan Çeker'in açıklamaları Cumhuriyet Gazetesi'nde, Aytunç Ürkmez'in haberini sizlerle paylaşıyorum. İslam'da 3-5 yaşındaki kız çocuğu evlendiriliyormuş. Bu pedofiliymiş. Olur mu öyle şey diyerek çocuk yaşta nikahlanmanın dinen uygun olduğunu savunuyor. Açıklamasında diyor ki insanın niyeti bozuk, kendisi de fesat tiniyetli olursa dosdoğru fıkhi ibareleri tam tersinden anlar ve fitne çıkarır diyerek çocuk evliliğe karşı çıkanlara da tepki gösteriyor efendim. Nikahlanmakla evlenmenin farklı şeyler olduğunu savunuyor. Bu ikisini birbirine karıştırırsan fitne üretmiş olursun diyor. Hiç yorum yapmıyorum. Yorumu tamamen size bırakıyorum.
2: Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinden de ilginç bir araştırma var. Diyor ki fotoğraf çekmek hafızayı etkiliyor. Bakalım olumlu mu etkiliyormuş, olumsuz mu etkiliyor?
0: Umarım olumludur, ben de etkiliyorum.
2: Hemen aktarıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde 892 kişiyle bir araştırma yapılmış ve telefonda sık sık fotoğraf çekme veya ekran görüntüsü almanın yaşanan anlara ilişkin ayrıntıların hatırlanmasını zorlaştırabileceği ortaya çıkmış.
0: Ama tam tersi oluyor. Mesela biz aile arasında bir şeyden bahsediyoruz. Tarihi bulamadıkları anda mesela bütün herkes beni arar. Çünkü kesin o günle ilgili bir fotoğraf, bir şey vardır bende. Selin şuraya ne zaman gitmiştik? Ben hemen telefonumdan 30 bin fotoğrafın arasından onu falan bulup kanıtlıyorum aslında. Bilmem, ben seviyorum. Deli niteliği taşıyor.
2: Bakalım, diyor ki Birmingham Üniversitesi araştırmacıları da görsellere yalnızca bakan katılımcıların ekran görüntüsü alanlara kıyasla ayrıntıları daha iyi hatırladığını belirledi diyor.
0: Yani.
2: Bakalım, böyle bir araştırma yapılmış. Tabii senin kullanım amacın biraz da böyle arşiv tabii niteliğinde. Tabii, o yüzden arşiv. Hani görsellerle olayları birleştirdiğinde daha iyi hatırlıyorsun.
0: Görsel hafıza sıfır ben. Haydi.
3: Hürriyet gazetesiniz. Enflasyon rakamlarından bahsetmiş miydik?
2: Olsun, ben az önce bahsetmiştim.
3: Az önce sen bahsetmiştin. Ben de o sırada gazete manşetlerine bakıyordum. Evet. Kulağımdan kaçmış olabilir. Kusura bakmayın. O zaman Tuzla'ya gidelim. Korkutan bir yangın çıktı dün Tuzla'da. İstanbul Tuzla'da bir tiner fabrikasında dün sabah yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Fabrikada sık sık patlama meydana geldi. Alevler metrelerce yükseğe çıktı. Her tarafı siyah duman kapladı. Yangın itfaiyenin 2,5 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü. Sevindiren gelişme, bir can kaybı yok.
0: Türkiye gazetesinden bir yargı haberiyle devam etmek istiyorum efendim. Yargı kararı şöyle söylüyor. Yargıtay Aile Mahkemesi diyor ki, pardon, Yargıtay diyor ki, aile mahremiyetini başkalarıyla paylaşmak, yani dedikodu, boşanma sebebidir diyor efendim. Dedikodu haklı. Boşanma sebebidir. Bence de haklı. Şimdi biz bu haberi böyle görünce, dedikodu boşanma sebebidir haberini görünce hemen haberin detaylarına bakmak istedik. Şimdi hani dedikodu falan deyince de böyle genelde hani böyle dedikodu maalesef böyle kadınlara daha yaftalanmış bir şeydir. Yani böyle kadınların kendi aralarında daha çok yaptığı söylenir ya.
2: Yok, o yüzden de erkekler daha fazla yapıyor eminim.
0: Erkeklerin ki tehlikeli oluyor bir de yani. Bizimki gibi masum değil onlar. Ama haberin içine girdiğinizde efendim, Yargıtay eşinin dedikodusunu yapan erkeği tam kusurlu bulmuş. Bakın, Trabzon'da efendim iki çift karşılıklı bir boşanma davası açıyorlar. Ve burada hanımefendinin şöyle bir iddiası var. Eşinin aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığını ve kendisinin dedikodusunu yaptığını söylüyor. Ve işte böyle de olunca boşanma bu defa erkeğin lehine sonuçlanıyor. Çünkü Yargıtay eşinin dedikodusunu yapan erkeği tam kusurlu buldu. Dedikodu kötüdür, bilgi aktarımı farklı bir şeydir. Bu ikisini birbirine karıştırmayın. Bilgi aktarımı her zaman yapabilirsiniz ama dedikodu çok kötü bir şeydir, yapmayın.
2: Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesi de Gülistan Doku soruşturmasına yer vermiş. Yeni gözaltılar ve tutuklamalar olmuştu. Gülistan'ı köprüden mi aldılar diyor. Kimden bahsediyor? Eski Tunceli İl Jandarma Komutanı ve eşinden bahsediyor. İkisi de dün tutuklandılar. Albay Ali Kahramanlı eşinin Gülistan Doku'nun son görüldüğü köprüden 2 dakika sonra geçtiği aynı dakikalarda da çiftin tutuklu eski vali Sonel'in eşiyle telefonda görüştüğü belirlendi diyor. Ve bunun üzerine de bu detaylar sonrası da Tunceli eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi dün son olarak tutuklandılar.
3: Takvim gazetesiniz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma devam etmekte ve altından da hesap çıktı başlığıyla devam ettiğimizde Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına ele geçirilen 206 kilo altın telaşı deşifre oldu. Örgütle ilişkili Yılmaz Kimya'nın sahibi İrfan Yılmaz altının dijital izini silme peşine düştü. Yılmaz'ın avukatı Merve Uçanok'la anlaştı ve medyadan haberleri silmesi için de uğraştıkları saptandı. Demek ki birçok isim var ki nasıl isimler bilmiyoruz. Soruşturma sonucunda da neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu da Nazrin Malikova'nın haberiydi.
0: Peki efendim, Posta gazetesinde 4 kadının hayatı tutunma mücadelesi başlığı var. 4 kadın hayatı birlikte tutundu. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne görev yapan 4 arkadaşa aynı yıl meme kanseri teşhisi kondu. Ancak hiçbiri hayata küsmedi. Ameliyat ve tedavi süreçlerinde ve sürekli de birbirlerine destek oldular. Ve bir yıl geçtikten sonra bakın, Ferahnaz Kırkçeşmeli, Şafak Kara, Rukiye Özkan ve Serpil Uslu bir yıl geçtikten sonra da bir araya geliyorlar. Meme kanserinin simgesi biliyorsunuz pembe renk. Pembe rengin fazlaca olduğu, balonlarla, kurdelelerle ve pembe kıyafetlerin fazlaca olduğu bir gün düzenliyorlar ve bugün de pembe balonları hep beraber havaya uçurup eğlence hazırlıyor, eğlence yapıyorlar, karşılıklı dans ediyorlar ve tekrar sağlıklı yaşamlarını kutluyorlar. Zaten hep söylenen bir şey var, her hastalıkta mutlaka moral çok önemli. Burada da 4 arkadaşın gerçekten de o kadar da tatlılar ki böyle güzel böyle gülümsemeleri manşetini süslemiş. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinden de ücretsiz yemek desteği 1 milyon öğrenciyi aştı diyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz yemek desteğinden 1 milyonu aşkın öğrenci faydalanıyor. 2026 itibarıyla da 1686 özel eğitim okulunda yaklaşık 52 bin öğrenciye yemek hizmeti veriliyor demiş. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi toplam 1 milyon 16 bin öğrenciye ücretsiz beslenme desteği sunulduğunu ve desteğin artabileceğini açıkladı diyor. Milletvekillerinin yazılı soru önergelerine cevap vermiş Milli Eğitim Bakanı Tekin ve taşımalı eğitim, özel eğitim, pansiyon ve yatılılık, yarım yatılılıkla ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik uygulamalar kapsamında ücretsiz hizmet sunulduğunu hatırlatmış ve eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel öğrencilerin de taşıma yoluyla okullara erişiminin sağlandığını, o öğrencilere de öğle yemeği verildiğini söylemiş. Buna göre geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da taşımalı eğitim kapsamında 820.797 öğrenci ücretsiz öğle yemeğinden yararlanmış.
3: Milli Gazete'deyiz. Ekonomi ilgilendiren bir haber aslında manşetine baktığımızda. Enflasyondan bir kişi memnun, kim o? Şöyle manşette de biraz...
4: Bakan Şimşek zannedersem.
3: Bakan Şimşek ama evet. Portresi biraz tabii... Neyse. Şimdi enflasyona tutmayan herifler ve 3 sene geçmesine rağmen adam akıllı bir düşüş... Adam akıllı yazmışlar bu arada. adam akıllı bir düşüş sağlanamaması... Toplumun tüm kesimlerini rahatsız ediyor. Ağustos ayında da hız kesmeyen enflasyon toplumun ileriye dönük beklentilerini bozarken sadece bir kişi durumdan memnun gözüküyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve başladığı Haziran 2023'te %32 olan enflasyonun Ağustos 2026'da %31,51 olmasını, enflasyonda düşüşün devam ettiği şeklinde yorumladı ki arada sadece küsurat olarak 50 puan var, 0,50 puan.
4: 5 yıldır %30'un altına düşmüyor Ağustos. Dostla.
3: Evet, bunu demek ki başarı olarak görüyor. Enflasyon düzeyi de fiyatlar da düşmüyor.
4: Artmıyor en azından. Değişik bir orantı çünkü. Var aralarında. Yani işte her gazete, her yerde farklı bir açıdan bakış bu haberi bakıyorum. Veriyorlar. Bir Gün Gazetesi'yle devam edeyim mi? Alayım mı sırayı senden?
3: Tamam.
4: Hurdalık yerine yakın seferdeler. Neden bahsediyorum efendim? Girne ve Silivri'de biliyorsunuz peş peşe yaşanan facialar vardı. Bu facialardan sonra gözler gemilere çevrildi efendim. Ve şöyle bir durum var ki şirketlerin filolarından çıkardığı yaşlı gemilerin halen yakın deniz seferlerinde kullanıldığı gözüküyor efendim. Türkiye karasularına dikkat çekiliyor bugünlerde. Ülkede çalışan gemilerin yaş ortalaması yükselirken büyük şirketlerin filolarından çıkardığı yaşlı gemiler ise yakın denizlerde seferlerini sürdürüyor. Hurdalık gemiler işçi yaşamında ticareti de tehdit ediyor ve sektörde çalışan denetim çağrısında bulunuyor. Hurdalıklar yakın deniz seferlerinde şüphesiz ki bugünlerde bunların bu denetimlerin mutlaka ki artacağını düşünüyorum. Çünkü bu Silivri'de yaşananlar ve Girne'de yaşananlar gerçekten çok canımızı yaktı. Halen de bununla ilgili soruşturma da devam ediyor. Kayıplar da aranmaya devam ediyor ve işte tam bunların ortasındayken Türkiye karasularına baktığımızda ülkede çalışan gemilerin yaş ortalamasının yüksek olduğunu görüyoruz ve işte büyük şirketlerin filolarından çıkardığı yaşlı gemiler halen maalesef yakın denizlerde seferlerini sürdürüyorlar ve hurdalık gemiler hem işçi yaşamını hem deniz ticaretini her türlü tehdit ediyor. Denetim çağrısına biz de eşlik ediyoruz.
0: Yeni Şafak gazetesi benim de son gazetem ve Serkan sen Deniz Olgun'un soruşturmasıyla ilgili bir haber aktarmıştınız zannedersem. Ben de başka bir detay aktarayım. Doktoruyla ilgili yalan ifadeden gözaltına alındı dün. Çünkü çelişkili ifadeleri vardı Deniz Olgun'un doktorunun. Şöyle diyor, hastane ismini atladım o yüzden bir boşluk oldu. Demirkol'un ifadesinde Deniz Olgun'un ölümünde acil ihbarı kimin yaptığını bilmediğini beyan ettiği öğrenilmiş. Ancak 8 Eylül 2016 tarihli 155 acil çağrı hattı çözüm tutanağında ihbarı yapanın bizzat kendisi olduğu ortaya koyulmuş. Tutanağa göre de ilk telefon görüşmesi saat 00:29'da gerçekleşmiş. 155 operatörünün telefonu açmasının ardından ihbarcı kendisini açıkça yani doktor tanıtmış ve
4: Daha sonra operatöre aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini söylemiş. İhbar tutanağına geçen ifadeye göre doktor ölüm nedeni belli değil, hakimin savcısının görmesi gerekiyor demiş. Fakat savcılıktaki gözaltında olduğu sıradaki sorgulamasında ihbarı kimin yaptığını bilmiyorum diye bir söylemi olmuş. Dolayısıyla şu anda gözaltında, bugün de adliyeye sevk edilecek.
3: Gündemden gelişmeleri aktardık. Sıra spora mı geldi?
5: Haydi bakalım.
3: Fotomaç gazetesindeyiz. Ne manşetlerde? Bütün futbolcuların resimleri konulmuş. Getson var, Talbi var. Fırtına zaten bir tane transfer yaptı. Fırtına demişken Trabzonspor. 17 milyon euro kulüp tarihinin en pahalı transferi. Franck Luno Dijou. Kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Dün Trabzon'a gelen 22 yaşındaki forvet, çok mutluyum, Trabzonspor'da oynamayı çok isterim dedi. Trabzon yönünde gelişmeler bu yönde. Diğer taraftan da Galatasaray'da.
5: Sen onu bırak, hafta sonu maç ne olacak onu söyle. Hafta sonu Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi var. Halil Umut Meler de hakem olarak atandı. Ne Fenerliler memnun bundan, ne Beşiktaşlılar memnun. Ya zaten Türkiye'deki herhangi bir hakem adı açıklandığı zaman hiçbir kulüp memnun olmuyor. Yani bunu artık böyle kronik bir şey gibi de görebiliriz ama haydi arkadaşlar, son dakikalara girmeden herkesten bir skor tahmini alalım.
3: Ki Halil Umut Bey'e 2,5 yıl oldu değil mi?
5: Tabii ki 2,5 yıldır derbi almıyor. Yani. Derbi almıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki de 4 maçı yönetmiş bundan önce.
3: Yani Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımızda bence daha da yıldızlarla dolu bir kadro. Ki Greenwood'un neler yaptığını gördük. Çok korkutucu bir oyuncu. Bence Fenerbahçe üstün gibi geliyor. Kendi evinde taraftarı önünde de bu sene de şampiyon olmak için elinden her türlü geleni yapıyorlar.
5: Peki bakalım.
3: Ben Fenerbahçe'den yana kullanıyorum.
5: Skor söyleyecek misin?
3: 2-1
5: Fenerbahçe. 2-1
3: Fenerbahçe
5: diyorsun.
6: Ben de yazmıştım az önce. 2-1 Beşiktaş.
5: 2-1 Beşiktaş. 2-1 Fenerbahçe, 2-1 Beşiktaş var. Ben de arada bir beraberlik dileyim o zaman. Ben de beraberlik diye düşünüyorum.
6: Golsüz beraberlik mi?
5: Ben Beşiktaş'ın galibiyete daha yakın olduğunu düşünmekle beraber beraberlik diyeyim ben de. Hani
6: buraya
5: bir tane
6: da
5: farklı
6: skorunu not
5: farklı
6: alıyorum.
5: Farklı skor da benden olsun. 1-1 beraberlik.
3: Bakın Beşiktaş'a yazıyor, tam çıksın Fener kazansın diye. Çünkü tam tersi çıkıyor dediklerinin.
5: 1-1 beraberlik diyelim ve yine veda etmeden tabii ki Filenin Sultanları'na da bir analım burada değil. Spordan bahsetmişken dün Almanya'yı çeyrek finalde 3-1 ile geçtiler. Gene şahaneydiler. Gerçekten müthiş bir keyifle seyrediyorum onların maçını seyrederken. Böyle kimseyi almıyorum yanıma, tek başıma böyle ekranın karşısına böyle yayılıyorum ve inanılmaz keyifliydi. Vargas yine muhteşemdi. Ve bakalım Sırbistan'la yarın maçımız var yarı finalde. Ben gideceğiz diyorum ya inşallah.
6: Bence de.
5: Değil mi?
6: Bence
3: Avrupa'da
6: öyle
3: başarıları getiren hep kadınlar. O da voleybol branşından geliyor genelde, biliyorsunuz ki.
5: Yarın saat 16'daymış bu arada, maçın saatini bilmiyordum. Şuradan bir kopya çektim. Yarın Sırbistan'la 16'da mücadele var. Yarı final mücadelesi
3: olacak.
5: Var. İnşallah.
3: Ne kadar yolumuz var inşallah. Ben onu bekliyorum. Yani.
5: Ben kupayı alacağımızı.
3: Alıştım çünkü her 4 ayda bir kupa alıyoruz.
6: Ben de öyle
5: kupayı
6: düşünüyorum.
5: Kupayı alacağız. Altın kızlar, canım kızlar. Ben onlardan bahsederken canım kızlar demeyi çok seviyorum. Ve böyle kendi sosyal medyamla da paylaşım yaparken hep canım kızlar diyorum. Çok seviyoruz sizi gerçekten bizlere.
3: Bizim çocuklar.
5: Ben canım kızlar diyorum. Ben canım kızlardayım gerçekten. Şahane bir başarı yarattılar, yaşattılar. İnşallah bu başarıyı pazartesi günde yine geldiğimiz de burada konuşuyor oluruz diyelim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Güzel, keyifli bir hafta sonu geçirelim. Pazartesi günü yine biz burada kaldığımız yerden birlikte olacağız. Var mı sizin söylemek istedikleriniz arkadaşlar?
6: İyi hafta sonları.
5: Ne tatlısınız, aynı anda senkronize bir şekilde iyi hafta sonları diyelim. Görüşmek üzere.
1: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
7: Okulu vuran füze firmasıyla ödül gibi anlaşma yapıldı, hisseleri fırladı. New York Times bunu haber yapmış. ABD hassas vuruş füzesini ilk kullanımda İran'da bir okulu vurdu, 21 kişiyi öldürdü.
8: Öğrenciyi öldürdü.
7: Kısa adı PRSM. Bu füzeyle vuruş yapıldıktan sonra, yani 21 tane çocuk öldürüldükten sonra,
8: 21 tane çocuk
7: füzenin aslında hedef anlamında çok başarılı olduğu, tırnak içinde söylüyorum, başarılı olduğu görülüyor. Ve bu füzeyi bu arada kim üretiyor? Lockheed Martin, bu F-16'ları üreten firma. Normalde yılda 400 tane alınması planlanırken de 1600'e çıkarılıyor bu. Yani %400'lük bir artış. Haliyle böyle olunca ne oluyor? Firmanın hisseleri de zirve yapıyor. Yani Amerika bu füzeyi kullanarak İran'da okul vurduğu, öğrenci öldürdüğü için kazancına kazanç katıyor.
8: Kazancına kazanç katıyor.
7: İşte tam kandan beslenmek budur.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
9: Paranın hareketi.
5: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paran Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası pazar günü açıklanacak. Otomotiv endüstrisi Ağustos ihracatta ilk sırada. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ülkemize borsayla başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,15 azalışla 13.911 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,97 artarken holding endeksi %0,06 değer kaybetti. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyense %3,56 ile bilişim oldu. Dolar haftanın 5. işlem gününde 48.44 liradan, euro ise 56.33 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarla devam ediyoruz. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin azalması ve tahvil faizlerindeki hafif gerilemenin etkisiyle pozitif seyrederken gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. FED Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller'ın ekonomik verilerin enflasyon baskılarının hafiflediğini teyit etmesi halinde bu aykı para politikası toplantısında faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğine işaret etmesi, Fed'in faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin zayıflamasını sağladı. Açıklama sonrası Fed'in Eylül ayında faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler %70 seviyelerinden %50 seviyelerine kadar geriledi. Avrupa borsaları da söz konusu gelişmelerin etkisiyle dün pozitif seyretti. Dün açıklanan verilere göre Euro bölgesinde Temmuz ayına ilişkin üretici fiyat endeksi aylık bazda %1,6, yıllık %5,8 artarak beklentileri aşarken Haziran ayına göre hızlandı. Analistler Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklı tedarik sıkıntılarından dolayı artan enerji maliyetlerinin Avrupa'daki üretici fiyatlarında görüldüğünü vurguladı. Asya borsaları da teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor. FED'e ilişkin faiz artırım beklentilerinin gerilemesi teknoloji hisselerini pozitif etkiliyor. Emtia piyasalarıyla devam ediyoruz. Güne yükselişle başlayan gram altın 6.950 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 11.359 liradan, Cumhuriyet altını ise 45.227 liradan satılıyor. Altının onsu ise %0,2 değer kaybıyla 4.461 dolardan alıcı buluyor. Petrol fiyatları da ABD yönetiminin İran'la süresiz bir savaş yürütme niyetinde olmadığına yönelik açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının sürdüğüne ilişkin haber akışının jeopolitik risklerin devam ettiğine yönelik endişelerle dengelenmesiyle yatay seyrediyor. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %0,04 gerileyerek 95,48 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 91,38 dolar olarak belirlendi. Yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 6. para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak. Fatih Karahan Başkanlığındaki Para Politikası Kurulu yılın 6. faiz kararını 10 Eylül Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka Temmuz ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.
10: Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası da pazar günü açıklanacak. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkacağı öngörülüyor. 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de ise %5 büyümesi hedeflenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı. Buna göre hizmet ihracatı 2024'te 117,3 milyar dolarken 2025'te %6,5 artışla 124,9 milyar dolar oldu. 2024'te 56,4 milyar dolar olan hizmet ithalatı ise geçen yıl %9,6 artışla 61,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Seyahat hariç hizmet ihracatında ilk sırayı ABD, ithalatında ise İrlanda aldı. Otomotiv endüstrisi de Ağustos'ta ihracatta ilk sırada. Otomotiv endüstrisi Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 697 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 725 milyon dolarla da üçüncü sırada yer aldı. Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke yaklaşık 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,4 milyar dolarla ABD ve 1,1 milyar dolarla da Birleşik Krallık olarak sıralandı. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,8 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,3 milyar dolarla da Ankara oldu. Türkiye'de gelecek yıl 323 fuar düzenlenecek. Türkiye genelinde gelecek yıl 99'u uluslararası olmak üzere 323 fuar organize edilecek. Gelecek yıl en yoğun fuar programı 46'şar etkinlikle Eylül ve Kasım aylarında gerçekleştirilecek. Eylül ve Kasım aylarını 44 fuarla Ekim, 35 fuarla Mart ve 33 fuarla da Nisan ayları izleyecek. İllere göre en çok fuarsa 173 organizasyonla İstanbul'da yapılacak. İstanbul'u 31 fuarla İzmir, 23 fuarla Ankara, 22 fuarla Antalya ve 12 fuarla Gaziantep takip edecek. Doğu Karadeniz'den 8 ayda 1,1 milyar doları aşan ihracat yapıldı. Doğu Karadeniz'in bu yıl Ocak-Ağustos döneminde yapılan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %16'lık artışla 1 milyar 172 milyon 536 bin dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender yaptığı açıklamada bu yılın 8 aylık döneminde Trabzon'dan 895 milyon 240 bin, Rize'den 129 milyon 827 bin, Gümüşhane'den 86 milyon 973 bin, Artvin'den ise 60 milyon 495 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Paran hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
9: Paranın hareketi.
11: Trump Netanyahu ile görüşürken Türkiye'ye F-35'i vereceğiz. Bununla İsrail'e saldırmayacak. Efendim Kıbrıs'a saldırmayacak. Yunanistan'a saldırmayacak. Bunlara karşı kullanmayacak diye bazı ifadeler kullandı. Bizim düşmanımız kim şu anda? Bizi tehdit eden kim? İsrail, Amerika, Yunanistan üzerinden yine Amerika, Rum kesimi üzerinden İsrail ve Amerika. Peki biz bu uçakları ne yapacağız? Yani vitrine mi koyacağız alınca? Kuş mu avlayacağız bunlarla? Biz daha önce gördük, Leopard tankları almıştık Almanya'dan. Dediler ki bunu teröre karşı kullanamazsın, PKK'ya karşı kullanamazsın dediler. E peki niye aldık biz bunları? Yani arşivimizde bulunsun diye mi alacağız? Milyarlarca dolar verip o uçak... silahları hangarlarda mı tutacağız yani? Onlar bize saldıracak, biz onlara karşı kullanmayacağız. Yok ya,
12: yok ya.
11: Peki İsrail'e verdiğin F-35 uçakları Türkiye'ye kullanamaz diye bir garanti sağlayabiliyor musun?
12: Hayır.
11: Yunanistan'a verdiklerinin için sağlayabiliyor musun?
12: Hayır.
11: Ha, Türkiye'ye verdiklerini onlara sağlarım. Neyse, söyleyecek laf çok, söyleyecek laf çok.
13: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Enerjinin seyri.
3: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin personelinin işletmeye hazırlık seviyesi inceleniyor. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü artışını sürdürürken yenilenebilir enerjinin payı da artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde kontrol sahibi olacak. Ayrıntılar bültenimizde. Akkuyu NGS personelinin işletmeye hazırlık seviyesi inceleniyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında Dünya Nükleer Operatörler Birliği Moskova Merkezi'nin işletme öncesi planlı eş değerlendirme çalışmasının bir aşaması başladı. Çalışmalı işletme personelinin birinci güç

0: modlarının ayrıntılı şekilde simüle edilmesi sayesinde personelin güç ünitesini yönetme, ünitenin durumunu kontrol etme ve simüle edilen ekipman arızalarına doğru şekilde müdahale etme becerileri de değerlendirilecek. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü artışını sürdürürken yenilenebilir enerjinin payı da artıyor. TİH verilerine göre 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde 4152 MW kurulu güç eklendi ve toplam kurulu güç 126.598 MW'a ulaştı. Yılın ilk 8 ayında devreye alınan santrallerin %59'unu güneş enerjisi santralleri oluşturdu. Hidroelektrik dahil temiz enerji kaynaklarının payı ise %62,6'ya ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmasıyla artan petrol fiyatlarının iç piyasada akaryakıt fiyatlarını artırmasını önlemek amacıyla vergide otomatik artışı öngören Shell Mobil sisteminden dönemsel olarak vazgeçilmişti. Ekon gazetesi Hüseyin Gökçe imzalı habere göre bu durum akaryakıt ürünleri ÖTV tahsilatlarına da yansıdı. Geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 273 milyar liralık ÖTV tahsilatı yapılırken bu yıl aynı dönemde tahsilat %34,4 azalarak 179 milyar liraya geriledi. ABD, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde kontrol sahibi olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde Washington'un kontrol sahibi olacağı bir anlaşmayı imza attı. Beyaz Saray, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin kontrolüne ilişkin Washington'la Caracas arasında imzalanan petrol anlaşmasına dair açıklama yaptı. Açıklamada anlaşmanın ABD'nin enerji üstünlüğünü güvence altına almak ve Venezuela'nın ekonomik toparlanmasını desteklemek amacıyla imzalandığı belirtildi. Anlaşmanın ABD'ye rezerv büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ikinci özel petrol şirketi olması beklenen yeni Venezuelalı şirkette güçlü yönetim yetkileri ve ekonomik payın yanı sıra düşük maliyetle petrol satın alma hakkı da sağladığı ifade edildi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seydi.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Kahramanmaraş okul saldırısı davasında baba Uğur Mersinli oğlundan davacı ve şikayetçi oldu. Girne'deki gemide can kaybı 12'ye yükseldi. FETÖ suikast timindeki Karatepe'ye maddi yardımda bulunan 10 şüpheli yakalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısı ile ilgili saldırganın anne ve babası bugün hakim karşısında. Duruşma baba Uğur Mersinli'nin savunmasıyla başladı. Silahları oğlunun bulduğunu dile getiren Mersinli, çocuğunun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez, benden habersiz almıştır, arasın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz sözleriyle kendisini savundu. Oğlunun okul saldırısı yapacağını bilmediğini söyleyen Mersinli, olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır, yatak odaları evlerde kapıları kilitlenen yerlerdir dedi. Uğur Mersinli oğlu hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi olduğunu açıkladı. Dava sanık baba Uğur Mersinli'nin savunmasıyla devam ediyor. Girne'deki gemi faciasında can kaybı 12'ye yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında alabora olan yolcu gemisinde 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Fethullahçı terör örgütünün suikast timindeki Karatepe'ye maddi yardımda bulunan 10 şüpheli yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari durumdayken maddi yardımda bulunduğu tespit edilen 10 şüpheli Eskişehir ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin ise işlemlerinin ardından Muğla'ya gönderileceği öğrenildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Terör üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise gözaltı kararı var. İstanbul'da IŞİD operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD'le bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendiren Berkan Çey'nin yakalanması için harekete geçti. 21 yaşındaki şüphelinin yakalanması amacıyla Sultanbeyli'de operasyon düzenlendi. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre şüpheli operasyon sırasında görevli polis memurlarını ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine Berkan Çey etkisiz hale getirildi. Olay sırasında bir vatandaşın da yaralandığı bildirildi. Spor. Filenin Sultanları yarı finalde. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı takımımız yarın Sırbistan'la finale çıkmak için mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol takımımız Almanya karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasında kaldı. Bu sonuçla da 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını garantiledi. Dünya Kupası 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'da organize edilecek. Ve Süper Lig'de yarın derbi günü. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlerin ev sahipliği yarın saat 20'de başlayacak derbide. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler Süper Lig'de yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra derbi yönetecek. Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 13.979 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 30 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.954 lira, çeyrek altın 11.354, tam altın 45.211, ata altını 46.016 lira. Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
0: ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyonuz Radyo Sputnik'te biliyorum çok özlediniz. Bir an önce gelse de, bir an önce yine başlasa da, konuşsa da, bir şeyler anlatsa da, belki konum vardır falan dediniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı kıymetli dinleyiciler. Ben ve ekip arkadaşlarım, teknik masada sevgili Simge, editör masasında sevgili Öznur. Az önce enteresan bir olay yaşadığımız, anlatmadan olmaz, anlatılmayanları anlatıyoruz. Anlatacağım. Mikail'le yine enteresan bir durum yaşadık. Ve tabii ki sevgili kardeşim Kemal'le birlikte buradayız. Özgür de mi orada? Göremiyorum ki. Özgür de burada. Şimdi şöyle enteresan bir şey oldu. Ben kolumdaki saatten yayını takip ederken, değerli dinleyiciler, kolumdaki saat geri kalmış. İçeriden Okan Bey diye bağıran bir ses duydum. Değerli, aynen böyle bağırdı. Şu an muhtemelen siz bu sesi duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bak, bu yayının bu bölümüne bakın. Simge'nin sesi mutlaka yayına gitmiştir. Aynen öyle bir ses geldi. Aa dedim, ne oluyor falan filan. Meğer benim saat geri kalmış. Kolumdaki saat. Tabii gördüğünüz üzere yayında konuşacaklarımız böyle kağıda dökmüşüz. Geldik buraya, hazırlıklı geldik falan. Fakat ben bunları yanıma almayı unuttum. Sevgilim Mikail'den rica ettim. Öznur'la beraber yola gittiler. Mikail'e de dedim ki orada böyle tut al getir. Tut al getir dediğimde şu küreler, değerli dinleyiciler. Neyse, Allah'tan Mikail sadece benim el çantamı tutmuş getirmiş. Allah muhafaza, yoksa başımıza neler gelebilirdi, neler gelebilirdi bu stüdyoya diye merak ettim. Şimdi bugün konuğumuz var. Neşe Seçil gelecek birazdan sevgili dinleyiciler. Radyonuzda konuğumuz olacak. Bu haftayı onunla birlikte tamamlayacağız kıymetli dinleyiciler. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. 24 şehirde karasal yayında sizlere eşlik ediyoruz değerli dinleyiciler. Ve WhatsApp numaramızda kıymetli dinleyiciler, dudağını yolan sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Simge bana sabahleyin böyle diyor. Gün hoş. O ne dedim be? Ya, günaydının kısaltılmaşı. Kısaltılmaşı. Almazsınız değil mi buraları? Kemal çok pis baktın. Sonra da ben ona ne haber gün işledim.
2: Günaydın.
0: Ondan sonra böyle aramızda bir muhabbet etti. Bitti. Cümle burada bitmemeliydi, ben anlayamadım. Yani ben de böyle düşünmüyordum. Tahminim bu yönde değildi. Daha böyle heyecanlı anlatırım. Başka bir şey yok yani. Daha fazla bir anlam yükleme. Abi bir ara mı versek, ne yapsak? Ben çok kıvrandım herhalde Kemal ya. Valla.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Trying to build a present.

Sevgili dinleyiciler, şimdi öncelikli olarak Filenin sultanlarını tebrik edelim. Yarı finale yükseldiler. Çok güzeldi ya. Dün Almanya karşısında, yalnız Almanya disiplini, hani yenikler, ondan sonra hala bırakmıyorlar. Maça asılıyorlar falan. Müthiş, müthiş, gerçekten müthiş. Tebrik ediyorum Filenin sultanlarını. Son şampiyon bu arada değerli dinleyiciler. Ne kadar güzel bir cümle ya. Son şampiyon Türkiye. Gerçekten müthiş bir şey. Helal olsun kızlara. İnanın, hele ve Melisa Vargas. Of diyorum. Hepsi birbirinden harika. Gerçekten sonuçta takım oyunu. Ama Melisa Vargas yani topa bir vuruyor. Yani top havada bir patlıyor. Yere inerken tekrar şişiyor. Zemine deyip ondan sonra uzaklaşıp köyüne gidiyor değerli dinleyiciler. O kadar müthiş. 200 kilometre falan hızla böyle vurduğu anlar oluyormuş. Baya baya bir hızlı gidiyor yani. Tebrik ediyoruz Filenin sultanlarını. Almanya'yı 3-1 mağlup ettiler değerli dinleyiciler. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldiler kıymetli dinleyiciler. Şimdi yayına girmeden evvel bazı görüntüler gördüm ben. Bu Berhan Şimşek'le ilgili olarak bir kadına şiddet uyguladığı görüntüler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, biliyorsunuz, bu yeni yönetiminin, yani Butulan yönetiminin genel başkan yardımcısı Berhan Şimşek, 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı ve taraflar arasında yaşanan gerginlik, değerli dinleyiciler, uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verildiği bilgisi var. İğrenç görüntü, gerçekten iğrenç bir görüntü. Şiddetin her türlüsü kötü. Kavga kötü bir şey. Hakaret kötü bir şey. Ama bu görüntü gerçekten rezillik yani. Rezillik. Değerli dinleyiciler, Oya Lale Arslan gözaltına alındı. Sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, terör örgütü propagandası yapma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Oya Lale Arslan gözaltına alındı. Değerli dinleyiciler, yapılan aramalarda da dijital materyallere el konulduğu bilgisi de var. Bir dönem Halk TV'de de program yapıyordu bildiğim kadarıyla, haber falan sunuyordu galiba. Hanımlar beyler, yasa dışı panel sistemi soruşturması, 31 avukat hakkında gözaltı kararı. Bakan Gürlek, vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek panel adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiş ve sistemi kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verilmiş. 39 avukat bürosunda arama ve el koyma işlemlerine de başlanmış kıymetli dinleyiciler. Bunu da aktarmış olalım. Kişisel verilerimiz, değil mi? Kişisel verilerimiz çok tartışılıyor. Yani hani çarşaf çarşaf ortalarda, meydanlarda falan durumları sevgili dinleyiciler. Bu arada bakanın yaptığı bir açıklama da faili meçhullerle ilgili olarak, failler adaletten kaçamadı. Bir günde 3 faili meçhul cinayet birden aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir günde 3 cinayetin birden aydınlatıldığını, yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul, Mardin ve Manisa'da işlenen 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını belirtti. Gürlek, faili meçhul cinayet suçları araştırma dairesi başkanlığının kurulduğu günden bu yana toplam 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının değerli dinleyiciler bulunduğu faili meçhulün aydınlatıldığını ne yapmış oldu, duyurmuş oldu Sayın Bakan, kıymetli dinleyiciler. Silivri'de gemi kazasında bir gelişme yaşandı.
Biliyorsunuz iki gemi çarpıştı ve 10 mürettebat kayboldu. Kazaya ilişkin soruşturmada Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi kıymetli dinleyiciler. Bu arada Girne'deki gemi faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının da 10'a yükseldiği bilgisini paylaştı kıymetli dinleyiciler. Mersin limanında kimyasal sızıntı iddiası, çok sayıda işçi hastaneye kaldırılıyor. Mersin limanında bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geliyor. Daha doğrusu böyle bir iddia var. Sızıntının ardından da liman operasyonları geçici olarak durduruldu. Gazdan etkilendiği öne sürülen çok sayıda çalışan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bir de ben son günlerde gıda zehirlenmesini çok sık görmeye başladım. Benim kızım da mesela böyle bir rahatsızlık yaşadı. Tavuk özellikle bence çok sıkıntılı. Sabah biraz konuşuyorduk arkadaşlarla, bizim Serkan'la, Ebru'yla. Mesela o soslu tavuk, yani o tavukları sosla üzerine böyle bir şey yapıyorlar ya, sosluyorlar falan, böyle bir baharatlar, şunlar bunlar, yağlı falan oluyor böyle. Ben mesela mümkün mertebe ondan uzak durmaya çalışıyorum. Geçenlerde eşimle beraber bir marketteyiz, böyle bir tane kaptı getirdi eşim, ondan sonra soslu böyle paketli olan, dolabın içerisinde olanlar falan, bir de son kalan, yani en son bir tane kalmış ve tarihi de yaklaşmış. Hani birkaç gün kalmış, son kullanma tarihi de yaklaşmış, tüketim tarihi de artık yaklaşmış. Şimdi mekanizma bir anda devreye giriyor, tamam mı? Ya son bir tane kalmış, çok mu talep oldu acaba falan. Önce bunu bir düşünüyorsun. Ondan sonra ulan günü yaklaşmış falan, bir tane kalmış. Yani kafada 40 tane tilki dolanıyor, bir tanesinin kuyruğu birbirine değmiyor. Ne yapalım, ne edelim? Ben böyle dedim ki biz acaba bunu almasak mı, bıraksak mı? Çünkü ben şöyle bakıyorum olaya. Şimdi tavuk bozulsa bir şekilde, değil mi, kokusundan falan anlarsınız, renginden anlarsınız, ama soslandığı için o kokuyu da alamıyorsunuz. Hatta daha da güzel kokuyor olabilir o sostan dolayı falan, baharatlardan falan, içine kekik mekik bir şeyler katıyorlardır herhalde. Ondan sonra bir de rengini de anlayamıyorsunuz çünkü sos onu kapatıyor. Uzatmayayım hanımlar beyler, soslu tavuktan ben uzak duruyorum mümkün mertebe. Ha, siz alırsınız evde, onu soslarsınız edersiniz falan. Sonuçta Nurten Hanım'ı özlemedik mi ya? Bir Nurten Hanım'la görüşelim bence. Kemal de bak, Nurten Hanım deyince bir anda böyle oldu. Hakikaten ya, Nurten Hanım küstü mü bize, ne oldu? Bizden bir ayrı gayrı kaldı, ben söyleyeyim. Ben bir an önce iletişime geçelim. Simge, bir an önce Nurten Hanım'a bir buradan selam çakalım, gönderelim bir numaralı kameradan, sevgilerimizi iletelim, en kısa zamanda konuşalım kendisiyle. Çok güzel şeyler anlatıyordu bize ya, çok önemli detaylar veriyordu. Bak mesela alışverişe gittiğimiz zaman nelere dikkat etmemiz gerekiyor, alıp paketi nasıl bakacağız, üzerindeki son kullanma tarihine bakacağız, rengine bakacağız, suyuna bakacağız, yağına bakacağız, kokusuna bakacağız, değil mi? Yani bunların hepsi önemli şeyler. Sevgili dinleyiciler, şimdi emekli, memur ve işçileri ilgilendiren düzenlemeler Sayın Cumhurbaşkanı'nın masasında. Melis Elmen bugün saat 5'te radyonuz Radyo Sputnik'te Çalışma Hayatım değerli dinleyiciler programında sizlerle birlikte olacak. Sizlere seslenecek, muhtemelen bu konuyu konuşacaktır. Geçenlerde sosyal medya hesabında gördüm ben, bununla ilgili bir paylaşım yaptı sevgili Melis. Ama bu konu bugün herhalde onun gündeminde olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün Melis Elmen'i saat 15'te kaçırmayın. Özellikle bu konuyla ilgilenenler, değerli dinleyiciler, Ekim ayında teşkilatlarıyla saha çalışması başlatılacağı bilgisi var. Ya öne sürülüyor bu, daha doğrusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında emekli, memur ve işçiler başta olmak üzere herkesi ilgilendiren bazı düzenlemeler olduğu bilgisi var. Emeklilere yönelik seyyanen zam beklentisi ve çalışanlar için emeklilik için yüksek banka promosyonu gibi başlıklar masada olabileceği durumu var. Dediğim gibi, yani burada bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Sevgili Melis geçenlerde dediğim gibi sosyal medyada paylaşmıştı.
Bu sanki emeklilere çok güzel bir zam yapılacak. O zam mu her zaman kalacak. Bundan sonraki maaşlar hep öyle olacak falan. Melis öyle değil diyor. Yani kendi bilgi birikiminden yola çıkarak bizimle paylaşıyor onları. Tavsiye ederim, bugün saat 15'te Radyo Sputnik'te mikrofon başında olacak. Bu konuyu da özellikle konuşacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü gündemdeki bir konu, kıymetli dinleyiciler. Gel gelelim YÖK. YÖK'ten 23 Vakıf Üniversitesi'ne değerli dinleyiciler bir inceleme, faiz zam incelemesi var. Yüksek Denetleme Kurulu vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerine uygulanabilecek %25'lik artış sınırını uyulmadığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine 23 yüksek öğretim kurumu hakkında inceleme başlatıyor. Başlattı. 2026-2027 yılı için belirlenen ücretlerin ve öğrencilere yansıtılan zamların mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirilecek kıymetli dinleyiciler. İncelemenin gerekçesi, dediğimiz gibi %25'lik bir artış sınırı var. Acaba onu dikkate almıyorlar mı? Daha yüksek artışlar mı yapıyorlar? İşte bu yöndeki ihbarlar ve şikayetler var. Bu nedenle başlayan bir soruşturma var, inceleme var. 2026-2027 akademik yılı için belirlenen ücretlerin ve öğrencilere yansıtılan zamların ilgili mevzuata ve genel kurul, yüksek öğretim genel kurulu kararına uygunluğu değerlendirilecek. Toplam 23 vakıf değerli dinleyiciler yüksek öğretim kurumu hakkında inceleme var. 2547 sayılı kanunun 9. ek 9. maddesine dayanarak yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştiriliyor kıymetli dinleyiciler. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi, biliyorsunuz orada yaklaştı süre ve Cumhuriyet Halk Partili 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı meclis üyeleriyle toplantılar yaparak kaybetmemek için herkes eli taşın altına koysun çağrısında bulunmuş. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklu, biliyorsunuz, görevden uzaklaştırıldı ve sonrasında da sonuçlara itiraz geldi. İtirazın kabul edilmesinin ardından da 5 Eylül Cumartesi olarak kararlaştırıldı. Seçim tarihi yarın gerçekleşecek ve seçime bir gün kala 4 üye AK Parti'ye geçme kararı aldı. 4 üyenin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte sandalye dağılımı değişti. Gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 23, AK Parti'nin 18, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 üyesi bulunuyor. Yani AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi zaten birlikte hareket ediyorlar, biliyorsunuz. Toplamda 21'e ulaşıyorlar. Yani yine hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni geçemiyor oradaki meclis üye sayısı, ama şimdi bilemeyiz. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma ve devam eden, biliyorsunuz, nedir? Duruşmalar var. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı davada ara karar açıklandı. Mahkeme Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve iş insanı Serkan Öztürk'ün tahliyelerine karar verdi hanımlar beyler. Şimdi özür dilerim, devam edelim. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada daha önce tanık olarak ifade veren doktor N.D. yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 18 Ağustos'ta bir açıklama yaptı ve dedi ki Eylül 2016'da hayatını kaybeden Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü ve sonrasında gerçekleşen otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılık ceza muhakemesi kanununun ilgili hükümleri kapsamında, biliyorsunuz, ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla fethi kabir kararı aldı ve mezar açıldı. Oradan alınan parçalar incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürülmüştü ve şüpheli bulundu. Ondan sonra da arkasından, biliyorsunuz, olayları değerli dinleyiciler takip ediyoruz. Ahmet Davutoğlu'na, Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması şüpheli sıfatıyla
ifade verecek Ahmet Davutoğlu sondan bir önceki başbakan. Değil mi? Başbakanlık kurumu vardı biliyorsunuz. Son başbakanımız. Unutulmaz isim, hiçbirimizin hayat boyu unutamayacağı bir isim, sevgili Binali Yıldırım. Değerli dinleyiciler, çok eğlenceli bir insandır biliyorsunuz. Esprileri, gülen yüzü, özellikle spor dünyasındaki, evet Öznur'u hatırlattın. Neydi o, basketbol muydu? Voleyboldu değil mi? Voleybol, evet. İnanılmaz. Buradan selamlar gönderiyoruz sevgili Binali Bey'e, Binali Yıldırım'a. Kendisini voleybol sahalarında tekrar görmek isteriz. Yani muazzam bir oyunculuk, muazzam bir yetenek, sevgiler gönderelim. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü saat 15'te Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Yapılan inceleme neticesinde değerli dinleyiciler, Genel Başkan, yani feshedilen parti biliyorsunuz feshedildi değerli dinleyiciler. Aa, görüntüler. O mu? Ay çok güzel ya. Açsana bir. Vallahi ya. Bak bak bak. Muhteşem ya. Gerçekten ya. Selamlar, sevgiler gönderelim. Çok iyi ya. Binali Bey, Binali Yıldırım. Radyo Sputnik'ten selamlar, sevgiler. Of, o nasıl vuruştu öyle be? En son var ya, final vuruşu. Herhalde şey, Binali Yıldırım voleybol yazarsanız çıkar görüntüler. Baya baya eğlenmiş Binali Bey orada. Sevgili dinleyiciler, şimdi İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde sokak köpeklerine yönelik denetim gerçekleştirmek amacıyla müfettiş görevlendirilmesi gerçekleştirdi. Bu kapsamda görevlendirilen müfettişler Eylül ayı boyunca illeri gezip rapor hazırlayacaklarmış. Ve mevzuata uymayan bölgeleri belirleyecekler. İçişleri Bakanı Çiftçi daha önce yaptığı açıklamada 2026 yılı sonuna dek bütün sokak köpeklerinin toplatılacağını duyurmuş. Ya bununla ilgili olarak ben çok enteresan şeyler duydum. Bu sokak köpeklerinin toplatılmasıyla ilgili olarak geçenlerde bir arkadaşım benimle paylaştı. Ama buradan söyleyemeyeceğim şeyler. Türkiye gazetesinin haberine göre İçişleri Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı ortak bir denetim mekanizması oluşturarak valilikler, büyük şehirler, il ve ilçe belediyeleri ve il özel idareleri yerinde denetleyecek. Ekipler sahadan alınan bildirimleri Ankara'ya raporlayacak. İhmal ve aksayan yönler tespit edilerek mevzuata aykırı hareket eden bölgeler belirlenecek. Bu süreç boyunca bütün barınaklar gözden geçirilecek. Hayvanların usulüne uygun şekilde toplanıp toplanmadığı, kısırlaştırma ve tedavilerin uygun şekilde yapılmadığı ve hayvan refahının sağlanıp sağlanmadığı yine kontrol edilecek durumlar arasında hanımlar beyler. Şimdi konuğumuz geldi mi? Gelmiş. Kıymetli dinleyiciler, ben sizlerden bir müsaade isteyeceğim. Konuğumuz Neşe Seçil geldi. Onu buraya davet edeceğiz. Sonrasında tekrar sizlerle birlikteyiz.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yargıtay'dan bir Karay.
1: Bak triplere bak.
0: Karay. Ne olur ya burayı alma Simge. Alma karar o karar. Bir seferlik affedin. Ya bütün potlarımızı topluyorlar ondan sonra madar oluyoruz ya.
2: Dudu deli mi ne be?
0: Hala evet. Yani evet yaptık bir şey sevgili dinleyiciler sonucuna katlanacağız artık yapacak bir şey yok.
3: Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum. Ölürsek de kime kaldı?
0: Yargıtay'dan önemli bir karar.
4: Güneş biliyorum Güneş.
0: Fethi Yılmaz öpücüklerimi gönderiyorum. Çok kıymetli müdürüm. İyi ki varsınız. Çok seviyoruz sizi.
5: Hemen şimdi kalkıyorsun programı da terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Tanıştırayım bu güzel hanımefendiyle sizi. Sevgili Neşe, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Vallahi enerjim yükseldi buraya gelince.
0: Ciddi misin sen? Evet. Düşük müydü enerjin?
1: Evet.
0: Enerjin düşük
1: yaz
0: oldukça
1: bitiyor.
0: Gel.
1: Ah tamam, vallahi hem mekan çok güzel, olduğunuz yer çok güzel, hem buranın enerjisi çok güzel. Sen ayrıca o kadar böyle
0: canım
1: yüksekten
0: ya,
1: karşıladın
0: ederim.
1: Ki harikasın. Güzel sözlerle. Ay, o yüzden iyi ki geldim dedim.
0: Harikasın vallahi, tatlısını almış gelmiş ya. Hakikaten ya. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol.
1: Rica ederim, ne demek.
0: Ne kadar ince düşünmüşsün. Bir şey söyleyeceğim, yazı çok mu seviyorsun?
1: Çok seviyorum. Ben kış çocuğuyum, 4 Ocak doğumluyum. Ama yok, yazın beni bunalıma sokuyor, ama o da aslında bir yandan iyi, şarkı yazıyorum o zaman.
0: Bir, bir dakika, sen şarkıları daha yaz döneminde
1: vallahi
0: mi? Böyle bir şey
1: yok.
0: Var mı? Heh, onu soracaktım.
1: Yok yok, bir dönemi yok onun. Yani ne zaman gelirse oturup ya, gece yarısı uyanıp bir söz geliyor aklıma. Hemen başucumda not ederim. Ses kaydı alırım. Onun hiç şey yok, ama genelde uzun yolda çıkıyor.
0: Öyle mi?
1: Uzun yol yaparken.
0: Böyle oturup şarkı yazmak istiyorum dediğin zamanlarda falan, böyle istediğim bir ambiyans ne bileyim oluyor mu?
1: Yok, onu sevmiyorum falan. Özellikle.
0: Dedim, o zaman ben hiç gelmez.
1: Bilmem.
0: Zorlama oluyor.
1: Hiç olmaz. Yani bir şey tırmalarsan zaten olmuyor. Bir de şeyi sevmiyorum ben. Tribünlere şarkı yazmayı sevmiyorum. Ay bir cümle bulayım da böyle dillere pelesenk olsun. Şu amaçla bir şarkı yazayım diye bir şey yazmayı sevmiyorum. Bana çok itici ve yapay geliyor. Bazı şarkılarda da o tınıyı alıyorum böyle. Diyorum, şeye yazılmış bu ya. Hani tutsun bu şarkı diye yazılmış. Ben daha çok böyle kalbe dokunmayı seviyorum ya.
0: Of. Çok bak, cümlenin kendisi bile ne kadar güzel ya. Kalbe
1: şöyle
0: dokunmak.
1: Şöyle parmak.
0: Hakikaten ya. Ama bak, bu söylediğin çok doğru. Çünkü son dönemlerde içinde bulunduğumuz süreçte hep biz konuklarımızla konuşuyoruz bunu. Yok işte algoritmalar var. Yok işte yaptığın şarkıların önce nakaratıyla girmen lazım. Şarkının kısa olması lazım. Ama kardeşim, yani bugün dinlediğimiz şarkılara bakıyorsun. Hani diyoruz ya, evladiyelik şarkılar. Sen böyle şarkılar üretmeyi daha çok doğru buluyorsun.
1: Evet, yani aslında bunu bir ticaret açısından bakarsan, duygu kısmını bir kenara bırakıp buna bir iş olarak bakarsan, evet var, uyman gerekiyor. Artık soundlar başka, şarkılar daha kısa, girişler daha az, altyapılar çok farklı, farklı pazarlama teknikleri var. Ama ben açıkçası Okan hiç o yerlerde değilim. Ben sevdiğim şeyi yapmayı, sevdiğim şeyi sunmayı tercih ediyorum.
0: Hayatın boyunca her alanda böyle miydin Neşe? Yani hep sevdiğin şeyi yapmak...
1: Evet. Aynen.
0: Hep
1: yani benim inanmadığım bir şeyi ben ortaya koymam. İnanmadığım bir şey söylemem. İnanmadığım bir şey yaşamam.
0: Hep böyleydi
1: hani
0: yani.
1: Böyle ay işte bu sele kıldım artık, ne yapalım, yapacağım bunu da demem hiç. İçime sinmiyorsa uzaklaşırım. Zaten keyif almadığım bir şey başkasına da keyif vermez diye düşünüyorum.
0: Müzikte de böyle mi bu? Zor beğenen bir insan mısın? Nasıl, ne diyorsun?
1: Yo, değilim.
0: Değil misin?
1: Değilim. Yani çok iyi bir müzik dinleyicisiyim bir kere. Sözleri çok severim. Küçüklüğümden beri sözlere takıntılıyım. Tabii ki müzik çok önemli. Tabii ki bu bir paket. Hepsi birlikte kulağa hoş geliyor, kalbe dokunuyor. Ama ne anlatıyor ya şarkı? Yani sırf bla bla nakarat uysun diye anlamsız tekerlemeler mi var içinde? Ama baştan sona bana bir hikaye mi anlatıyor, bir şey mi anlatıyor? Ben buna dikkat ediyorum ve yazmaya başladım.
0: Şarkıların
1: lisede.
0: Hikayeleri var mı?
1: Var.
0: Yani? Ciddi misin?
1: Tabii
0: sen?
1: Ki. Yani...
0: Mesela sondan başlayalım. Diyelim ki hayat, söz müzik,
1: evet,
0: sana ait değil
1: bana
0: mi?
1: Ait.
0: Sana ait söz
1: aynen.
0: Müzik. Bir de Ferhat Göçer'le Aşkın Bana Değdiği Yetkiyle. Bu çok enteresan. Bunu ayrıca soracağım. Ya aşkın
1: bana verdiği yetkiyle.
0: Pardon, özür dilerim. Aşkın bana verdiği yetkiyle. Acayip güzel bir şey ya. Vallahi billahi. Şimdi az önce sen dokunmak, değmek deyince bir şey kaldık. Şimdi önce hayat. Hayatın hikayesini, onu anlat. Sonra aşk sana yetki verse ne yaparsın?
1: Oo.
0: Hadi buyur bakalım. Pardon da
1: ya
0: Neşeciğim.
1: Zaten o yetkiyle yaşamıyor muyuz? Saçma sapan şeyler yapmıyor muyuz? Gidip insanların kapılarını çalmıyor muyuz aşkın verdiği yetkiyle?
0: Vay arkadaş,
1: gidip
0: ya.
1: Gidip gece yarıları açıp yalvarmıyor muyuz? Konuşmuyor muyuz? Yani
0: sana
1: hep
0: böyle
1: bu
0: şeyler
1: yetkiyle.
0: Yapıldı mı?
1: Yapıldı tabii.
0: Kapına gelip yalvardılar mı?
1: Kapıma, o yak ya, onlar eskiden. Keşke yalvarsalar. Çok isterim. Ay, hatta beni kızdıranlar böyle pişman olup yalvarsa. A'da ne isterim?
0: Çok iyi, vallahi çok iyi.
1: Evet, hayat şöyle yani evet, şarkılar genelde hep aşk etrafında dönüyor. İşte aşık oluyoruz, ayrılıyoruz, aşk acısı çekiyoruz. Genelde benim şarkılarım da o şeydi ama hayat aslında aşk etrafında dönen bir şarkı değil. Hayat tamamen hayatı sorgulayan bir şarkı. Hayat bize sordun mu yıkıp geçerken kurduğumuz ne varsa diyor. Aslında orada bir serzeniş var. Biraz hayata sövdüm. Ben mesela hayvanlar için de şarkı yazıyorum. Patili dostlar için de. Instagram'a bile şarkı yazdım
0: ben. Muhteşem. Gördüm onu ya.
1: Hikaye. Hepsi hikaye. Yani gerçekten hikaye hayatlar yaşıyoruz. O kadar sinirlendim ki herkesle. Gerçekten şöyle çıktı o şarkı. Bakıyorum böyle evdeyim, kış, ben yine bunalımdayım. Herkes bir yerlerde.
0: Kışın uzak durulması. Yok, şaka yapıyorum,
1: evet,
0: tabii.
1: Şey, sağlık açısından önemli. Benden uzak, aşağı çekebilirim.
0: Yok ya, öyle bir şey yok. Öyle bir enerjin yok bir kere.
1: Yani baktım herkes bir yerlerde, herkes lay lay lom, eğleniyor.
0: Sinir oldum
1: ben
0: tabii,
1: evdeyim,
0: değil mi?
1: Gıcık oldum tabii, yani ben çağrılmamışım gibi. Ve gerçekten dedim ki ya, hepsi hikaye ya dedim. Sinirlendim böyle ve ondan sonra oturdum o şarkıyı.
0: Sen kendini kandırmışsın, ben söyleyeyim.
1: Eğleniyorlar kendini. Mı?
0: Tabii canım, ne öyle. Aa, çatır çatır eğleniyor millet. Nasıl eğleniyorlar, öyle
1: vay
0: böyle değil.
1: Şimdi... Eğlensinler ya, eğlenme olsun. Çoğumuz eğlenme olsun.
0: Çok güzel, gerçekten öyle. Aşkın bana verdiği yetkiyle.
1: Evet.
0: Nasıl bir söz bu böyle ya?
1: Yani aslında hani başka bir şeydi.
0: Herhangi birini, belediye başkanının bana verdiği yetkiyle falan da değil. Öyle bir şey de değil. Aşkın bana verdiği
1: ne
0: yetkiyle.
1: Ne büyük yetki, değil mi?
0: Abi şey değil mi Neşe? Yani büyük, kocaman bir yetki yani. İnsanın gözünü karartabilir.
1: Ferhat Dağları delmiş o yetkiyle.
0: Değil mi?
1: Yani.
0: Ay.
1: Düşünsene, öyle bir yetki bu. Evet, çok büyük bir söz. Ama aslında o söz öyle değildi.
0: Nasıldı? Allah'ını seversen. Söylemesem mi acaba?
1: O söz aslında, söylemesem mi? Neyse, şarkının şeyini bozmayalım ya.
0: Ne, nasıldı ki ya?
1: Ay, o şeydi o aslında. Bir arkadaşım beni aradı da alkolüm bana verdiği yetkiyle arıyorum dedi.
0: Evet, alkol sağlığa zararlıdır diyelim.
1: Zararlı, zararlı. Tabii. Asla. Hatta yeni bir öyle bir paylaşım yapacağım. Arkasına da onu yazdım zaten kesinlikle. İyi değil. Bak, kötü şeyler yaptırıyor.
0: Oo, tabii olacak ki. Ama sen onu güzele çevirmişsin.
1: Evet.
0: Aşkın bana verdiği yetkiyle. Hakikaten aşkın bana verdiği yetki insana ne yaptırır gerçekten ya.
1: Fena.
0: Ferhat Göçer'le tanışmanız nasıl oldu? Çok enteresan bir hikaye herhalde,
1: evet,
0: o değil mi?
1: Yani enteresan mı bilmiyorum ama işte her şey olması gerektiği zaman oluyor. Ben hep buna inanıyorum. Ben 94 yılında başlıyor aslında benim hikayem.
0: Şimdi 94 yılında ben, bak bir dakika dur, acele etme.
1: Tamam.
0: Tane tane. Beni heyecanlandırma.
1: Tamam, patron sensin.
0: Hayret bir şey ya.
1: Sen beni yönlendir. Ben çok konuşurum.
0: Konuş, ne olur tamam. Konuş. Şimdi 94 yılı aldığım notlardan aslına bakarsan bir plak şirketi hayatında bir dönüm noktası.
1: Evet.
0: Bir plak şirketi sana bir teklifte bulunuyor, sözleşme yapma teklifinde bulunuyor sana, ama sen o teklifi yerine eğitimi seçiyorsun, bambaşka bir yola giriyorsun. Senden rica ediyorum önce o hikayeyi, ama daha sonrasında arkasına şunu da iliştireyim, hazır bu konudan yürüyorken, bu bir sende bir pişmanlık oldu mu? Yani geriye dönüp ya keşke o gün ben müziği seçseydim de dediğin bir şey oldu mu? Neydi bu hikaye? Dinleyelim senden.
1: Şöyle, evet, 94 yılında bir müzik şirketi teklifte bulundu. Ben sözleşmeyi de imzaladım bu arada. Hatta işte Ebru Gündeş, ben, Deniz. Üçüncü sözleşme de benimdi. Onların sözleşmelerine de baktım. Bak, aynısı. Çünkü o dönem evet aynen. İşte Neslihan Yargıcılar'la görüşüldü falan. Demo falan yapıldı. O dönem Perren Kutman'ın eşiydi o müzik şirketinin başındaki kişi, onlarla görüşüldü falan. Fakat aynı yıl ben üniversiteyi kazandım. Bir de sözleşme, ya bilmiyorum hala öyle mi müzik şirketleriyle sözleşmeler, biraz böyle korkuttu, çok büyük geldi bana. Lisedeyim, daha lise sondayım, aileme de büyük geldi. Hani istenilen yerlerde çıkacaksın, istenilen kıyafetleri giyeceksin, istenilen programlara katılacaksın falan, korkuttu açıkçası bizi biraz. Cesaret edemedim. Ve işte Galatasaray Üniversitesi'ni kazandım. Zaten hani zorlu bir yoldu benim için. Fransızca öğreneceğim falan. Bir de hoş geldi hayatıma. Hı hı. Orayı tercih ettim. Pişmanlığı sordun. Yani çok büyük bir pişmanlığım yok ama sadece şunu düşünüyorum. O 90'lı yıllar çok sihirli yıllar.
0: Ah, ya.
1: O 90'lı yıllarda bir tane bile şarkısı olup isim olan kişi seneler sonra bugün bile hala dönse hatırlanırdı. Hı-hı. Ki var öyle isimler.
0: Evet, evet, çok
1: bir
0: var.
1: Tek şarkıyla kalmış ama herkes biliyor.
0: Evet.
1: En azından hani öyle bir şey olsaydı bugün daha kolay bir yerden devam ederdim, hı-hı, diye düşünüyorum.
0: O zamanlar yazdığın bir şeyler, sen yazmaya ne zaman başladın bu arada? Lisede mi başladın?
1: Liseden
0: nasıl
1: yazıyorum.
0: Çıktı bu ortaya?
1: Bilmiyorum ki.
0: Şiir mi yazıyordun? Ne yazıyordun? Şarkı sözü mü yazıyordun?
1: Yani direkt? Şiir pek sevmem aslında ben. Hı. Direkt şarkı sözle söyle. Müzik birlikte çıkar. Yani şarkı yazıyordum.
0: Ha, müzik de açıkçası o zaman
1: müzikle
0: vardı yani.
1: Müzikle beraber.
0: Yani
1: şey çalmıyorum. Hı. Müzisyen değilim. Enstrüman çalmıyorum ama mırıldanarak üretiyorum. Hı hı. O zamandan beri yazıyorum. Hı. Ama o günkü şarkıları bir şey yaptın mı şimdi, toparladın mı dersen hayır. Onlar o dönemin
0: daha küçük yaşlarda yazdıkların
1: duyguları...
0: var mıydı Neşe? Yazar mıydın bir
1: var,
0: şey?
1: Var var. Ha, daha küçük. Liseden önce
0: Liseden
1: mi?
0: Önce.
1: Yok.
0: Ha, yani iyi ki olmamış ya. Çok
1: ama
0: saçma
1: çok
0: sapan
1: okuyan...
0: şeyler.
1: Ya, evet, mesela lisedekiler de öyle. Çok basit geliyor o sözler.
0: Duruyor mu onlar?
1: Ya mesela demo yaptığımız şey vardı. Ya

0: Sen diye bir şarkıydı çok ilk güzel demo bir yaptığımız var. Şarkı.
1: Maşallah ya.
0: Teşekkür ederim.
1: Allah nazarlardan saklasın.
0: Şimdi lisede ne yaşamışım da hani bu şarkıyı yazmışım. Bir de o soru var. Onu da soracaksın ben.
1: Yani beni kıvrandırmazsan
0: cevap veririm.
1: Beni kıvrandırmazsan
0: tamam,
1: oradan yürüyelim.
0: Tamam oradan yürüyelim. Dolayısıyla içimde bir pişmanlık yok. Yıllar geçti. Ben üniversiteyi bitirdim ama üniversitede hep bir müzik topluluğunun içinde oldum. Hı-hı. Hatta Ozan Tügen de bizim şeyimiz biliyorsun. Şebnem Ferah'la
1: evet,
0: çalışıyor.
1: Evet, evet.
0: Onunla beraber sahneler yaptık.
1: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Tespitin o kadar güzel ki ben ona da bayıldım. Yani hani bir insan pişmanlık duyacaksa bir o pişmanlığının olması. Yani evet o kadar mantıklı bir şey ki. Bak az önce sesi duyduk. Yani sen az önce mırıldandığını bile söylediğinde gerçekten alıp böyle o 90'lara götürüyor yani.
0: Evet.
1: Keşke orada sana katılıyorum. Hani tamam yine o kararı vermeyip ama en azından hani bir tane iki tane falan yapılmış olsaydı.
0: O zaman single'lar yoktu.
1: Şimdi peki yani sen eğitim hayatını seçtin ondan sonra kurumsal hayatın. Ne yaptın kurumsal hayat ne iş yaptın?
0: Sigortacılık alanında çalıştım. Hı-hı. Halkla ilişkiler uzmanıyım ben. İletişim bölümü. Çalıştım uzun yıllar. Sonra ikiz bebeklerim oldu.
1: Maşallah.
0: İkiz bebeklerim olunca ev hayatına geçtim. Onlara vakit ayırdım. Onları büyüttüm.
1: Bu arada sen işe devam ederken müzik hep var mıydı? Söylüyor
0: vardı muyum? Ama yani şöyle vardı. Hatta aşkından ölsem şarkısı şöyle çıktı. Kızlarım işte belirli bir yaşa gelince onlar hani piyano eğitimi vermek üzere bir müzik okuluna yazdı. Orada Süleyman hocam vardı. O böyle melodiler üretiyor. Seçil söz yazar mısın dedi. Ben de çünkü çok meraklıyım böyle ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz diye giriyorum şey yapıyorum. Bana bazı demolarını okutturuyordu. Ben de oradan böyle kıyıdan köşeden kendi egomu tatmin ediyordum. En azından stüdyoya giriyordum. Kendi ses, insanın kendi sesini mikrofonda duyması çok güzel bir şey.
1: Çok.
0: Bağımlılık yaratıyor yani. Hoşuma gidiyordu. Sonra onun o Aşkından Ölsem Dönmem'in nakarat müziği hocamındır. Süleyman Belden'indir. Ben şarkıyı tamamladım. Girişini, nakaratını, sözlerini yazdım. Ve o şarkı o zamandan çıktı. Yani kaçlı yıllarda kızlar 2008'li işte herhalde 2014 falandı o şarkı çıktığında mutfakta yazdığımı çok net hatırlıyorum.
1: Vay be.
0: Mutfakta yemek hazırlarken şarkının
1: ne
0: sözlerini durup durup yazdım onu hatırlamıyorum. Onu yedik bitti. Ama bak şarkı kaldı. İşte
1: vallahi
0: bu tarihe
1: ya.
0: İmza atmak.
1: Tarih. Hayatının dönüm noktası ne? Kurumsal hayata döneceğiz bu arada. Yani o bitime döneceğiz. Senin hayatının dönüm noktası ne olabilir?
0: Yani her ne kadar kabul etmesem de boşanmak belki. Yani neden? Bak evet olumsuz bir olay, kötü bir olay. Ama kendimi buldum. Yani kendime döndüm. Zaten o süreç bittikten sonra çok da güzel bir süreçti bu arada. Hiç çok sevgiyle ve çok mutlulukla andığım bir
1: ne
0: süreç.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Hiç böyle bir pişmanlığım da yok.
1: Hayatında acı bir süreç olarak hatırlamıyorsun
0: yok,
1: en azından.
0: Yok yok
1: yani.
0: Hayır
1: çok şükür.
0: İyi ki dediğim bir süreç. Hani tekrar olsa tekrar tercih edebileceğim bir süreç. Ondan sonrasında müziğe sarıldım. İyi ki de bu hani bu nasıl gözün yeşil

0: sahibi olmak da burada çok zor değil mi ya?
1: Değil.
0: Değil mi?
1: Ya çocuğuna göre değişir. Bak onu bana hep soruyorlar.
0: Ha ne bileyim, ben hep böyle endişe edilmiştir.
1: Evet, her şey çarpı iki. Yani tırnak kesiyorsun, 40 tırnak kesiyorsun mesela. Yani. Mesela onlar bebekken çizelgemiz vardı bizim. Çünkü ayırt edemiyorsun hangisi. Tek yumurta değiller ama bebek yani, benziyor. Hangisi o gün tuvaletini yaptı, hangisi kaç gram yedi. Bunları yazmazsan olmaz.
0: Allah Allah.
1: Tabii bebeklikte zor. Ama aynı anda yiyip aynı anda uyuyan bebekler. Ben mesela uykuya çok düşkünüm. Yani uykum bir yana, bütün aktiviteler bir yana.
0: Çok uyuyor musun bu arada?
1: Uyurum.
0: Ciddi misin?
1: Çok da güzel uyurum valla. Böyle seremoni şeklinde yatağıma yatarım öyle.
0: Vay arkadaş
1: öğlen
0: ya.
1: Öğlen uykularını çok seviyorum falan.
0: Öğlen uyuyor musun yoksa?
1: Uyurum.
0: Ciddi misin?
1: Tabii.
0: Neşe, hala uyuyor musun?
1: Uyurum.
0: Ne kadar uyuyorsun ya?
1: Hele baharda çok severim. Böyle camı da açarım, böyle kuşları falan. Seremoni şeklinde yaşıyorum ben.
0: Ya bir an var ya, böyle kapıdan açılıp kendimi yeşilliklerin içerisinde falan bulasım geldi. Gözümü aynen kapatıp buradan neşeyi dinlesen çok güzel gelecek. Ara ara şarkılar söyler.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla aynı anda uyuyup aynı anda yiyen bir bebekse, bebeklerse ikizler, hiçbir sorun yok.
0: Sen de öyle miydin?
1: Öylelerdi. Allah dağına göre kar veriyor. Hani mesela iki erkek olsalardı ne yapardım bilmiyorum daha, çünkü farklı erkek bebekler. Valla çok güzel şu anda da kızlarımla, hiç ne bir hani ergenlik sendromu yaşadık, ne o 3 yaş sendromunu yaşadık.
0: Ah ne güzel,
1: çok güzel
0: ya.
1: Böyle minnoş minnoş geldik.
0: Ah ne güzel ya, süper. Peki şuradan yürüyelim şimdi. Kurumsal hayat başarılı bir geçmiş mutlaka. Müzik hayatının her safhasında aslında seninle beraber yürümüş.
1: Evet.
0: Seni hiçbir zaman bırakmamış, ya da sen onun elini hiçbir zaman bırakmamışsın, her zaman var olmuş, ki çok da iyi yapmışsın. Sonrasında verilen uzun bir ara var tabii.
1: Çok
0: uzun bir ara var. Ondan sonra bir takım kararlar alıyorsun tekrar.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Neydi o? Oradaki başlangıç süreci neydi?
1: Yani işte dediğim
0: Ferhat
1: gibi.
0: Ferhat Göçer'le yaptığınız pandemi döneminde özel izinle gittiğin çekim vardı falan.
1: Nasıl,
0: değil mi?
1: Nasıl, ne kadar değerli bir şey bu söylediğin şey. Çünkü incelemişsin.
0: Tabii ki, tabii ki. Burada bir sürü şey var.
1: Evet, çok teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: Ben teşekkür
1: bu
0: ediyorum.
1: Çok
0: İyi ki
1: özendir.
0: Varsın.
1: Artık çünkü insanlar birbirlerine özen göstermiyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Bu çok büyük bir yara bence. Toplumun gidişatı biraz
0: genelde böyle bir şey
1: sıkıntı.
0: Var. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İşte sonra ben müziğe döndüm. Üretiyorum içimden, çünkü akıyor artık. Hani tabii acı da var, üzüntü var. Bir yandan bir şeyleri böyle kendime ispat etme var, her şey var, her duygu var. O dönem çok yazdım, çok çok şarkı birikti. Ama işte yani bu çok artık klişe gelecek belki dinleyicilere, belki buna çok katılan insanlar var ki umarım buna katılsınlar. Hayat, sen bir şey istersen, o yola baş koyarsan gerçekten önündeki taşları diziyor sana. O yolu yapıyor. Bir şey kursuna gittim, Reiki. Ruhuma iyi geliyordu, hala da yaparım. Orada işte 20 kişi var, hoca işte eşleşin dedi. Biz de biriyle eşleştik ve ben Oya Ayman'la eşleştim. Oya Erkaya'yla. Işıl Ayman'ın annesi.
0: Evet.
1: Bahçekat'ın sahibi.
0: Evet, Bahçekat'ın
1: sahibi. Ve ben o dönem üretiyorum fakat hiçbir fikrim yok. Bir şarkı nasıl büyük geliyor çünkü bana, yani o sanatçılar ulaşılmaz bizde, benim için. Nasıl şarkı yapılır, stüdyoya nasıl girilir, maliyeti nedir, nasıl çıkar, nasıl sunulur, radyoya nasıl çıkarım falan, bunların hakkında hiçbir fikrim yok. İşte çalışma bittikten sonra Oya ile sohbet ederken, sen ne iş yapıyorsun? Aa dedi, stüdyom var benim. Ay dedim, ben aradığım şey ayağıma geldi.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Çok iyi ya. Çok
1: böyle bir şey olamaz. Yani başka biriyle de eşleşebilirdim ve Oya'yla hiç tanışmayabilirdim.
0: Aslında bu bile bir dönüm noktası
1: evet,
0: yani.
1: Evet. Belki gecikmeli olarak ben yine biriyle tanışırdım. Yine belki Oya'yla tanışırdım ama o an olması gerekiyormuş demek ki. Sonra ben Oya'nın stüdyosunda 4 tane şarkıma, biri işte Aşkından Ölsem, biri Sorarlarsa.
0: Sorarlarsa.
1: Evet.
0: Of.
1: İki şarkımız daha var.
0: Sorarlarsa'nın bu arada iki versiyonu var. Ya iki versiyon derken
1: bir de
0: şöyle, bir sevgili Neşe'nin okuduğu var, çok güzel. Bir de Ferhat Göçer'le beraber okuduğunuz var. Yani işte ilki de yani şarkı bir kere gerçekten çok ama çok güzel bir şarkı.
1: Evet.
0: Ya insan
1: güzel şarkı.
0: Ya hakikaten ya, bazen insanın şey diye

0: geliyor ya. Bunu yazan insan olamaz ya. Bunu yapan insan olamaz ya.
1: Ay evet, güzel, etkileyici bir şarkı oldu.
0: Ama bak mesela bu en güzel şey Neşe galiba, yazdığın sözlerin ve bestelediğin müziğin başkaları tarafından
1: i̇şte bu,
0: söyleniyor olması.
1: Tek istediğim şey bu.
0: Değil mi?
1: Başka bir şey istemiyorum. Yani ben o yüzden çok tırmalamıyorum. Mine bana kızıyor. Ya biraz şey yapman gerekiyordu işte, tanıtım yapalım, şöyle yapalım. Yani ben çok tırmalamak değil de
0: dur, lafını unutma.
1: Tamamen ürettiğim şeyi birileri duysun istiyorum. Instagram'dan duyacak. Yayınlamak bile hoşuma gidiyor.
0: Dur, duyacak. Bir saat başı sonra buradayız.
1: Hadi bakalım.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te gerçekten çok hoş bir sohbetle bu haftayı kapatıyoruz. Sevgili Neşe Seçin, tekrar hoş geldin Neşe ya. İyi ki geldin valla.
1: İyi ki çağırdınız. Mine'ye de teşekkürler.
0: Mine Ayman'a da buradan sevgiler gönderelim. Sana şeyi soracağım. Aslında sen çok şarkı var dedin. Şu anda hali hazırda birikmiş şarkılar var o zaman. Var. Bunlar herhalde gelecekler, yeni projeler, yeni şarkılar. Ne diyorsun? Bu çalışmalar devam edecek anladığım
1: kadarıyla. Yani ben bütün şarkıları ben söyleyemem ki.
0: Ne yapayım, ben mi söyleyeyim Neşe?
1: Nadi,
0: Okan sen ne vallahi bir söyle.
1: Okan bir şarkısı.
0: Ay çok var teşekkür hazırda. Ederim ya. Hayatım
1: düşünürsen vereyim.
0: Bir şey söyleyeyim mi bak, evet. Sana çok teşekkür ediyorum. Canlı yayında olmasak Sesun, kalkıp sarılacaktım hayatımda.
1: Sesun'un çok güzel, çok teşekkür ederim ya.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hayatımda ilk defa aldığım ama çok güzel bir teklif. İyi ki varsın. Senin de seslendireceklerin olacak. Başkalarını da, onu da soracaktım aslında. Başkalarına da bu şarkılar gider mi? Planlıyor musun? Ya da sana böyle bir talep geliyor mu? Ne diyorsun?
1: Yani şimdi şöyle, aslında amacım o. Ben söz yazarı ve besteci olarak devam etmek istiyorum. Evet, sahnede olmayı çok seviyorum. Ama benim istediğim sahne biraz böyle dinleti sahnesi. Hani böyle sakin, insanlar böyle bar ortamında harala gürele yemek yerken şarkı söylemek istemiyorum ben. Ben göz teması kurarak şarkı söylemek istiyorum.
0: Ah ne güzel
1: işte
0: ya.
1: Bu konser olabilir, bir dinleti ortamı olabilir. Küçük bir mekan olabilir ki zaten küçük bir mekanda sahnede alıyorum.
0: Aa çok güzel.
1: Bir şey yok, periyodu yok. Kendim karar veriyorum. Şeyi sevmiyorum dediğim gibi. O popülist sahneleri istiyorum.
0: Aslında bu rahatlık bence çok güzel bir şey değil mi? Özgürsün yani, tamamen her şey senin kontrolünde. Bir acelen yok,
1: yok.
0: Bir koşuşturman yok, bir savaşın yok. Tam tersine çok mutlu olduğun, çok mutlu olduğun bir şey yapıyorsun.
1: Evet aynen öyle, ama tabii parayla satın alınamayacak bir şey. O yüzden de hani bir şirketle bir bağlantım yok, bir şeyim
0: tam
1: yok.
0: Tersine sen bir şeyler harcıyorsun.
1: Evet,
0: bununla
1: her
0: ilgili
1: şey,
0: olarak her şey
1: cebimden harcıyorum ben. Bağlı olmamak adına. Ama tabii işte her şarkıyı da çıkartamıyorsun bu durumda. Çünkü yani her ne kadar artık bazı şeyler dijitalde kolaylaşsa da ben hala o eski kafadayım. Yani canlı çalınmalı o şarkılar. Tabii ki ben de kullanıyorum yapay zekayı.
0: Ama biraz uzak mı duruyorsun? Demo, ne diyorsun?
1: Uzak durmuyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani şimdi bir şarkıyı ben mırıldanarak ürettiğim için onu tabii bir aranje, bir müzikle beraber duymak istiyorum. Bunun için önceden ne yapıyorduk? İşte ya bir gitar çalan arkadaşıma, piyano çalan arkadaşıma diyordum, bana eşlik et, bu şarkıyı bir dinlenebilir hale getirelim. Ya da varsa paran demo yaptırıyorsun. Küçük bir aranje yapılıyor. Dinletmek ve birilerine sunmak için. Çünkü mırıldandığın şekilde gönderemezsin kimseye şarkıyı. Şimdi şu kolaylık var. Atıyorsun sisteme mırıldandığın parçayı. Envai çeşitte sana şey çıkartıyor, aranje çıkartıyor. Ve oradan hani mesela gönderebiliyorsun. Ben de kendi şarkımı oradan dinliyorum. Ama iş, ha ben bu şarkıyı sevdim, çıkartmak istiyorum dediğim zaman stüdyoya girmemiz
0: gerekiyor.
1: Ki işte hayatta da öyle oldu. Hepsi canlı çalındı. Şimdi Özgür Kanat'la beraber yeni şarkımız çıkacak 11 Eylül'de.
0: 11 Eylül'de
1: evet.
0: Mi çıkıyor? Ciddi misin
1: aynen.
0: Sen? Sabırsızlıkla bekliyorum. Nasıl bir şarkı?
1: Bir aşk şarkısı, ayrılık sonrası
0: çok
1: şarkısı.
0: Çok aşk şarkısı olmasına çok şaşırdım.
1: Ama bak bir önceki hayattı. Hayatta şaşırtmış olmam gerekiyordu zaten. Şimdi normale döndüreceğim. Sürekli de şaşırtamam.
0: yine söz müzik sana ait.
1: Bana ait. Özgür Kanat'la beraber, o da çok değerli bir müzisyen. Onun da çok güzel şarkıları var. Onunla beraber bir işbirliği yaptık. Yani böyle işbirliği yaparak ancak kotarabiliyorum.
0: Şeyi az önce bir girmedik o konuya. Ferhat Göçer'le sizin yollarınız
1: işte
0: nasıl kesişti?
1: Tamam.
0: Sonra o şarkılar nasıl ortaya çıktı? Ne oldu?
1: Şöyle işte o dört tane.
0: Şey de olmadı değil mi?
1: Ne oldu?
0: Yaza veda, yaza merhaba partisi var bizim Ferhat Göçer'in. Mangal yapıyor falan böyle.
1: Beni hiç çağırmıyor.
0: Çağırmadı
1: onlara.
0: Mı?
1: Çağırmıyor çünkü abi sadece ya, radyoculara
0: söyle
1: özel.
0: Söyle niye radyoculara özel? Ferhat abi gözülüyse 14'üne geliyor
1: Ferhat
0: çünkü.
1: Ferhat.
0: Tarihi de söyledim.
1: 17'sinde mi gidiyorsunuz?
0: Yok, buraya gelecek. Radyo programına gelecek. Canlı canlı yayın alacağım
1: o
0: onu.
1: Ayrı bir şey.
0: Görmedim
1: yani,
0: seni zaten. Partide. Yalnız çok
1: biz hiç konuşmadık bunları.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız çok komik. Bildiğin gibi değil.
1: Serhat
0: yani elinde tepsiyle.
1: Gördüm.
0: Siyah eldivenler. Şeyle maşayla beraber.
1: Zaten komik bir adam.
0: Çok komik.
1: Yani ben mesela Twitter X şeylerini çok beğeniyorum. Yazılarını, cevaplarını. Neyse nasıl tanıştığımı anlatacağım ama hiç hep soruyorsun
0: ya, tamam,
1: soruyorsun.
0: Tamam ben şeydir, köfteyi bir şey yapayım dedim.
1: Tamam onu kıskanıyorum, o ayrı.
0: Kurçay
1: ben de orada olmak istiyorum.
0: Oradan yarası var çünkü.
1: Evet var. Var. Oya Ömür Gedik'in üniversiteden arkadaşıymış. Ben de sorarlarsa gerçekten hani böyle hep Ferhat Göçer'in yani bazı şarkılarım var ki diyorum ki ya bu bunun sesine çok güzel yakışır, ona ulaştırsam. Ama çok zor Okan,
0: şey
1: ulaştırmak. Kimse
0: bu
1: dinlemiyor.
0: Senden, sen mi düşündün bunu?
1: Ben düşündüm.
0: Of. Bu da ayrı bir şey ya.
1: Dedim ki bu şarkıyı Ferhat Bey'e nasıl ulaştırsak? Yani sohbetimizin arasında şah dedi yani Ömür'le arkadaşım ama dedi hani senelerdir görüşmüyoruz ama gönderebilirim istersen. Biz bu dört tane şarkıyı gönderdik. Ertesi gün Ferhat Bey ben sorarlarsa istiyorum dedi.
0: Vay çok iyi ya, çok iyi.
1: Ve tabii benim için böyle hadi ya falan oldum ben birdenbire. Ama mesela orada hatam benim tabii, hani Ferhat Bey öyle uygun gördü. Feat olarak çıkmadı o şarkı. Yani Neşe Seçil ismiyle çıkmadı. Çok sevilen şarkı. Benim olduğu bilinmiyor.
0: Evet.
1: Ben böyle hani benim şarkımı benim şarkıma şeklinde.
0: Yani insanın kapı i̇şte dolaşası
1: bu,
0: geliyor.
1: Asıl yaram bu. Asıl yara aslında söz yazarlarının, bestecilerin böyle çok geri planda kalması. Bilmiyorum öyle bir radyo programı, öyle bir sırf radyo belki kurulmalı. Sırf böyle besteciler, söz yazarları, yeni çıkan şarkılar. Hep var olanlar zaten ünlüler.
0: Bir şey söyleyeyim
1: dolanıyor.
0: Mi? Bak biz... o kadar doğru bir şey söylüyorsun ki. Yani bu şarkıda onun muymuş?
1: Ya.
0: Bu şarkı. Mesela Ümit Sayın'ı burada misafir ettiğimizde harika bir yayın oldu. Sağ olsun, selamlar olsun. Ya şarkıları duyuyor insanlar. Ya Türkiye'deki hemen hemen herkese şarkı vermiş zaten.
1: Ümit Sayın'ın mıymış?
0: Değil mi? Yani o da mı onunmuş? Bu da mı? Çok güzel bir şey söyledin aslında gerçekten.
1: Yani o yüzden ben buradan dinleyicilere sesleniyorum.
0: Evet, şu kameraya.
1: Lütfen.
0: 3 numaralı kamera.
1: Lütfen bu şarkıyı kim yazmış? Bakın yahu. Yani çünkü emek var orada.
0: Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ben bu örneği hep veriyorum sevgili Neşe. 90'lı yıllarda ben çok şükür bu mesleğe ilk başlayanlardanım ve benim ilk radyoculuk mesleğine başladığım dönemlerde bizim arkamızda raflar olurdu. Önce kasetler, sonra CD'ler. Mesela o CD'ler ya da kasetler bize geldiği zaman tabii açardık, fotoğraflara bakardık.
1: Bu çok keyifli bir şeydir.
0: Ya sadece var ya oradan o bir tane albümden koca bir yayın çıkardı. Şarkılar, söz, müzik kime ait? O sözü yazan kim? Ondan bahsederdik. Ya fotoğrafı çeken kim? Bunlardan bahsederdik. Şimdi
1: çok keyifli.
0: Bu dediğin konu gerçekten önemli bir konu. Yani insanların dönüp o şeyi, duyguyu yaşayan insana da bir bakması lazım.
1: Yani şimdi artık şeye dönüştü olay. Yani ben o döneme maalesef denk geldim işte. Hep bir şey bekliyorlar. Sonra. Arkadaş sonra da yani bir şarkı kolay çıkmıyor ki, acı çekeceksin, aşkı yaşayacaksın, şarkıyı yazacaksın, stüdyoya gireceksin. Yani bir dur, bunu bir hazmet, bir tüket. Yok.
0: Anlaşıldı, yani yeni bir şarkı henüz gelmeyecek şu anda.
1: Şikayet etmeye gelmişim. Yok. 11'inde çok güzel bir şarkı geliyor. Acısı yaşanmış.
0: Şarkı yine acılı bir şarkı.
1: Bir şarkı. Dinletirim programdan sonra sana.
0: Klip minip bir şey oldu mu?
1: Çektik.
0: Ciddi misin
1: çektik,
0: sen?
1: Çektik klip.
0: Sen bayağı para harcamışsın, ben sana söyleyeyim.
1: Ya ne yapayım? İşte o yüzden...
0: Ne bileyim, para senin paran yani. Bana ne soruyorsun?
1: Yok, bitti.
0: Klip mi bitti, param bitti.
1: Para da bitti, klip bitmedi. Hayat zor Okan'cığım. O yüzden yani biraz böyle takip edilelim, dinlenelim, talep edilelim ki biz de üretmek için bir bütçe yaratalım, kaynak yaratalım. Bu arada yani işin şakası bir tarafa, gerçekten hani söz yazarı ve besteci olarak devam etmek istiyorum derken, yani her şarkıyı da benim sesimin şarkısı olmayan şarkılar var.
0: Mesela
1: bir rock şarkı var şu an elimde. Çok güzel, çok güçlü bir şarkı. Hatta Tansel Doğanay, biliyor Tansel Bey. bilirsiniz.
0: Evet, evet, evet, biliyorum.
1: Kanser Bey bayılıyor şarkıya. Böyle muhakkak birine vermemiz lazım bu şarkıyı diyor. O mesela benim sesimin şarkısı değil. Onu böyle...
0: Aa, mesela aklıma Pera geldi. Bizim Pera geldi
1: olur,
0: mesela.
1: Olur, Pamela olur, Teoman olur. Of. Ama işte yani şarkı gönderdiğin zaman da hani elimde malım var al bak dediğin zaman kimse bakmıyor. Bir de o... Ünlüler diyeyim tırnak içinde ne demek istediğimi anlıyorsun artık bir noktaya gelmiş sanatçılar da artık bıkmışlar şarkı yağıyordur onlara.
0: Tabii tabii doğru.
1: Hangi birini dinleyecek?
0: Bazıları kendileri dışında çalışmıyor.
1: Aynen o yüzden ben hayattan şunu öğrendim ki hayattaki en önemli şey network. Birebir de tanıştığın zaman işler yürüyor.
0: Tabii tabii ki.
1: Şimdi mesela ben seninle tanışmadım ama benim sana daha önce çok şarkım düşmüştür eline.
0: Tabii
1: Neşe Seçil şarkı çıkarıyor. Sürekli bülten geliyor cuma
0: evet,
1: günleri.
0: Evet evet.
1: Ama şimdi mesela Neşe Seçil'i gören ne yapmış acaba bu kız diye. Bakarsın çünkü tanıyorsun.
0: Çok doğru bir
1: ama
0: tespit.
1: Ama herkesle birebir de tanışma imkanı da yok.
0: Bir de şöyle i̇şte bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz bugün bu yayını gerçekleştiriyoruz ve insanlar Neşe Seçil'i yazar, sosyal medyadan bakar, YouTube'a girer, YouTube'dan bakar, şarkılarını dinler ve kendileri orada bir şey düşünür, bir fikir olur. Ama şimdi burada gerçekleştirdiğimiz bu yayında konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, gülüyoruz, hüzünleniyoruz vesaire, hikayeni dinliyoruz. Aa diyorlar, o zaman bambaşka bir şey çıkıyor karşımıza, hikaye değişiyor.
1: Gelirken Asil Gök'ü dinledim programını. yani çok çok özür diliyorum ben hani takip ettiğim tanıdığım biri değil ama o kadar samimi, o kadar tatlı geldi ki girdim sonra şarkılarını dinledim. Yani tanıyınca evet. bir insanı evet. bir şans veriyorsun.
0: Çok güzel ya. Çok güzel bir tespit. Şimdi şu sarı arkadaşlardan bir çekmeni rica edeceğim. Ya ne bileyim artık sürpriz mi içinde soru var ya.
1: Çok sevindim. Çikolatası nerede bunların? Çikolatalarını yemişler.
0: Ya arkadaş ya.
1: Bize bunu vermişler.
0: Evet yani Öznur ne yapalım bunların içine çikolata mı koyacağız o zaman yapacak bir şey yok.
1: Çikolatası da olsun sonra yiyelim yani.
0: Aslında güzel fikir be.
1: Evet.
0: Vallahi güzel fikir verdin. Ama yani.
1: Ya şuraya bak bu mu yani?
0: Ne yapayım gideyim ben o zaman Neşe. Gideyim o zaman Neşe.
1: Gitme gitme şaka kal. İmkanın olsa hangi huyunu sildirirsin?
0: Hadi buyur bakalım. Hadi.
1: İki tane var. Biri karamsarlığım.
0: Öyle mi?
1: Evet. Her şeyi böyle en kötüsünü düşünüyorum ama Oğlak Burcu olduğum için herhalde. Ama beni çok yoran bir şey. Yani sonunda mesela çok basit bir şey. Birine bir şey soracağım. Ben onu yazana kadar şöyle mi der, böyle mi der, böyle derse ne derim, öyle derse ve onu yaşıyorum ben. Üzülüyorum, sinirleniyorum, öyle dedi diyorum, kızıyorum. Sonra atıyorum ha tamam olur diyor karşımda. Böyle kalıyorum. niye üzüldüm ben o kadar? Niye ben o kadar kötü düşündüm? çok yorucu bir şey. Bunu sildirirdim.
0: Başka?
1: Bir de çok böyle gözyaşı göz ucunun da biriyim ben.
0: Ciddi
1: bir
0: misin
1: güzel
0: sen?
1: Güzel bir şey söyledim.
0: Çok mu duygusalsın?
1: Gözlerim bak, bir doldu.
0: Hakikaten şimdi de doldu gözlerim.
1: Doluyor hemen. Hemen ağlarım.
0: Vallahi hemen ağlayacak ha. Dur ağlama ne
1: yani
0: güzel gülüyorsun.
1: Yani İstiklal Marşı'ndan ağlarım.
0: Ciddi misin sen ya? Geçen... Sen var ya film izlesen perişan olursun.
1: Kaç kere ağlıyorum. kızlarımın şeyine katıldım işte veli toplantısına. Övdüler. Ben orada... böyle hocam sağ olun falan şeklinde. dedim bir daha katılmayacağım ya. Rezillik yani.
0: Evet, Neşe'yi alalım, sildirme bölümünü alalım. Öznurcuğum.
1: Makyajımızı tazeliyorum. Evet.
0: Yok, huyları sildiriyoruz tabii canım anında.
1: Şahane.
0: Tabii
1: canım. İyi ki gelmişim.
0: Bir tane daha çeksene.
1: Buradan çık.
0: Neşe, güzel. Vallahi bir tane daha. Korkma canım. Allah Allah ya.
1: Böyle ani sorulardan çok korkuyorum.
0: Niye? Hiç korkma canım. Allah Allah. Bak ne kadar güzel şey yaptın işte. Cevapladın işte. Zaten fırçayı da yedik. Şey
1: ya,
0: yok diye.
1: O da
0: Oğlak
1: Burcu çok fena. ha, ay.
0: Ne diyor?
1: Kötü bir soru geldi. 24 saatliğine tamamen görünmez olma şansın olsa o günü nerede ve kimleri izleyerek geçirirdin?
0: Haydi buyur bakalım. Haydi buyur bakalım. Var mı buna bir cevabı?
1: ya 24 saatimi harcayacağım biri var mı şu an ya?
0: Bak sen.
1: Ya.
0: Bak sen.
1: Önemli olan onu hak eden biri var mı? 24 saatimi harcamazdım ama şöyle bir gidip bakmak istediğim var tabii yani.
0: Gidip bakmak istediğin.
1: Ne yapıyor? Yani ama yani öyle bakmak değil. Beynine girmek isterdim. Hissine.
0: Ciddi misin sen?
1: Ne hissediyor? Çünkü insanlar göründüğü gibi değil.
0: Neşe, kıvrandırma bizi. Aşk mı bu? Nedir?
1: Tabii aşk yani. Ne yapacağım?
0: Biri mi var?
1: Biri yok.
0: Nasıl yok?
1: Ya olmasın da aşk hastalık ya.
0: Ya bırak Allah'ı seversen.
1: İnsanı hasta ediyor.
0: Sen daha var
1: ya. Aradı mı? Aramadı mı? Ha. Yok, ne demek istedi?
0: Kesin biri var.
1: Bunun bir altyazısı mı var?
0: Kesin biri var.
1: Biri olsa böyle konuşmam ki.
0: Yok, gayet de güzel konuşursun yani. Tam biri olacak, biri yok, var gibi konuşuyorsun.
1: Vallahi biri yok. Kimse üstüne alınmasın. Ama olsa keşke. İsterim tabii, güzel bir şey ama sıkıntılı.
0: Sıkıntılı diyorsun.
1: Sıkıntılı. Doğrusuna denk gelmezsen sıkıntılı.
0: Nasıl boş vakitlerin nasıl geçiyor, ne yapıyorsun?
1: Seramikle uğraşıyorum.
0: Ciddi
1: ben.
0: Ciddi misin?
1: Evet. Şey yani çok evde böyle atamadığım ama kimseye de hediye edecek kadar güzel olmayan bir sürü kupam var.
0: Onları boyuyorsun.
1: Boyamak değil, yapıyorum yani.
0: Ha, sen kupaları kendin yapıyorsun.
1: Kendi kahve.
0: Fırınlıyor bardağı. Mırınlıyor musun
1: tabii,
0: ya?
1: Tabii.
0: Ciddi misin
1: tabii,
0: sen?
1: Arkadaşımın atölyesi var. Seramikle uğraşıyorum. Kızlarımla birlikteyiz zaten.
0: Onlarla vakit geçiriyorsun.
1: Yazıyorum, çiziyorum.
0: Çok
1: yani,
0: güzel.
1: Kurumsal bir hayatta olmadığım için aslında şanslıyım.
0: Yani hiç kurumsal, geride kurumsal hayatı bırakmış gibi de değilsin zaten yani. Hani insan kurumsal hayat deyince böyle çok daha ciddi, çok daha böyle ağır, ulaşılmaz
1: mı olmam gerekiyor?
0: Görünüş olarak aslında sanki yanına yaklaşılmaz gibi duruyorsun.
1: Öyle
0: böyle
1: diyorsun?
0: Ciddi duruyorsun gibi ama insan konuşunca, sohbet edince falan işte, işin rengi değişiyor.
1: Sadece bir tık yaklaşsa.
0: Peki. Nokta nokta nokta şimdi olsa dayanamam yerim.
1: Ay, lahmacun.
0: Ciddi misin
1: evet,
0: sen?
1: Evet, çok severim.
0: Lahmacunu.
1: Evet.
0: Yemeklerle aran nasıl? Yapar mısın?
1: Yaparım. Elimde lezzetlidir.
0: En güzel yaptığın yemek?
1: Café de Paris soslu mantarlı.
0: O ne Allah'ını seversen ya. O ne
1: ya
0: Allah'ını.
1: Ya şey yaparım, tamam, dolma yaparım, çok güzel.
0: Yani bizim anlayacağımız şekilde.
1: Tamam, dolma yaparım.
0: Allah Allah ya.
1: Ya ben krema dönüm.
0: Anlayamıyoruz,
1: krema.
0: Nasıl yiyeceğiz onu?
1: Kremalı soslu yemekleri çok seviyorum. Evet.
0: Hiç kilolu oldun mu?
1: Olmadım.
0: Olmadı.
1: Olmadı.
0: Spor falan yapıyor musun? Dikkat ediyor musun?
1: Yani yürüyüş yapmaya gayret ediyorum. Öyle sıkı spor yapan bir insan değilim ama pilates yapmaya kendimi zorluyorum.
0: Kişisel gelişimle falan bir şeyin var mı? İlgin var,
1: var
0: mı?
1: Tabii.
0: Neler var. Mümkün yani, falan diyorsun yani.
1: Nasıl?
0: Bundan daha iyi nasıl olur? Neler mümkün? Öyle diyorlar ya.
1: Ya yani birkaç şey okuduktan sonra artık hep aynı cümleler. Hep aynı minvalde dönüyor. Dolayısıyla artık bir noktada kendini de biliyorsun. Neyden zenginleştiğini, neyin seni körelttiğini tanıyorsun. Bir yaştan sonra da bunu tanıyorsun. Dolayısıyla hani kişisel gelişim bence hani okuyarak değil, kendini dinleyerek, kendini fark ederek, kendi farkındalığını ulaşarak oluyor. O farkındalığa ulaştığın zaman da aslında hani seni aşağı çeken şeylerden uzak durmayı başardığın zaman gelişiyorsun. Başka şeylere vakit kalıyor. Çünkü öteki tarafta bir çukurun içine düşüyorsun ve çıkamıyorsun.
0: İsviçre'den Kenan Dağdeviren selamlarını göndermiş.
1: Selam.
0: İyi yayınlar demiş. Merhaba Okan Bey, iyi yayınlar demiş. Bir başka dinleyicimiz Bursa'dan selamlar göndermiş. Altan Bey. Manisa'dan Okan Bey merhaba, güzel bir yayın oluyor. Sevgili Neşe Seçin Hanım, hoş geldiniz. Sizi dinlemek çok keyifli.
1: Merhaba.
0: Müziğinizle, sohbetinizle haftaya güzel bir kapanış oldu. Başarılarınızın devamını diliyor.
1: Tatlı.
0: Selam ve sevgilerimi gönderiyorum demiş. Nihal Aras Manisa'dan göndermiş. Sevgiler, saygılar Neşe Seçin demiş. Sevgili dinleyicimiz Halit Bey göndermiş. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Hayat bana nokta noktayı öğretti.
1: Hayat bana her an her şeyin olabileceğini, iyi de kötü de. Her an her şey olabilir. Herkes her şeyi yapabilir.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Benim en büyük şansım nokta nokta oldu.
1: Ailem.
0: Ailen.
1: Evet. Yani hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadılar.
0: Ne güzel.
1: Hep destek oldular. Yani mutlu bir çocuk olarak, mutlu bir ailede büyüdüysen daha sağlıklı bir hayatın oluyor.
0: Harika.
1: Kesinlikle.
0: Ben nokta noktalara çok kızarım.
1: Saygısızlığa çok kızarım.
0: Öyle mi?
1: Evet. Hadsizliğe çok kızarım. Ya zaten sıkıntımız o şu an. Yani medeni bir insanın medeniyetsiz bir toplum içerisinde yaşaması en büyük işkencelerden biri. Hani yani sürekli böyle birilerini uyarmak zor. Yani yüksek sesle konuşarak telefon Marmaray'da gezme arkadaşım. Yere tükürme. Yani zaten işte bir toplumun şey seviyesi de oradan bellidir ya, tabelalardan. Bacaklarını açarak oturma. Böyle bir tabela mı var ya? Yani bu uyarılacak bir şey mi? Veya işte yere tükürme. İşte bunlar saygısızlık. Bunlara çok sinirleniyorum ve gözümü kaçıramıyorum.
0: Dolayısıyla eğitimle ilgili herhalde bazı şeyleri bir düzene sokmak gerekiyor anladığım
1: daha
0: kadarıyla.
1: Neyse, o konulara girmeyelim. Daha da böyle şeye doğru gidiyoruz.
0: Birlikte yaşadığın hayvan evde var mı?
1: Evet. Kedi, sahiplendiğim,
0: köpek. Sahiplendiğim.
1: Bir kedim, bir köpeğim var.
0: Ah ne güzel. Evet. İsimleri ne?
1: Biri Molly, yani köpeğim Molly, kedimiz Oreo.
0: Oreo.
1: Oreo.
0: Ne kadar
1: zaman? Siyah beyaz.
0: İkisi de siyah beyaz.
1: Evet, Oreo 7 senedir benimle. Molly'yi 2 sene önce sahiplendim. Ben sokak hayvanları, daha doğrusu sokak hayvanları değil, bütün hayvanlarla ilgili yazdığım bir şarkım da var. İki tane şarkım var. Bana Ses Ol diye.
0: Evet.
1: O da aslında hani oradan da çok beni takip eden, orada daha çok tanınıyorum. Hayvanseverler camiasında Bana Ses Ol çok paylaşılan bir şarkı. İyi ki de varlar.
0: Çok güzel ya, çok güzel. En büyük hayalin ne? Hiç düşündün mü?
1: En büyük hayalim, yani mesleki açıdan bakarsak başkalarına da şarkı vermek çok istiyorum. Şimdi en son Nilüfer'in okuduğu Gökyüzü şarkısının sözleri benim.
0: Çok güzel.
1: Evet. Ferhat Bey'in müziği. Sözler benim. Ferhat Bey'le bu arada çok şarkımız var. En son onun çıkardığı Hesap Benden Üstü Kalsın söz müzik benim. Yani şöyle çalışıyoruz Ferhat Bey'le. Beste yapıyor. Bana atıyor. Seçil buna birçok çalıştığı söz yazarı arkadaşı vardır ama bana attıklarından bahsediyorum. Atıyor ve ben üzerine sözleri döşüyorum.
0: Vay be. Hangisi daha kolay bu arada?
1: Bana yani... bu çok keyifli geliyor. Müziğin üzerine söz yazmak
0: öyle
1: inanılmaz
0: mi?
1: Keyifli geliyor.
0: Daha mı kolay yani zamanda bu?
1: Çok kolay geliyor bana, evet. Yani çünkü ben müzisyen olmadığım için bir şiiri alıp besteleyemem. Sadece mırıldanarak bir şeyler üretebilirim ama o çok verimli bir şey çıkmıyor ondan. Ama bana bir şey geldiği
0: müzik geldiği zaman
1: o duygudan mesela şeyi çok severim. Yani yaptığım bence en güzel işlerden biridir. Yüzleşme. Dik durdum, devrilmedim, of. Nefsime yenilmedim. Yani o şarkının ve bir saatte yazdım ben onun sözlerini.
0: Hadi be.
1: Bir kere de yazdım. Evet. Böyle bir kere de çıktı o.
0: Ciddi mi? Değiştirmedin bile yani?
1: Hiç değişmedi. İlk benim Ferhat Bey'e gece yarısı yapıp okuduğum kaydı bile hala duruyor. Mesela çok sevdiğim sözlerdir onlar. Böyle birdenbire çıkıyor, akıyor. Bana çok daha kolay ve çok daha keyifli geliyor.
0: Ah ne güzel. İnşallah daha ne güzel şarkılar duyacağız.
1: İnşallah.
0: Hem senden duyacağız hem de anladığım kadarıyla başkalarından
1: İnşallah.
0: Duyacağız. Çok güzel olacak.
1: İnşallah.
0: Şimdi kelimeler bölümü, aklına ilk geleni alacağım senden. Hayat.
1: Bize sordun mu? Yıkıp geçerken.
0: Vay.
1: O geldi direkt. Yani hayat sormuyor. Hayat geçip gidiyor. Dolayısıyla yaşayalım her anı.
0: Telefon.
1: Bekleme.
0: Bekleme.
1: Evet.
0: Yalan.
1: Sevmem telefonu. Yalan.
0: Hı.
1: Ya aklıma ilk gelen kelimeyi mi söyleyeceğim?
0: Evet. Aklına
1: gelmedi yalanla ilgili.
0: Hiç şey. Yalan söyler misin? Küçük yalanların falan var mı?
1: Söyleyemem ben, hiç yalan.
0: Ciddi
1: beceremem.
0: Misin sen?
1: Hiç beceremem.
0: Kalem.
1: Şiir.
0: Para.
1: Para lazım.
0: Lazım. Aile.
1: Çok güzel bir duygu.
0: Tatil.
1: Tatil, iyi ki.
0: Nereye gidiyorsun sen? Bu arada tatile gidiyorsun.
1: Bolca'da'ya
0: gidecek. Ne zaman? Önümüzdeki hafta mı gidiyorsun?
1: Pazartesi gidiyorum.
0: Pazartesi. Ne kadar kalacaksın? Bir hafta.
1: Bir hafta kalacağım.
0: Vay arkadaş ya.
1: Herkes gitmiş.
0: Bakmayayım. Paylaşımlarına
1: boş.
0: Paylaşımlarına bakmayayım. Hikayeyi görürsem girip bakmayayım. Gıcık gıcık ayaklarını ayaklarını çeker.
1: Mecbur kalır. Ne dedi acaba benimle
0: çeker.
1: İlgili?
0: Şimdi var ya, bu muhabbeti yaptım ya. Kesin girer baka. Önce bir sıkarım kendimi.
1: Değil mi? İnsanoğlu böyle. Yapma deliline gider eli.
0: Vallahi billahi ya. Renk.
1: Hayat.
0: En sevdiğin renk ne?
1: Gri.
0: Gri.
1: Evet.
0: Su.
1: Su. Valla su konusunda da çok hassasım.
0: Niye?
1: Yani ben Oğlak burcuyum. Çok tasarruflu bir insanımdır. Ve yani böyle sinir olurum açık bırakılan ışıklara.
0: O konuda ben de.
1: Şey, elini sabunlarken akan suya. Evet. Kızlarımı da öyle yetiştirdim.
0: Çok
1: onlar
0: güzel,
1: da öyle.
0: Helal olsun.
1: Dolayısıyla su benim için çok çok değerli bir şey. Çok değerli. Sularımızı.
0: Çok güzel. İsraf etmeyelim.
1: İsraf etmeyelim.
0: Radyo Sputnik.
1: Ay iyi ki gelmişim ya. Çok güzel bir anı olarak kalacak. Aklımda.
0: Ama son olarak düşünme yani. Sen daha şarkı yapacaksın ondan sonra
1: daha
0: tekrar
1: gelecek miyim? Herhalde. Çağıracak mısın beni? Gelirim değil
0: tatildeki mi? Tatildeki performansına bağlı.
1: Tamam ya. Tamam.
0: Sahne.
1: Dağılamayacağım. Sahne olmayı en sevdiğim yer. Çok seviyorum.
0: İdol.
1: İdol. Sezen Aksu.
0: Sezen Aksu. Evet. Bu arada en sevdiklerin Sezen Aksu. Sezen Aksu. Evet. Başka?
1: Yani söz yazarlarını takip ediyorum daha çok. Yani Ülke Akerler.
0: Ah çok güzel.
1: Eskilerden yani neler Şehrazatlar. Yani o beynimize kazınan sözler. Diyorum ki yani her şey yazılmış ya. Aşkın bin türlü anlatış şekliyle anlatılmış.
0: Ve nasıl anlatılmış?
1: Seni seviyorum bin türlü anlatılmış. Daha nasıl anlatacağım ki ben diyorum. Yani ne koyayım üstüne. Çıkıyor bir şekil ama onlar bir başka.
0: Ama gerçekten öyle ya. Yani. Şimdi sen öyle deyince. Veda vakti gelmiş. Evet ya. Vallahi su gibi akıp geçti biliyor musun? İyi ki varsın, iyi ki geldin. Çok güzel bir sohbet oldu.
1: Çok
0: biz de harika bir hafta sonuna gideceğiz. Ağzına, yüreğine, ayağına sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Kendimi ifade etmek de çok iyi geldi bana. Şimdi daha rahat gideceğim tatile.
0: Ay çok iyi ya. Pekala. Hanımlar, beyler. Sevgili Neşe Seçil bugün konuğumdu. Harika da bir sohbet gerçekleştirdik ama tekrar ederiz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Bir gülde bin diken var, kan revans gördünüz. Alt tarafı biraz gülüp çokça sevip gidecektik. Geçtiğimiz tüm yollara dikenli tel ördünüz. Tek anlaymış tüm bir hayat, takmamakmış tek çözüm. Çözdüm seni ben hayat, bundan sonra sen düşün.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Girne'deki gemide can kaybı 12'ye yükseldi. Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Nepal'de sel nedeniyle hidroelektrik tünelinde 9 gün masum kalan 2 işçi kurtarıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Girne'deki gemide can kaybı 12'ye yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişi ise arama çalışmaları devam ediyor. Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Deniz Göktaş'ın halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaretle suçu ve suçluyu övme suçlarından 2 yıl 8 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İstanbul'da IŞİD terör örgütüyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen 21 yaşındaki Berkan Ç, Sultanbeyli'de düzenlenen operasyon sırasında polise ateş açtı. Karşılık verilerine şüpheli etkisiz hale getirilirken bir vatandaş yaralandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistoklis Demiris'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Kalın ve Demiris, ikili ve bölgesel konularda servisler arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı ve tanıtımı yaptığı belirlenen 144 internet sitesine erişim engeli getirildi. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin çalışması kapsamında işlem başlatılan sitelere ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerle mevcut gerilimin etkileri ele alındı. Taraflar gerilimin enerji güvenliği, tedarik zincirleri ve bölgesel ve uluslararası ticaret üzerindeki etkileri nedeniyle tansiyonun düşürülmesinin önemini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeyi başaracaklarına inandığını söyledi. Trump, çatışmanın bitirilmesi arzusunu yinelerken Aralık ayında Miami'de düzenlenecek G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i davet etme konusunu henüz değerlendirmediğini belirtti. Putin'e davet gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna Trump, "Bunu henüz düşünmedim." yanıtını verdi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkesinin en uzun süre görev yapan başbakan olmaya hazırlanıyor. Ekim 2022'de göreve gelen Meloni, Silvia Berlusconi'nin 2005 yılında kırdığı 1412 gün üst üste görev yapma rekorunu geride bırakacak. Meloni'nin bu dönüm noktasını kutlamak için bugün bir miting düzenlemesi planlanıyor. Rusya, Almanya'nın Berlin'deki bir Rus kültür merkezini kapatma kararına misilleme olarak Goethe Enstitüsü'nün birden fazla şubesini kapatacağını duyurdu. Moskova'nın kararı, Almanya'nın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının ardından geldi. Yaptırımlar kapsamında Berlin'deki bir Rus kültür merkezinin kapatılması da bulunuyor. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Hayber Pahtunya Eyaleti'nin Kuzey Veziristan bölgesine düzenlenen operasyonda 15 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 36 saat süren operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirildi. Hayber Pahtunya ve Belucistan'da silahlı grupların güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Nepal'de sel nedeniyle hidroelektrik tünelinde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. 26 Ağustos'tan bu yana tünelde bulunan işçiler hastanede gözlem altına alındı. Yetkililer aynı tünelde mahsur kaldığı tahmin edilen diğer işçilerin de kurtarılacağına inanıyor.
0: Ekonomi.
1: Otomotiv endüstrisi Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarlık ihracatla en fazla dış satım gerçekleştiren sektör oldu. Otomotivi 2 milyar 697 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 725 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi. Ağustos'ta en fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, ABD ve Birleşik Krallık olurken iller sıralamasında İstanbul, Kocaeli ve Ankara öne çıktı. BİM Birleşik Mağazalar AŞ'ye yönelik Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Yapılan açıklamada uzlaşmaya varıldığı belirtilirken market zincirine 67,2 milyon lira ceza kesildiği belirtildi. Bu tutarın %25 erken ödeme indirimiyle 50,4 milyon liraya düşeceği açıklandı. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemini kapsayan yeni orta vadeli programı pazar günü açıklanacak. Programda enflasyon, büyüme, istihdam ve finans alanlarının yanı sıra yapısal reformlara ilişkin hedeflerin ortaya konulması bekleniyor. 2026-2028 dönemini kapsayan önceki OVP'de 2026 için %3,8, 2027 için %4,3 ve 2028 için %5 büyüme hedeflenmişti. Doğu Karadeniz'in Ocak-Ağustos dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %16 artarak 1 milyar 172 milyon 536 bin dolara ulaştı. Bölge ihracatına Trabzon 895 milyon dolarla ilk sırada yer alırken Rize 129 milyon, Gümüşhane 86 milyon, Artvin 60 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracat Trabzon'da %15, Gümüşhane'de %49, Artvin'de %30 artarken Rize'de %2 gerildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.968 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.945, çeyrek altın 11.336, tam altın 45.136, atı altın ise 45.930 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı.
2: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
0: Ceyda Karan'la Eksen.
3: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
4: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
5: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
6: Gündem nereye gidiyor? Siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
0: Okan Aslan'la gün ortası.
7: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
8: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
9: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
10: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliliğinize dair tüm sorularınızı cevabı Çalışma Hayatında.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
11: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbinde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
0: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
12: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
13: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma.
0: basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz. Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ukrayna konusunda temasları desteklediğini ve gelecekte yapılacak görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Rus basınına konuşan Zaharova, Moskova'nın herhangi bir temasa karşı olmadığını belirtti. Zaharova şöyle aktardı: "Her zaman herhangi bir temasa karşı olmadığımızı, aksine bunlardan yana olduğumuzu ve her zaman bu temaslara katıldığımızı söyledik. Gelecekteki bu tür temaslara hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz," dedi. Zaharova, görüşmelerde yalnızca yapılan açıklamaların değil, tarafların üzerinde uzlaştığı konuların somut olarak hayata geçirilmesinin de önemli olduğunu vurguladı. Rusya'nın bugüne kadar kendine düşen yükümlülükler konusunda hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmadığını belirten Zaharova, Ukrayna meselesine ilişkin temasların sonuç vermesi için varılan mutabakatların uygulanması gerektiğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın Ukrayna konusunda temaslara karşı olmadığını ve gelecekte yapılacak görüşmelere katılmaya hazır olduğunu belirtti. Zaharova, görüşmelerde varılan mutabakatların somut biçimde uygulanmasının önemine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: İstanbul'da siber suçlarla mücadelede yapay zeka destekli sistemler devreye girdi. Siber polis ekiplerinin kullandığı Avcı programı, şüphelilerin sosyal medya gruplarındaki faaliyetlerini takip ederek suç unsurlarının tespit edilmesine yardımcı oluyor. Program sayesinde 2026 yılında belirlenen 138 şüpheli gözaltına alınırken 104 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri internet ortamındaki suçlara karşı 7 gün 24 saat çalışma yürütüyor. Sosyal medya platformları, internet siteleri, mesajlaşma uygulamaları, banka ve kripto hesaplarındaki dijital izler inceleniyor. Siber dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar, suç gelirleri, çevrim içi çocuk istismarı ve bilişim suçları ekiplerin çalışma alanları arasında yer alıyor. Siber polisinin yoğunlaştığı alanlardan biri de dolandırıcılık. Sahte alışveriş ilanları, yatırım dolandırıcılığı, oltalama, hesap ele geçirme ve farklı kurum ya da kişiler gibi davranılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri teknik ve mali incelemelerle takip ediliyor. Bu yıl siber dolandırıcılık şebekelerine yönelik 22 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yaklaşık 4 milyar lira değerindeki mal varlığı hakkında el koyma

0: alınır ve taşınmaz mallar, banka ve kripto hesapları dahil yaklaşık 14,4 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu. Ayrıca 150.195 yasa dışı bahis sitesine ait internet adresine erişim engeli getirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, operasyonların yanı sıra Siberay projesi kapsamında güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, dijital bağımlılık, dolandırıcılık ve kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları da yürütüyor. İstanbul'da siber suçlarla mücadelede yapay zeka destekli avcı programı devrede. Sosyal medya gruplarındaki şüpheli faaliyetleri tespit eden sistem sayesinde bu yıl 138 şüpheli gözaltına alındı. 104 kişi tutuklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik özel haber. Okay.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Girne açıklarında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Süleymancılar cemaatinin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'la ilişkin doktoru tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada saldırganın anne ve babası ilk kez hakim karşısına çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu. Üstel, 16 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
2: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
1: Süleymancılar cemaatinin eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktoru Nurettin Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alınmıştı. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası ilk kez hakim karşısına çıktı. Baba Uğur Mersinli, oğlumdan silahlarımı çaldığı için şikayetçiyim dedi. Baba Mersinli, çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez. Benden habersiz almıştır, Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz diyerek kendini savundu. Gazeteci Oya Lale Arslan hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Arslan, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Arslan'ın ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el konuldu. Komedyen Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suçu ve suçluyu övme suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. İddianamenin İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulduğu ve değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. Aynayına yönelik soruşturma kapsamında 16 Temmuz'da tutuklanan avukat Ece Güner, yaşadığı süreç ve sağlık sorunları nedeniyle siyaseti bırakacağını açıkladı. Güner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı'yla Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörleri görevinden istifa ettiğini duyurdu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin KYK yurt başvurularında son güne girildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan KYK yurt başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek. Başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. KPSS maratonu pazar günü başlayacak. KPSS süreci 6 Eylül pazar günü yapılacak. Genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10'dan sonra binalara alınmayacak. Nepal'deki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 1287'ye çıktı. Kayıp olduğu bildirilen 5083 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
0: Ekonomi.
1: Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemini kapsayan yeni orta vadeli programı pazar günü açıklanacak. Programda enflasyon, büyüme, istihdam ve finans alanlarının yanı sıra yapısal reformlara ilişkin hedeflerin ortaya konulması bekleniyor. 2026-2028 dönemini kapsayan önceki orta vadeli programda 2026 için %3,8, 2027 için %4,3 ve 2028 için %5 büyüme hedeflenmişti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.965 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.945, çeyrek altın 11.336, tam altın 45.136, ata altını ise 45.930 lira. Yayınımız Serhat Ayan'ın sunduğu Haftanın Keyfiyle devam edecek.
0: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin, bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey Haftanın Keyfi'nde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi başlıyor.
3: Haftanın Keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir cuma günü haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Enteresan konu ve konuları konuşmak için bugün çok enteresan bir konu buldum size. Şöyle ki, bizi bir yerden bir yere gitmeye teşvik eden şarkılar, romanlar ve filmleri anlatacağım size. Aa, nasıl yani, bir film bizi bir yerden bir yere gitmeye nasıl teşvik eder diyenler için de efendim bu programı kaçırmayın. Bu arada bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Efendim bu konuya ne deniyor? Screen turizm deniyor. Yani ekran turizmi. Enteresan bir bakış açısı bu. Bir hikaye bir insanı uçağa bindirebilir mi? Soru bu. Yani bir film izliyorsunuz, film bitiyor, jenerik akıyor, hayatınıza devam ediyorsunuz ama bazen hikaye orada bitmiyor. Bir süre sonra kendinizi uçak bileti ararken, daha önce adını bile duymadığınız bir kasabayı haritada bulmaya çalışırken ya da bir filmde birkaç dakika gördüğünüz eski bir şapelin önünde fotoğraf çektirirken bulabiliyorsunuz. Turizm dünyasının bunun için kullandığı bir kavram var işte. Screen turizm deniyor buna. Türkçe'ye kabaca ekran turizmi diye çevirebiliriz. Bir filmde ya da dizide gördüğünüz, hikayeyle özdeşleştirdiğimiz gerçek mekanları ziyaret etmek için seyahat etmek anlamına geliyor bu. Film, yani film turizm, film induced turizm, set jetting filan gibi kavramlar da var bunun içinde. Hepsinin merkezinde aynı fikir var. İnsan artık sadece bir yeri görmek istemiyor. Ekranda gördüğü hikayenin içine fiziksel olarak girmek istiyor. Bu birkaç sinema meraklısının hafta sonu hobisi değil. Bugün ülkelerin turizm politikalarına girmiş ciddi ekonomik bir faaliyet. İskoçya'da 2023 yılında 1 milyon 140 bin gecelik ziyaretçi o yaptığı seyahate ekran yapımlarından etkilenerek gitmiş. Böyle bir hesap yapılmış. Bu insanların toplam seyahat harcaması 787 milyon sterline ulaşmış. İskoçya'yı ziyaret eden her 5 kişiden yaklaşık biri film, televizyon ya da edebiyatın seyahat kararında ilham kaynaklarından biri olduğunu söylemiş. Uzun mesafeden gelen turistlerde oran %37'ye çıkmış. Burada önemli bir ayrım yapalım. Biz bu programda James Bond Londra'da çekildi, Londra'ya turist geldi türünden örneklerin peşinden gitmeyeceğiz. Londra zaten turist çekiyor. İşte ne bileyim, Paris'te romantik bir film çekip ardından insanların Paris'e gittiğini söylemek de çok şaşırtıcı bir şey değil. Biz orada değiliz. Bizim ilgilendiğimiz daha tuhaf bir şey. Bir hikaye olmasaydı insanın gitmeyi düşünmeyeceği bir yere hikaye yüzünden gitmesi. Mesela Londra'daki King's Cross tren istasyonunda 93/4 numaralı peron. Yok aslında böyle bir şey. Hiç olmadı. Ama Harry Potter'ın dünyasında var. İnsanlar o kadar çok bu hayali peronu aramaya başlamış ki bugün istasyonun içinde duvara doğru giriyormuş gibi gözüken bir bagaj arabasının ve yanında Harry Potter mağazası var. Kurmaca gerçek tren istasyonunun mimarisine fiziksel bir parça eklettirmiş. Mesela Dan Brown'un Da Vinci Code romanı ve ardından çekilen film İskoçya'daki Roslyn Chapel diye bir küçük bir şapeli dünya çapında da ziyaret noktasına dönüştürmüş. Yıllık ziyaretçi sayısı eskiden 38 binmiş, sonradan 176 binin üstüne çıkmış. Allah'ın dağında bir şapelden bahsediyoruz. Bir Ayasofya falan değil yani. Şimdi Kuzey İrlanda'da Game of Thrones'un çekildiği ünlü ağaçların bazıları o fırtınada devrilince turizm kurumu o odunlardan 15 büyük kapı yaptırıp yeni bir ziyaret rotası oluşturmuş. Yani burada konuşacağımız şey aslında sinema değil. Hikayenin coğrafya üstündeki ekonomik gücü. Çünkü turizmde artık yalnızca kaç kişi geldi sorusu yeterli değil. Bir başka soru daha var. Gelen insan ne yaptı? Türkiye'ye bakalım mesela. 2025 yılında Türkiye'yi ziyaret edenler kişi başına ortalama harcaması 1008 dolar olmuş. Yani geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması yaklaşık 100 dolar olmuş. Türkiye zaten çok büyük sayıda turist ağırlıyor. Bundan sonraki mesele yalnızca kapıdan daha fazla insan geçirmek değil, gelen insanın ülkede daha fazla şey yapmasını, daha fazla bölge görmesini ve daha geniş bir ekonomik alana para bırakmasını sağlamak. İşte kültür ve hikaye burada ilginç bir hale geliyor. Avrupa Komisyonu'nun kültür turizmi üstüne aktardığı verilere göre kültür turistleri diğer turistlere kıyasla ziyaret ettikleri yerde günde yaklaşık 38 dolar daha fazla harcıyormuş. Özür dilerim, %38 daha harcıyormuş ve %22 daha uzun kalıyormuş. Bunu deniz turizmi kötüdür demek için kullanmıyorum. Turistin ekonomik ayak izinin neden önemli olduğunu göstermek için söylüyorum. Bir Harry Potter hayranı sadece otel odası satın almıyormuş. Tren alıyormuş, tur alıyormuş, müze alıyormuş, restoran, hediyelik eşya ve başka şehirlere gitme biletleri satın alıyormuş. Bir başka deyişle hikaye yeni bir plaj yaratmıyor. Mevcut coğrafyaya yeni bir gitme nedeni ekliyor. Üstelik bu neden mevsime kısmen daha yani bağlı değil. İnsanlar Roslyn Chapel'a sadece Temmuz ayında gitmiyor. Harry Potter hayranı İskoçya'yı yalnızca hava sıcak olduğunda denize girmişken oraya da gideyim demiyor. Şimdi işin eğlenceli tarafına geçelim biraz isterseniz. Birazdan var olmayan bir tren peronunun gerçek ziyaret noktasına dönüştüğünü anlatacağım size. Bir dizide görünen ağacın odununun nasıl turist rotası yarattığını söyleyeceğim. Leonardo DiCaprio'nun bir filmde bulduğu gizli cennet o kadar çok turist çekince devletin o cennetin kapısına kilit vurduğunu göreceğiz. Ama hadi önce bir Londra'ya gidelim, bir müzik arasına doğru gidelim. Bu kez trenimiz Hogwarts'a kalkıyor. Şimdi film bitiyor, turist geliyor diye bakacağız. Şimdi Harry Potter'dan başlayalım isterseniz. Harry Potter kitaplarında Hogwarts Express'i King's Cross'taki 9-3/4 numaralı perondan kalkıyormuş. Öğrencileri 9 ve 10 numaralı peronlar arasındaki tuğla duvara doğru koşuyorlar. Duvarın içinden geçiyorlar ve muggle'ların göremediği yani sıradan büyücü olmayan insanların göremediği bir perona ulaşıyorlar. Çok güzel. Yalnız küçük bir problem var. Gerçek King's Cross'ta 9 ve 10 numaralı peronların arasında duvar yok. Raylar var. İnsanlar bu hayali peronu görmek için o kadar çok King's Cross'a gelmeye başlamış ki istasyon kurmacayı gerçeğe eklemiş. Bugün ana salondan yarısı duvarın içine girmiş gibi duran bagaj arası, platform 9-3/4 tabelası ve yanında Harry Potter mağazası bulunuyor. Tatil dönemlerinde fotoğraf için kuyruk oluşturuyorlarmış orada. J.K. Rowling'in o Harry Potter'ın yazarının kafasından uydurduğu bir tren peronu yıllar sonra gerçek bir tren istasyonunun fiziksel düzeninin parçasına dönüşmüş. Rowling'in King's Cross'u seçmesinin kişisel bir nedeni varmış. Anne ve babası ilk kez King's Cross'tan İskoçya'ya giden bir trende tanışmış. Yani öyle bir uydurmaca bir dünyası var onun. Dünyanın en meşhur hayali tren yolculuklarından birinin başlangıç noktası yazarın kendi aile hikayesinden gerçek tren yolculuğundan geliyormuş. İşte Hogwarts'ta da tek bir yer değil. İşte Oxford'daki mesela Bodleian Library, Divinity School, işte Gloucester ve Durham katedralleri, İskoçya'daki Glenfinnan Viaduğu gibi birbirinden yüzlerce kilometre uzaktaki gerçek mekanlar seyircinin zihninde tek bir hayali okulun parçaları haline geliyor. Glenfield özellikle çok çarpıcı. 1890'larda inşa edilmiş 21 kemerli gerçek demiryolu köprüsü Harry Potter'dan çok daha önce de oralardaydı tabii ki. Filmlerden sonra insanlar Hogwarts Express'inin geçişini görmek için özellikle Glenfinnan'a gitmeye başlamışlar. 2023'te bölgedeki National Trust ziyaretçi merkezi yaklaşık 500,000 ziyaretçi ağırlamış. Oysa merkez yılda yaklaşık 100,000 ziyaretçiyi karşılayacak kapasiteleri tasarlanmış. İşte yoğunluk yeni otopark ve yürüyüş yolu yatırımlarını zorunlu hale getirmiş. Film mekan yaratmak zorunda değil, bazen zaten var olan mekana yeni bir kimlik vermesi yeterli. Mesela Game of Thrones'a gidelim. Fırtınada devrilen ağacı bile satabilmekten bahsediyoruz. Yani Game of Thrones yaklaşık 10 yıl boyunca Kuzey İrlanda'yı ana çekim merkezlerinden biri olarak kullanmış. Tourism Northern Ireland'ın hesabına göre 2018'de Kuzey İrlanda dışından gelen her 6 tatil ziyaretçisinden birinin seyahatinde Game of Thrones etki yapmış. Bu yaklaşık 350 bin turist ve 50 milyon sterlinin üzerinde ziyaretçi harcaması anlamına gelmiş. Dizinin prodüksiyonunun bölge ekonomisine yıllar boyunca yaptığı katkı da yaklaşık 250 milyon sterlin olarak hesaplanmış. Ama asıl sevdiğimiz hikaye rakamlar değil. Dizide Kings Road'da kullanılan o Dark Hedges iki tarafı yüzlerce yıllık kayın ağaçlarıyla çevrili bir yol. Game of Thrones sayesinde uluslararası ziyaret noktasına dönüşmüş bu. Ve 2016'da büyük bir fırtına çıkmış ve ünlü ağaçların bazıları çatır çutur devrilmiş. Kuzey İrlandalılar odunları çöpe atmamışlar. Ağaçlardan 10 ayrı dev kapı oymuşlar. Her kapının üstüne Game of Thrones'un 6. sezonundaki karakterler, semboller ve olayları işlemişler. Kapılar tek bir müzeye değil, Kuzey İrlanda'nın farklı bölgelerindeki pub ve otellere dağıtılmış. Böylece turistin ülke içindeki hareket edeceği yeni rotalar doğurmuşlar. Sonra Journey of Doors Passport basılmış ve turist 10 kapıyı gezip her durakta damga toplamaya başlamış. Kampanya 126 milyon kişiye ulaşmış. Kısa filmleri 17 milyon kez izlenmiş ve 17,5 milyon sterlini aşan medya değeri yaratmış. İşte bir ağacın dizide görünmesi tesadüf olabilir. Devrilmiş ağacın turizm ekonomisine dönüşmesi tesadüf değil efendim. Peki bir filme daha gelelim. Bakın müzik arasından önce bir filme daha gelelim. Gizli Cennet, The Beach diye bir film var. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı, biliyor musunuz bilmiyorum. 2000 yılında çekildi bu. The Beach işte 2000 yılında gösterime giriyor. Hikaye turistlerin bilmediği dünyadan saklanmış kusursuz bir koyun peşine düşen genç gezginleri anlatıyor. O gizli cennet sahnelerinin büyük bölümü Tayland'daki Phifile adasında bulunan Maya Bay diye bir yerde çekilmiş. Film dünyaya işte gizli cennet demiş ama tabii artık gizli değil. Turistler Phuket'ten, Krabi'den ve çevredeki adalardan sürat tekneleriyle gelmeye başlamışlar. Bazı günler küçücük koya 5-6 bin kişi gelmiş. İroni daha çekim sırasında başlamış. Prodüksiyon gerçek Maya Bey'in kamera yeterince cennet gibi görünmediğini düşünüp kumsalın bazı bölümlerini yeniden düzenlemişler. Film önce gerçek cenneti daha kusursuz görünmesi için değiştirmiş, sonra o görüntüyü yüz milyonlarca insana göstermiş, ardından turist baskısı gerçek ekosisteme zarar vermiş. 2018'de Tayland yönetimi Maya Bey'i önce 4 aylığına kapatmış, 4 ay yetmeyince kapanma süresi süresiz olarak uzatılmış. Koy daha sonra kontrollü biçimde açılmış, tekneyle sahile yanaşma ve aynı anda binlerce kişinin kumsala yığılması modeli sınırlandırılmış. Hatta bugün bile ekosistemin toparlanabilmesi için dönemsel kapanışlar uygulanıyormuş. İşte screen tourism dediğimiz şey bazen o kadar başarılı oluyor ki, mesela turist getirmek meselesi değil, turistten destinasyonu korumaya çalışıyorlar. O kadar çok insan geliyor yani. İşte Harry Potter bize kurmacanın gerçek mekanı dediğini, Game of Thrones doğru planlamayla kırılmış bir ağacın bile ekonomik ürüne dönüşebildiğini, The Beach ise aynı gücün kontrol edilmezse kendi cazibe merkezini tükettiğini gösteriyor. Ama bütün bunlardan daha eski bir mekanizma var. Sinema yokken insanlar hikayelerin peşinden seyahat ediyordu. Birazdan kitapların peşine gideceğiz ama önce Liverpool'da sıradan bir sokağa gidelim isterseniz. Öyle sıradan ki orada yaşayan 4 genç adamdan biri onun hakkında şarkı yazmasaydı bugün dünyanın öteki ucundan insanların sokak tabelesiyle fotoğraf çektirmesi için hiçbir neden olmayacaktı. Evet efendim, bu bir şarkı. Penny Lane. Penny Lane tabelaları yıllar içinde o kadar çok çalınmış ki belediye bununla uğraşmak zorunda kalmış. 1976'da çalınan tabelalardan biri 47 yıl sonra Liverpool'a geri gönderilip Beatles Müzesi'nde sergilenmeye başlamış. Haydi o zaman hep beraber Beatles'a gidelim, Penny Lane dinleyelim efendim.

Efendim hadi ikinci bölümümüze doğru geçelim o zaman. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfinde sizlerle birlikteyim. Bir kitabı kapatıp yola çıkmaktan bahsedeceğiz biraz bu bölümde. Şimdi sinema bunu çok görünür hale getiriyor ama insanların hikayelerinin peşinden seyahat etmesi sinemadan çok daha eski bir hikaye. Bir roman okuyucunun kafasına öyle kuvvetli coğrafya yerleştirebiliyor ki insan kitabı kapattıktan sonra o dünyanın gerçekten nerede olduğunu görmek istiyor. Üstelik birazdan size anlatacağım 3 örneğin her biri öncekinden daha tuhaf. Başta da biraz söylemiştim aslında, bahsetmiştim size. Dan Brown'un The Da Vinci Code'dan. Şimdi roman, Chappelle'in restorasyon parasını çıkartmış bir roman. İskoçya'da Edinburgh'da yaklaşık 11 kilometre güneyinde Midlothian ve Roslyn Chapel diye küçücük bir şapel var. 1446'da yapımına başlanmış. Taş işlemeleri ve sembolleri nedeniyle yıllardır efsanelerle çevrilmiş. 2003'e kadar yıllık ziyaretçi sayısı yaklaşık 38 bin kişiymiş. Dan Brown'un The Da Vinci Code romanı yayınlanınca ve finalde Robert Langdon'la Sophie Neveu'nun o peşine düştüğü sırlar Roslyn Chapel'a bağlanmıştı. Belki hatırlarsınız kitabı ya da filmi. Roman öncesinde işte 38.141 olan ziyaretçi sayısı romandan sonra 79.916'ya çıkmış. 2006'da işte Tom Hanks'li filmden sonra 176.000'in üzerinde, yani böyle almış yürümüş. Küçücük bir İskoç şapelinin ziyaretçisi birkaç yıl içinde yaklaşık 4-5 kat daha fazla ziyaretçi almaya başlamış. Ama daha da önemlisi bu geçici moda değil. Kitabın yayınlanmasının üstünden 21 yıl geçmiş, 2023-24 yılında yapılan 6677 kişilik bir araştırmada ziyaretçilerin %49'u hala Da Vinci Code'un buraya gelme kararlarında etkili olduğunu söylüyormuş. Filmin kendisinden de güzel bir hile var orada bu arada. Çekim sırasında Roslyn Chapel'ın dışı restorasyon nedeniyle iskelelerle kaplıymış. Finalde o gizemli gotik güzel şapel lazım olunca eldeki bina inşaat iskelesine sarılmış. Çözüm ne? Roslyn Chapel'ın altında bir aynı ölçekte maket yapılmış. Ve filmdeki bazı hava görüntüleri bu maket üstünden oluşturulmuş. İnsanlar gerçek şapeli görmek için İskoçya'ya gidiyor ama filmin etkileyici dış görüntülerinden biri aslında küçücük bir Hollywood maketi. İşte bir başka sorun Westminster Abbey'de. Roman için önemli ama Abbey yönetimi filme izin vermiyor. Hollywood Lincoln Katedrali buluyor. Kamera açısı ve dekorla Lincoln Katedrali filmdeki Westminster Abbey oluyor. Turistik karşısında tuhaf bir dünya çıkıyor. Romandaki yer gerçek, filmde gördüğünüz yer gerçek ama ikisi de aynı yer değil. Artan ziyaretçi geliri Roslyn Chapel'ı yıllardır ihtiyaç duyduğu büyük koruma ve restorasyon çalışmalarının finansmanına da yardımcı olmuş. Zincir şöyle: Dan Brown roman yazıyor, Hollywood film çekiyor, insanlar İskoçya'ya geliyor, bilet alıyor, 15. yüzyıldan kalma gerçek yapı 21. yüzyılda yazılmış kurmaca polisiye sayesinde korunuyor. Bir başka romana gidelim şimdi, bu daha da acayip. Twilight'ı biliyor musunuz? Hani böyle vampirler var, romantik öpüşmeli vampirli film. Korku filmi süsü verilmiş aşk filmi aslında. Şimdi bunun kitabı var tabii. İlk kitaptan çıkıyor, kitaptan türüyor bu. Stephanie Meyer diye birisi Twilight'ı yazıyor. Onun yazarı o. Twilight'ı yazarken vampirlerin yaşayacağı bir yer arıyor. Vampirleri oraya dizecek ya. Vampirlerin yaşayacağı bir yer arıyor. Sonra küçük, ormanlık, mümkün olduğunca yağmurlu bir yer olsun diyor. Ne yapıyor? Google'a giriyor. Google'a girip Amerika'da en fazla yağış alan yeri araştırıp buluyor. Washington eyaletindeki Olympic Peninsula karşısına çıkıyor. Haritayı açıyor. Bir isim görüyor. Forks. Sonra Google Images'dan çevrenin fotoğraflarına bakıyor. Karar veriyor. Tamam ya diyor, burası tam vampirlerin yaşayacağı bir yer diyor. Ne görmüş ne etmiş. Tamamen Google ya. Forks'un o tüm dünya edebiyat haritasına girme nedeni bir turizm kampanyası değil, bir Google araması. Romanlar patlıyor, filmler geliyor. Forks Twilight hayranlarının hac noktasına dönüşüyor. Fakat turistler Twilight filminin çekildiği Forks'a gitmiyor. Film zaten büyük ölçüde Forks'ta çekilmiyor zaten. Bella'nın evi Oregon'da, Cullen ailesinin evi Portland'da, L.A. Push diye gördüğümüz sahil bambaşka, daha saçma sapan bir yerde.
Filmde Forks diye gördüğümüz dünyanın önemli bölümü başka şehir ve eyaletlerde birleştirilmiş. Hayranlar yine de Forks'a gidiyor. Çünkü kamera nerede durduğundan çok Bella ve Edwards'ın hikayesinin nerede yaşadığı önemli. Bugün kasabanın ticaret odası kendini acıkça Home of Twilight Saga diye tanıtıyormuş. Şimdi Twilight hayranları Bella'nın kamyonları, Forever Twice'ın, Twilight'ın Forks Collection ve her yıl o Bella'nın doğum gününe yakın düzenlenen festivaller yapmışlar. Ne para kazanmışlar biliyor musunuz? Bazen hikayenin adresi filmin gerçek çekim adresinden çok daha güçlü oluyor. Şimdi böyle daha enteresan bir yere gidelim mi? Dracula, Romanya'ya. Romanya'ya hiç gitmeden Romanya turizmi yaratmışlar adamlar. Şimdi Bram Stoker Dracula'yı 1890'larda 97'de yayınlamış. Bugün Dracula deyince aklımıza hemen Transilvanya geliyor. Sis, dağ, şato filan. İşte çoğu insanın zihninde bu görüntü var. Romanya'daki Bram Castle yani turizm dünyasının Dracula'nın şatosu diye pazarladığı yapı. Küçük bir problem var. Bram Stoker hayatında Romanya'ya hiç gitmemiş. Transilvanya'yı seyahat kitapları, haritalar ve dönemin kaynaklarından araştırıp bulmuş. Bir nevi Google'lamış. Romanındaki Dracula'nın şatosu da Bram Castle değil aslında. Stoker şatoyu Transilvanya'nın kuzeyinde uçurumun üzerinde gerçekte uygun bir kalenin bulunmadığı bir noktada tarif ediyor. Peki neden Bram Castle? Dracula hayranları Transilvanya'ya girip romandaki şatoyu gerçek dünyada arıyorlar. Bulamıyorlar tabii ki. Bram Castle'ı görüyorlar. Ortaçağ şatosu, kuleler, dağ, sis, bir vampirin yaşaması gerektiğini düşündüğünüz yere benziyor. Şimdi hayranlar Bram'ı adeta kendileri Dracula'nın şatosu olarak benimsiyorlar. Tur operatörleri de turistlerin peşinden gidiyor tabii ki. İşte tarihi Vlad Tepeş diye bir yer varmış. Bram Castle arasında bağ sanıldığı kadar kuvvetli değil ama turist bazen tarihsel doğruluk satın almıyor. Hikayeye dokunma hissini satın alıyor. Bram Castle bugün Dracula efsanesinin ziyaret deneyiminin açık bir parçası olarak kullanılıyor ve yıllık ziyaretçi sayısı yüz binlerce hatta yıllarda 1 milyona yaklaşan ölçeklere ulaşıyormuş. Yazar hiç bu ülkeye gitmemiş. Vampir diye bir şey yok. Şato romandaki şato değil. Ama turist gerçek, bilet gerçek, otel gerçek, restoran gerçek, harcanan para gerçek. Şimdi filmlere döneceğiz. Dünyanın hiç bilinmeyen, bulunmayan bir gezegeninde nasıl tatile çıkılır'a bakacağız. Luke Skywalker'ın evinde gerçekten kalınabilir mi? Film setini sökmezseniz 20 yıl sonra neye dönüşür? Ama önce Amerika'ya bir gidelim isterseniz. John Denver'ın 1971'de Almost Heaven, West Virginia ifadesi yıllar sonra eyaletin doğrudan turizm markasına dönüşmüş. 2018 kampanyasında işte Country Roads şarkısının yeni yorumu kullanıldığında reklamı görenlerin %64'ü West Virginia'yı ziyaret etme isteklerinin arttığını söylemiş. %52'si eyalet halkından düşüncelerinin değiştiklerini söylemiş. Üstelik şarkının coğrafyası da biraz ironik. Sözlerdeki o Blue Ridge Mountains ve Shenandoah River denince coğrafyacılar uzun süredir bunların büyük bölümlerinin komşu Virginia'da olduğuna dikkat çekiyorlarmış. İşte West Virginia buna coğrafya hatalı diye yaklaşmamış. Şarkının yarattığı duyguyu kullanmış. Hadi o zaman Take Me Home, Take Me Home şarkısını hep birlikte dinleyelim. Ardından üçüncü bölümümüze geçeceğiz efendim.

Nasıl hemen bir Batı Virginia'ya gidesiniz geldi mi yani? Take me home to the road falan diye böyle deyince bir yani böyle Allah bir uçak olsa da şimdi bir West Virginia dağlarında geçsek falan dediniz mi? Ben demedim. Ben de yok böyle bir şey ama gördüğünüz gibi Amerikalılarda varmış. Şimdi size biraz filmlerin bizi gitmeye teşvik ettiği dünya üstündeki yerleri anlattım. Kitapların teşvik ettiği, müziklerin teşvik ettiği şeyleri anlattım. Peki dünya üzerinde hiç var olmamış yerlere tatile gitmek nasıl olur? Hadi biraz bunu konuşalım. İşi biraz ileri götürelim. Ya ziyaret etmek istediğiniz yer dünyada hiç yoksa? Tatooine, Shire, Kalokairi. İşte üçü de Atlaslar'da yok. Bakın bakın Tatooine diye bir yer yok Atlaslar'da. Üçüne de uçak bileti alamıyorsunuz. Ama üçüne de tatile gidebilirsiniz. Çünkü sinema gerçek coğrafyayı kurmaca dünyanın içine öyle kuvvetli yerleştiriyor ki sonra gerçek yerle hayali yer birbirinden ayrılamaz hale geliyor. Star Wars'ta Tatooine diye bir gezegen yok ama Tunus'ta var. Nasıl ya diyeceksiniz. Var. 1976'da George Lucas'la ekibi Tunus çölünde çekime başlıyor. Kimse Star Wars'un ne olduğu konusunda hiçbir fikri yok. 1976 diyorum size. Lucas'ın ihtiyacı dünyaya benzemeyen, tamamen yapayda görünmeyen bir gezegen yaratmak. İşte Kuzey Afrika'nın gerçek coğrafyası, işte o berberi mimarisi, yeraltı evleri, çöl yerleşimleri başka bir gezegenin mimarisine dönüşüyor bir anda. İlk vay be ayrıntısını verelim. Gezegenin adı Tatooine. Tunus'ta gerçek bir şehir var. Adı Tatooine. Ha, isim benzerliği mi? Hayır, tesadüf değil bu. Lucas, Tunus çekimleri sırasında ekibin üs olarak kullandığı Tatooine adından esinlenerek o gezegenin adını Tatooine yapmış. Çok acayip değil mi? Luke Skywalker'ın amcası ve teyzesiyle yaşadığı o yeraltı evini hatırlayın. İşte beyaz duvarlar, yuvarlak kapılar, toprağın içine gömülmüş avlu filan. Bunlar Hollywood dekoru değil. Matmata'daki Otel Sri Driss, o bölgenin geleneksel berberi troglodit mimarisinin gerçek örnekleriymiş bunlar. Sonra A New Hope'da, Yeni Bir Umut'ta da kullanılıyor. Yıllar sonra Attack of the Clones için yeniden hazırlanıyor. Bugün hala otel olarak çalışıyor orası. Star Wars hayranıysanız gidebilirsiniz oraya. Turist Hollywood dekoruna değil, Hollywood'un kendisini dekor olarak seçtiği yerel mimariye gidiyor. Tozer yakınlarında Mos Espa setinin önemli bir bölümü çölde kalmış. Üstelik fiziksel setin yalnız alt katları yapılmış. Üst bölümler dijital olarak tamamlanmış. Bugün turist sinemada gördüğü şehrin aslında yarısını ziyaret ediyor. Çünkü diğer yarısı hiçbir zaman fiziksel olarak var olmadı. Star Wars'un dünyadaki coğrafyası da dağınık. Tatooine Tunus'ta, Hoth Norveç'te, Endor Kaliforniya'da Sequoia ormanları, Hatchdu İrlanda'daki o Skellig Michael böyle bir yer. Şimdi tek bir sinema serisi dünyanın birbirinden kopuk gerçek coğrafyalarını galaktik turizm rotasına dönüştürüyor. İşte Tunus çölü dünyanın birçok yerinde var. Tatooine yalnız bir yerde var. Şimdi Lord of the Rings'e gidelim. Peter Jackson Lord of the Rings için Hobbiton'u ararken 1998'de Matamata yakınlarında Alexander ailesinin koyun çiftliğini bulmuş. Yuvarlak yeşil tepeler, göl, işte büyük ağaç. En önemlisi modern görüntü kirliliği yok orada. Böyle arkada gökdelenler falan çıkmıyor. Şimdi elektrik direği, yol, bina falan kadraja girmiyor. İşte 1999'da set inşaatına başlamışlar burada. Yeni Zelanda ordusu yol yapmış onlar için. Altyapı yapmış onlar için. 12 dönümlük alana 39 geçici Hobbit evi yapmışlar. Çekimler bitince set gerçekten sökülmeye başlanmış. Geride 17 çıplak kontrplak cephe kalmış. Bugün yemyeşil Hobbiton değil, yarım sökülmüş set kabukları duruyormuş orada. Normalde kimsenin görmek istememesi gerekiyor. Ama insanlar geliyormuş efendim oraya. Lord of the Rings nerede çekildi diye soruyorlarmış. Film setinin kalıntısını görmeye gidiyorlarmış. 2002'de resmi turlar başlamış bunun için. Hobbiton baştan turizm yatırımı olarak tasarlanmamış. Turist yarım sökülmüş seti ekonomik ürüne çevirmiş.
Peter Jackson 2009'da The Hobbit için aynı çiftliğe dönünce ders alınmış. Set bu kez kalıcı malzemelerle yeniden yapılmış. Bugün Hobbiton'da 44 kalıcı Hobbit olmuş. İşte Green Dragon Inn mağaza, yemek, etkinlik ve bazı Hobbit evlerinin iç mekan deneyimleri turistik ürünlerin parçası haline dönüşmüş. Şimdi Türkiye'ye gelelim biraz. Türkiye açısından soru çok basit. Film setlerini neden çekim bittiği gün hurda olarak görüyoruz? Bir yapım dünya çapında başarılı olmuşsa belki set artık prodüksiyon maliyeti değil, turizm altyapısıdır. Mesela şeye gidelim. Mamma Mia filmini hatırlıyor musunuz? Müzikal. Hani ABBA'nın şarkılarından ortaya çıkmış bir müzikal. 2008 yapımı. Mamma Mia filminde hikaye Kalokairi diye bir yılan adasında geçiyor. Hiçbir özelliği yok adanın. Kalokairi'yi Google Maps'e yazıp feribot bileti ararsanız sorun çıkıyor. Kalokairi diye bir ada yok. Filmdeki Kalokairi büyük ölçüde Skopelos diye bir şeyden yaratılmış. İşte Kastani Beach, işte Gristeri, Agios, Ioannis, Kastri filan neyse. Film çıktıktan sonra Skopelos'ta telefonlar çalmaya başlamış. İnsanlar Mamma Mia cennetine nasıl gidebiliriz diye sormaya başlamışlar. Bazıları yalnızca sahilleri görmek değil, filmdeki gibi evlenmek, gün batımında şampanya içmek, sahneleri kendi hayatında yeniden yaşamak istemişler. İşte screen tourism burada mekan ziyaretinden deneyim ekonomisine geçmiş. İşin daha eğlenceli tarafı devam filminde. Mamma Mia Here We Go Again'de yine Kalokairi'de geçiyor. Fakat çekimler büyük ölçüde Yunanistan'da değil, Hırvatistan'ın Vis adasında yapılmış. Aynı hayali Yunan adasını birinci filmde Yunanistan, ikinci filmde Hırvatistan oynamış. Oynamış diyorum bakın. Kalokairi haritada yok. Ama turisti var. Kurmaca bir ada iki gerçek ekonomik değer yaratmış. Star Wars bize gerçek coğrafyayı başka gezegen yaparsanız insanların gezegeni görmek için gerçek coğrafyaya gideceğini gösterdi. Lord of the Rings seti doğru zamanda yıkmazsanız filmin ekonomik ömrünün onlarca yıl uzayabileceğini gösterdi. Mamma Mia ise insanlara yalnız güzel bir yer değil, orada yaşayabilecekleri bir hayat fantezisini gösterirseniz seyahat arzusunun çok daha güçlü hale gelebileceğini anlattı. Şimdi gerçek bir yola çıkalım. Chicago'dan Los Angeles'a uzanan Route 66, o 66. yol. 1946'da Nat King Cole'un kaydettiği şarkı şehirleri tek tek sayıyor. St. Louis, Joplin, Oklahoma City, Amarillo, Colab, Flagstaff, San Bernardino. Şimdi bu kez şarkı hayali bir yer göstermiyor. Doğrudan yol tarifi veriyor. Hadi gelin Nat King Cole'dan Get Your Kicks On Route 66 dinleyelim efendim. Ardından tekrar birlikte olacağız.

trip. Get your kicks on Route 66. Nat King Cole'un Route 66 şarkısıyla devam ettik efendim. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programındayız. Şimdi Türkiye demiştik, biraz Türkiye'ye doğru gelelim isterseniz. Bütün bu hikayeleri biraz Türkiye'ye bağlamamız gerekiyor. Siz de bana hak vereceksiniz konunun detayına vakıf olduğunuzda. Tam bu programı hazırladığımız dönemde screen turizmin nasıl çalıştığını gösteren son derece güncel bir örnek önümüze çıktı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde size de uzun ve detaylı şekilde anlatmıştım. Christopher Nolan'ın o Odyssey filmini. Şimdi Odyssey hikayenin başlangıcı bizde turizm dalgası başka yerde diye böyle bir haber çıktı. Christopher Nolan'ın Odyssey'i 17 Temmuz 2026'da gösterime girdi. Yaklaşık 250 milyon dolarlık bütçesiyle yönetmenin en büyük prodüksiyonlarından biri oldu. Film sonrasında işte Holidays rezervasyon verilerine bakınca Yunanistan anakarası ve adalarına yapılan tatil rezervasyonları haftalık bazda %18 artmış. Korfu %28 artmış. Peloponez aramaları %12 yükselmiş. Şirket bunun üzerine Odyssey Holidays adında bir mitoloji izi takip eden bir tatil paketi çıkartmış. İtalya'da da filmin İthaka rolünü oynayan Sicilya yakınlarındaki Fravignana adasının Nolan etkisi üzerinden turizm hesabı yapmaya başlamışlar. Bazı tahminler 3 yılda yüz milyonlarca dolarlık turizm etkisinden söz etmeye başlamış. Bunlar gerçekleşmiş gelirler değil tabii. Film daha vizyona girer girmez destinasyonların kendilerini nasıl konumlandırdığını gösteren projeksiyonlar. Şimdi haritayı biraz doğuya kaydıralım. Odysseus'un evine dönüş hikayesi Troya Savaşı'nın ardından başlıyor. Troya nerede? Nerede Troya? Çanakkale'de. Dünyanın yeniden konuştuğu en büyük mitolojik anlatılarından birinin temel coğrafyalarından biri Türkiye'de. Ama rezervasyon artışları nerede yaşanıyor? Yunanistan'da, İtalya'da. İşte Nolan etkisi hesabı onlar hemen başlamışlar. Hikayenin geçtiği yere sahip olmakla hikayenin ekonomisine sahip olmak aynı şey değil efendim. Bunu buradan vermiş olalım. Yani kafalarınıza bu anlattıklarım şimdi biraz daha farklı gelmeye başladı değil mi? Peki Türkiye'de bunun örneği yok mu? Var ama gençlerin biraz zorlanarak hatırlayacağı, benim yaşıtlarımın aa evet evet diyeceği bir örnek vereyim size. Asmalı Konak. Türkiye bu işin çalıştığını 2002 yılında gördü aslında. 2002'de Asmalı Konak başladığında Kapadokya tabii ki zaten turistik bir yerde. Yani dizi peri bacalarını keşfetmedi. İnsanların bölge içinde neyi görmek istediğini değiştirdi. Bir anda Asmalı Konak nerede sorusu turizmin talebine dönüştü. Mustafa Paşa'daki o Old Greek House kısa sürede başlı başına bir ziyaret noktasına dönüştü. Dönemin haberlerine göre özellikle hafta sonlarında 10 bine yakın ziyaretçi gelmeye başlamış oraya. Belediye kalabalığı yönlendirmek için personel görevlendirmeye başlamış. Tur operatörleri konağı paketlere eklemeye başlamış. Akademik çalışmalarda o Asmalı Konak döneminde Kapadokya'ya gelen yerli turist sayısında %35'lik bir artış belirlemişler. Dönemin sektör haberlerinde, kültür gezilerinde %40'a varan artışlardan söz ediliyor. Bir de müthiş bir ekonomik ayrıntı var, onu da vermeden geçmeyeceğim size. Dizi başlamadan önce konağın çekim için günlük kira bedeli yaklaşık 100 milyon eski lira. 6-0 atacaksınız bundan. Dizi patladıktan sonra çok özür dilerim, sahipleri yeni sezon için günlük kirayı 2 milyar liraya çıkartmak istiyor. Yani 20 kat arttırmışlar. O zamanın parasıyla 6-0 atarak söyleyeceksiniz bunu. Neyse. Yapım şirketi kabul etmeyince senaristler konağı senaryoda yakıp aileyi başka bir konağa taşımışlar. Ya. Konağın taşları değişmemiş, odaları değişmemiş, manzarası değişmemiş. Hikayenin içindeki değeri değişmiş. Ya işte onlarla da atışmayacaksınız efendim. Yani yazıp yapımcılarla senaristlerle atışmayacaksınız. 20 kat fazla isterseniz onlar yakarlar geçerler. Peki, biraz önce verdiğimiz örneklere benzer bir örnek Türkiye'de yaşandı.
Diriliş Ertuğrul diye bir dizi var. Ben çok sevmiyorum. Neden? Çünkü Osmanlı'nın kuruluşunu Ertuğrul Gazi'nin yolda gördüğü kızları, Bizanslı kızlara falan bağlayıp böyle bir enteresan yerlere götürüyor bizi. Neyse. Şimdi Diriliş Ertuğrul dizisini biliyorsunuz. Ve ardından Kuruluş Osman, işte ne bileyim, böyle sırayla gittiler. Ertuğrul, Osman, neye kadar geldiler? Abdülhamit'e kadar geldiler. Neyse. Özellikle Orta Doğu, Güney Asya ve başka pazarlarda geniş bir seyirci kitlesine ulaşmış. Riva'da Bozdağ Film Platoları diye bir yer varmış. Onlar ziyaretçilere açılmış. Yaklaşık 200-240 dönümlük alanda obalar, saraylar, çarşılar, kaleler, tarihi dekorlar varmış. Ziyaretçi yalnızca işte şu sahne burada çekildi tabelasına bakmıyormuş. İşte geleneksel kıyafetler giyebiliyormuş, demir dövebiliyormuş. Atlı gösteri izleyebiliyormuş, yemek yiyebiliyormuş filan. Şimdi bu zihniyet değişimi burada çok önemli gerçekten. Neden? Çünkü çekim seti harcama kalemi değil artık, bir varlığa dönüşüyor. Film bittiğinde sökelim burayı değil, buraya gelen ziyaretçiye başka ne satabiliriz diye sormaya başlıyorsunuz. İşte Yeni Zelanda Hobbiton'da, Kuzey İrlanda Game of Thrones'ta bunu yaptı. İşte Bozdağ platoları da Türkiye'de modelin çalışabileceğini gösteriyor aslında. Türkiye'nin hazır fantastik dünyaları Hollywood bilim kurgu ya da fantastik film çekerken dünyaya benzer yer bulmak için büyük paralar harcıyorlar. Şimdi Türkiye'yi düşünün ya, bir gözünüzün önünden geçirin. Şimdi ne bileyim, dedik ya Tunus'a Tatooine'e gitmek için, çöl görmek için gidiyorlar. İşte Lord of the Rings'te işte Yeni Zelanda'ya gidiyorlar, yeşillerin arasında olalım falan diye. Şimdi Türkiye'ye bakın. Türkiye'ye baktığınızda bazı bölgelerde fantastik dekor üretmek için çok az şey yapmanız gerekiyor. Niye? Söyleyeyim size. Kapadokya, peri bacaları, yeraltı kentleri, tüf vadileri, doğal bilim kurgu ve fantastik dibi orası. Zaten kendiliğinden fantastik bir yer orası. Pamukkale abi, bembeyaz bir dağ. Beyaz travertenler var, işte Hierapolis var. Bayağı gezegen şeysi orası. Göbekli Tepe. 12 bin yıllık anıtsal yapılar var orada, bakın. Cevaplanmamış sorular var. Kendi içinde fantastiğin dibi. Geçeyim Efes. Selsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro, Mermer Caddeler, Yamaç Evler. Ya Hollywood milyonlarca dolar harcayıp kuracağı şeylerin gerçek yerleri orası ve olduğu gibi duruyor. Ya arkadaş, Ani, Nemrut, Mardin, Ihlara Vadisi, Likya Kenti, Tuz Gölü. Yani o kadar çok şeye gebe ki burası. Yani Yeni Zelanda'nın mesela orta dünya olması için oraya bir Peter Jackson gelmesi gerekmiş. Türkiye'nin bazı bölgeleri Peter Jackson gelmeden önce zaten orta dünyanın tam kendisiymiş. Dolayısıyla soru artık Türkiye'de neleri tanıtalım değil. Dünyanın milyarlarca insanının izleyeceği hangi hikayeleri Türkiye'de anlatalıma gidiyor. İşte Christopher Nolan'ı Kapadokya'ya getirmek kaça mal olur mesela? Çok salakça bir soru gibi gelebilir ama yani hani bastıralım parayı gelsin arkadaş, parasıyla değil mi filan, o değil benim söylediğim. Ama işte Nolan'ın filmi 250 milyon dolar diye Türkiye'nin ona 250 milyon dolar ödemesi gerekmiyor. Dünyada film teşvikleri genellikle prodüksiyonun ülkede yaptığı uygun harcamanın belirli bölümlerini vermek üzere yeniden çalışıyor. Mesela Türkiye'nin yabancı film yapım desteği diye bir şeyi varmış. Gerçekten de bu var Türkiye'de. Türkiye'de yaptığı ve kabul edilen uygun harcamaların %30'una kadar destek veren bir sistemi varmış. Şimdi varsayımsal olarak konuşalım. 250 milyon dolarlık büyük bir film, işte Kapadokya, Efes, Pamukkale bilmem ne sahnelerde çekiliyor. Türkiye'de 75 milyon dolarlık uygun bir harcama yapıyor. Ya biz hemen onun 22,5 milyon dolarını verebiliyormuşuz eğer bu uygun görülürse. Enteresan değil mi? Yani hiç fena paralar değil. Aslında bizim de sunduğumuz şeyler de hiç fena değil. Peki neden olmuyor? Ya çünkü biz en son Peter Jackson'ı hatırlıyor musunuz? Birisi Cumhurbaşkanı'na hakaret etti dediler. Bir sahneyi Peter Jackson'ın filmlerinden, Lord of the Rings'ten bir sahneyi koydu diye. Adam oradan mahkemeye bağlanıp, ya siz bana mı söylüyorsunuz arkadaş, orada hakaret yok ki filan dedi. Yani bu Peter Jackson'ı Türkiye'ye getirmek mümkün mü? Bence değil.
İşte bizim biraz daha böyle farklı bir ülke, demokratik falan bir ülke olsak belki bunlar daha ileri gidebilir. Öteki türlü ne oluyor? Adam filmini yapıyor. Bizim burada geçen film, millet Yunanistan'a, Hırvatistan'a gidiyor o filmin mekanlarını görebilmek için. Ya işte böyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Valla şunu söyleyeyim size. İkinci dalgaya doğru bakalım. Şimdi mesela biz burada bir şey yaptık. İşte burada kimler para kazanıyor? Bir para harcanınca biz hani parasını veriyoruz ya, devlet olarak belli %30 kısmını veriyoruz. Mesela 75 milyon harcandı dedim ya. Burada ne oluyor? Yerli yapım şirketleri para kazanıyor. Teknik ekipler para kazanıyor. Oteller para kazanıyor. Araç kiralama, catering, marangoz, set işçisi, figüran, lojistik, güvenlik, mekan, yerel hizmetler, dünya para kazanıyorlar. Burada film çekildiği zaman. İşte ilk ekonomik etki film daha vizyona girmeden önce başlıyor. Sonra ikinci dalga geliyor. Kim onlar? Turist. Türkiye'de 2005 yılında ziyaretçi başına ortalama turizm harcaması yaklaşık 1008 dolar olmuş. 22,5 milyon doların teşviğin büyüklüğü yalnız brüt ziyaretçi harcaması açısından 22 bin ek turistin ortalama harcamasına denk geliyor. Yani 75 milyona burada film çekilen bir yerde biz %30'unu verirsek bu 22 bin turiste denk geliyor. Yani soru şu, biz 22 bin turist parası vererek daha mı az ya daha fazla turist getirebilir miyiz, getiremez miyiz? 23 bin 25 bin turist getirir miyiz, getiremez miyiz? Bence doğru bir prodüksiyonla getirilebilir. Yani aslında bu bir hazine geri dönüş hesabı da değil. Yani 1008 doların tamamı vergi olarak devlete dönmüyor. Yalnız yatırımın ülke ekonomisinde yaratması gereken turizm harcaması ölçeğini anlamak için bir kıyas yaptım size. Bir kıyas. Film başarısız olabilir mi? Olabilir tabii. Her film Lord of the Rings değil, Game of Thrones değil. İşte bu yüzden devletin rastgele Hollywood filmlerine çek yazması saçmalığın dibi olur. Ama modelin örneği var. Yeni Zelanda örneği var. Sizlere bunu anlattım.

Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle

0: sizlerleyim. Önce başlıklar. Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. İzmir'de Çiğli Belediyesi'ne ait kafeteryaya silahla ateş açıldı. Ar-Ge vergi teşviki geçen yıl 169 milyar 33 milyon lira oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Marmara'da batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı 2 Eylül'de Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi'nin kaza bölgesindeki çalışmalar sırasında batan geminin yerini belirlediğini bildirdi. Geminin mürettebatını arama çalışmalarına ise Deniz Kuvvetleri unsurlarının koordinasyonunda devam ettiği belirtildi. Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Cumhurbaşkanı'na hakaret, halka kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ve suçu ve suçluyu övme suçlamaları yer alırken Göktaş hakkında 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarına batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu. Üstel, 16 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
1: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
0: İzmir'de Çiğli Belediyesi'ne ait kafeteryaya silahla ateş açıldı. Gece saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde bulunan Akvaryum isimli kafeteryaya iki kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Motosiklete gelen kasklı iki kişi kafeteryanın kapalı olduğu saatte tabancayla rastgele ateş etti. Dış gündemle devam edelim. Güney Kore, Hürmüz Boğazı'na seyri sefer servisini desteklemek için askeri tedbirlerde dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı. Açıklamayı yapan Güney Kore Cumhurbaşkanlığı, hükümetin halihazırda askeri güç konuşlandırma kararı aldığı yönündeki haberleri yalanladı. Cumhurbaşkanlığına bir yetkili henüz verilmiş bir karar yok diyerek, hükümetin karar aşamasında ülke içi yasal prosedürleri Kore Yarımadası'ndaki askeri hazırlık durumunu ve parlamento onayını da hesaba katması gerekeceğini ekledi. Nepal'deki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 1287'ye çıktı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye yükseldiği bildirildi. Ekonomi. Ar-Ge vergi teşviki geçen yıl 169 milyar 33 milyon lira oldu. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi teşviki geçen yıl bir önceki yıla göre %59,5 artışla 169 milyar 33 milyon lira olarak gerçekleşti. KOBİ'lerin dolaylı Ar-Ge teşviklerinden yararlanma oranı %38,2 olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre bu yılın 8 aylık döneminde Türk lirasıyla dış ticarette yıllık bazda belirgin artış kaydedildi. Türk lirasıyla ihracat Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre %6 azalışla 24 milyar 727 milyon lira oldu. İthalat ise yılın ilk ayında %18,8 artışla 83 milyar 526 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 253 milyon lira olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.960 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 29 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.942, çeyrek altın 11.333, tam altın 45.123, ata altını ise 45.921 liradan işlem görüyor. Yayınımız Melis Ermen'le Çalışma Hayatım programı ile devam edecek. Hoşça kalın.
2: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Radyo Sputnik'te sizlerle buluştuk. Birlikte sosyal güvenliğe ait yeni mevzuatları konuşacağız. Bilmediklerinizi size duyuracağım. Satır arasındaki detayları size iletmiş olacağım. Yani geçen sene 3000 liraydı. 3000 lira Ramazan'da alıyordunuz, 3000 lira Kurban'da alıyordunuz. 6000 liraydı. Bu sene 4000 lira Ramazan'da alacaksınız. 4000 lira da Kurban'da. Yani senelik 8000 lira size güzel bir ikramiye verildi. Bazen hatalı bir sistemde hatalı bir kod gelebiliyor ya da görmüyor sistem çocuğun okuduğunu. Hani okuldan çıkmış gibi oluyor. Okul değiştiriyor mesela, sanki okul devam etmiyormuş gibi görünebiliyor. Bu durumlarda kapatabiliyorsunuz. En ufak bir şeyde ben işte tazminatımı versin mobbinge uğruyorum diyor ama bunun da tabii ki kanıtlanması ve çeşitli unsurları var. Buna sizin için değinmek istiyorum. İş yerinde mobbinge maruz kalıp kalamadığınızı bu sorulara cevap vererek aslında bulabiliyorsunuz.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.
2: Merhabalar, ben Melis Elmen, sosyal güvenlik uzmanı olarak ve çalışma hayatınıza da dahil olacak şekilde bugün gene konularımız var. Ama önce her zaman yaptığım gibi telefon numaramı vereceğim. Ya WhatsApp'tan sorularınızı sorabilirsiniz çünkü bugün kademeliği konuşacağız. Detaya henüz girmiyorum ama gireceğim, sürpriz olsun. Ya WhatsApp'tan sorularınızı bana atın ya da en kötü bir selam verin. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 nolu numaradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi kademeliğe biraz detaylı gireceğim ve bir bağlantım olacak. Federasyon başkanımız ve sözcümüz Fatma Hanım'la görüşeceğiz ama önce şu asgari ücretle ilgili geçen hafta da bunu konuşmuştuk ve milyonların çok beklediği bir şey bu. Bununla ilgili yeni bir bilgiler var. Bir hafiften şuna bir gireyim istiyorum. 2027 yılı için Ocak'ta muhtemelen görüşmeler başlayacak. Ve asgari ücret için bazı kulis bilgileri var. Yani %50 mi olacak ya da yarı yarıya mı yapılacak? Bu sene sanıyorum ki duyduğum ve anladığım kadarıyla hem Ocak'ta hem Temmuz'da yapılacak gibi duruyor. Ama ben bir detayları anlatayım. Şimdi senaryolardan biri çok dikkat çekici şekilde. Asgari ücrete %50 zam görüşülüyor. Olur mu bilmiyorum. Sadece ben görüşülenleri anlatıyorum. Bu karar değil, kanun değil, yasa değil, biliyorsunuz. Ve artırılarak 42 bin lira net olması şu an konuşulan senaryolardan biri. Ama yani uyarıyı kesinlikle yapacağım. Bu kesinleşmiş bir zam oranı değil. Tekrar bunu söylüyorum. Resmi olarak açıklanmış bir karar yok. Sadece konuşulan ve bir kulis bilgisinden size bahsediyorum. Yani 2027'de asgari ücretin 42 bin olma ihtimali var. Yeter mi bilmiyorum ama var. Onu söyleyeyim. Bunu konuşuyorlar. Neden? Çünkü bu 42 bin lira hesabı nereden çıktı? Esas yani hani ana şeyiyle konuşayım. Çünkü hep söylediğim gibi sosyal medyada bir sürü böyle video, o bu, her şey paylaşılıyor. Çok iyi biliyorsunuz. Ama bunun ana maddesi hiçbir açıklamada yok. Neden 42 bin lira konuşuluyor? Şimdi 2026 yılında ne oldu? 28.075 TL olarak bir rakam belirlendi. Net ücretten bahsediyorum bu arada, brüt değil. Ve bu rakama işte %50 zam geldiği zaman da 42 bin lira 113 lira, 42.113 lira olacak. Eğer olursa, kabul edilirse, matematiksel karşılığı bu. Şimdi burada iki farklı formülden bahsedeceğim. Birincisi zamın tamamen Ocak ayında yani %50 şeklinde yapılarak 42.112 liraya çıkması. İlk formül bu. Yani ilk konuşulan Ocak'ta yapılması. İkinci formül ise şöyle, ikiye bölmek. İkiye bölmek ne? Ocak ayında yaklaşık %30'luk bir artış yapılıp daha sonra Temmuz ayında, eskiden öyle oluyordu ya, 6 ayda bir yapılıyordu asgari ücrete, sonradan senelik hale çevirdiler. Ocak ayında %30'luk bir artış yapıp yıl içindeki ekonomik koşullara ve enflasyona da bakarak geri kalan kısmını tamamlamak Temmuz gibi. Bunlar senaryo ama konuşulan senaryo, bunu unutmayalım. Şimdi peki 42 bin lira oldu diyelim. Onaylandı diyelim. Peki alım gücümüzü ne kadar etkileyecek? Bizi ilgilendiren o. Çünkü market bizi ilgilendiriyor. Yani cebimizdeki para değil, yapabildiğimiz alışveriş. Çocuğumuzun okulu, çocuğumuzun okul kıyafeti. Ya da en kötü canımız börek çekti, kıymalı börek yiyebilecek miyiz? Mesela. Bunları bir düşünmek gerekiyor. Çalışan açısından en önemli şey bu. Yani %50 arttı diyelim. Peki asgari ücret daha %50 artmadan zaten market alışverişimiz %50 artacak. Ne kadar karşılayacak göreceğiz. Hep birlikte bunu göreceğiz. Çünkü hayat pahalılığı bu oranda da artacak. Şimdi mesela ben bunu daha önce söyledim bilmiyorum ama yani bu işte nasıl diyeyim size, mazot, benzin vesaire, bunun çok üstünde bir beyefendi danışanım vardı. Bir şey konuşurken bunu da duymuştum. Mazotun işte 2027 itibariyle 100 liranın üstüne çıkacağı ve benzinin 70'e yaklaşacağı, ki gördünüz haberlerde. Benim ücretim %50 artsa ne olacak? Benzin zaten o kadar artıyor. Yani araba kimse kullanmıyor artık, yaşasın top taşıma. Oraya döndük artık, yani yapacak bir şey yok maalesef ki. Başka bir önemli konu tabii işveren tarafında konuş. Ben hep biliyorsunuz iki tarafı da konuşuyorum. Evet, asgari ücretlinin de iyileşmesini istiyorum ama işverenin de asgari ücret arttığında çalışana eline geçen net ücret, tamam 42 oldu diyelim. Ama işveren ne yapacak? İşverenin ne, onun maliyeti muhtemelen 60 bin liraya falan yaklaşacak. Ne olacak? Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler açısından çok yüksek oranlı bir zam haline gelecek. Ve işveren desteği verilmez ise, herhangi bir teşvik vesaire verilmez ise, küçük ölçekli işletmeler, bırakın asgari ücretin iki katı üç katı çalışanı, asgari ücretliyi çalıştıramayacak. Şimdi burada da bir sıkıntı var. Yani bu noktanın o yüzden altını çizmek istiyorum. Tamam, asgari ücretli 26 bin lirayla 28 bin lirayla geçinemiyor, kabul. Pardon, 28 ile geçinemiyor, kabul. 42 olsun, kabul. Ama işveren sizi barındıramayacaksa bunun olmasının ne mantığı var? Misila. Bu konuda da bana yazın. Ne olması gerektiği açısından. Birlikte tartışalım, çünkü bir şekilde bizi duyuyorlar. Sesimizi bir şekilde duyuyorlar. İnanın duyuyorlar yani. Bu çalışanın yıl içerisindeki enflasyona karşı, çünkü enflasyon beklentimiz bizim yıl sonu %30'lar civarı. Normalde %17 olması bekleniyordu geçen sene hesaplanan hesaplara göre. Bu da tabii ki bir şekilde bir şeylere yansıyacak. Eğer Ocak ayında yüksek bir zam yapılır ise yılın ikinci yarısında hiç yapılmaması gerekir. Ya da dediğim gibi ikiye bölünmesi gerekir. Yani ücretin yıl boyunca satın alma gücünü koruması gerekiyor ama koruyamayacak. Çünkü yıl sonu enflasyonu %30. Yani %50'lik bir asgari ücret zammı Ocak'ta geldi diyelim. Ama zaten o %50'nin %30'u geçen sene yemiş oldunuz. %30 oldu maalesef. Ya biliyorsunuz ben neden gülüyorum. İlk defa duyanlar için söylüyorum. Beni tanıyan da tanır. Ağlanacak halime gülmek zorunda kalıyorum. Çünkü yani kalben artık yapacak bir şey kalmadı. Ama belki önümüzdeki aylarda bu sıcak başlıklar içinde bu asgari ücretle ilgili ne olacağı netleşecektir. Çünkü daha Temmuz ayının enflasyonu yeni çıktı. Ve TÜİK verilerine göre biliyorsunuz davranmak zorundayız ama gerçek verilerle uyuyor mu uymuyor mu onu bir şey demiyorum. Yani 2020'de de asgari ücretin 42 bin lirayı geçme ihtimali var ama siz geçinebilecek misiniz? Olay orada. Yani bir şey, maaşın satın alabildiği hayat önemli bizim için. Yani paranın miktarı önemli değil. 100 bin lira da yapsınlar, 10 milyon yapsınlar, 1 milyon yapsınlar fark etmiyor. Ama maalesef alım gücümüzle alakalı. Şimdi ben size konuk bağlayacağım ama konu mu azıcık bekletebilir miyim? Mümkün mü? Bir önce konuya gireyim. Şimdi daha önce de bunu konuştuk. Kademeli emekliliği çok merak ediyorsunuz. Çünkü gene aynı şekilde sosyal medyada Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde olduğu ve incelediği konuşuluyor. Özellikle EYT'den sonra bu kademeli emeklilik meselesi çıktı. Neden? Madem EYT'den 42 yaşında 45 yaşında emekli oldular, bizim suçumuz ne kısmında ve ben de bir kademeliyim, öyle düşünün. Yaş olarak zaten 38 oluyorum be. 19.50'de kutlarsınız doğum günümü. Ben de bir kademeli olduğumu farz ettiğim için destekliyorum ve derneklerle çok fazla iletişim halindeyiz bu sebepten dolayı. Şimdi kademeli emeklilik Cumhurbaşkanı'nın önünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın neler olacak, kanun teklifi geçer mi, nasıl inceleyecek, bunları tam olarak tabii ki şu anda bilemiyoruz ama 9 Eylül 1999 itibariyle işe girenler kademeliye kalıyor. Yani yaş olarak yaş beklemek zorundalar. Buradaki şu an 5 yani Aralık, yani önünde Sayın Cumhurbaşkanım Aralık gibi sanıyorum inceleyecek anladığım kadarıyla. Duyduğum bu şekilde komisyon aşamasında bir komisyonla görüşecek. Dolayısıyla bugün itibariyle buradan hani kademeli yasası çıktı diyemeyeceğim. Neden özellikle buna değiniyorum konum bağlamadan önce? Çünkü gene şey başladı sosyal medyada. Kademeli çıkacak, abiniz emekli olacaksınız. Ya arkadaşım bir dur. Nasıl olacaksın? Neye göre olacaksın? Yaş nedir? Tablolar nedir? Resmi metinler nedir? Bu yüzden ben bunu ortaya bir netleştirmek istiyorum. Yani neden kademeli emeklilik talebi ortaya çıktı? 2023 yılında EYT ile emekli olanlardan sonra emekli olamayanlar neden bunu istiyorlar? Komisyonda ne görüşülüyor? Özellikle buna değinmek istiyorum. Yani TBMM'de komisyon dediğimiz şey önce Cumhurbaşkanı'nın önüne geldi, komisyona sunacak. Aslında tam tersi oluyordu ama şimdi tam tersi oldu. Onun şey kısmına girmiyorum. Ben çok apolitik olduğum için bir şeye girmiyorum. Unutmuyorum. Fatma'nı birazdan bağlayacağım ama önce bir hani ön bir şey girmek istedim. Yani vatandaş açısından en önemli nokta bu. Sosyal medyada dolaşan bu kademeli emeklilik tabloları yok, yürürlüğe girdi, yarın girecek, o gün girecek, işte gündeme geldi, o geldi. Ben bunlara inanmanızı istemiyorum. Çünkü zaten böyle bir şey olsa bir kere önce ben para kazanırım buradan ve önce size söylerim, böyle düşünün. Çünkü kademeli emeklilik diye bir şey çıkarsa ne olacak? Benim işim açılacak. O yüzden sadece şunu zaten birazdan Fatma Hanım'ı da bağlayınca o söyleyecek. 8 Eylül'de eğer Kadıköy tarafında karşıda bulunuyorsanız daha önce EYT derneklerinin de yani EYT için baskı yapılan bir biliyorsunuz toplantılar, işte federasyon toplantıları oluyor. Kademeli Emeklilik Federasyonu 8 Eylül Salı günü saat 18.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanıp bir basın açıklaması gerçekleştirecekler. Şimdi biz onu zaten Fatma Hanım'la görüşeceğiz, o size daha detaylı verir. Sayın Fatma Köseoğlu, Kademeli Emeklilik Federasyonu sözcüsü Sayın Fatma Hanım'ı yeğenime aldım. Aldın
4: merhaba,
2: mı?
4: Hanım,
2: merhaba aldım. Fatma Hanım, nasılsınız?
4: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü birçok insanın sesi oluyorsunuz. Ve her şeyi çok güzel idare ettiğinizi bildiğim için öncelikle kendi adıma ve dinleyenlerim adına teşekkür ediyorum ve sorularıma başlıyorum. Hazır mısınız?
4: Hazırım ama öncelikle ben de size teşekkür etmek istiyorum. Aslında çok büyük de buradan sesim gelebilir. Sesimiz olduğunuz bir sosyal güvenlik uzmanı olarak bu yayınlarla gerçekten daha büyük kitlelere ulaşmamı sağladığınız için gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
2: Fatma Hanımcığım, ben de kademeyim. Tabii ki, tabii ki savunacağım. Ama primlerimi sizin ödemeniz lazım ya artık. Onu da yaparsınız, o kıyada yaparsınız dernek olarak diye düşünüyorum.
4: Sağ olsun, prim ödemeye devam. 60'ı 58'i bekleyen bayanlar, 60'ı bekleyen erkekler durum vahim maalesef.
2: Maalesef, maalesef, maalesef. Peki o zaman şöyle yapalım. İlk olarak en temel soruyla başlıyorum. Herkesin en merak ettiği kısımdan. Şimdi EYT düzenlemesinin ardından kademeli emeklilik talebi bu kadar büyümesinin sizce temel nedeni nedir? Yani EYT'nin tek sorunu şuydu. Daha önce çıkan bir yasayla işe girdiler. Zaten 5000 günde emekli olabiliyorlar. Sonradan yasa çıktı, yaş geldi. Ama şimdi onlar 43 yaşında, 42 yaşında emekli olunca kademeli de bir şey istiyor. Ne istiyorsunuz? Bir bana bunu anlatın istiyorum. Adalet mi istiyorsunuz, erken emeklilik mi?
4: Gerçekten adalet istiyoruz Melis Hanım. EYT'den sonra bu kadar kademeli çağrısı yapılmasının temel nedeni 2008 sonrasında 60-65 yaş arasında kademe var. Hı hı. EYT'nin bu 7438 sayılı yasa çıkmadan önce bir kademelendirme var. Bunu geriye yönelik yaptıkları için biz arada kaldık. Büyük bir uçuruma maruz kaldık. Hı hı. Bizim en büyük problemimiz, en büyük adaletsizlik duygumuzu yükselten nokta bu. Çünkü arada 20 yıllık kadınlar için, erkekler için 17 yıllık bir uçurum açıldı. Biz bunu kabul edemiyoruz. EYT yasası çıkmadan önce zaten ikişer yıllık kademe vardı. Hı hı. Biliyorduk ki biz yine 58'de olacağız. İşte 56'da olan olacak, 54'te olan olacak gibi. Hı hı. Gibi. Ama o uçurum kalktı, yaş şartsız çıktı ve bugün Türkiye'de maalesef sayısı az da olsa evet 38-43 yaşında emeklilerimiz var.
2: Peki Fatma Hanım, lafı gelmişken şunu sormak istiyorum. Çünkü bunu çok fazla kullanan ve aslında iyi niyetli değil, kötü niyetli kullanan var. Yani kademeli isteyenlerin derdi ben bedavadan emekli olayım, hemen olayım değil. Değil mi? Ya doğru anlıyorum. Yani biz gene yaş şartını kabul ediyoruz ama bu kadar yüksek olmasını kabul etmiyoruz. Primimize denk gelen yaşı istiyoruz. Doğru anlıyorum değil mi?
4: Şimdi şöyle Melis Hanım, gerçekten bu uçurum sadece yaşla primle değil, bizim prim gün sayımız olarak uçurum var. Hı-hı. Bazı EYT'li arkadaşlarımızın, hı-hı, arasında. Hı-hı. Yani bugün 10.000 günü tamamlamış insanlar var, 50-52 yaşında ama 60 yaşı bekliyor. Ama, hı-hı, diğer tarafa baktığınızda işte 43 yaşında 5.975 günle emekli olmuş bir kesim var. Buradaki adaletsizlik çalışma hayatına da yansıdığı için, çünkü, hı-hı, o insanlar hala çalışma hayatında.
2: Çünkü maaş düşüyor değil mi?
4: Tabii ki. Bir de prim yükseliyor, maaş, hı-hı, da düşüyor aylık bağlanma oranında.
2: Aynen öyle. Aynen öyle.
4: Bu dayanılmaz bir hal alıyor o yüzden.
2: Doğru doğru. Peki ben birkaç soru soracağım size. Biraz sizi yoracağım Fatma Hanımcığım. Çünkü çok merak edilen bir konu ve çok yani... O kadar sosyal medyada boş boş şeyler dönüyor ki bir uzmanından bunu duymak ve anlatmak istediğim için biraz sizi yoracağım. Öncelikle şimdi bizim temel mesajımız, yani kademeli emeklilik isteyenler ne diyor? Özellikle bir cümle istiyorum sizden. Erken emeklilik mi, adalet mi, yaş mı? Bana bunu söyleyin ya. Bunu istiyorum.
4: Şimdi şöyle Melis Hanım, bizler primimizin baz alınmasını, hı hı, akranlarımızın arasındaki bu uçurumun kapatılmasını istiyoruz. Hı hı. Net. Bu konuda netiz. Hı hı. Biz işe giriş tarihi baz alınarak çıkartılan bir yasadan dolayı tarihe takıldık. Bu tarihe takılma olayını tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Hı hı. Bu yüzden sosyal güvenlik kurumunda işe giriş tarihi değil, ödenen primler esas alınsın istiyoruz. Çünkü primlerimiz yok sayıldı. Tabii yaşımız da büyüdük. Şu anda 44 yaşında istese de artık insanlar emekli olamıyor. 3,5 yıl önce çıktı yasa. İşte kadınlar bile geldi 44 yaşına yani.
2: Evet.
4: Bunun yaşla bir alakası artık kalmadı. Evet, o adaletsizlik, o uçurum orada büyüdü. Ama işe giriş tarihi baz alındığı için büyüdü. Biz buna inanıyoruz. Ve tekrar bir adaletsizliğe maruz kalmamak için primlerimizin kıymetini bilinmesini, aylık bağlanma oranlarında da düzenleme yapılmasını istiyoruz.
2: Zaten genel anlamda. Şunu da ben düşünüyorum mesela, doğru mu düşünüyorum, siz de teyit edin. Şimdi 2023'te EYT çıktı ya, en düşük emekli aile 5400 liraydı. Hiçbir, evet, şey yapmadan şu an 26 bin lira alıyorlar. Hiçbir şey yapmadan. Bakın hiçbir, hı-hı, kazanç yapmadan o gün başvuran şu anda dümdüz zaten her yıl her 6 ayda bir yükselttiler en düşük emekli aylığını. Şimdi 60 yaşını bekleyen bir birey ister istemez çalışıyor çünkü geçinmek zorundalar. Ailesini, çocuğunu, çoluğunu geçindiriyor. Ama bunlar EYT'de 5400'e başlayıp dümdüz hiçbir şey yapmadan 26'ya ulaştılar. Ama şu anda çalışıp en az asgarinin 3 katını bile ödeyen gene 26 bin lira alıyor. Bu da adaletsiz bence, sizce doğru mu?
4: Kesinlikle Melis Hanım, işte iş hayatında bu EYT'den sonra emekli olup iş hayatının da çıkmayıp çalışmak zorunda olan insanlar var. Tabii emekli maaşlarının yetersizliğinden, hı-hı, şikayet edip, hı-hı, ama diğer tarafta hem prim ödemek, hem yaşı beklemek, hem ailesini geçindirmek zorunda olan emekçi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Şimdi biz bu iş hayatındaki zaten tolere edilemeyen, artık çekişmeye dönen durumla birebir 60 yaşına kadar maruz kalacağız. Kadınlar 58 yaşına kadar. Şimdi Türkiye'deki zaten özel sektör bunu kaldırmaz. Ve biz emekçilerin de yüreği bunu kaldırmaz artık. Yani bu peki, gerçekten ciddi bir adalet.
2: Fatma Hanım, şunu soracağım. Çünkü bunu özellikle EYT'den emekli olanlar çok rahat ettiği için. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani bunun hesabını yaptığınızı biliyorum ama ben sadece hani dinleyenlerime aktarmak için söylüyorum. Yeni bir kademe çıktığında, yani primini belli, atıyorum 7000 günü doldurup yaşı beklemeden, atıyorum örnek veriyorum, yani kimse çünkü ekstra bir lüt istemiyor, bunun farkındayız artık. Atıyorum 7000 günü doldurdu diyelim 2000'de girenler. Bunun bütçesi var mı? Var. Değil mi?
4: Şimdi
2: bu hesaplar yapıldı.
4: Yani bütçe çalışması hükümet tarafından yapıldı mı, bize net bir şey söylenmiyor. Fakat EYT'nin sürekli külfet olduğunu, işte şu andaki sistemsel maddi sıkıntının EYT'den kaynaklandığı söylemlerini yine bu yasayı çıkaran hükümetten duyuyoruz.
2: Maalesef. Şöyle bir araya gireceğim Fatma Hanım. Allah buyurun, hükümetimize, devletimize zeval vermesin. O ayrı bir konu. Ama bizim ödediğimiz prim, yani ya da şirketin ödediği prim fark etmez, bunun emekli maaşına dönüşü %3. Yani 10 bin lira ödüyorsanız bunun %3'ü emekli maaşınıza yansıyor, değil mi? Senede bir, 360 günde bir %3'ü yansıyor. Demek ki arada, ay pardon şey vurdum, arada bir rakam var. Yani %97'lik bir vergi, işte işsizlik maaşı için alınan, demek ki bir bütçe var. O yüzden bunu artık insanlar, o kadar çok komik oldu artık, mesela şey için, beni desteklemeniz için söylüyorum, destekleyin beni. ben bu işe ilk başladığımda 16 sene önce baktığım zamanki durumla şu an arasında garip bir fark var. Yani o zaman zaten aynı rakam geliyordu, %3'lük yansıyordu, iyi bir maaş alınıyordu, devlet gene aynı parayı alıyordu. Şimdi siz EYT yük falan değil. Çünkü siz zaten 30 sene, 20 sene o insanlardan aldığınız bir rakam var. Bu rakamın sadece %3'ünü, aynı şey kademeli de yapılabilir.
4: Evet.
2: Yanlış mı?
4: Zaten Melis Hanım, şöyle bir durum var. Bizde mesela EYT'de hala primini dolduramamış ve emekli olamamış insanlar da var. Yok değil.
2: Yani var. Primin
4: dolu olmadığı için sisteme giremeyenler var. Fakat zaten dediğiniz gibi biz sisteme her ay düzenli olarak o primlerin girmesini sağlıyoruz. Bunu sistemde tutup emekli aile olarak bize yansıtmak da zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun görevi. Yani bugün geldiğimiz noktada dönüp de yük denildiği noktada ne yaptınız bu havuzu denir insana. Çünkü yine söylüyorum, şimdi emeklilik hakkını kazanabilmek için insanlar prim yatırıyor. Çalıştıkları firmalar tarafından primleri yatırılıyor ve bu primler kolay kazanılmıyor. Türkiye'de şu anda gerçekten özel sektörde çalışma şartlarını ben her konuşmamda söylüyorum, kolay değil. Kimse kolay demesin, herkes için eşit değil.
2: Yok zaten, yani biliyorsunuz bizler, durumu. Kendi işi sahip olanı da, çok özür dilerim böldüm sizi, ama kendi işine sahip olan da çalışan da, herkesin işi çok zor.
4: Çok zor. Bir de bizler, yani çoğunluğu artık 50 yaş üstü, ne emekli olabilen ne iş bulabilen bir kesime dönüşmeye başladık.
2: Doğru.
4: Şartlardan dolayı. Bunun için de biz hükümetten aklı selim bir kademelendirme bekliyoruz. Bu 17-20 yıl gerçekten kabul edilemez ki. Düşünün, şöyle bir durum da var. Melis Hanım, şimdi atıyorum 8000 primi olan, İşte 13 yıl 14 yıl daha çalışmak, işte 3,5 yılı gitti kadınlar için söylüyorum, erkekler için. Ya bu dönemde de 3-4 bin prim eklenecek bunun üstüne. Yani 12 bin primler, düşünebiliyor musunuz?
2: Ve toplam ortalamayı alınca maaş iyice düşecek.
4: Tabii. Bu arada aylık bağlanma oranları düşmeye devam edecek. Bu insanlar neden çalışma hayatında kalmaya çabalaması gerekiyor, onu bir anlatmamız lazım.
2: Ya zaten şöyle bir şey var. Şimdi bir tane bir şey söyleyeceğim size. Bir bütçe yapılırken bütün devlet kurumları içinde söylüyorum. Tabii ben bir yani devlet kurum çalışanı değilim. Bir milletvekili değilim. Ama bir bütçe yapılırken en az 5 senelik bütçe yapılır. Zaten evet, öngörürsünüz bunu, bilirsiniz. Şimdi evet, burada kademeli çıkarırken 5 sene içinde ne kadar zarar, ne kadar ziyan ya da ne kadar kar olacağını zaten bilirsin. Bu bir. İkinci de şunu söyleyeceğim size. Ay ne soracaktım be. Ben hep unutuyorum böyle şeyleri. Kafama sıçıyor ya benim. Bir dakika, bütçe dedim. Bir şey daha diyecektim size. Onay almak için soracaktım. Aman unuttum ya. İyi bir şey soracaktım de. İyi bir şey soracaktım. Neyse, o zaman şuna bağlayayım, hatırlayınca sorayım.
4: Yük konusuna biz girmiyoruz Melisa Hanım. Biz hakkımızı arıyoruz. Bu şeye benziyor. Yani bankaya yatırım yapıp dönüp sizin hakkınız, paranız yok, 20 yıl daha bekleyeceksiniz denmesi gibi bir şey geliyor bize basitçe.
2: Zaten öyle yani şu anki durum. O yüzden bu kadar çabalanıyor. Peki ben şey soracağım, soruyu hatırlayana kadar. Federasyon olarak şimdi 8 Eylül Salı günü, bir bunu bana anlatın. Bir de neler yaptığınızı bana bir özetleyebilir misiniz rica etsem?
4: Tabii Melisa Hanım. Biz 8 Eylül Salı günü İstanbul
2: Kadıköy
4: İskele'de saat 6.30'da, akşam 6.30'da
2: 18.30
4: evet, ve 8 Eylül bizim hayatımızın kara bir günü gibi olduğu için akşamda olsa biz o basın açıklamasını yapma kararı aldık federasyon olarak. İlk basın açıklamamız bu arada. Biz federasyon olarak kurulduğumuz günden beri içinde bulunan derneklerle birlikte işte doğum yanına dayalı emeklilik sistemini savunan Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği ve Emeklilikte Kademe Bekleyenler Derneği EMESDER olarak, prime dayalı temeli emekliliği savunan bir dernek olarak federasyon bünyesinde Salı günü basın açıklamamızı yapacağız. Bizler Melis Hanım neler yapıyoruz? Siyasette bütün vekillerden destek istemek için meclisteyiz. Bütün sosyal medyalarda sesimizi duyurabildiğimiz,
2: aktifsiniz evet.
4: Evet, ulaştırabildiğimiz her noktada aktif olmaya çalışıyoruz. Biz bir an önce bunun artık yasalaşması, bunun mecliste konuşulması gerekip çok kısa bir zamanda da karara bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Artık insanların gerçekten bekleyecek çok da sabrı kalmadı. Şimdi bugün bir soru önergesi verildi mecliste. Yine Refah Partisi İstanbul'un milletvekili.
2: Onu biraz açar mısınız çok rica etsem dinleyenlerim için? Lütfen tekrar baştan alıp açar mısınız? Çünkü merak edilen çok önemli bir konu bu.
4: Tabii. Bugün çok sıcak. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Doğan Bekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a bir soru önergesi verdi. Bu soru önergesinde 2023 yılında işte yürürlüğe giren EYT düzenlemesinde kaç kişinin faydalandığı, sonrasında kapsam dışında kalan vatandaşların sayısını, kademeli emeklilik talebinde bulunan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını, 6 soruluk bir soru önergesi bu ve bizim için de çok faydalı buluruz ve buradan da vekilimize sonsuz teşekkürler ediyoruz meclise bizim sesimizi duyurma çabası için. Soru önergesinin cevabını da en kısa zamanda bekliyoruz bu arada.
2: Valla Fatma Hanım, kimse kusura bakmasın ama zaten meclis ve milletvekilleri bizim için var. Bizi temsil etmek için var ve bizi korumak için oradalar. Yani sağ olsunlar, Allah zeval vermesin, yapıyor her şeyi. Ama bunu yapmaları zaten gerekiyor aslına bakarsanız bir yandan da. Yani çünkü vatandaşını korumak için oradalar. O yüzden seçildiler ve o yüzden orada bulunuyorlar aslına bakarsanız. Peki size başka bir soru soracağım. Sorayım mı?
4: Buyurun.
2: Hazır mısınız?
4: Buyurun.
2: Şimdi mantıken tabii baktığımız zaman örneğin Ahmet koyalım, bir de yanına Mehmet koyalım. Şimdi iki kişi, biri EYT'den emekli oldu. Hem emekli maaşı alıyor hem de iş yerinde çalışıyor. Ne oldu? 26 bin lira oradan alıyor. Çalıştığı maaşta 50 bin lira diyelim. Bu adam kazanıyor 76 bin lira. Bir de diğeri var, emekli olmayan. O sadece 50 bin lira alıyor. Şimdi eşit ekonomik koşullar da oluşmuyor. Yani aile artırmaya çalışmaya çalışıyorlar ama tek gelir ücretiyle emekli maaşı ve gelir birbirine çarpıştığı için sorum şuradan gelecek. Kademeli emeklilik tam olarak eşitlik sağlayacak mı?
4: Şimdi şöyle bu konuya şöyle cevap vereyim. Şimdi insanım kazanılmış bir hak var bir tarafta EYT ile beraber. Ama çalışma hayatında sizin de söylediğiniz gibi süre gelen ve ucu maddiyata dayanan çok büyük bir çıkmaz var. Bunu sadece alıp cebe koyma açısından değil, işverenlerle benim işçi arkadaşlarımın yaptığı görüşmelerde çok daha sıkıntılı süreçler yaşıyorlar. Bir maaş iş yerine girerken yaptıkları pazarlıkta hak ettiklerini düşündükleri ücreti aşağıya çekmede büyük problemler yaşıyorlar bu konuda. Çünkü diğeri sigortası problemi yok. İşveren sigortasını devlet destekli alıyor. Hı hı. İşte bir dediğiniz gibi emekli maaş katkı payı gibi cebine giriyor. Maaşını daha aşağıya çekebiliyor. Ne oluyor bu iş gücü piyasasında? Karşı tarafın zaten alamadığı bir emekli maaşı var ama ihtiyacı da var. Yani piyasadaki bütün iş gücünü maaş dengesini alt üst etmiş durumda.
2: Yani neticede siz federasyon olarak daha adaletli ve prim o bu yerine hakkaniyetli bir sistem istiyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi?
4: Biz primin hakkaniyet sağladığını düşünüyoruz. Hı hı. Melisa Hanım. Primini dolduran kişilerin emeklilik hakkını kazanmasını ve priminin yüksekliğine göre de emekli maaşının aylık bağlanma oranının yükselmesini talep ediyoruz.
2: O biraz aylık bağlanma oranı. Yani zaten mantıken yani şurada bir sıkıntı var. Şimdi biz maaş hesabını yıllardır elle de yapabilenlerden biriyim. Neydi? Siz zaten biliyorsunuz 2000 öncesi, 2000 ile 2008 Ekim arası ve 2008 sonrasıydı. Şimdi şu anda işe girenler 2000 öncesi hiç yok en yüksek bağlanma oranı olan. Ama oradan da oran veriyorlar, sıfırdan sıfır veriyorlar. Mesela bunun da düzenlenmesi dediğiniz gibi gerekli. Yani bir komisyon kurulup bir önce bu işi uzmanları olanlar, yani üstatlarımız, müdürler, hani devlet içinde olanlar. İki, vatandaşın içinde olup da bizim gibi bu işi yapıp hesaplama yapıp kimin ne aldığını görenler. Bunların toplanıp aslında oturup bir sene içinde bunu düzenlemesi gerekiyor. Ama şu anda herhangi bir adım atıldığını düşünmüyorum. Sanıyorum siz de duymadınız. Doğru anlıyorum değil mi?
4: Doğru. Şu anda herhangi bir adım yok. Bir de şöyle bir söylem de var. Siz de söylediniz. Cumhurbaşkanının masasında biz böyle resmi bir açıklama almadık. Hı hı. Cumhurbaşkanının
2: kulis bilgisi diyelim biz bunlara.
4: Hı-hı. Evet. Yani dediğiniz gibi sosyal medya bu konuda çok karmaşa içinde, çok olmayan haberler de çıkıyor. Bunlar bize iyi yönde de kötü yönde de yansıyor. Bizlerin kulaklarının ve duyularının açık olması gerekiyor. Çünkü şu anda resmiyette evet bu mecliste şu anda
2: görüşme aşamasında.
4: Görüşülüyor. Hı-hı. Görüşme aşamasında vekillerimizin işte takdirinde gibi bir şey şu anda yok.
2: Doğru.
4: Yani olması gerekiyor artık. İşte
2: aynı şey hep ben en sinirlendiğim şey o ya zaten. Yani beni az çok tanıyorsunuz Fatma Hanım siz de. Evet. En sinirlendiğim şey bu bilgi kirliliği. Sadece izlenmek ve takip edilmek için sayfası sadece bakılsın, videosu bakılsın diye yalan yanlış. O yüzden her şeyi aydınlatmaya çalışıyoruz. Yani bir konu ben o yüzden sizde konuk almak istedim. O yüzden bütün dernek görevlileriyle biliyorsunuz görüşüyorum, ediyorum. Hep birlikte zaten iletişim halindeyiz. Çünkü ben o kadar sinirleniyorum ki sadece sayfası izlensin diye yalan yanlış, yulan yanlış bir sürü şey yazıyorlar. Kadın öyle çıktı, yarın çıkacak, 43 yaşında çıkacak. Ve buna inanmamalarını istediğim için netleştirmek istiyorum. Bir de size şeyi aktaracağım, oradan soru vereceğim. Hazırsanız. Şimdi Sonar Araştırma Şirketi şöyle bir araştırma yapmış. Verilerden biri şu. Vatandaşların %84'ü EYT sonrasında ortaya çıkan mevcut durumu adil bulmadığını söylüyor. Yani kademeliğe aslında değiniyorlar. %76'sı yeni bir emeklilik reformu talep ediyor. %71'i de kademeli emeklilik sisteminin uygulanmasını destekliyor. Bakın bu çok yüksek rakamlardan bahsediyorum. %71. Evet. Ayrıca %48'lik bir kesim var. Emeklilik yaşının da aynı şekilde sizin savunduğunuz gibi düşürülmesini istiyor. Şimdi burada küçük ama önemli bir not yapıp soru soracağım. Federasyonun yayınladığı açıklamalarda, kararlarda, fikirlerde, yanıtlarda ve sizin vereceğiniz bana yanıtlarda oransal olarak aynı şeyi destekliyor musunuz? Yani talep ettiğiniz hükümetten seçim yaklaşınca mı konuşulacak? Şimdi mi konuşulması gerekiyor ki? Çünkü planlanması gereken bir şey bu. Nasıl EYT'de yapıldı? Yani bu 3 günde, 5 günde, 1 ayda çıkacak bir şey değil. Doğru değil mi Fatma Hanım? Yani kademelinin şu an çıkması önemli değil. Belki bir sene sonra çıkacak ama şimdi konuşulup planlanıp düzenlenmesi ve EYT sürecinde olduğu gibi tarihe takılanlardan ziyade primini dolduranlar üzerinden de yürülmesi ve bunu şu andan planlanması gerektiğine inanıyorum. Siz de aynı fikirde misiniz?
4: Kesinlikle aynı fikirdeyim Melis Hanım. Şöyle bir durum da var. Biliyorsunuz şimdi yani bir hani ne diyorlar, o sıraya bir giremedik biz zaten henüz. Değil yani mi? Bu toplumsal mağduriyetin sırası henüz alınmadı bütün çabalara rağmen. Biz tabii ki bunun devlet hükümet olarak işte bunun araştırmasının yapılmasına, işte kaç kişi kademeli emekliliği, hangi haklarla, neden talep ediyor, bu toplumsal mağduriyet için bu kadar çığlık çığlığa insanlar yapmayın etmeyin, böyle bir adaletsizliğe maruz kaldık diyor. Bunu tabii ki hani biz istiyoruz ki bir açıklama yapılsın. Hani EYT'de yapıldı ya, Cumhurbaşkanı hayır kesinlikle yapmayacağım etmeyeceğim işte, onu bile bekliyoruz. Hani o da olsa ki.
2: Canı sağ olsun be. Canı sağ olsun be. Ya biz adalet arıyoruz. Başka bir şey aramıyoruz ya. Herkesin canı sağ olsun. Yani her şeyin bir düzeni var. Her şeye iki taraflı bakmamız gerekiyor.
4: Bu tarz problemlerin biz seçim yatırımı olarak görülmesine de çok karşıyız. Seçimden seçime aniden çıkarılan yasalarla işte böyle sosyal güvenlik kurumu delik deşik süzgece dönebiliyor.
2: İşte maalesef. Tam onu aslında söylemeye çalışıyorum. Yani bunu artık hani siyasi yanında bıraktım yani, attım kenara. Ama bir şey planlanırken şimdiden planlanması lazım. Bu bir sene, iki sene sonra bile çıkıyor olsa bunun şimdiden bir somut çalışma olması gerekiyor. Ve kademelinin de aynı şekilde hesaplanması gerekiyor. Çünkü artık yaşlar çok uzadı. Yani bugün bir danışanım geldi. Örnek de hatta vereyim. 42 yaşındaydı danışanım. 7000 günü var. Emekli sandı hatta. Bak 7000 günü var. Adam 60 yaşını bekleyecek. Şimdi 9000 günü tamamlamamız gerekiyor değil mi? 2000 gün sonra aslında bu adamın emekli olması lazım. Çünkü günü doluyor. Sonra boş boş duracak mesela. Şimdi bu mantıklı değil. Madem bana koyduğun 9000 gün, 7000 gün, 7200 gün neyse, ben bunu doldurduktan sonra mesela 4C emekli sandığı hakkımı kaybetmek istemiyorum mesela diyor adam. Çünkü derecesi var, kademesi var. Ama adam 12 yıl daha şeyi bekleyecek, yaşı. Mantıklı evet, bence mantıksız yani baktığımız zaman.
4: Şimdi aynısını biz yaşıyoruz Melis Hanım. Bizim arkadaşımız yönetim ekibimizde. İşten ayrıldı, sağlık problemleri nedeniyle işten çıkarıldı geçen sene, kendi ayrılmadı hatta, çıkarıldı zorunlu olarak. Şimdi emekli aylığı E-Devleti'nde 55.000 TL olarak gözüküyor, fabrika yüksekten yatırmış. Şimdi ben işe girdiğim anda diyor direkt benim maaşım düşecek diyor. Yani benim zaten primim 7-8 bin olmuş. Maaşımın düşmesi için ben 15 yıl daha çalışmam gerekiyor normalde. Çünkü sağlık sigortası da gerekiyor. Ama beni sistem öyle bir durumda ki durup düşünmek de zorunda kalıyorum. Girsem mi sisteme, girmesem mi?
2: Şimdi bunu da hatırlatmak isterim. Konuya iyi değindiğiniz için. Ocak 2026'da biliyorsunuz ki tavan ücreti 7,5 katından 9'a çıkardılar. Bu ne demek oldu? Normalde asgari ücretin 3 katından çalışan ve iyi bir maaş alabilecek, yaptığımız maaş hesaplamaları üzerine konuşuyorum, şu anda ödemesi gereken 6 kat. Çünkü 9 kata çıktı tavan. Mesela bu da bir sorun. Şimdi ben size birkaç soru gelmiş. Bir saniyenizi alarak şey yapacağım. Önce Levent Bey'e selam vermiş. Selam vereceğim. Emekli maaşların iyileştirilmesi amaçlı sürpriz var mı? Fatma Hanım yok diyor ama şey, ben Fatma Hanım'ın yalancısıyım, bilmiyorum yani, sizi suçlayacağım.
4: Allah devletimize zeval vermesin. Söylenciler var.
2: Ama bu komisyon toplanmadığı için yani bana yani emekli maaşının düzenlenmesi için bir komisyon toplanması gerekiyor. Herkese bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü emekli maaşı hesabı dediğiniz şey kurumdaki gibi ya da E-Devlet'e girdiğiniz gibi maaşım kaç para olacak falan değil. Bunun özel hesaplamaları var. Bunu elle yapabilen sosyal güvenlik uzmanları var. Bunun için komisyon toplanmadığını bildiğimiz için o yüzden cevap vermeyeceğim. Zafer Işık Bey selam vermiş. Teşekkür ettik. Bakayım size soru var mı? Özkan Tez Bey yazmış. Bakayım neymiş o ya? Onu sonra cevaplayacağım Özkan Bey. Çünkü başka işsizlik maaşıyla alakalı bir şey sormuş. Yani bana EYT ile ilgili, bana kademeliyle ağız alışkanlığı, kademe var mı? Şey demişler, Şahin Bey şey demiş. 8 sene geç emekliliği hak gören SGK'yı kime şikayet edebilir? Cimer yazın.
4: Şikayet etsin.
2: Şikayet değil, desteğe gelsinler değil mi?
4: Desteğe gelsinler Melis Hanım. Biz birlik olursak başarırız. Bakın bugün bize verilen tüm örnekler, EYT çok güzel savaştı. EYT sokakları doldurdu. EYT sesini duyurdu. bizler de kademeli emeklilik mağdurları olarak bu mağduriyetimizin, artık mağduriyet demek de bize çok şey geliyor ama yani bunun için birleşelim, bütünleşelim, işte bu mecralarda olsun, sahada olsun, mecliste olsun, destek verelim arkadaşlar, bir zincir oluşturalım birbirimizle el ele, bunu büyütelim ki maalesef ki seçim yakın ve bir şansımız olduğunu biliyoruz. Yani bir şansımız var arkadaşlar.
2: Yani görüşülüyor olması bile güzel bir şey. Çünkü kimse hakkı olmayan bir şey istemiyor. Hak istiyor insanlar. Yani 43 yaşındaki bir gencin emekli olup da ama işe işte ne bileyim, geçen hafta aslında söylemiştim. Onu hatta size tekrar hatırlatayım. Bir hanımefendi bana yazmış, şey diyor. Biz diyor şey istiyoruz diyor. Ben diyor doğurdum diyor. Sonra işe girdim diyor. Çünkü yaşlım vardı, belki ona baktım. Çocuğuma baktım, sonra girdim. Sonra girdiğim için diyor, çocuğu borçlanamıyorum diyor. Mesela bunun gibi bir şey bu. İnsanlar işe geç girmesinin, mesela 2000'de girmesinin ya da 1900'de girmesinin keyfi olduğuna inanmıyorum. Bu keyfi değil, insanların bir sebepten dolayı geç başladılar.
4: Basit ve geçerli bir sebep vereyim size. İnsanlar eğitim hayatında üniversite okuyor diye şu anda emekli olamıyor, 20 yıl beklemek zorunda.
2: Çok komik.
4: Yani çok artı komik. Biliyorsunuz ki 99 depremi, Ağustos depremi,
2: Allah rahmet eylesin,
4: sigorta kesinlikle girişlerinin durdurulmasından dolayı, o dönemdeki problemler dolayı çalışıp sigortası başlangıcı yapılamayan arkadaşlarımız var.
2: Evet,
4: yani
2: doğru.
4: Bizim istediğimiz hak arkadaşlar temeli kuvvetli bir hak. Veya işverenin sigorta girişimi yapmamasından dolayı geriye yönelik dava açamayan birçok arkadaşımız
2: var.
4: Son
2: 5 sene içinde açılması gerekiyor çünkü geriye dönük açılamıyor, reddediliyor dava maalesef.
4: Evet, evet. Yani bunun gibi işte dediğiniz gibi kadınlar için çalışma hayatı zaten zor. Şimdi hem nüfusu yükseltmeye çalışıyoruz, Türkiye'nin nüfusu düşüyor diyoruz. Hem çalışma hayatında zorluk yaşıyoruz işte, hem şimdi evlenip doğum yapıp iş hayatına geçerse çok geç kalmış oluyor. Değil mi?
2: Tabii yani ister istemez ya yaşlısına bakıyor ya çocuğuna bakıyor.
4: Pastasına bakıyor, anasına, babasına.
2: Aynen öyle yani.
4: Sıkıntılı. Şimdi ben
2: erkekler için de geçerli bu arada. Bazen hani eşi olmayan da kendi annesine babasına da bakan bir sürü düzgün adam var diye düşünüyorum.
4: Tabii ki yani sonuçta hayat, ama işte bu annelik, işte anne evde dursun çocuğuna baksın, hani çalışırken de o izinler falan veriliyor yani, oradaki o doğum borçlanması isteği esası, insanlar diyor ki ya ben doğumumu önce yaptım ama sonuçta çalışma hayatında primim var, benim bu primimi doldurabilmem için de bana bir şans verin, bunu geriye çekin, benim doğum yaptığım tarihi borçlanabileyim ve emeklilik hakkını alabileyim diyor.
2: Ya zaten baktığınız zaman şöyle de bir sorun var. Mesela 6 yaşında çocuğunu yazdırmış. Sadece 25 yılını bekleyip EYT'li emekli olan da var biliyorsunuz. Evet. Bir de bu sorun da var. Yani 6 yaşında bir çocuk ne kadar çalışabilir? Ama onlar da emekli oluyorlar. Yani hizmet yılını tamamlayınca. Bu arada şeyi söyleyeceğim, güleceksiniz. Şahin Bey şey yazmış. Kasım'da İstanbul Maratonu'nda koşacağım. Davanızı desteklemek için slogan, görsel, tişört ile koşabilirim yazmış. Varsa böyle kocaman kademeli emeklilik tişörtü bana yollayın da Şahin Bey'e yollayın.
4: Bana yazabilir. Beyefendi emekler olarak ikisi bulabilir.
2: Fatma Köseoğlu. Aynen. Evet. Varsa öyle bir şeyiniz belki hani desteklemek için Şahin Bey bir kıyak Allah yapar.
4: Destekleyecekse tabii ki federasyon, dernek, tişörtlerimiz, şapkalarımız canı sağ olsun.
2: Var mı? Gerçekten mi?
4: Tabii ki yani.
2: Bana hiç yollamaz ya, saygısızlık işte.
4: Melis Hanım, sizin en güzel enlik için ben göndereceğim.
2: Bizim sizinle önce dedikodu yapmamız gerekiyor. Ondan sonra
4: evet, onu yapalım. Şeyi söyleyeceğim ben.
2: Süpermiş. Pardon, böleceğim. Şahin Bey, Fatma Köseoğlu olarak yazın. X'ten mi dediniz, Twitter'dan mı?
4: Tabii ki Twitter'dan.
2: Oradan yazın, size göndersin, öyle koşun, bir de fotoğraf bekliyorum.
4: Evet emekler lütfen bana ulaşsın oradan, DM'den bana yazsın numarasını, ben ararım kendisini hatta. Çok sevinirim.
2: Vay, ya böyle güzel arkadaşlarım işte. Bak ne kadar görüyorsunuz değil mi? Bakın dinleyin. bakayım şuna bir saniye, bu da size mi? Ödenen prim rakamı değil, süresi açısından bakılmalı. aynı şeyi söylüyor. Yani sizin söylediğiniz gibi emekli maaş hesaplanmasında evet ben 55'im ve 52'de emekli oldum. Geldi geçti ama haksızlık çok büyük yazmış. Bak mesela EYT'den emekli olmuş beyefendi ama haksızlığın farkında.
4: Evet evet, EYT'den emekli olan ve bu uğurda savaş veren birçok arkadaşımız, destekçimiz sağ olsunlar. Çünkü onlar da bu süreci dibine kadar yaşadıkları için birçoğu da biliyorsunuz zaten yaşında emekli oldu. Hı hı. O şeyi dertlerini anlatıp duyurana kadar.
5: 100 yıl çalıştılar çünkü.
4: Evet evet. Şimdi bizim şöyle zaten E-Devlet'ten bakınca Melis Hanım şey oluyor. Liste çok karışık. 25 yıla doldurmuşuz. Prim dolmuş. Yaşı bekliyoruz. 60'ı bekliyoruz. 58'i bekliyoruz.
2: Yani mezar vardır.
4: 40 yıla çıkmış yani çalışma süremiz. Düşünebiliyor musunuz? Direkt.
2: Zaten yani mantık uymuyor ki. Bir insan neticede hadi mezun oldun diyelim. 22 yaşından 60'a kadar zaten kaç kat çalışıyor baktığınız zaman. Yani hadi yüksek lisans da yaptı diyelim. Hadi onu da yaptı. Girdiği işte 25'inde 26'sında gene karşılamıyor. Karşılamadığı için zaten herkesin şeyi bu. Ama ben çoğuna kızıyorum. Çünkü kendileri emekli oldular diye hava atıyorlar. Evet, bir de öldük işte. Onlar olmasın. Ne istiyorlar falan. Yapan da var biliyorsunuz.
4: Psikolojik saldırıları
2: var. Var. Yorumlardan da görüyoruz farkındasınız. Sizden ricam sanıyorum. Ne kadar vaktim var? 3 dakikam var. O zaman sizden şunu isteyeceğim. Bir. Konuyu tamamen tekrar en son belki açan duymayanlar için. Bir, yaptığınızı özetlemenizi istiyorum kısaca ve şu 8 Eylül'ü tekrar anlatmanızı istiyorum.
4: Tamamdır Melis Hanım. Şimdi şöyle arkadaşlar, biz KADEMEFED, Kademeli Emeklilik Federasyonu olarak 8 Eylül 1999 sonrası işe girmiş çalışanların kademeli emekliliği hak ettiğini düşünüyoruz. Emeklilik sisteminin bu şekilde düzenlenmesini istiyoruz ve bunun için de 8 Eylül 2026'da İstanbul Kadıköy İskele sahilinde bir basın açıklamamız olacak. Bütün mağdur arkadaşları kendi emeklileri için, yani verdikleri emek için oraya bekliyorum, davet ediyorum. Tek ses tek yürek şeklinde olursak çok sevinirim. Bizler kademeli emeklilik isteme sebebimiz EYT ile aramızda oluşan uçurumu kapatmak. Kadınlarda 20, erkeklerde 17 yıl olan yaş farkını kabul etmiyoruz. Bizler primlerimizin esas alınmasını ve akla, mantığa, vicdana sığacak bir kademelendirme yapılmasını istiyoruz.
2: Yani sonuçta sanıyorum Fatma Hanım, ne kadar kalabalık olursak o kadar güçlü oluyoruz. Kesinlikle. Çünkü bu bizim hakkımız ve yapılan... tamam işte onların hakkı öyleydi, bunların hakkı böyleydi ama bu kadar yıl çalışıp da 60'ı bilmem kaçı beklemek yorucu. O yüzden ben de hani gitmek isteyenleri, en azından eğlenirsiniz. Yani artık alınacak halimize gülüyorum diyorum ya. En kötü gidin dernekle tanışın, Fatma Hanım'la tanışın, diğer dernek üyeleri tanışın. En azından bir sohbet edip hayatınızda bir farklılık belki olmuş olur. En kötü destek olup biraz kalabalık olmuş oluruz. Çünkü EYT hakkını da böyle aldılar. Kimse bunu unutmasın. Ne kadar uğraştılar biliyorum ama kalabalık olarak aldılar. O yüzden eğer gidebilen varsa Kadıköy İskele Meydanı'na en kötü deniz havası alırsınız. Ne olacak ki?
4: Evet. Evet. Şunu da bir,
2: buyurun,
4: küçük bir ekleyeyim hemen.
2: Lütfen.
4: Uzatmak istemiyorum.
2: Estağfurullah.
4: Şuna inansınlar. EYT çıkmayacaktı, çıktı. Hı-hı. Yaş şartsız çıkmayacaktı, o da çıktı. Hı-hı. Kademeli emeklilik de çıkacak Melis Hanım. Kademeli emeklilik de çıkacak. Bunun belirleyicisi olan kitledir. O kitleyi biz o meydanda bekliyoruz.
2: İnşallah. Çok teşekkür ederim Fatma Hanım, katkılarınız ve güzel sohbetiniz için. Umuyorum ki dinleyenlerim de çok net bir şekilde bu konuda bilgilenmiştir. Dediğim gibi sosyal medya haberleri değil, uzmanından her şeyi öğreneceğiz tabii ki. Size çok çok çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dedikodu için arayacağım ayrıca.
4: Ben de çok teşekkür ediyorum yayın için. Seviliyorsunuz.
2: Sizler de öyle.
4: Yayınlar diliyorum.
2: Çok görüşmek üzere. Çok öpüyorum size.
4: Ben de.
2: Evet, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün kademeliyi size anlattım. Neden anlattım? Biliyorsunuz ama maalesef çok boş haber olduğu için ben vallahi netleştirdim. Artık anlamayan da bana yazsın. Tekrar anlatırım. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya kadar görüşmek üzere.
3: Melis Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
5: Radyo Sputnik özel haber.
6: Adalet Bakanı

0: yine ortaya koyuyor. 3 Ağustos 2026 ile 1 Eylül 2026 tarihli veriler karşılaştırıldığında bir aylık süreçte toplam cezaevi mevcudunda 1161 kişilik net bir artış kaydedildi. Bu dönemde toplam hükümlü sayısı 368.293'ten 363.988'e düşerek 4.305 kişi azaldı. Buna karşın tutuklu sayısında belirgin bir yükseliş yaşandı. Ağustos başında 65.227 olan tutuklu sayısı Eylül başında 70.693'e çıkarak 5.466 kişilik bir artış gösterdi. Cezaevlerindeki tarihi doluluk oranları siyasette öne çıkan terörsüz Türkiye süreci ve olası infaz af düzenlemesi tartışmalarının da gerekçelerinden biri olarak yorumlanıyor. Kapasitenin %140'ın üzerine çıkmasıyla fiziki imkanların yetersiz kalması, yeni bir yargı paketi veya denetimli serbestliğin esnetilmesini kaçınılmaz bir tartışma haline getiriyor. Türkiye'deki cezaevlerinde toplam mevcut hükümlü sayısı Eylül 2026 itibarıyla 431.681'e ulaşarak kapasiteyi %142,8 oranında aşarken bir ayda hükümlü sayısının düşüp tutuklu sayısının 70.000'i geçmesi dikkat çekti. Resmi kapasitenin yaklaşık 130.000 kişi üzerinde seyrettiği bu tablo, siyasette günden güne alevlenen terörsüz Türkiye süreci ve yeni bir infaz af düzenlemesi tartışmalarının en somut gerekçesini oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Let me tell you.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Ebru Dönmez. Önce özetler. Marmara Denizi'nde meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Berhan Şimşek, CHP'deki görevinden istifa etti. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşlara sahte hacizle yasal takip mesajları gönderdikleri belirlenen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Marmara Denizi'nde meydana gelen kaza atan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Çarpışmadan hasar almadan kurtulan Ağustos

0: isimli ticari gemi ise Silivri açıklarında bekletilirken geminin birinci kaptanı Ahmet Erarslan ve üçüncü kaptanı Murat Evciman kusur durumları dikkate alınarak tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster, Girne açıklarında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu. Üster, 16 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
1: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
0: Berhan Şimşek CHP'deki görevinden istifa etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek kadına şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin çıkmasının ardından CHP MYK üyeliği ve başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çorlu Karatepe cezaevinde yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suçu ve suçluyu övme suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Savcılık Göktaş hakkında 2 yıl 8 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel bilgilerine yasa dışı paneller üzerinden ulaştıkları ve bu bilgileri kullanarak sahte hacizde yasal takip mesajları gönderdikleri belirlenen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 39 hukuk bürosunda da arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin gerçekleştirdiği ihalelere ilişkin 36 şirket hakkında örgütlü suçlar kapsamında soruşturma başlattı. Şirketlerin katıldığı ve kazandığı ihalelerin tamamı incelenecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin görev sırasında giymesi zorunlu hale getirilen önlüklere ilişkin standartları belirledi. Bakanlığa bağlı ve özel okulla kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kullanacağı önlüklerin belirlenen standartlara uygun olması istendi. Bunun yanı sıra konuya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamanın ilgili birimler tarafından takip edilmesi talimatı verildi. Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde petrol ürününden yayılan zehirli kimyasal duman faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişiden haber alınamadığı ve gazdan etkilenenlerin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
2: Ekonomi.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilmesi beklenen kiralık konut projesi ile ilgili son şartları önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını duyurdu. Kurum, kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacağını söyledi. Ünlü döner zincirinin 505.337 müşterinin bilgilerinin ele geçirildiği veri ihlaline ilişkin KVKK incelemesi tamamlandı. İncelemede olağan dışı sistem hareketlerinin tespit edecek alarm mekanizmasının bulunmadığı belirlenirken döner zincirine veri güvenliği ve bildirim yükümlülükleri kapsamında toplam 1 milyon lira idari para cezası verildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu dakikalarda 13.952 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 48.44, euro 56.19 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.829, çeyrek altın 11.150, tam altın 44.395, ata altını da 45.187 lira. Haberleri sunduk. Yayınımız Ceyda Karan'ın sunduğu Eksen'le devam edecek.
3: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
4: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 4 Eylül 2026 günlerden Cuma. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız yine. İran Savaşı Trump'ın Amerika'da ara seçimlere giderken gündemimizin önemli en öne çıkan konulardan bir tanesi etkileriyle birlikte. Tabii ABD ara seçimleri Trump'ın akıbeti açısından önemli, iktidarının gücü açısından. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in dün akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında çıkışları oldu. Financial Times gazetesi yine bir takım pazarlıklardan bahsediyor. Artık bezdik açıkçası. Nereye gideceğini bilmiyorum. Diğer yandan tabii bu hafta Amerika İran'ı vurdu ve bir düğün katliamı olmuştu. Bununla ilgili takip haberleri var. Amerikan ordusunda gelişmeler söz konusu. İsrail tarafı ABD'yi bir kara savaşına sürüklemek istiyor gibi görünüyor. Jerusalem Post gazetesinde bu konuda enteresan haberler var, paylaşacağım sizlerle. Diğer yandan İsrail Lübnan'ın güneyini bombalıyor, ateşkes filan hak getire ve kritik stratejik bir tepe, orada çok ağır saldırılar, savaşlar olmuştu Hizbullah'la. Altında tünel ağı vardı. Ali El Tahrir, buranın İsrail'in kontrolüne girdiği iddiaları ortaya atılıyor. İsrail'de seçime gidiyor tabii. Netanyahu'nun kampanyasında sadece Netanyahu değil, bütün İsrail siyaseti öyle anlaşılıyor. Filistinlileri Gazze'den nasıl teşhir ederiz tartışmaları aldı yürüdü. Netanyahu tabii AI ile yapılmış, yapay zeka ile yapılmış videolar yayınlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da var bu videolarda. Gerçekten artık Orta Doğu'nun ya da Batı Asya demek lazım tabii bezdirici haberler var. Diğer yandan tabii bu hafta Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi vardı. Ardından Vladivostok Ekonomi Forumu, Doğu Ekonomi Forumu başladı Rusya'da. Avrasya coğrafyasının kalbi atıyor. Bir yandan da BRICS zirvesi Yeni Delhi'de yapılacak. Aktarmaya çalıştım gelişmeleri Çin ve Rusya arasında. Stratejik ilişkilerin ne kadar sağlamlaştığı bir kez daha görüldü. Arkasından pek çok mesaj geldi. Bugün programın son bölümünü de aslında tabii diğer güncel gelişmelerle birlikte buna ayıracağım. Profesör Barış Doster konuğumuz olacak. Biraz Avrasya coğrafyası, Trump'ın Hürmüz'ü açma, petrol fiyatları ile ilgili sıkıntıları, aynı şekilde Ukrayna krizi var tabii. Bu hafta Zelenski'nin Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor, Türk Hava Yolları'nı sivil uçuşlara yönelik tehdidi, bunları sorup değerlendirmelerini alacağız Profesör Barış Doster'den. Tabii Rusya damzar var, Ukrayna kriziyle ilgili de aynı zamanda Avrupalılar bir Leipzig olayı üzerinden Rusya'nın hibrit saldırılarını ilan ettiler. Bir sabotajlar silsilesi, maalesef kendi halklarını diplomasiyi seçmek yerine kimsenin işin aslını bilemeyeceği bir sabotaj döngüsüne sokmuş gözüküyorlar. Hafta sonu Almanya'da tabii eyalet seçimleri var. Friedrich Merz için önemli. Rusya'yla bir bilek güreşi var. Almanya'nın Ukrayna için 5000 kilometreden fazla uzun menzilli SİHA üretimine başlamış Almanlar. Açıkça savaşa koşmaya çok arzulu gözüküyorlar. Rusya'dan da uyarılar var tabii ki. Avrupa'dan da notlarım olacak. Bir de tabii Latin Amerika'dan da dikkat çekici gelişmeler var. Özellikle Arjantin, Javier Milei, Trump'ın desteklediği Latin Amerika artık aşırı sağ, Brezilya dışında teslim oldu diyebiliriz. Bu noktada tabii dramatik bir gelişme. Arjantin liderinin Falkland Adaları, Malvinas Adaları olarak anılıyor. 1982 savaşını hatırlayanlarınız olacaktır. Geri almaya kararlı gözüküyor. Donald Trump da yeşil ışık yakmış gibi gözüküyor. İngilizler biraz tepkili tabii. Onları da aktaracağım sizlere. Evet, çokça haftayı kapatırken bir gündem var. Uzatmayayım özetleri. Başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi hemen sağ üst köşede kulaklık sembolü, X hesabı Radyo Sputnik'in ve aynı zamanda da Telegram hesabından bizi takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım.
3: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
4: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta İsrail'le birlikte İran'ı vurması, zaman zaman alevlenen periyodik olarak saldırılar, Hürmüz Boğazı'nı açma odaklı politikalar artık bütün dünyayı da bezdirmiş durumda. Ama tabii İran teslim olmuyor. Amerika Birleşik Devletleri de mutabakat yapılmasına rağmen işine gelmeyen hiçbir şeyi imza bile atsa uygulamıyor diyebiliriz. Durum bu. Bugün en son Financial Times gazetesi ABD'nin mutabakata geri dönmekle ilgilenmediğini, artık İran'ın ise herhangi bir anlaşma, yeniden bir görüşme yapmak için mutabakata dönülmesini şart koştuğunu söylüyor. Bir sıkışmışlık hali. Amerikalılar iddiaya göre Hürmüz'ü, nükleer programı görüşelim, bir anlaşma yapalım diyorlar ama mutabakat yok. Mutabakat da bir daha çok İran'ın petrol çıkartması, İran'a vaatler üzerinden şekilleniyordu. Aktarmıştım size Haziran sonlarında, ortalarında imzalandığında, ama Amerikalılar uygulamadı. Şimdi de geri dönmek istemiyorlar. Tabii bütün bu süreç İran'a pahalıya patlıyor. Bu hafta tekrar İran içine baktık. Oral Toa ile birlikte değerlendirmelerini aldık ama Amerika içinde Kasım ayında kongre arası seçimleri var. Trump'ın son anketlerde oy oranı eriyor. Massachusetts Amherst Üniversitesi'nin son yaptığı Eylül başı anketine bakılırsa görev performansı %32 ile bugüne kadarki en düşük seviyeye düşmüş. Savaşı da çok iyi yönettiğini düşünmüyorlar. %68'den fazlası kötü yönetiyor diyor. Ne yapsa Trump seçmene çok yaranabilmiş gözükmüyor. Tabii ne çıkacak sandıktan orasını bilemiyoruz ama kendi cumhuriyetçi seçmenleri bile şikayet ediyorlar. Dolayısıyla bu savaş ve enerji krizi, biz daha çok şikayet ediyoruz, bizi vuruyor. Araba otomobillerimizin depolarını doldurmakta zorlanıyoruz gerçekten. Trump'ın bu krizi deyip geçecek durumda değiliz. Amerikalıları dert edittiğim için değil ama işim gereği size Amerika'daki olayları, gelişmeleri aktarıyorum. Amerika'da bu arada dizelin galon fiyatı 3.8 litreye denk geliyor. 5.6 doları geçmiş. 5 dolar eşikti, psikolojik eşikti. Dolayısıyla artık psikolojik eşikler her yerde aşılmış vaziyette. Bunlar tabii Trump'ın anketlerde performansının niye bu kadar düştüğünü de ortaya koyuyor. Zaten bir dizel kıtlığı da var. Ukraynalılara Rusya'da rafineri vurdurup alkışladılar bir de. Çok da böyle stratejik düşünce falan, rasyonel düşünce hiçbir yerde yok zaten. Trump sosyal medya hesabından ya da gazeteciler soru sorduğu zaman Hürmüz'ü açık tuttukları, Hürmüz'ü kontrol ettikleri, Hürmüz'ün kendilerinde olduğu, adını Trump Boğazı olarak değiştirmekten söz ediyor. Sosyal medyada petrol akışını günde 18 milyon varile ulaştığını iddia etti. Savaş öncesi yaklaşık 20 milyon varil biliyorsunuz. Tabii deniz taşımacılığını takip edenler bunun bir yalan olduğunu söylüyorlar. Yani nasıl olabilir? 130'a yakın her gün gemi boğazı geçiyorlar. Bunların hepsi petrol olmayabilir ama sonuç itibariyle şu anda 3-5, yani 1 Eylül'de mesela 5 gemi geçmiş. Nasıl oluyor da 18 milyon varili çıkartabilirler? Üstelik de bu 5 gemiden hiçbiri de petrol, ham petrol tankeri de değil. Yani dolayısıyla yalan söylüyorlar açıkçası. Hürmüz'den geçen, bilmiyorum, petrol piyasalarında manipülasyon için mi Trump bunu yapıyor diye herkes soruyor tabii. Bütün bunlar hal böyleyken diyelim ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. Ellerinde İran konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Her şey masada. Ekonomik baskı, askeri baskı, diplomatik baskı, gizli baskı, alet çantası dolu başkanın dedi. Bunların Bunların içerisinde tabii gizli operasyon, İranlı muhalif grupların silahlandırılması, gemilerin korunması, koruyoruz onları, çıkarıyoruz, enerji krizi yaşamadık. Yani bu içinde yaşadığımız koşullarda enerji krizi yaşanmadığını iddia ediyor J.D. Vance. Yani Türkiye'de bile mazotu, dizeli mazotu düşünürseniz ne haller aldığını bilmiyorum ne demeli. Yani hayatımızı tabii Amerikalılara ayarlayacağız. İşte tabii bedel ödetirken ilginç laflar da etti. Türkiye'yi izan altında bırakacak. Azerbaycan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, tüm dünyaya bakarsanız aslında çok sayıda ülke, bu ülkelerin isimlerini saydı tek tek ve çok sayıda ülkenin kamuoyunda söylemeseler bile özelde İranlılara bedel ödetmelerine yardımcı olduklarını söyledim. Nasıl acaba diye tabii bir soru düşüyor aklımıza. Bunun dışında tabii bu hafta Amerika İran'ı vurmuştu. Hürmüzgan eyaletinde bir düğün vurulmuştu. Çocuklar da hayatını yitirdi. J.D. Vance düğün katliamıyla ilgili sorular sorulunca Amerika'nın bu konuda tabii tarihi çok kalabalık. Pek çok katliam var Afganistan'da, Irak'ta. Başkan yardımcısı işte İran medyasındaki haberleri gördüğünü söyledi. Sadece İran medyası da değil bu arada, yani Reuters'tı, New York Times'tı, hassas mühimmatlarla öyle 130 metre falan sapacak şeyler değil bunlar, öyle deniyor. Ama tabii ki J.D. Vance Amerika savaşta asla sivilleri hedef almaz diye bir iddiada bulundu. Tabii bu konuda tarihleri çok kanlı, o yüzden komik, herkese komik geldi. Hassas güdümlü guide bomb denen bu süzülen bombalarla yapılıyor. Bir 1 Eylül'deki 4 yaşında bir çocuk dahil 5 sivilin öldüğü, 68'inin yaralandığı düğün katliamı tabii ki bu konuda İran Kızılay'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne mektup yazmış. Düğün saldırısını buraya taşımış durumdalar. Kasti olduğunu söylüyorlar. Yani bu hassas mühimmatların yüklü olduğu F-18 Super Hornet savaş uçağı. Yani havada da yani bir hedef sorunu olursa yön değiştirebiliyor. Dolayısıyla kasıt arıyor İranlılar tabii ki. Böyle bir durum var. Evet, şimdi Amerika içeride sıkışıyor. Hürmüz'ü açtık, petrol vesaire mesajlar veriyor. Bir yandan da Savaş Bakanı Pete Hegseth Wall Street Journal gazetesine bakarsanız asker konuşlandırma meselesini sessizce bölgede, Batı Asya bölgesinde uzatmış. Özellikle Amerikan ordusunda sıkıntılar var biliyorsunuz. Bir uçak gemisi çok uzun süre denizde kaldı. İsyanlar çıktı. Komutanların rahatsızlığı var. Ordu sekreteri Dan Driscoll, J.D. Vance'in yakın arkadaşı, okul arkadaşı, istifasını sunmuştu Trump'a. Dolayısıyla sessizce bütün bu Pentagon içinde tartışmalar yansırken asker konuşlandırma süresini uzatmışlar. Amerika'nın 50 bin kişilik askeri varlığı var bölgede ve denizlerde 2 uçak gemisi, 13 güdümlü füze destroyeri dahil 19 savaş gemisi olduğunu Wall Street Journal tekrardan hatırlatıyor. Dan Driscoll'un yerine de bir atama yapıldı vekaleten. Kara Kuvvetleri Sekreterliği, Ordu Sekreterliği diye de geçiyor Amerika'da. Adam Tell, bu tabii aslında asker kökenli değil ama bu pozisyona illa asker gerekmiyor benim bildiğim. Dindirlik işlerinden sorumlu, bakan yardımcılığı yapmış, senato ilişkileriyle Beyaz Saray'ın ilgilenmiş bir isim. İbrahim Anlaşmaları'nda da çok etkili, kritik rol oynadığı söyleniyor. Şimdi Ordu Sekreterliğine Dan Driscoll yerine atandı. Evet, tabii hal böyleyken İsrail bir kara savaşı derdinde gözüküyor İsrail yönetimi. Jerusalem Post gazetesinde enteresan haberler çıkıyor. İşte bir sanıyorum bir baş yazı yayınlamışlar. İşte ne kadar asker gerekiyor? 750 bin ila işte 1,5 milyon arası asker. Kocaman Batı Avrupa büyüklüğünde bir coğrafya tabii İran. Ama tabii askere alma değil, borç affına gidilebilir. Amerika'da 18-34 yaş arası ipotekleri olan, 40 bin dolar ortalama borcu olan pek çok insan var. Onları askere alıp 24-36 aylık hizmet karşılığında borçlarını silmek, borçlu gençlerden asker devşirmek, İran'a ölmeye göndermek gerçekten çok parlak fikir. Tabii aynı zamanda ayrılıkçı hareketler, Kürtler, Araplar, Beyluçlar bunları zaten şu an biz konuşurken desteklediklerine bu arada kimsenin şüphesi de olmamalı bence. Ayrıca Çin de var bu senaryolarda. İşte Çin'in Tahran'a verdiği desteği kesmesi karşılığında İran petrolüne erişim garantisi. Çinlilerin bunu kabul edeceğini doğrusu düşünmüyorum. Yeni Venezuela'da şirketlerinin haklarının peşine düşmek zorunda kalıyorlar. Başkanı kaçırdıktan sonra petrole el koydu Amerikalılar biliyorsunuz. Dolayısıyla Çinlilerin buna kanacaklarını zannetmiyorum. Neyse böyle bir Amerikan durumu, savaş durumu var. Hazine Bakanı Scott Bessent da G20 toplantısı yeni yapıldı. Aktarmıştım biraz size Amerika'da Asheville'de. AB'nin de İran'a yönelik İran'a ve ticaret ortaklarına yönelik ekonomik savaşta Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldığını duyurdu. Mali can simitleri kesilene kadar durmayacağız dedi. Brüksel'den henüz bir tepki görmedim ama zaten onlar da çok farklı davranmayacaklardır diye düşünüyorum. Evet, bunun dışında bölgeden önemli haber olarak tabii işte Yemen Husilerin Ensarullah Hareketi'nin Taiz eyaletinde Suudi destekli güçlere ağır saldırısı var. Saldırıya geçmiş gözüküyorlar operasyonlarla. El Sisi İtalyan Savunma Bakanı'nı ağırlıyor Mısır'da. Çin Devlet Başkanı ziyaret etmişti hemen sonrasında. Kızıldeniz güvenliğine odaklı tabii ki seyir sefer serbestisinden bahsediyorlar ama Yemen sorunu, Babil Mendeb, Hürmüz tabii çözülmeden bunlar nasıl mümkün olacak tabii kimse bilmiyor. Ama asıl gelişme Lübnan'da tabii. Lübnan'da günlerdir aslında bu hafta her gün haberler geldi. Lübnan'ın güneyinde çok ağır İsrail bombardımanı oldu. Topçu atışları, hava saldırıları, karadan sızma girişimleri ve sonuçta bütün bu krizde Hizbullah savaşçılarının tuttuğu çok kritik bir tepe olan Ali El Tahrir Tepesi, bunun tarihi önemi de var. Direniş güçleri açısından İsrail ordusu tarafından ele geçirildiği söyleniyor. Tabii bir altında devasa bir tünel kent olduğu belirtiliyor. Bir takım video görüntüleri yayınlandı. Yerel kaynaklar konum bilgisi olmadığını söylüyorlar. Fakat benim Beyrut'taki arkadaşlardan aldığım bilgilere göre gerçekten öyleymiş gibi gözüküyor. İsrail'in Ali El Tahrir'i ele geçirdiği iddiaları gerçeğe yakınmış gibi duruyor. Bütün bunları yaparken İsrail'in tünelleri gazladığı bir süre önce çok özür dilerim. Evet, yani Ali El Tahrir tepeleri ve tünelleri içeride bulunan savaşçıları kapaklarından gazladıkları yolunda haberler var. Henüz doğrulanmadı ama İsrail kaynakları artık işin bittiğini söylüyorlar. Lübnan'dan önemli bir gelişme. Tabii bunu İran'a bir darbe olarak da aktarıyorlar. Seçim yaklaşıyor. Tabii Netanyahu için seçimde bir koza dönüşebilir bunlar. Bir başka İsrail seçim kampanyasının vurgusu Filistinlilerin Gazze'den tehciri. Herkes aslında bahsediyor hemen hemen. Ama en çok tabii aşırı sağcılar. Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir canlı yayında duyurmuş. İlk yılda 250 bin, 7 yıl içinde 1.9 milyon Filistinli Gazze'den ayrılacak diyor. Anket yapmışlar İsrail toplumunda. Güneyde %86, Batı Şeria'da %89, yani işgal altında Batı Şeria tabii, yerleşimler var orada. Ve İsrail toplumunun genelinde %76 Gazze'den göçün teşvik edilmesini destekliyorlarmış. Ayrıca iddiası Filistinlileri kabul etmeye hazır olduğunu söyleyen ülkeler olduğu. Tabii para karşılığı, yani bütçe karşılığı ve sanıyorum İsrail devletiyle pazarlık yaptıklarını da söylüyor. Evet, gerçekten trajik tabii. Gazze'deki gelişmeler nereye varacak bilmiyoruz. Trump'ın barış planına da Türkiye'ye dair pek çok ülke imza koymuştu ama İsrail'deki planlar sürgün, tehcir. Batı Şeria'da yeni konut inşasına da onay verdiler bu arada. 1516, yani hadi Gazze'den sürdüler, ne yapacaklar? Batı Şeria'dan da mı ileride sürecekler diye insana sorduracak gelişmeler tabii. Netanyahu bir de bir seçime artık 27 Ekim'de, 2 aydan az zaman kaldı. AI, yapay zeka ile bir video hazırlamış ve bu videoda New York Belediye Başkanı Mamdani, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın dini lideri Hamaney, Filistin yönetimi lideri Abbas buluşuyorlar bu videoda ve buluşuyorlar, ne yapıyorlar? İşte telefonda birbirlerine, işte Mamdani diyor ki dostum Erdoğan, Netanyahu sonrası parti yapacağız, geliyor musun? Erdoğan tabii diyor, Müçteba'yla kalanlarla geliyorum diyor. İşte hastane yatağında Müçteba Hamaney var, Netanyahu'yu deviriyoruz diyor. Abbas ben zaten yoldayım diyor vesaire. Yani hani Netanyahu, İsrail halkına herkes beni devirmeye çalışıyor, bütün İsrail düşmanları dolayısıyla beni seçin diyor. Tabii bilmiyorum buna yaşadıklarından sonra ne kadar kanacaklarını göreceğiz. Maalesef medya artık zaten bir de her şey yapay zekaya dönüşüyor. Gerçek bilgiler değil. Wikipedia'da, Google'da arama yapıyorum, bilgiye ulaşıyorum falan diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Şimdiden söyleyeyim, onu da vaktim yeterse aktaracağım. Ama bu hallere düştü artık siyaset. Bir de özgürlük filosu yola çıkacakmış efendim. Avrupa'dan hareket edecek. Bu Sumut filosu, küresel Sumut filosu ayrı karıştırmamak lazım ama birbirlerine destek veriyorlar. Ekim ayında yola çıkmayı planlıyorlarmış. İspanya, Portekiz, İtalya limanlara uğrayacaklar. Tabii İsrailler filoları durduruyorlar biliyorsunuz. Aktivistlere de oldukça kötü muamele yapıyor. İsrail'in Suriye sınırında bir tatbikatı var. Savaş senaryolarını Golan Tepelerinde test etmişler. Washington Post gazetesi ilginç bir, ben dün dikkatimden kaçtı, belki benim saatimden sonra yayınlanmıştır. Suriye Irak'la birlikte efendim günde yaklaşık 5000 tanker kamyonla petrol ürünlerini Akdeniz'deki Banyas limanına getiriyor. Yani yeni yönetim, El-Şara yönetimi istikrarlı bir kara koridoru kurdu. Yani Trump'ın petrol piyasalarını rahatlatacak şekilde işlev görüyor. Zaten bir de boru hattı, 5.7 milyar dolarlık boru hattı inşası var. Günde 2 milyon varil kapasiteli olacak. Yani tabii 2,5 yıl süreceğini söylüyorlar. Siz onu uzatın biraz daha. Trump bunu çok beğenmiş ve Suriye için bu harika diyor. Hürmüz Boğazı'na alternatif. Şimdiden bu rotalar tartışılıyor. İyi de yani Avrupa'ya gidecek ya da batıya çıkacaklar, tamam da bu Banyas'tan Akdeniz'e, asıl Asya'nın petrole ihtiyacı var. Üretici güçler, Batı firmaları da Asya'da yatırım yapıyorlar, fabrikaları orada. Dolayısıyla bilemiyorum tabii tam olarak neye yarayacak. Daha karmaşık bir durum elbette. Evet, bunun dışında İngiltere'de yeni yönetim, Andy Burnham yönetimi üzerinde baskılar artıyor. Filistin'le dayanışma kampanyası düzenlenmişti. 5000 imzalı bir dilekçeyi Başbakanlık Konutu 10 numaraya teslim etmişler. Uluslararası hukuk ve Filistinlerin haklarının korunması için baskı unsuru oluşturuyorlar. Tabii İsrail'de İngiliz yönetimiyle papaz olmuş durumda. Andy Burnham yönetiminin başında dertler var diyebiliriz. Tabii eski sömürge gücü olarak İngiltere'de daha canlı bir konu bu, onu da hatırlatalım. Benim atladığım bir haber vardı, onu da aktarayım. Almanya İsrail'e 930 milyon dolarlık silah ihracatını onaylamış. En son bir Dolphin sınıfı Dragon denizaltısı İsrail'e teslim edilmek üzere yola çıkmıştı. Ama tabii ki bunun ötesinde soru önergesi verince ortaya çıkmış. Aslında tabii Batı Şeria Gazze'de çok olumsuz şeyler yaşanınca Almanya İsrail'le ticaret konusunda karar almıştı. Bir dondurma kararı, kısıtlama diyelim. Tam dondurma değil ama topu topu 3,5 ay sürmüş. Ardından tabii tarihsel sorumluluğumuz var Yahudilere karşı diyerek silah ihracatı toplamda 15.8 milyar dolara ulaşmış Almanya ile İsrail arasında. Evet, Doğu Akdeniz'den bahsederken bir de Avrupa Parlamentosu'nda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı darbe sonrasında Türk askerlerinin cinsel şiddetine maruz kaldığı iddia edilen Rum kadınlar için Lefkoşa'da bir anıt finansmanı gündeme alınmış. Dışişleri Bakanlığı sert tepki göstermiş ve gerçeklerin çarpıtılıp siyasallaştırıldığını söylüyor. Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engelleyen bir harekat olduğunu söylüyor açıklamada ve AB yetkililerine, AB kurumlarına çözüme katkı sunmak yerine propagandalara alet olmakla eleştirmiş. Bugün Mitsotakis Yunan Başbakanı'nın ayrıca Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşmesi, basın toplantısı var. Mitsotakis Türkiye'nin Avrupa yolunun Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkisinden geçtiğini söylemiş. Avrupa'ya gitmek gerekmiyorsa demek ki Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkisi kurmayacak mıyız? Yani bu mu bütün mesele? Yani Avrupa yüzünden Türkiye Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkileri mi kuracak? İlla onların şartları. Neyse bir şey diyemeyeceğim doğrusu. Ege'de Türk provokasyonları hakkında bilgilendirmiş Costa'yı Mitsotakis. Bizimle iyi geçinin bakın, yoksa sizi Avrupa'ya almayız gibi de tehdit etmiş Mitsotakis. Bildik meseleler. Evet efendim, bir de Amerika'dan bir aktarım da var, daha var. O da ABD'de üniversitelerle ilgili Temsilciler Meclisi, Kongre'nin alt kanadı 169'a 237 oyla İsrail'i boykot etmek ve öğrenci değişimlerinin kısıtlanmasını yasaklayan bir tasarıyı onayladı. Tabii daha senatoya gidecek ve 33 demokrat vekil lehte oy kullanmış buna. İki cumhuriyetçi farklı oy kullanmış, kabul etmemiş. Artık yani zaten üniversite kampüsleri Amerika'da Gazze krizi yüzünden biliyorsunuz çok gösteriler olmuştu. 2023 sonrasında 2024'te Trump gelince bunlar kesildi. Şimdi de Senato onaylarsa, Trump da imzalarsa artık tabii değişim programlarının etkileyecek, fonları, üniversitenin fonlarını etkileyecek, akademiyayı etkileyecek diyebiliriz. Federal fonlardan yararlanamayacaklar İsrail'i boykot eden ya da eleştirenler. Evet, bu hafta Şangay İşbirliği Örgütü'nün Kırgızistan başkenti Bişkek'te toplantısı vardı. Elimden geldiğince görebildiklerimi aktarmıştım. Ardından neredeyse eş zamanlı olarak zirve toplantısı, devlet başkanları toplantısı hemen bitti. Vladivostok'ta Doğu Ekonomi Forumu yapıldı. Özellikle ekonomi forumunda işbirliği Avrasya coğrafyasında öne çıktı. Çin ve Rusya'nın dayanışması öne çıktı diyebiliriz. Hürmüz kriziyle ilgili deklarasyon, ticarette reform, pek çok talep, çok kutuplu dünyanın talepleri dile getirildi. Ama tabii en göze çarpan Rusya-Çin ilişkileriydi doğrusu. Bu Vladivostok'ta hemen ardından Şiyev sonrası düzenlenen enerji iş forumu. Tabii pek çok etkinlik yapılıyor Çin-Rusya arasında. Xi Jinping mesajlar göndermiş durumda. Başbakan yardımcısı Çin'in Vladivostok'ta. Rusya lideri tabii orada bir takım projeler, daha Rusya içini ilgilendiren projeler, özellikle uzak doğuyu, Rusya'nın uzak doğusunu kalkındırmakla alakalı lojistik merkezler, Çin'le birlikte uluslararası tren seferlerinin başlatılması, ulaşım bağlarını güçlendirmek, efendim mineral gübre fabrikaları, tünel inşaatları, pek çok şey, madencilik, pek çok başlıkta açıklamaları oldu. Arktik bölgesi de tabii yoğun tartışılıyor anladığım kadarıyla Doğu Ekonomik Forumunda. Bir haber var Reuters'ta bugün Çin'le alakalı dikkat çekici. Bir takım bilgili kaynaklara dayanarak aktarmışlar. G20 toplantısında ortak bildiri çıkmamıştı ticaret konusunda. Tabii Amerika ile Çin arasında henüz tam gerginlik teskin olmuş değil. Bu ay sonlarında da Çin liderinin ABD'ye gitmesi bekleniyor. Henüz kesin bir şey açıklanmadı. Büyük olasılıkla gidecek, öyle anlaşılıyor. Öncesinde Reuters haber ajansı bazı Çin nadir toprak element tedarikçisi şirketlerin yönetimden endişe ettikleri için Amerika'ya sevkiyat yapmayı reddettiklerini aktarmış Reuters. Tabii çifte kullanımlı, askeri kullanımlı bir takım malzemelere kısıtlamalar da getirilmişti. Pek çok toprak elementi, mıknatıs, iyum, indiyum, fosfit, tungsten gibi malzemeler, bunlar çok kritik malzemeler. Arz sıkıntısı ortaya çıkacağı endişeleri öne çıkmış haberde. Yaptırımlar tabii Çin'in elindeki en önemli silahlardan bir tanesi bu. En başta Batı savunma sanayi için gereken nadir toprak elementleri, mıknatıslar olduğunu tekrardan hatırlatayım. Tabii olası Trump-Xi zirvesinin gündemine bu konuyu özellikle de almışlar. Planlama gündemine aldıklarını aktarıyor Reuters Haber Ajansı. Evet, gelelim Ukrayna gündemine. Doğu Ekonomi Forumu'nda önce Bişkek'te, Şiyer'de, sonra Vladivostok'ta Rusya Devlet Başkanı dün ana oturuma katılmıştı. Bu hafta Ukrayna krizinde de önemli gelişmeler oldu. Çünkü mesajlarını aktarmıştım Batı'ya. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Batı'nın Putin'in verdiği mesajları, özellikle Zelenski'nin sivil havacılığı tehdit etmek dahil tehditlerine verdiği tepkileri görmezden gelmemesi gerektiğini vurguladı. Dikkatle değerlendirmesi gerektiğini söylüyor. Pek çok şey söyledi Putin. Ben de aktarmaya çalıştım sizlere. Rusya'da bu konuda Dış Savunma Politikası Konseyi Araştırma Direktörü Yardımcısı Dmitri Suslov'un 3 mesaj olarak özetlediği bir şekilde bizim Sputnik'te güzel aktarmışlar. Değerlendirme olarak onu aktarmak istiyorum. Ben de size ne dediğini söylemiştim zaten. Çözüm müzakereleri Rusya ve Ukrayna arasında birinci mesajı bu, sağlanması gerekiyor. Yani arabuluculuk yapabilir Batılılar ama anlaşma iki taraf arasında olabilir. Tabii Batılılar Ukrayna'yı düşünmüyorlar. Önemli olan onların derdi Rusya'ya zarar vermek. Ne kadar zarar verirlerse tabii Batı'yla anlaşmak zor bu koşullarda. Zaten şimdiye kadar olumsuz deneyimleri var. Minsk anlaşmaları daha öncesinden ve sonrasında. Geçen sene Anchorage'da Amerikalılar geri adım atmıştı. İkinci önemli açıklama, mesaj diyor. Özellikle de tabii Rusya derinlerine uzanan terörist saldırılar. Bunları kınamak yerine aslında yardım ederek suç ortağı haline geldikleri. Bu sivil havacılık tehdidi biliyorsunuz Türkiye İstanbul Havalimanı bu arada bir hub oldu. Bütün Avrupa'dan, Batı'dan, dünyanın her yerinden uçuşlar İstanbul'dan yapılıyor. Bu en çok da Zelenski'nin sivil havacılık tehditleri, dün de aktarmıştım, bizi ilgilendiriyor. Bunu kitlesel bir devlet terörizmi, kitleleri yok etmeye yönelik açık devlet terörizmi olarak nitelendirdiği Putin'in böyle bir değerlendirmesi var. Ve burada Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un Rusya'da sivil hedefleri de teşvik ettiklerini, açıkça bunlar hani çok stratejik önemde gibi laflar etmesi de ayrıca hemen not edildiğini anlıyoruz. Rusya'da herkes bahsediyor zaten. Üçüncü mesaj tabii aslında Amerika ile ilişkileri yeniden tesis etmeye Rusya'nın açık olduğu ama ABD'nin hazır olmadığı. Tabii Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı, Rusya Maliye Bakanı'yla o da katılmıştı. G20 üyesi çünkü Rusya. Avrupalılar niye katıldı diyorlar ama Rusya Federasyonu hala G20'nin üyesi. G8'den dağıldı zaten G8 ama G20 duruyor. Neyse, Scott Bessent böyle Rusya'ya da sıcak mesajlar vermeye de çalıştı aslında ama hani konuşmak lazım diye. Sonuç itibariyle ilişkilerin tesisi ancak ateşkes sonrası mümkün olabilir diye de eklemişti. Tabii Rus uzman Dmitri Suslov bunun kusurlu bir yaklaşım olduğunu Rusya açısından, her şeye rağmen Rusya'nın ilişki tesis etmeye hazır olduğunun Putin tarafından dile getirildiğini söylemiş. Bugün Putin'in danışmanlarından Anton Kobyakov'un da mesajları var. Vladivostok'ta Doğu Ekonomi Forumu'nda artık Ukrayna'da geri dönüş noktasının ötesine geçildiği değerlendirmesi yapmış. Yani ölmekte olan bir ülkeye dönüştü. Nüfus gidiyor. Kadınları askere almaktan bahsediyorlar. Doğum oranları felaket durumda. Batı'dan paralarla bütün bu savaş Rusya'ya karşı veriliyor. Ve çatışmayı uzatmaya çalışıyorlar. Oyalayacaklar, terörize edecekler, baskı uygulayacaklar, aldatacaklar, kandıracaklar, entrikalar çevirecekler diyor. Diğer yandan da Rusya her zaman Rus dünyasının bir parçası olduğunu hatırlatmış. Yani bütün şehirler Rus şehirlerinin anası, işte Odessa'sından Kiev'ine, bunları da hatırlatmış. Geçici bir iktidar var, yakında kendini tüketecek diyor. Tabii Avrupa'ya da mesajlar var. Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, sanıyorum aynı yerden, yanlış söylemeyeyim ama İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı ve militarist Japonya'nın dünyada yol açtığı tahribata değinmiş. Sovyetler Birliği'nde 27 milyon insan öldü. 14 yılda Çin'de 35 milyon insan hayatını yitirdi. Yeni yıl dönümü vardı. Amerika'da 413 bin, İngiltere'de 450 bin, yarım milyon yani, ne kadar düşük görüyorsunuz. Bütün bunları hatırlatmış ve evimiz diyor, bugünkü yaşamımızı mümkün kılanların kahramanca eylemleriyle ilgili gerçeği korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak. Yani bu tarihsel bir misyon da aynı zamanda, böyle gördükleri anlaşılıyor. Bugün Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Özellikle bu havacılık tehdidiyle ilgili olarak özel bir toplantı düzenlenmesine şimdilik gerek görmediklerini dile getiriyor. Aynı zamanda Ukrayna'da bir çözüm süreci hiçbir zaman dışlamadıklarını tekrarlamış ama henüz somut bir emare yok. Bu Batı kaynaklarında Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın bu hafta tekrar Moskova'ya gideceği haberleri var. Bu konuda bilgilendirme yapılacak demekle yetiniyor Peskov. Oysa Jack'leri söylüyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Haftaya netleşir yani. Yani gelecek sene terör faaliyetlerini durdursunlar demiş Dmitri Peskov. Putin'in 2 yıl önce Rusya dışişlerinde yaptığı konuşmadaki pozisyonlarını, koruduklarını tekrarlamış. Yani yeni bir fikir yoksa niye geliyorlar diye de bir açıklama olmuştu Sergey Lavrov'dan. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bakalım yeni bir şey gideceklerse götürecekler mi? Asıl tabii Batı menşeli silahların Rusya'ya yönelik kullanılmasıyla ilgili açıklamaları var. Özellikle Almanya ve Fransa'nın uzun menzilli füze ve İHA sistemleri geliştirme planları. Bunları duyduk, not ettik diyor. Batı menşeli bu silahların üretildiği tesislerin kendileri için meşru hedef olduğunu da dile getirmiş Dmitri Peskov son yaptığı açıklamada. Evet efendim, tabii Rusya, Ukrayna, Batı destekli Ukrayna'nın İHA'larının hedefi oluyor elbette ama bir de Rusya'nın vurduğu yerler var ki görüntüleri görmeniz lazım. Onları pek haberleştirmiyorlar. Dün tabii Ukrayna 500 aşkın İHA fırlatmış, 548. Bunların sadece 143'ü Moskova bölgesine yaklaşırken, yani kent değil de çok büyük bir alan çünkü, çok dış kesimleri, orada da hepsi vurulmuş. Bazı yerlerde tabii parçaları düştüğü için yangın çıktığı, 2 kişinin yaralandığı bilgileri var ama muazzam bir hava savunması var. Yani 548 fırlatıyorlar, sıfır yani, enkaz düşmeler sayılmazsa. Büyük ölçüde başarısız olduğu anlaşılıyor ama tabii ki bir kaos da yaratıyor. Aynı şekilde sabah yine başka İHA'lar, Zelenski'nin tehdidinden sonra Soçi, Krasnodar bölgesinde. Yani bunlar tabii ki cepheyi etkilemiyor, cephede bir şey değiştirmiyor. Özellikle New York Times gazetesinde Ceren 4 ve Ceren 5 jet motorlu İHA'larının Kiev'e nasıl bela olduğuna dair haberler gördüm. Haber var daha doğrusu. Batı'nın yani 10 gün önce Palantir depoları da vurulmuş. Tabii Zelenski'nin 40 günlük savaşı döndü dolaştı. Ukrayna'yı depolar her yeri vuruyor yani açıkçası. Rusya'da hasar meydana geliyor ama bunun 10 katı Ukrayna'da meydana geliyor diyebiliriz rahatlıkla. Kiev'de tren istasyonu yakınları yine hedef olmuş, askeri hedefler seçiliyor. Tabii elçiler, melçiler hep o trenlerle gidip geliyorlar, bunu hatırlamak gerekiyor. Donbas, Kuzey Donbas hattı çöküyor. Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Zaporojye bölgesinde daha güneyde Orehov, Harkov'da Volçansk'ı Rusya güçlerinin ele geçirdiği bilgilerini gördüm. 3000'e yakın askerin sıkıştığı haberleri var. Ukrayna askerlerinin o bölgede akıbetleri ne olacak bilmiyorum. Tabii silah taşıyan Karadeniz'de gemilerin vurulduğu açıklamaları var Rusya Savunma Bakanlığı'nın. Dün gece saatlerinde Ukrayna kanalları Coca-Cola fabrikası ceranyumlarla vuruldu diye iddia ettiler. Ben görmedim böyle bir şey ama onlar öyle iddia ediyor. Zelenski de hemen ayağına gelen topu Trump'a doğru savurdu ve tabii bakınız işte sizin Amerikalıların Coca-Cola fabrikası gibi açıklamalar yaptı. Trump'ı belki etkilemeye çalışıyor, bilmiyorum. Bugün Cumhurbaşkanlığı ofisinin başındaki Budanov'un New York Times'a demeci var. Bayağı bir sallamış açıkçası, dosyayı bilenlerden biri olarak söylüyorum. Neyse, çok önem vermedim doğrusu açıklamalarını, ama herhangi bir taviz vermediklerini söylüyor. İşte Ocak ayında bu yılın bir takım görüşmelere atfen kendince bilgiler vermiş. Bu ay yeniden görüşmelerin başlayabileceği, 2027 ilkbaharından önce ateşkesin sağlanamayacağı gibi bir takım öngörüleri var. Ciddi almak gerekiyor mu emin değilim. CIA'yı yetiştirmesi bir alt düzeyde askeri istihbaratçıyken bir anda yolsuzluklarla koltuğundan olan Yermak'ın yerine Cumhurbaşkanlığı ofisinin başına geçti Budanov. Evet, Trump'ın açıklamaları var. Trump İngiliz GB News'a röportaj verdi. Burada bir şey demiyor aslında. Başaracağız bence. İşte sona ermesini istiyorum. Çok düşmanlar birbirlerine gibi böyle saçma sapan şeyler söylemiş Donald Trump. Miami'de Aralık'ta G20 zirvesi var. Liderler zirvesi. Putin'i davet etmeye henüz karar vermediğini söylemiş. Ama tabii diğer söyledikleri daha ilginç. Daha doğrusu sosyal medyada açıkladıkları. İşte mühimmat eksikliği tartışılıyor İran savaşı nedeniyle. Onlara haber yapan hain pislikler diye nitelendirmiş Trump, ama bir de dönüyor, biz stok yapıyoruz burada diyor. ABD yani mühimmat stokluyor bir yandan, müttefiklere de satış yapılacak tabii, yakında başlayacak diyor. Fakat diyor Biden yönetimi Ukrayna'ya boş beleş bir sürü mühimmat verdi, silah verdi, onların parasını da Avrupalılardan tahsil edeceğiz diyor. 100 milyar dolar değerindeki kaynak bedelsiz verildi Ukrayna'ya ve NATO'ya. O parayı yine de talep edeceğiz. Yani biraz gecikmeli olsa da diye Avrupalılar ne düşünmüştür bilmiyorum açıkçası. Evet, ABD'nin NATO temsilcisi Whitaker'ın açıklamaları var. Rusya'nın acil bir tehdit teşkil etmediği yolunda. Neden etmiyormuş dersiniz? Çıkmaza girmiş. Yani sürekli her yerde bu değerlendirmeleri görüyorum. Bir şey diyemiyorum açıkçası. Dediğim gibi Hitler Almanya'sında herkes Berlin çökerken, Almanya gerilerken ordularının Moskova önlerinde olduğunu zannederlermiş. Tarih maalesef trajikomik bir biçimde tekrarlıyor kendini, tekerrür ediyor. Wall Street Journal'da yine militarist bir haber, makale var. Rusya'nın Avrupa'ya daha cüretkar biçimde saldırdığını iddia ediyor. Sabotaj, kundaklama, suikast girişimleri. Ya habire Moskova'da ya da başka yerlerde Rus generallere suikastlar yapılıyor bu arada. Yani kime suikast yapılmış? Benim bildiğim Ukrayna'nın çok ciddi Avrupa'da suikastleri var bu arada. Yani kendi Avrupa medyasının filan yazdığı suikastlar bunlar. Ben demiyorum yani. En son hani Portekiz'de işte en son nerede oldu? İspanya'da mı oldu? Madrid'de mi oldu? Bir başka iş adamını öldürmeye kalkıştılar. Hepsi neyse. Bu tabii herhangi bir kanıt falan ortaya konmadan halka bakın Rusya size saldırıyor diye mesaj vermek üzere giderek daha cüretkar oldu şeklinde. İttifak liderleri ikilemle karşı karşıya kalıyorlar. Yaptırımların ötesinde başka bir şey yapabilirler mi? Ne yapabilirler mesela? Dünya savaşını çıkartabilirler, asker göndermeye kalkabilirler mi? Bence kalkamazlar. Yani boş beleş provoke edici, boş beleş yazı diye ben buna derim. İşte alıntılar yapmış. Bir tane eski Alman Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Nikolaj Putin'i acıtacak noktalara baskıyı uygulamalı. Her hibici saldırıda Almanya yardımı arttırmalı falan filan. Yani sanki yardım etmiyormuş gibi. Gerçekten çok acayip. Benim görebildiğim kadarıyla bu Leipzig olayı dün aktarmıştım size. Bunu bir döngüye çevirecekler ve kimse ne olduğunu bilmeyecek. Zavallı Avrupa halkları, onlara da propagandayı gazlayacaklar. Dün gece bile vardı Münih'te Rohde Schwarz, bu önde gelen savunma elektronik şirketlerinden birisi. Ona molotof alınmış. İşte iki Bulgar vatandaşı, birisi gözaltına alınmış filan. Yani kim vurduya gidecek zavallı Avrupalılar, yapacak bir şey yok. Almanya'da seçimler var tabii. Merz kendini ispatlamaya çalışıyor. Ayakta kalmamızın tek yolu bir arada durmak, hem Amerika ile hem Çin'le anlaşmazlık yaşıyoruz filan gibi laflar ediyor büyük kahraman. Almanya'da durum yani tabii ki zengin bir ülke, ama en son gördüğüm yine otomotiv sektöründe sıkıntı var. Volkswagen yeniden yapılanma çerçevesinde ek 50 bin kişi daha işten çıkartma planını onaylamış. Zaten bir 50 bin kişiyi çıkartıyorlar, 100 bin kişiyi işten çıkartacaklar. Bugün olmasa bile yarın bunların hepsi tabii ki ekonomik duruma yansıyacak. Onlar Rusya'yla İHA'cılık oynuyorlar, herkes dalga geçiyor havaalanında. Üzerindeki patlayıcı falan tartışmalı. Bir tane otobüs şoförü 4 saat orada duruyor, apronda gidiyor, ayağıyla vuruyor falan. Böyle gerçekten millet dalga geçiyor. Yakınlarda Rus pasaportu bulunmuş falan, onunla dalga geçiyorlar. Açık bir yanıltma operasyonu olduğu ortada bana sorarsanız. Neyse, sonuçta ne oldu? Başkonsolosluğu kapatma kararını duyurdular. Rusya'da Goethe Enstitüsü'nün şubelerini kapatıyor şu anda. Almanya Dışişleri Bakanı Vadepul çok üzüntü duyuyorum demiş. Goethe Enstitüsü kapatıldığı için böyle Almanca zaten öğretilmiyor artık falan gibi şikayet ediyorlar. Sanki Almanya'da Rusça öğretiyorlarmış gibi. Gerçekten enteresan bu Batılılar. Evet, bu arada Almanya Ukrayna için 5000'den fazla 5000 kilometreden uzun menzilli pardon 1500 kilometrelik menzili 5000'den fazla SİHA üretecekmiş Rusya'yı vursun diye. Yani bunları göstere göstere yapacaklar ama Rusya'da hiçbir şey yapmayacak tabii. Çok enteresan bir bakış açısı. Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği uzun menzilli füze uyarısı yayınlamış. Meşru askeri hedefler haline geleceğini söylüyorlar. Evet, 1500-2000 kilometreye kadar bu SİHA'lar aynı zamanda füzelerde tabii yapıyorlar. Şöyle deniyor elçilik açıklamasında, Almanya'nın sınır tanımayan militarizasyonunu eleştirenler haklı olarak bu tür silahların konuşlandırılacağı yerlerin kaçınılmaz olarak Rusya için meşru askeri hedefler haline geleceğini belirtiyorlar. Evet. Dmitri Medvedev'in tabii onun da bir Almanya'ya yönelik açıklamaları var. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını hatırlatıyor Almanya'ya. Alman nazizminin ülkeyi getirdiği yeri. Aklı selime dönmeli Alman hükümeti ve dengeli bir politika izlemeli diyor. Bandera yanlısı bir rejimi destekleyerek Rusya'ya karşı mücadele etmeye çalışıyorlar. Neo-naziler gibi davranıyor Alman yetkilileri. Üstelik de Rusya ile işbirliğini reddettikleri için kendileri ekonomik olarak zarar görüyorlar diyor. Yani rasyonel bir biçimde açıklanacak bir psikoloji değil bu. İngiltere'de Andy Burnham tekrardan o da Leipzig vakasına sarmış. Tam bir uluslararası dayanışma vurgusu yapıyor. Maslahat Güzar'ı çağırmışlar. Andrei Kelin artık görev süresini tamamlamıştı, Rusya'nın büyükelçisi. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev eleştiriyor Avrupa politikalarını. Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar, istihbarat, eğitmen sağlandığını hatırlatıyor. Binlerce kilometre derinliklerinde saldırılar düzenlemek için böyle sistemler göndermek akılsızca değil mi diyor. Başka bir devletin arka, savaşlara değiller bu arada Rusya'yla hiçbiri. Başka bir devletin arka cephesine saldırarak ne bekleyebiliriz diyor. Evet, ayrıca zafer kazanma çabaları gerçekçi değil. Nükleer bir güç Rusya diye eklemiş. Efendim, Norveç bu arada bir Svalbard'da Rus gemisi, bu gemi çift kullanımlı, hem ticari bilimsel bir gemi hem de düzenli kargo yolcu da taşıyor. Profesör Molchanov'u gasp etmişler. Ukrayna şirketi Naftogaz'ın mahkemeden çıkardığı karara dayanıyorlar. Ama aynı zamanda Norveç'in Rusya'yla bölgeyle ilgili bir Svalbard anlaşması var. Bu anlaşmaya göre son derece hasmane bir hareket olarak algılanmış Moskova'da. Dışişleri Sözcüsü Zaharova gerçek bir korsanlık bu diye nitelendiriyor. Tabii itiraz ediyorlar. Ta 1920'lerde imzalanmış bu Svalbard takım adalarının egemenliğini Norveç'e devrederken tanınan haklarla ilgili bir anlaşma bu Svalbard anlaşması. Evet, hal böyleyken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko'nun Doğu Ekonomi Forumu'nda açıklamaları ilginç. Tabii LNG boru hattı gazını artık almak istemiyorlar. Pahalı gaz istiyor Avrupalılar. Rusya'nın gazını istemiyorlar. Fakat bazı Avrupa ülkeleri gaz tedarikini sürdürmek istiyorlarmış. Grushko'nun açıklamasına göre. Bu kış pek de dolu gözükmüyor ama çok da endişeli gözükmüyor Avrupalılar. Bilmiyorum ne olacak, hep beraber göreceğiz. Rusya'ya yönelik son yaptırımların uzatılmasını yine Slovakya reddetmiş gözüküyor. Avrupa içerisinde tabii sıkıntılar eksik değil. Herkes hem tamamen aynı görüşte bazı ülkeler farklı düşünüyorlar. Efendim bu hafta çok da bahsedemedim jeopolitik gündemden ama Nepal'de bu 26 Ağustos'taki sel, heyelan felaketi gerçekten feci bir felaket. 1290'a ulaşmış durumda can kaybı. Bir de 9. günde mucize bir kurtuluş var. Yerin 170 metre altındaki tünelde iki işçiyi 9 gün sonra canlı çıkarmışlar. Çok başarılı.

İngilizler yenmişti. Daha sonra 2013 mü? Bayağı bir geç bir dönemde, evet 2013'te referandum düzenlediler. %99'un üzerinde oyla Falkland sakinleri İngiltere'ye, tabii İngilizler insanların beyinlerini emerek emperyalizm yaptıkları için o yüzden İngiltere'de kalmayı tercih etmişlerdi. Şimdi tabii Trump bu İngiliz yayın organı GB News'a, Great Britain News herhalde bu, bilmiyorum ilk defa duydum, röportaj verirken Falkland Adaları konusunda bir kriz çıkarsa İngiltere ile ya da Britanya ile Arjantin arasında destek verir misiniz diye sormuş muhabir. O da ya çok uzak o adalar. O adalar İngiltere'ye çok uzak demiş. Çok şey yapmamış. Ardından da Hürmüz krizi, İran krizinde Londra bize yeterince destek vermedi demiş. Ama Trump tabii bu kırmızı yeşil ışığı alan Javier Milei, Arjantin'in aşırı sağcı devlet başkanı, özellikle Falkland Adaları'nda, Malvinas açıklarında hidrokarbon kaynakları aranıyor. İngilizler tabii petrol projeleri peşinde oralarda anladığım kadarıyla. Milei onlara yaptırım paketi duyuruyor ve adalar bizim olmalı diyor açıkçası. Bilmiyorum ne olacak buradan. David Miliband, yeni İngiliz Dışişleri Bakanı, İngiltere'nindir adalar, İngiltere'ye ait kalacaktır diyor. Kendi kaderini tayin etme hakkı önde gider. Bu hak uluslararası hukuka dayanır ve kararlı bir biçimde savunacağız. Tabii Donbas halkının da kendi kaderini tayin hakkı var ama Miliband'a kimse sormuyor Malvinas'ın kendi kaderini tayin hakkı olup da nasıl Kırım'ın ya da Donbas'ın kendi kaderini tayin hakkı olmuyor diye sormadıkları için rahat rahat bu yanıtları veriyorlar elbette. Savunma Bakanı Streeting de aynı şekilde yanıt vermiş. Kararlıyız, hiçbir şekilde vermeyiz demişler. Bakalım nereye varacak Falkland Adaları meselesi. Çok vakit kalmadı efendim ama yapay zeka hakikaten çok acayip şeyler oluyor. Önümüzdeki hafta bir ara sevgili Serhat Ayan'ın da vakti olursa konuşmak istiyorum. OpenAI en gelişmiş GPT-6 Astra, en gelişmiş yapay zeka modelini açıkladı. Bu tabii yani araştırma, kodlama, insanların yaptığı işleri yapıyor ama çok ürkütücü, artık yazan, çizen hiç kimseye ihtiyaç kalmayacak bir dünyaya mı koşuyoruz diye sorduruyor bize. Fakat vaktim bitti burada, bunu konuşacağım. Şimdi Profesör Barış Tosler'le konuşacağız, dünya işleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, programın son bölümüne geçtik. Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Barış Dostlar hocamız var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
2: Çok teşekkürler Ceyda Hanım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi aslında ben 3 konu konuşuruz istedim. Çünkü bu hafta böyle çok gündemde öne çıkan 3 konu. Bir tanesi Avrasya'daki toplaşma diyelim. Bişkek'te, Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi vardı. Çok çarpıcı da bir deklarasyonla sonuçlandı. Hindistan falan da katıldı. Hürmüz'ü, İran'ı. Dünya ekonomik sisteminde reform talepleri, küresel güney vurgusu vardı. Tabii İran meselesinde Amerika yine İran'ı vurdu. Düğün katliamı, Trump'ın bir petrol sıkıntısı var bir türlü. Bir sürü yalan rakamlar açıklıyorlar ama vallahi biz de hissediyoruz. Durum vahim. Bizim gibi ülkelerde belki daha beter. Amerika'da da petrol fiyatları varil başına 5.6 dolara çıkmış durumda. Ara seçim geliyor. Hürmüz meselesi ikinci mesele. Bir de tabii Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren Zelenski'nin sivil havacılık tehdidi, zaten drone saldırıları Rusya'ya yapılıyordu. Bir anda çıkıp Avrupa ile koordineli bir biçimde Rusya hava sahasını kapatma

0: tehdidi savurdu. THY'ye bir büyük bir hub oluşturdu. Türkiye en öne çıkan, herkesin aklına THY'ye geliyor tabii. Doğrudan tehdit altındayız. Denizcilerimiz de ölüyor son dönemde. Dolayısıyla 3 konu var. Hocam hemen Şiyo'dan başlayalım istiyorum. Önemli mi bu zirve? Türkiye'de katıldı. Nasıl bir doğrultu sunuyor? Siz nasıl değerlendirdiniz deklarasyonla birlikte?
1: Bir kere Şangay İşbirliği Örgütü'nü ister Şangay Beşlisi olarak ete kemiğe büründüğü 96'dan alalım. Rusya ve Çin'in öncülüğünde Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan. İster 2001 yılında Özbekistan'ın da bu yapıya dahil olmasıyla adının Şangay Beşlisi'nden Şangay İşbirliği Örgütü'ne dönüşmesi sürecinden alalım. Yani ister 30 yıl olsun, ister 25 yıl olsun, bu bir örgütün, bir uluslararası örgütün neleri nasıl yaptığı ve neyi neden yapamadığı konusunda bir muhasebe yapmak için, bir öz eleştiri vermek için çeyrek yüzyıl ya da 30 yıl elbette önemli. Dahası Şangay Beşlisi devamında işbirliği örgütü ne dedik 6 üyeli oldu. İddialı bir giriş yaptı. Hı hı. Hindistan ve Pakistan'ı aldı. Ettiğimizde 8 üye. Sonra İran ve Rusya ile çok iyi ilişkiler olan Belarus'u, Beyaz Rusya'ya aldı. Ettiğimizde 10 üye. Şimdi yeni kurulan ve bugün 10 üye artı diyalog ortakları falan falan olan bir örgütten bahsediyoruz. Kurumsallaşması var, sekreteryası var, sürekli ve düzenli şekilde istikrarlı biçimde yapmış olduğu zirveleri var. Buna kimi meslektaşlar? Avrasya NATO'su diyorlar ki ben meslektaşlarının önemli bir bölümüyle arası pek de iyi olmayan bir arkadaşımız olarak buna itiraz ediyorum. Neden? Şundan itiraz ediyorum birkaç gerekliyle Ceyda Hanım dostum. Bir, NATO başka bir coğrafyanın, başka bir dünya konjonktürünün, başka bir dönemin, başka önceliklere olan bir örgütüydü. Soğuk Savaş'ın hemen başında, İkinci Cihan Harbi'nin hemen ardında ABD öncülüğünde kurulmuş ve ABD'yi Avrupa'nın içinde, Almanya'yı kendi sınırları dahilinde, Sovyetleri ise olabildiğince Avrupa dışında tutmaya odaklanan bir emperyalist aygıt idi. Soğuk Savaş'a kadar 12 üyeli NATO küçük küçük minik minik büyümelerle, yeni üye katılımlarıyla 16 üyeyle tamamlamıştı. Mesela Türkiye ve Yunanistan 52 dahil olmuşlardır 49'da kurulan NATO'ya. Bugün bakıyoruz ki bu NATO 32 üyeli olmuş. Soğuk Savaş'ı 16 üyeyle tamamlayan NATO bir o kadar üyeyi alırken kime doğru genişlemiş? Rusya'yı çevrelemek, yakın çevresinden kuşatmak amacıyla Balkanlarda, Karadeniz'de, Doğu Avrupa'da o şekilde genişlemiş ki en son İsveç'e, Finlandiya'ya bunun örneği. Bir yandan Şangay İşbirliği'ne bakarsak başka bir coğrafyada, başka ülkeler tarafından başka önceliklerle kuruldu. Kuruluş döneminde Rusya'nın önceliği neydi? Örgütten beklediği daha bir güvenlik odaklıydı.
0: Evet.
1: Ayrılıkçılığa karşı, aşırılıkçılığa karşı, terörizme karşıydı. Çin'in önceliği neydi? Daha bir ticaret, ekonomi ağırlıklıydı. Ama gerek 5 üye, gerekse de bugün 10 üye, ki üyelerin de ölçekleri, hacimleri, beklentileri, devletleri farklı farklı bunların. Artık beklentilerini, menfaatlerini, çıkarlarını, önceliklerini uyumlulaştırma yönünde de adımlar atıyorlar. Yani Rusya'nın beklentileri ticarete, ekonomiye doğru yakınlaşırken Çin'in beklentileri de Rusya'nın güvenlik kaygılarına doğru yakınlaşıyor. Bu şüphesiz önemli. Evet. Dahası küresel güney adına, çok kutuplu bir dünya adına, Türkiye gibi hani orta ölçekli bir aktör olarak, bunu adeta ansiklopedik tanımını yapabilen bir ülke olarak orta büyüklükteki devletler, bölgesel aktörler adına da küresel güneyin örgütlerinin çoğalması, çeşitlenmesi, çok kutuplu, çok merkezli bir dünya adına ete kemiğe bürünmesi kıymetli şüphesiz.
0: Evet. Hocam tabii yani deklarasyonda hakikaten sadece hani tam da sizin dediğiniz gibi aslında Amerika'nın böyle Avrasya coğrafyasında radikal İslamcılık, işte terörizm vesaire belalarına karşı ilk başta 90'larda şekillenmişken bayağı bir dönüşüm var tabii çeyrek yüzyılda, eğrisi doğrusuyla. Ama şu an böyle tabii üretim potansiyelleri, nüfus potansiyelleriyle dünyada hakikaten gözden kaçırılamayacak güçler, dolayısıyla onların deklarasyonları biraz yani dünya ekonomik sistemini de içine alacak girişimleri var. Yani Yeni Kalkınma Bankası, yani bir BRICS zirvesi de var şimdi. Tabii elimizi şaklatınca olacak iş, olacak işler değil bunlar, ama alternatif arayışlar olarak önemli platformlar diyebiliriz belki. Peki
1: diyebiliriz. Şöyle evet. Ki şimdi BRICS de henüz kurumsal bir yapı değil böyle. Evet, ama bir platform evet. olarak önemli.
0: Evet.
1: Dahası evet. Şimdi Şangay İşbirliği'nde Çin ve Rusya'dan gayrı kim var? Hindistan var. Nükleer bir güç ve dünyanın en kalabalık nüfusu.
0: Evet.
1: Kim var? Pakistan var. İddialı bir devlet ve nükleer güç sahibi. İran var, Orta Doğu'nun önemli bir bölgesel aktörü. Yani bütün bunları alt alta yazdığımızda devlet ölçekleri olarak, kapasiteleri olarak, nüfusları olarak, enerji zenginleri olarak, nükleer caydırıcılığa sahip olanları olarak dünyanın ekonomisinde de, dünyanın siyasetinde de, dünyanın üretiminde, ticaretinde de, dünyanın güvenliğinde de çok önemli işlevde olan devletlerden bahsediyoruz.
0: Evet. Biraz da onun için ekleme yapmak istedim. Hocam tabii mesela o deklarasyonda Hürmüz de vardı, İran da vardı, Amerika'nın saldırısı da vardı ve aslında genelde İsrail müttefiki olarak gördüğümüz Hindistan deklarasyona imza attı. İlginç geldi bana. İran'la ticaret yapacağını söyledi. Şimdi tabii Trump biraz hemen buradan İran'a getirirsek Trump herkesi zorda bırakıyor. Yani müttefikleri zorda bırakıyor. Ekonomilerini zorda bırakıyor. Şimdi Hindistan'ın petrol ihtiyacı var tabii. Çin'in tabii kendilerini her ne kadar garanti altına almış olsalar bile körfez hattıyla ilişkileri kopartacak bir operasyon yaptı. Şimdi çıkamıyor işin içinden. Amerika'yı da etkiliyor. Buradan İran'ı alırsak bir döngüye çevirdiler işi. Yani küresel güney bu sesleri çıkartırken Trump da Hürmüz'de gerek ekonomik mali boğma, gerek arada işte sivillerin de öldüğü son düğün saldırısında olduğu gibi İran'ı periyodik olarak dövme gibi bir sarmal yaratmış durumda. Kimileri yani İran çöktü çökecek diyor, kimileri Amerika uzun savaş istiyor diyor. Alırsak buraya getirirsek dosyayı, yani Batı ne yapıyor burada?
1: Bir kere ABD'nin İsrail saldırganlığıyla beraber hani geçtiğimiz aylardaki 40 günlük yoğun, geniş bir yüz ölçümüne yayılan İran'ın askeri tesislerini, sivil altyapısını, enerji tesislerini, ulaşım, iletişim altyapısını, çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşta veren vuran ölçekte, gaddarlıkta, barbarlıkta, haydutlukta bir yeni saldırısını beklemiyorum ben. Az evvel sizin de değindiğiniz üzere daha küçük ölçekte, daha vurkaçlarla, daha darantılmış bir yüz ölçümünde İran'ı rahatsız etmeye, İran'ı taciz etmeye yönelik ve ABD'nin tek başına olduğu, yanına İsrail uçaklarını, roketlerini, füzelerini almadığı bir saldırı süreci bekliyorum. Kamp olarak da, yoğunluk olarak da, şiddet olarak da daha dar, daha kısıtlı bir saldırı sürecinden bahsediyorum. Bu birinci saptamam. İkinci saptamam şu. ABD İran'da ne siyasi hedeflerine ulaşabildi, ne askeri hedeflerine ulaşabildi. Evet, İran'ı yordu, yıprattı. Gerek idari anlamda, gerek dini anlamda, gerek siyasi anlamda, gerek askeri anlamda. İran'ın yüksek heyetinin, komuta heyetinin, velayeti fakih müessesesinin pek çok önemli aktörünü katletti İsrail'le beraber. Ama İran'daki devlet düzeni, İran'daki müesses nizam, İran'daki millet bilinci, İran'daki tarih bilinci başka bir coğrafyaya, yani bir Irak'a, bir Libya'ya, bir Suriye'ye benzemediği için İran yorulmakla, yıpranmakla, hırpalanmakla beraber diz çökmedi, geri adım atmadı. Bu da benim bir diğer saptamam. O yüzden ben önümüzdeki süreçte Kasım'da ABD'de ara seçimler var, 27 Ekim'de İsrail'de genel seçimler var. Her iki tarihi ve her iki takvimi de fonda tutarak ABD'nin mevcut saldırılarının devam edeceğini, çünkü ABD'nin güvenilmez ve öngörülmez başkanı olan Trump'ın bir dış politika başarısına, bir askeri tırnak içinde kullanalım, zafere gelişinin duyduğunu gözlemliyorum. Ama mevcut gidişattan Trump'ın seçimlerde kullanabileceği bir dış politika başarısı ya da bir zafer çıkmaz. Dahası İran'ın teknolojik olarak da üretim kabiliyeti ve kapasitesiyle de tahminlerden daha dirençli olduğu, ABD'nin stoklarının erimesinin de ABD'ye ilişkin tahminlerden takvimi daha erkene, daha öne çektiğine tanıklık da ediyoruz. Yani ekonomik olarak yaptırımlarla, ambargolarla, ablukalarla İran'a diz çöktürebilir mi? Hayır. 79'dan beri iktisadi yaptırımlarla diz çöktüremediği bir ülkeye bugün hiç mi hiç diz çöktüremez? Yani bu iktisadi abluka, ambargo, her türlü vahşice, barbarca uygulanan, yani çocuk maması dahil, en temel ihtiyaçta ilaçlar dahil, bunları bile düşünmeden devreye sokulan iktisadi yaptırımlar şüphesiz bir ülkeyi hırpalar, zor duruma düşürür. Ama İran'ın buna karşı dirençli olduğu, hatta ve hatta bunu da kendince fırsata çevirerek bazı alanlarda üretim kabiliyetini, teknolojik kabiliyetini arttırmaya çabaladığı da görüldü.
0: Evet, yani tabii nereye yöneleceğini bilmiyoruz. İran içerisinde de doğal olarak tabii bu kadar Amerika gibi bir ülke size saldırdığında öyle hayat çok güzel olamaz zaten. Ben bazen şaşırıyorum yani insanların eleştirilerini. Yani ne yapacaklar, teslimiyet bayramı çekecekler. Hakikaten zor durumlar bunlar nihayetinde. İran hakikaten ilginç bir duruş sergiledi. Pek çok dünyadan gözlemcinin de görüşü bu yönde. Peki hocam, şimdi tabii Trump aynı zamanda Orta Doğu'yu da yoğurmaya da çalışıyor. Batı Asya diyelim, Orta Doğu, İngiliz ağzı kullanmayalım. Batı Asya'yı da yoğurmaya çalışıyor ve tabii İran dışında İsrail, Türkiye, Suriye üzerinden bir bilek güreşi başladı. Arada onu da Ukrayna'ya geçmeden önce sormak istiyorum. Çünkü bu şey nereye gidiyor bilmiyoruz. Netanyahu seçim kampanyasında Türkiye'yi sürekli malzeme yapıyor. Yani son yapay zekada işte Hamaney, Erdoğan, Mahmut Abbas, Mamdani, New York Belediye Başkanı Netanyahu'nun yenilgisine oynuyorlar. İsrail halkına böyle sunuyor. Tabii bir yandan Suriye üzerinden bir kapışma da oldu yaklaşık 2 hafta kadar önce. Dolayısıyla da bir takım senaryolar, yani İran'dan sonra bir de Türkiye hedefte gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu İsrail ve Türkiye'yi karşı karşıya durdukları, geldikleri? Gerçekten Netanyahu ile mi alakalı? Onun gidişi değiştirir mi işleri, yoksa çok yapısal bir mesele mi var burada?
1: Hem o hem bu. Bir kere İsrail siyonizmi, İsrail barbarlığı, İsrail haydutluğu ABD emperyalizmi olmadan bu yaptıklarını yapamaz. Ne Türkiye'ye yapabilir, ne Suriye'ye, ne de İran'a. Dolayısıyla yani İsrail'de bir iktidar değişirse, efendim İsrail politikaları tepeden tırnağa değişir şeklindeki beklentilere ben katılmıyorum. İkincisi, elbette Netanyahu, ki bir barbar, bir soykırımcı, bir katil, bir canavardan bahsediyoruz, hakkındaki gerek yolsuzluk iddiaları, ki eşini de kapsıyor bir yolsuzluk iddiaları, gerekse güvenlikçi politikaları, savaş döneminde, çatışma döneminde, silahlı gerginlik döneminde güvenlikçi politikaları öne çıkararak hem iktidarı uzatmak hem de hakkındaki yolsuzluk iddialarından eşiyle beraber, ki bunlar deve dişi gibi kanıtlanmış şeyler, onlardan bir parça kurtulmak istiyor. O yüzden tempoyu arttırıyor. O yüzden eli yükseltiyor. Yalnız burada bir dezavantajı var. O dezavantaj da şu: ABD sahada, er meydanında, muharebe meydanında bizzat olmadan İsrail ABD'nin diğer bütün desteğini, katkısını arkalasa bile, parasını, pulunu, silahını, aracını, gerecini, mühimmatını, istihbarat desteğini vesaire. Ama havada ABD uçakları yoksa İsrail'in İran'a karşı başarılı olamadığı görüldü. Bu Netanyahu'nun elini zayıflatıyor. Bir. İkincisi, İran'ın İsrail'i vurma cesareti, teknolojisi, askeri kabiliyeti, füze vesaire sistemi olduğu görüldü. Ve İç siyasetteki bir diğer dezavantajı da şu Netanyahu'nun: karşıdaki en güçlü aday eski İsrail Genelkurmay Başkanı. Yani karşısındakine, efendim sen yumuşaksın, sen eli alttan açıyorsun, sen Filistinlilere tolerans gösteriyorsun şeklinde eleştirecek biri değil. Karşıdakinin eski bir genelkurmay başkanı olması Netanyahu'nun o anlamda güvenlikçi politikalarını İsrail toplumunu, İsrail seçmenini, İsrail kamuoyunu kendi ekseninde birleştirme çabalarını boşa çıkarıyor. Niye? Karşıdakine sen askerlik bilmiyorsun diyemez. Savaşmadın diyemez. Müslümanlara karşı yumuşak davranıyorsun diyemez. Niye? Adam eski genelkurmay başkanı çünkü. O yüzden bu da Netanyahu'nun bir diğer dezavantajı. Ha şimdi maalesef ABD emperyalizmi artı İsrail siyonizmi Irak'ta çok yol kat ettiler ne yazık ki. Yine ne yazık ki maalesef ABD emperyalizmi artı İsrail siyonizmi Suriye'de de çok fazla yol kat ettiler, mesafe kat ettiler. Bugün Şam üzerinde dünyadaki en etkili, en nüfus sahibi iki devlet hangisi dersek ABD ve İsrail deriz. Golan tepelerini düşünelim. Artık Ahmet Eşar'ı ağzına bile almıyor. İsrail'in canı istediğinde, gönlü eylediğinde kalkıp Suriye'yi vurmasını fonda tutalım. Suriye buna itiraz bile edemiyor. İsrail tanklarının Şam'a 15-20 kilometre kadar yakınlara gelmesini düşünelim. Ahmet Eşar'ın buna da bir itiraz yok. Hatta tersine ABD'ye de söz verdi. Biz İsrail'e de güvenlik kaygısı oluşturmayacağız. Hatta İsrail'in endişe ettiği devletlere ve örgütlere de engel çıkaracağız gücümüz yettiğince. Şimdi İsrail açıktan dört parçalı bir Suriye'den bahsederken Araplar, Nusayriler, Kürtler ve Dürziler. Açıktan İsrail Dürzilerin ve Kürtlerin hamisi, arkası, koruyucusu olduğunu ilan ederken canı istediğinde gelip vururken buna dikkat ederseniz sizin sıklıkla ifade ettiğiniz gibi iktidar blokundan da çok yüksek itirazlar gelmedi. Hatta iktidar blokunu destekleyenler Ahmet Eşar'ı davulla zurnayla selamladılar. Ama bakıyoruz ki işler öyle gitmedi. PYD, YTK terör örgütü evet istediğin tamamını alamadı. Evet o bizim iç siyasette de kullandığımız jargonla maksimalist taleplerin tamamına ulaşamadı. Ama PYD, YPG'nin tasfiye olmasına da yine ABD izin vermedi. ABD ve İsrail'in izin verdiği, göz yumduğu, desteklediği, onayladığı bir yüz ölçümünde, bir cepçikte onların idari anlamda, askeri anlamda, iktisadi anlamda taleplerin tamamını karşılamasa bile önemli bölümünü karşılayan talepler dizgesi hayata geçirildi. Tırnak içinde Ahmet Eşar'ın danışmanı olan bir Mazlum Abdi'den bahsediyoruz artık. Tırnak içinde Suriye devletiyle, Suriye bürokrasisiyle, Suriye silahlı kuvvetleriyle entegre olmuş ve gene tırnak içinde kendi kendini feshetmiş bir PYD, YPG terör örgütünden bahsediyoruz. Bunu kim kotardı? Bunun böyle olmasını kim istedi? Elbette ABD ve İsrail. Şimdi dolayısıyla bu tablodan Türkiye yararına bir şey çıkmaz. Bu tablodan İran yararına bir şey çıkmaz. Bu tablodan Orta Doğu, daha doğru bir ifadeyle Batı Asya'nın mazlum milletleri, büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün lafıdır o, mazlum milletleri, üçüncü dünya halkları, ezilen ulusları adına bu tablodan olumlu bir şey çıkmaz. Yapılması gereken nedir? İşte İran direniyor. Gücü kuvveti ölçeğinde, kabiliyeti, kapasitesi el verdiğince direniyor. Burada yapılması gereken bölge ülkelerinin, Türkiye'nin ve İran'ın öncülük ettiği bir hatta bir araya gelmesi, emperyalizmi olabildiğince dizginleyecek, geriletecek ortak faydalarda ama siyasi anlamda, ama iktisadi anlamda, ama toplumsal anlamda, ama diplomatik anlamda buluşmanın yollarını aramasıdır. Yoksa Irak ve Suriye'de emperyalizm artı siyonizm bunca yol kat ettikten sonra bizim işimiz düne nazaran daha kolay değildir. İşimiz daha da zorlaşmıştır.
0: Evet. Peki hocam, gelelim kuzeyimize. Tabii orada da bizi sıkıştıran hususlar var. Bir türlü Avrupalıların bitmesini istemediği bir savaş. Batı'da pek çok iddia ortaya atılıyor ama ben yakından takip ediyorum. Hiç katılmıyorum hiçbirisine. Yani Hitler, hep benzetmeyi yapıyorum. Alman halkı yenilginin eşiğindeyken ordularını Moskova önlerinde zannedermiş. Öyle bir medya var karşımızda. 40 günlük savaşı ilan etti Zelenski. Geri tepti. Şimdi daha büyük kuruluyor. Limanlara erişim gitti. Odessa dahil olmak üzere. Çünkü daha önce çok Rus tankeri vurdular, sivil tankeri. Şimdi tabii işler değişti. Ve Zelenski çıktı, sivil havacılığı tehdit etti. Aslında drone savaşları uzun süredir devam ediyor. Ama şu anda açıkça sivil uçaklara girmeyin diyen birisi var. Nasıl anlamak lazım bunu? Yani Türkiye'den, çünkü bizi TRT'yi çok ilgilendiriyor, İstanbul bir hub ve sanki biraz sessizlik varmış gibi. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu sivil havacılığa açık tehdit çıkışını?
1: Zelenski artık bir çıkışı olmadığını görünce, Ukrayna içinde de Zelenski'yi destekleyen kamuoyu azaldıkça, ki Zelenski elbette bunu görüyor, böyle ne diyelim, hani kamikaze çıkışlar, intihar çıkışları yapmak istiyor. Bu elbette boyundan büyük çıkışları Avrupa'dan olur almadan hayata geçiremez. Avrupa'nın okeyi olmadan, rızası olmadan Zelenski böylesine boyundan büyük hamleler yapamaz. Boyundan büyük laflar edemez. Amaç ne? Amaç şu. Avrupalıları, ki ABD artık Biden dönemi ABD'si değil, kendi gündemi farklı, olabildiğince kendi arkasında şimdikinden bile daha fazla biriktirmek. Bir. İki, Rusya içinde drone saldırılarıyla falan, ya bak ben sizi vurabilecek kabiliyet ve kapasitesiyim diyerek Rusya'da istikrarı bozmak. Putin'in arkasındaki alt desteğini aşağı çekmeye çalışmak. Çünkü önümüzdeki günlerde de hepimiz biliyoruz bir Duma seçimleri var orada. Ve dünyaya da şu mesajı vermek. Bakınız ben direnebiliyorum. Arkamda Amerika eskisi kadar yok ama Avrupalılar var. Ben direnebiliyorum. Elbette sivil havacılığa yönelik, sivil deniz ulaşımına, ticari deniz ulaşımına yönelik hamlelerle de niyeti şu: Rusya'nın üzerindeki baskı artsın, başka ülkeler hem ticari kaygılarla, hem insani kaygılarla, hem ulaşımdan kaynaklanan maliyetler arttığı için gene iktisadi kaygılarla elbette Putin'e gidip desinler ki arkadaş, bir an evvel sen Ukrayna'yla uzlaşmak için masaya otur. Peki Zelenski'nin Avrupalı'nın rızasını alarak attığı bu adımlar, yaptığı bu hamleler, ticari efendim anlamda savurduğu tehditler, drone saldırıları, ticari gemilere saldırılar, sivil havacılığı sekteye uğratacak adımlar netice verir mi? Vermez. Vermez. Neden vermez? Şundan vermez. Biz şimdiye kadar vermedi. İki, Ukrayna'nın öyle bir çapı yok. Üç, Ukrayna'nın karşısında Rusya gibi bir ülke var. Dört, Zelenski'nin bel bağladığı, sırtını yasladığı Avrupa'nın yerinde yeniler esiyor. Sandığı gibi bir Avrupa yok. Avrupalılar hem perperişanlar, hem birbirlerini yiyorlar ve de birbirlerine güvenmiyorlar, hem de cahiller ordusu tarafından öğretiliyorlar. Yani şu İngiliz baş liderlerin perişanlığına baktığınızda, şu Alman liderlerin cehaletine baktığınızda insan şaşıp kalıyor. Hani ben ne mutlu bana, her anti AB ve anti NATO bir insanım. Ama Avrupalıların bu cehaletini görünce ya diyorum, bunlar mı yakın zamana kadar aydınlanmayla, demokrasiyle, insan hakları ve hukuk devleti de övünen insanlar? Bunlar bir cahil kalabalık ya.
0: Evet hocam, hakikaten Avrupa'nın durumunu özel olarak bir gün konuşalım istiyorum sizinle. Biraz daha şu şeyler geçsin. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimi tamamladım. Dört başlığa, hatta birini daha genişlettik. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İlgiler, yayınlar diyorum Ceyda Hanım. Kalın sağlıcakla.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Profesör Barış Dostlar hocamızla konuştuk. Aslında bu haftanın gündemini değerlendirdik diyebiliriz. Bir yandan Hürmüz krizi, bir yandan Avrasya'daki zirveler, bir yandan tabii kuzeyimizde olup bitenler. Haftaya pazartesi günü dünyadan gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Marmara Denizi'nde meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kitaba Vefa programında konuştu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Marmara Denizi'nde meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada TCG Akın Kurtarma Gemisi'nin batan geminin yerini tespit ettiği, Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla çalışmalara koordineli şekilde devam edildiği bildirildi. Kazanın ardından tutuklanan Asu gemisinin kaptanlarının da ifadeleri ortaya çıktı. Kaptanlar ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia etti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirkete kayıt dışı para aktarıldığı iddialar üzerinde hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne geldi. Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da babasına ait silahla Aysel Çalık Ortaokulu'nu basıp bir öğretmen ve 9 öğrenciyi katleden, 15 öğrenciyi de yaralayan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin tutuklu anne ve babası ilk kez hakim karşısına çıktı. Polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli suçlamaları reddederek "Fail oğlumdur, silahlarımı izinsiz aldı, silahlarımı çaldığı için oğlumdan şikayetçiyim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyoğlu'nda Tophane Yamire Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Kitaba Vefa programında konuştu. Kültürel mirasın önemine dikkat çeken Erdoğan, mazisi olmayanın atisi de olamaz mesajını verdi.
2: Hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bilgâne olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur. Malumunuz medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar, kökleriyle ayakta kalır. İşte bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır.
1: Erdoğan, en utanç verici kitap katliamları darbe dönemlerinde yaşandı derken 28 Şubat'ta kitapların da hedef olduğunu söyledi.
2: Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır. Spor.
1: A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya'da düzenlenen Basketbol Kadınlar Dünya Kupası'nda sahne alıyor. Milliler ilk maçını bugün saat 18.30'da Belçika ile oynayacak. Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında bu akşam İstanbul Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Ekonomi. Yükseköğretim Kurulu vakıf üniversitelerinde hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ara sınıflar için belirlenen %25'lik azami öğrenim ücreti artış sınırına uymayan kurumlara karşı harekete geçti. Gelen yoğun ihbar ve şikayetler üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulu 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında resmi inceleme başlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dar gelirlilere yönelik hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesinin bu hafta kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını açıkladı. Bakan ilk anahtar teslimlerinin de Eylül ayı içinde başlayacağını bildirdi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.985 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 48.44, euro 56.27 lira. Kapalı çarşıda gram altın 6.897, çeyrek altın 11.258, tam altın 44.825, atı altın ise 45.616 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
0: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
3: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
0: Ceyda Karan'la Eksen.
4: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
5: Ekonomi masada değil, hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
0: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
6: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
0: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
7: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
0: Okan Aslan'la gün ortası.
8: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine gün ortasında giriyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
9: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
10: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
11: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatım'da.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
12: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin kalbinde Türkiye ve dünya gündemini konuşuyoruz.
0: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
13: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
14: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
0: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.
15: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
16: Radyo Sputnik özel haber.
17: Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek 15. kez göç yolculuğuna başladı. Ulubat Gölü kıyısındaki eski Karaağaç Mahallesi'nin simgesi haline gelen Yaren bu yılda ailesiyle birlikte köyden ayrıldı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren'in bu yıl Adem Yılmaz'ın kayığına 15. kez konduğunu belirterek leyleklerin daha sıcak bölgelere doğru göç ettiğini söyledi. Tüydeş, köydeki leyleklerin de aynı dönemde bölgeden ayrıldığını ifade etti. Adem Yılmaz'ın öğle saatlerinde kendini arayarak Yaren'in görünürde olmadığını söylediğini aktaran Tüydeş, Yaren'in geri dönme ihtimaline karşı hava kararına kadar beklendiğini belirtti. Köydeki diğer leyleklerin de görünmemesi üzerine tüm leyleklerin göç ettiğinin anlaşıldığını söyledi. Fotoğrafçı Alper Tüydeş, leyleklerin bazı yıllarda farklı zamanlarda göç ettiğini ancak bu yıl hepsinin aynı zamanda bölgeden ayrıldığını belirterek Afrika ülkelerine doğru göç ettiklerini ifade etti. Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek, ailesiyle birlikte bu yılda Ulubat Gölü kıyısındaki eski Karaağaç Mahallesi'nden ayrıldı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, köydeki diğer leyleklerinde aynı dönemde göç ettiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
16: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: 194 yaşındaki Seyşel dev kaplumbağası Jonathan yaklaşık 2 asırlık yaşamıyla tarihe tanıklık ediyor. St. Helena Adası'nda yaşayan Jonathan, Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı kara hayvanı. Güney Atlantik'in ortasındaki St. Helena Adası, dünyanın en sıradışı sakinlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın karada yaşayan en yaşlı hayvanı olarak Guinness Dünya Rekorları'na giren Seyşel dev kaplumbağası Jonathan, 194 yaşında. Güney Atlantik'teki St. Helena Adası'nda yaşayan Jonathan, ilerleyen yaşına rağmen günlerini otlayarak geçiriyor. Plantation House adlı valilik konutunun bahçesinde yaşayan Jonathan'ın yumurtadan çıktığı tarih kesin olarak bilinmiyor. Ancak adaya getirildiğinde çoktan yetişkin olduğu bilindiği için St. Helena yönetimi 2022 yılında kaplumbağanın doğum tarihini 4 Aralık 1832 olarak kabul etti. Guinness Dünya Rekorları da bu hesabı esas alıyor ve Jonathan'ı karada yaşayan en yaşlı hayvan olarak kayıtlarda tutuyor. Jonathan yalnızca yaşıyla değil, tanıklık ettiği tarihle de dikkat çekiyor. Bir dönem Napolyon'un sürgün edildiği St. Helena'da yaşayan dev kaplumbağa, Kraliçe 2. Elizabeth'le genç bir prenses olduğu yıllarda tanıştı. Jonathan'ın yaşamı boyunca St. Helena'da 30'dan fazla vali görev yaptı. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaklaşık 40 başkan göreve geldi. 194 yaşındaki kaplumbağa katarak nedeniyle artık göremiyor. Koku alma duyusunu da kaybettiği için yiyeceklerini kendi başına bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle veterineri Jonathan'ı her hafta meyve ve sebzelerle elle besliyor. Ancak işitme duyusu hala oldukça iyi. Uzun yıllardır kendisiyle ilgilenen veterinerinin sesini tanıyor ve çağrıldığında yavaş da olsa onun bulunduğu yöne doğru ilerliyor. Bakıcılarına göre iştahı da yerinde. Günlerinin büyük bölümünü bahçede otlayarak geçiriyor. Jonathan bu yıl sahte bir ölüm haberiyle de dünya gündemine geldi. 1 Nisan'da veterinerini taklit eden bir sosyal medya hesabı 194 yaşındaki kaplumbağanın öldüğünü duyurdu. Paylaşım kısa sürede yayıldı ve bazı uluslararası yayın organları da haberi gerçek sanarak yayımladı. Ancak hesabın aynı zamanda kripto para bağışı toplamaya çalıştığı ortaya çıktı. Jonathan'ın gerçek veterineri olayı bir 1 Nisan şakası değil, dolandırıcılık girişimi olarak değerlendirdi. St. Helena yönetimi de ertesi sabah Jonathan'ın fotoğrafını paylaşarak kaplumbağanın hayatta ve sağlıklı olduğunu açıkladı. Guinness Dünya Rekorları ise Haziran ayında Jonathan'ı resmen icon yani simge olarak ilan etti. Peki dev kaplumbağalar neden bu kadar uzun yaşayabiliyor? Jonathan'ın yaşı kendi türü açısından bile sıra dışı olsa da Seyşel dev kaplumbağalarının ortalama yaşam süresi yaklaşık 150 yıl. Bilim insanlarına göre bunun en önemli nedenlerinden biri son derece yavaş çalışan metabolizmaları. Bu hayvanlar enerjilerini oldukça düşük hızda tüketiyor. Kalın kabukları da yetişkin kaplumbağaları doğal avcılara karşı büyük ölçüde koruyor. Genetik araştırmalarsa dev kaplumbağa DNA onarımı ve tümörlerin baskılanmasıyla ilişkili bazı gen ailelerinin daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bazı araştırmalara göre bu hayvanlarda ölüm riski yaş ilerledikçe diğer pek çok canlıdaki kadar hızlı artmıyor. Bu nedenle dev kaplumbağaların önemli bir bölümü yaşlılıktan değil, kuraklık ya da kazalar gibi dış etkenler nedeniyle yaşamını yitiriyor. ...1832'de dünyaya geldiği tahmin edilen dev kaplumbağa Jonathan, 194 yaşında hala yaşamını sürdürüyor. St. Helena Adası'nın simgelerinden biri haline gelen Jonathan, Guinness kayıtlarında karada yaşayan en yaşlı hayvan olarak yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Thank you.

0: Aragaz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Fenerbahçe Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir aranın ardından yeniden sahne alıyor. Sarı lacivertlerin Devler Ligi'ndeki en büyük başarısı 2007-2008 sezonunda ulaştığı çeyrek final oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda lig grup aşamasında mücadele eden Fenerbahçe, 17 sezonluk hasretin ardından bu sezon elemeleri geçerek yeniden ana aşamaya yükseldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Devler sahnesine ilk olarak 10 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma ile Kadıköy'de karşılaşacak. Sarı lacivertler sırayla Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile mücadele edecek. Radyo Sputnik editörleri Fenerbahçe'nin karşılaşacağı rakiplerin panoramasını derledi. Gelin temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım. İsmail Kartal'ın öğrencileri ilk maçına Çobani Stadyumu'nda Roma ile çıkacaklar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da elenen Roma'nın toplam değeri 422 milyon euro. Takımın en değerli oyuncuları Evan Nedica ve Miles Sivillar. İkisi de 35 milyon euro. Roma'nın organizasyon tarihindeki en büyük başarısı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final ve Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18 sezonunda yarı final. Fenerbahçe ile bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İki takımın Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesi 10 Eylül'de saat 19.45'te İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ilk deplasman maçına Aston Villa karşısında çıkacak. Avrupa'nın bir numaralı kupasında yeniden kalıcı olmaya çalışan Aston Villa'nın toplam değeri 551 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 65 milyon euroluk Johan Mazambi. Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı çeyrek final. Aston Villa ile Fenerbahçe bugüne kadar 3 resmi maçta karşılaştı, tümünü İngiliz ekibi kazanmayı başardı. İki takım 14 Ekim'de İngiltere'de karşılaşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'la karşılaşacak. Slavia'nın güncel kadro değeri yaklaşık 125 milyon euro. Takımda piyasa değeri açısından özellikle Christoph Zaferidis, Igor Okbu öne çıkıyor. Slavia'nın 2026-27 kadrosunda Okbu'nun değeri 10 milyon euro civarında. Takımın toplam değeri ise sezon başındaki güncellemelere göre 113 ila 125 milyon euro bandında değişiyor. Fenerbahçe Slavia ile 3 kez karşılaştı. 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. İki takım 20 Ekim'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin bir diğer rakibi ise İngiliz devi Liverpool olacak. Şampiyonlar Ligi'ni 6 kez müzesine götüren Liverpool, kulüp tarihi açısından önemli bir yere sahip olan İstanbul'a tekrar gelecek. 2005'te Milan'a karşı İstanbul'da kazanılan Şampiyonlar Ligi zaferi hala kulübün mucizevi hatıraları arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin açık ara en değerli rakibi Liverpool. Transfermarkt'ın 2026-27 kadro değeri yaklaşık 979,5 milyon euro. Liverpool'un kadrosu yaz transfer döneminde de ciddi şekilde değişti. Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yanı sıra Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola da yaklaşık 123 milyon sterline kadroya katıldı. Fenerbahçe ve Liverpool daha önce resmi Avrupa kupalarında karşılaşmadı. İlk maçları 4 Kasım'da Kadıköy'de olacak. 2005'te Boğaz'ın diğer tarafında efsaneleşen Liverpool'u 2026'da Boğaz'ın bir diğer yakasında hezimete uğratmak isteriz. Fenerbahçe'nin bir diğer ilginç eşleşmesi ise Shakhtar Donetsk. Arda Turan'ın yönettiği takıma konuk olacak Fenerbahçe rakibiyle 25 Kasım saat 23'te karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde değer olarak en düşük rakibi ise LASK. Avusturya temsilcisinin toplam değeri yaklaşık 40.6 milyon euro. İki takım daha önce sadece bir kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 14 Temmuz 2026'da oynanan hazırlık maçını Fenerbahçe 2-1 kazandı. Temsilcimiz 9 Aralık'ta LASK deplasmanında galibiyet kovalayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son iç saha maçında ise İspanya'nın güçlü kulüplerinden Villarreal'i konuk edecek. İki takım 20 Ocak'ta Kadıköy'de karşılaşacak. Villarreal'in güncel kadro değeri yaklaşık 328.2 milyon euro. İki takım daha önce sadece bir kez hazırlık maçında karşılaştı. Tek karşılaşma 3 Aralık 2022'de oynandı. Fenerbahçe Villarreal'i 2-1 yendi. Ve temsilcimizin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son rakibi İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid. İspanyol rakibin toplam değeri 576 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı 3 kez final oynamak olan İspanyol ekibin henüz bir kupası bulunmuyor. İki takım son karşılaşmalarını 27 Ocak'ta İspanya'da oynayacak. Fenerbahçe 17 sezonluk aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında mücadele edecek. 2007-2008 sezonunda çeyrek finale kadar yükselen Sarı Lacivertler lig aşamasında Roma, Aston

Frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. Marmara Denizi'nde meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kitaba Vefa programında konuştu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Marmara Denizi'nde meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. MSB'den yapılan açıklamada TCG Akın Kurtarma Gemisi'nin batan geminin yerini tespit ettiği, deniz kuvvetleri unsurlarıyla çalışmalara koordineli şekilde devam edildiği bildirildi. Kazanın ardından tutuklanan Alsu gemisinin kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı. Kaptanlar ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia etti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne geldi. Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında sıfatıyla ifade verecek. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da babasına ait silahla Aysel Çalık Ortaokulu'nu basıp bir öğretmen ve 9 öğrenciyi katleden 15

0: 5 öğrenciyle yaralayan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin tutuklu anne ve babası ilk kez hakim karşısına çıktı. Polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli suçlamaları reddederek fail oğlumdur. Silahlarımı izinsiz aldı, silahlarımı çaldığı için oğlumdan şikayetçiyim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda Tophane Amiri Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Kitaba Vefa programında konuştu. Kültürel mirasının önemine dikkat çeken Erdoğan, mazisi olmayanın artisti olamaz mesajını verdi.
1: Hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bigane olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur. Malumunuz medeniyetimizi tarif ederken genellikle çınar örneği verilir. Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar, kökleriyle ayakta kalır. İşte bizi millet ve birey olarak köklerimize bağlayan en güçlü damar, ilim, fikir ve gönül erbabımızın imbiğinden süzülen kitaplarımızdır.
0: Erdoğan, en utanç verici kitap katliamları darbe dönemlerinde yaşandı derken 28 Şubat'ta kitaplarında hedef olduğunu söyledi.
1: Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenleri kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu. Üstel, 16 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
2: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
0: Alihan Kuris soruşturmasına 5 şirkete el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada MASAK raporları gizli para trafiğini deşifre etti. Şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 kritik kimya ve makine şirketine resmen el konuldu. Gözaltı kararı çıktı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Deniz Göktaş'ın halkı kime düşmanlığı alenen tahrik veya aşağılama, Cumhurbaşkanı'na alenen hakaretle suçu ve suçluyu övme suçlarından 2 yıl 8 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapiste cezalandırılması istendi. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde arı şahini avlayan kişiye 1 milyon 330 bin lira ceza kesildi. Ekipler tedaviler için yaralı şahinleri de teslim aldı. Dış gündemle devam edelim. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Malvinas Adaları'ndaki izinsiz petrol faaliyetlerine karşı yaptırımların sertleştirileceğini açıkladı. Milei, bölgeden daha fazla petrol çıkarılmasının Arjantin'in ulusal güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti. İngiliz Rockefeller Exploration'la İsrail merkezi Navitas Petroleum'un yürüttüğü Sea Lion petrol projesini acil tehdit olarak nitelendiren Milei, hızlı şekilde harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Milei ayrıca Arjantin kıta sahasında izinsiz hidrokarbon faaliyetlerinde bulunan şirketlerin yanı sıra hissedarları, yöneticileri ve tedarikçilerinin ülkede faaliyet göstermesini engelleyecek bir kararname imzaladı. İngiliz hükümeti, Birleşmiş Milletler'in son 1000 yılın en güçlü El Niño olayının yaklaşabileceği yönündeki uyarısının ardından vatandaşlarına acil durum hazırlığı çağrısı yaptı. Hükümet, olası elektrik ve su kesintilerine karşı evlerde birkaç gün yetecek kadar gıda ve su bulundurulmasını istedi. Spor. Fenerbahçeli Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertlere veda eden yıldız futbolcu Talisca'nın yeni takımı netlik kazandı. Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Cazire, Brezilyalı Talisca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından futbolcu için gerçekleştirilen imza töreninden fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda yeni 94 numaramız Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile sözleşme imzalandı denildi. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim sınacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında arka Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılı ekip sonrasında Erzurumspor'u 4-0, Göztepe'yi de 3-2 yendi. İlk 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray averajla haftaya lider girdi. Başakşehir ise 3 maçta topladığı 4 puanla ligde 9. sırada yer aldı.
3: Yol durumu.
0: Haftanın son iş gününde şu anda İstanbul'da %78'lik bir trafik yoğunluğu var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %72, Anadolu yakasında bir hayli trafik yoğunluğu yüksek, %85'lere ulaşmış durumda. Trafiğe köprülerle başladığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu tamamen trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalar ve bu noktalarda araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Yavaş yavaş seyir halindeler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Ataşehir Çakmak Köprüsü ve Tem Ümraniye'de uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yerse 4 dakika önce yapılmış olan bir güncellemeden bahsediyorum. Kayaşehir'den Arnavutköy yönünde doğru sağ şeritte bir trafik kazası var. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler Kayaşehir'den Arnavutköy yönünde doğru trafik kazasının gerçekleştiği yerde trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
5: Ama öyle demiyorlar. Ya,
6: öyle demiyorlar.
4: Demiyorlar. Bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşme yazılarında denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Kıvam şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100.yüz mobilde 60.yüz bu soruya? Hı-hı. Ne operatörler cevap verebiliyor, ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de kor şebeke, yani çekirdek şebeke değişeceği için hızlar birden yükselecek. İşte 10 kat yükselecek, 100 kat. Yani dünyada 5G teknolojisi henüz oturmadı.
5: Bu 2 milyar 125 milyon dolarlık değer üzerinden bir değerleme yapılmış 5G için, 400 MHz frekans için. Bu para kullanılsa mesela altyapının düzeltilmesi için iyi olmaz mı?
4: Ne kadar hoş. Ne kadar hoş bir fikir söylediniz.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
7: Radyo Sputnik özel haber.
0: Türkiye Süper Ligi'nin 4 yıl üst üste şampiyonu Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir serüvene hazırlanıyor. 2000 yılında UEFA Kupası'nı, ardından UEFA Süper Kupayı kazanarak Avrupa'da zirveye çıkan Sarı Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı ise 1988-89 sezonunda ulaştığı yarı final oldu. Son yıllarda Değiler Ligi'nin gediklileri arasında yer alan Galatasaray son 4 sezonda 3. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı Kırmızılar 2023-24 ve 2025-26 sezonlarının ardından 2026-27'de de Avrupa'nın en büyük sahnesinde boy gösterecek. Avrupa Fatih, Değiler sahnesine ilk olarak 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı Kırmızılar sırayla Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint Germain ile mücadele edecek. Radyo Sputnik editörleri Galatasaray'ın karşılaşacağı rakiplerin panoramasını derledi. Gelin temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım. Okan Buruk'un öğrencileri ilk maçına Portekiz'de Sporting deplasmanında çıkacaklar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Sporting'in toplam değeri 417,5 milyon euro. Takımın en değerli oyuncuları Gonçalo Inacio ve Maxi Arao, ikisi de 40 milyon euro. Sporting'in Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı çeyrek final. Galatasaray ile bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İki takımın Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesi 9 Eylül saat 22'de Portekiz'de oynanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk iç saha maçına Barcelona karşısında çıkacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gören Barcelona'nın toplam değeri 1,28 milyar euro. Takımın en değerli oyuncusu 220 milyon euroluk Lamine Yamal. 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Barcelona Galatasaray'la 10 kez karşılaştı. Galatasaray 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Genç kadrosuyla dikkat çeken Fransız temsilcisi Lille'in toplam değeri 316,6 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Lille'in Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı son 16. İki takım bugüne kadar hiçbir resmi maçla karşılaşmadılar. İlk karşılaşmaları 21 Ekim'de Fransa'da olacak. Galatasaray'ın bir diğer rakibi ise Bundesliga'dan D'ler Ligi'ne gelen Stuttgart. Alman temsilcisinin toplam değeri 430,5 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 45 milyon euroluk Angelo Stiller. Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı son 16. Galatasaray ile bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İlk mücadeleleri 3 Kasım'da Ramspark'ta olacak. Avrupa'nın bir numaralı kupasında yeniden kalıcı olmaya çalışan Aston Villa ise Galatasaray'ın diğer güçlü rakiplerinden birisi. İngiliz ekibinin toplam değeri 551 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 65 milyon euroluk Juan Manzambi. Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı çeyrek final. Galatasaray ile bugüne kadar resmi maçta karşılaşmadılar. İlk maçları 24 Kasım'da İstanbul'da oynanacak. Yunanistan futbolunun köklü kulüplerinden AEK Atina, Galatasaray'ı 8 Kasım'da konuk edecek. Komşu temsilcisinin toplam değeri 88 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 9 milyon euroluk Luka Jovic. AEK'nın Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı grup aşaması. Galatasaray ile bugüne kadar resmi Avrupa Kupası maçına karşılaşmadılar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son iç saha maçında Hollanda'nın güçlü kulüplerinden Feyenoord'u konuk edecek. Portakalların temsilcisinin toplam değeri 239 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 25 milyon euroluk Civario Reid. Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı son 16 ve Galatasaray ile bugüne kadar hiçbir resmi maçla karşılaşmadılar. Galatasaray'ın son iç saha karşılaşması 19 Ocak'ta oynanacak. Ve temsilcimizin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son rakibi, son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain'in iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var, Galatasaray ile 6 kez karşılaştılar. Galatasaray 2, Paris Saint-Germain 4 galibiyet aldı. Fransız rakibin toplam değeri 1,48 milyar euro. Takımın en değerli oyuncuları Vitinha, Joao Neves ve Kvaratskhelia. Oyuncularının her birinin değeri 140 milyon euro. İki takım son karşılaşmalarını 27 Ocak'ta Fransa'da oynayacak. 4 yıl üst üste Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir Avrupa serüvenine hazırlanıyor. 1988-89 sezonunda yarı finale kadar yükselen Sarı Kırmızılar, son 4 sezonda 3. kez D'ler Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Sporting, Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint-Germain olacak. Radyo Sputnik editörleri temsilcimizin karşılaşacağı rakiplerin kadro değerlerini, yıldız oyuncularını ve Galatasaray'la geçmişteki maçlarını derledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
7: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroshnik, Zelenski'nin tüm güvenlik ve istihbarat kurumlarını kendisine bağlamak istediğini ve Ukrayna Güvenlik Servisi'ne bu yapıları tek elde toplaması için geniş yetki verdiğini belirtti. Rus basınına konuşan Miroshnik, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne vekaleten başkanlık eden Alexander Poklat'la Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı ve eski Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Kiril Budanov arasında ciddi bir yetki mücadelesi yaşandığını söyledi. Miroshnik, Zelenski'nin Ukrayna Güvenlik Servisi'ne tüm güvenlik birimlerini tekerleştirme konusunda açık çek verdiğini belirterek, Budanov, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nü kendi kontrolünde ve kendisine bağlı bir güvenlik dayanağı olarak tutmak istiyor. Zelenski ise tüm bu yapıların doğrudan kendisine bağlanmasını arzuluyor ve Poklan'da daha fazla güveniyor dedi. Öte yandan Ukrayna'da yayın yapan bir haber sitesi, çarşamba günü Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ana İstihbarat Müdürlüğü ve Ukrayna Güvenlik Servisi personeli arasında Kiev'de dolandırıcılık amaçlı çağrı merkezlerinin kontrolü nedeniyle silahlı çatışma çıktığını aktarmıştı. Habere göre çatışmada bir Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü görevlisi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Ukrayna Güvenlik Servisi ise olay sonrası yaptığı açıklamada özel bir operasyon yürüttükleri sırada askerlerin kendi personeline saldırdığını iddia etti. Ukrayna medyası olayla bağlantılı 3 Ukrayna Güvenlik Servisi mensubunun gözaltına alındığını aktardı. Ukrayna'daki haber sitesine göre çatışmanın temel nedenlerinden biri Poklat'la daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün başında bulunan Budanov arasında eski bir anlaşmazlığa dayanıyor. Habere göre Budanov, Rusya ile yürütülen müzakerelerde Kiev heyetinde yer alan ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü çalışanı olan Denis Kirev'in öldürülmesinden Ukrayna Güvenlik Servisi'ni sorumlu tutuyor. Siteye göre yaygın iddia söz konusu cinayetin Poklat'a bağlı kişilerce işlendiği yönünde. Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroshnik, Zelenski'nin ülkedeki tüm güvenlik ve istihbarat kurumlarını kendi kontrolü altında toplamaya çalıştığını söyledi. Miroshnik'e göre bu süreç, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne vekaleten başkanlık eden Alexander Poklant'la Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kiril Budanov arasında ciddi bir yetki mücadelesine yol açtı. Miroshnik ve Ukrayna medyasındaki iddialar, güvenlik kurumları arasındaki gerilimin Zelenski yönetimindeki güç müdahalesiyle bağlantılı olduğu yönünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken İçişleri Bakanlığı koordinasındaki 7 bakanlık okullarda sıfır açık stratejisini devreye alıyor. 31 bin personelin görev yapacağı entegre modelle kapılar ardındaki her risk adım adım takip edilecek. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim dönemi zilleri çalmaya hazırlanırken okul kapılarının ardındaki güvenlik anlayışı baştan aşağı değişiyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonuna bir araya gelen 7 bakanlık eğitim kurumlarında hiçbir açığa izin vermeyecek devasa bir koruma kalkanını devreye sokuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından ayrıntıları açıklanan strateji, öğrencilerin evden çıkış anından evlerine dönüşüne kadar uzanan süreci tek bir ağ üzerinden kesintisiz bir denetim altına alıyor. Eğitim ortamını çevreleyen tüm risk faktörlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen dev protokol için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Adalet ve Sağlık Bakanlıklarının imzalarıyla yürürlüğe girecek sistem, emniyet tedbirlerini sosyal ve psikolojik takip mekanizmalarıyla birleştiriyor. Çocukların hem ders saatlerindeki hem de okul dışı zaman dilimlerindeki hareketliliği çok boyutlu bir gözetim çemberiyle kontrol edilecek. Yeni modelin en radikal adımı okul bahçelerindeki kadro yapılanmasına atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tahsis edilen 31 bin bahçe güvenlik personeli eğitim kurumlarının fiziksel güvenliği birinci hatta oluşturacak. Rutin bahçe asayişi için görevlendirilen bu kadrolar sayesinde polis ve bekçiler asli operasyonel alanlarına dönerken okul çevrelerinde kesintisiz bir gözetim sağlanacak. Tüm eğitim kurumları güvenlik açıklarına ve konumlarına göre 4 farklı risk kategorisine ayrıldı. Kuvvet dağılımı şu hiyerarşik yapıya göre şekillenecek. 1. ve 2. derece riskli okullar. Bizzat emniyet personeli olan polis memurları görev alacak. Asayiş durumu valilik ve kaymakamlıklarca her ay masaya yatırılacak. 3. ve 4. derece riskli okullar, okul ihtiyat görevlisi statüsündeki polislerle yeni göreve başlayan bahçe güvenlik personeli koordineli şekilde nöbet tutacak. Sistemin en dikkat çeken ve gizli tehlikeleri önceden tespit etmeyi hedefleyen ayağını ise kurumlar arası anlık bilgi akışı oluşturuyor. Okul idarelerince psikolojik desteğe ya da tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlenen her öğrenci anında Sağlık Bakanlığı birimlerine yönlendirilecek. Eş zamanlı olarak polis ve jandarma kuvvetleri de durumdan haberdar edilerek riskli olayların büyümeden engellenmesi amaçlanacak. Çocukların okul sonrası denetimsiz internet kafe gibi ortamlardan uzak tutulması adına belediyelerle Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli güvenli sosyal alanlarda devreye girerek yeni dönemde şiddetsiz bir eğitim iklimi sağlanacak. Türkiye'de yeni eğitim öğretimi dönemi öncesinde okullarda güvenlik tedbirlerinin kapsamı genişletiliyor. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 7 bakanlığın dahil olduğu yeni modelle öğrencilerin evden çıkışından okul sonrası zamanlarına kadar karşılaşabileceği risklerin daha yakından takip edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 31 bin bahçe güvenlik personeli görev yapacak, okullar güvenlik açıkları ve konumlarına göre 4 farklı risk kategorisine ayrılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Moda yıllarca bu iki sezon arasında düzenli işleyen bir takvim kurdu. Ancak önce mevsimler, ardından moda değişmeye başladı. Sonbaharda koleksiyonlarda yazlık elbiseler, yaz döneminde ise daha kalın kumaşlar görmek artık şaşırtıcı değil. Çünkü değişen yalnızca podyumlar değil, gardıroplar da mevsimlerin dönüşümüne ayak uyduruyor. İklim krizinden sosyal medyanın hızına, alışveriş alışkanlıklarından lüks modanın değişen kurallarına kadar pek çok dinamik, sektörün en köklü sistemlerinden biri olan moda takvimini yeniden şekillendiriyor. Peki moda takviminin sonuna mı gelindi, yoksa moda yalnızca zamanı farklı okumayı mı öğreniyor? Moda dünyasının uzun yıllar boyunca oldukça düzenli işleyen bir ritmi vardı. İlkbahar yaz koleksiyonları kış aylarında tanıtılıyor, sonbahar kış koleksiyonları ise daha yaz bitmeden mağazalara ulaşıyordu. Tasarımcıdan satın almacıya, moda editöründen vitrin hazırlayan ekiplere kadar sektörün tamamı aynı takvim üzerinden ilerliyordu. Ancak zamanla iki ana sezonun arasına yeni koleksiyon dönemleri, özel seriler ve işbirlikleri eklendi. Yılda iki koleksiyon yeterli olmamaya başladı. Daha bir koleksiyon vitrindeyken diğeri podyuma çıkıyor, tasarımcılar bir koleksiyon mağazaya inmeden yenisini hazırlıyordu. İndirimler sezon başlamadan yapılırken, kışlık parçalar henüz yaz sıcakları devam ederken satışa çıkabiliyordu. Başlangıçta daha fazla yenilik, daha fazla alışveriş ve daha fazla heyecan anlamına gelen bu tempo, zamanla yetişilmesi zor bir döngüye dönüştü. Moda, zamanı yönetmeye çalışırken gerçek hayatın ritminden uzaklaşmaya başladı. 2020 yılına kadar sektörde yavaşlamak başarısızlıkla eş anlamlı görülüyordu. Daha fazla koleksiyon, daha fazla yenilik ve daha fazla satış hedefleniyordu. Pandemiyle birlikte ise üretim yavaşladı, defileler iptal edildi ve moda uzun yılların ardından ilk kez kendi temposuna dışarıdan bakma fırsatı buldu. Sektörde sezon odaklı sistem sorgulanmaya başladı. Bazı moda evleri geleneksel takvimden uzaklaşırken, tasarımcılar da daha az koleksiyon ve daha doğru zamanda üretim fikrini tartışmaya açtı. Değişen yalnızca sektörün kendi kuralları değildi. Sosyal medya sayesinde koleksiyonlar aylar öncesinden telefon ekranlarına ulaşırken, hava koşulları da geleneksel mevsim takvimine her zaman uymuyor. Eylül aylarında yaz sıcakları devam edebiliyor. Nisan ayında ise yeniden soğuk havalar görülebiliyor. Gardıroplar da buna göre şekilleniyor. Bu nedenle sezonsuz moda olarak tanımlanan yaklaşım yalnızca yeni bir moda akımı değil, günlük hayatın değişen koşullarının podyuma yansıması olarak görülüyor. Son dönem podyumları da bu dönüşümün izlerini taşıyor. Koleksiyonlar artık yalnızca tek bir mevsime ait görünmek için hazırlanmıyor. Kalın ve hafif kumaşlar, farklı dokular ve katmanlar aynı koleksiyonlarda bir araya gelebiliyor. Eskiden sonbahar kış koleksiyonlarında daha koyu renkler, daha kalın kumaşlar ve belirgin bir kış geliyor hissi öne çıkarken, bugün bu sınırlar giderek bulanıklaşıyor. Parçalar yalnızca tek bir sezon için değil, gardıropta daha uzun süre kullanılabilecek şekilde düşünülüyor. Böylece yeni bir renk ya da silüetten çok, bir kıyafet gerçekten tek bir mevsime mi ait olmalı sorusu öne çıkıyor. Türkiye'de de sezonsuzluk aslında günlük hayatın içinde uzun süredir hissediliyor. Özellikle İstanbul'da aynı gün içerisinde farklı hava koşulları yaşanabiliyor. Sabah ceketle dışarı çıkılırken öğlen daha ince kıyafetlere geçilebiliyor. Akşamsa yeniden hırkaya ihtiyaç duyulabiliyor. Bu değişim tasarımlara da yansıyor. Son yıllarda keskin sezon tanımları yerine farklı dönemlerde giyilebilecek parçalar, katmanlı silüetler, zamansız renkler ve daha küçük koleksiyonlar öne çıkıyor. Çünkü artık mesele her sezon yeni bir gardırop kurmak değil, mevcut gardırobun ömrünü uzatmak. Türkiye açısından bir diğer önemli başlıksa üretim. Avrupa daha az ancak daha doğru üretmenin yollarını ararken, güçlü üretim merkezlerinden biri olan Türkiye'de bu dönüşümün içinde yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de üretim etiketinin hızlı üretimin yanında uzun ömürlü tasarımla da anılması ihtimali öne çıkıyor. Moda takvimi ise tamamen ortadan kalkmış değil. Moda haftaları yapılmaya, ilkbahar, yaz ve sonbahar kış koleksiyonları tanıtılmaya devam ediyor. Ancak bu başlıklar eskisi kadar belirleyici görünmüyor. Kışlık montlar yalnızca takvim kışı gösterdiği için alınmıyor. Keten gömleklerde sadece yaz ayına ait görülmüyor. Bu nedenle asıl soru moda takviminin ortadan kalkıp kalkmadığından çok modanın gerçek hayatın değişen ritmine yetişip yetişmediği. Çünkü stil giderek hangi mevsimde olduğumuzdan çok o gün ne giymek istediğimizle şekilleniyor. Takvim hala duvarda asılı ancak modanın gözü artık eskisi kadar orada değil. İklim krizi, sosyal medyanın hızlandırdığı tüketim alışkanlıkları ve değişen hava koşulları modanın yıllardır ilkbahar yaz ve sonbahar kış üzerinden işleyen düzeyine dönüştürüyor. Sezonlar tamamen ortadan kalkmasa da farklı mevsimlerde kullanılabilen daha uzun ömürlü parçalar giderek öne çıkıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Yılın ilk 8 ayında sinema salonlarında en çok izlenen film Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün oldu. Box Office Türkiye verilerine göre yılın ilk 8 ayında 243'ü yeni olmak üzere toplam 372 film vizyona girdi. Bu dönemde sinema salonlarındaki toplam izleyici sayısı 21 milyon 54 bini aştı. Listenin ilk sırasında 31 Temmuz'a vizyona giren Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün yer aldı. Destin Daniel Cretton'un yönettiği yapım 2 milyon 459.888 kişi tarafından izlendi. Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, Mark Ruffalo ve Florence Pugh'un rol aldığı film 690 milyon liraya aşkın gişe geliri elde etti. Yılın en çok izlenen ikinci filmi ise Christopher Nolan'ın imzalı Odyssey oldu. Homeros'a atfedilen Odyssey destanını beyaz perdeye taşıyan yapım, Truva Savaşı'nın ardından İthaka Kralı Odysseus'un ülkesine dönüş yolculuğunu anlatıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron'ın rol aldığı filmi 1 milyon 686 binden fazla kişi izledi. Filmin gişe geliri ise 583 milyon lirayı geçti. Listenin 3. sırasında yerli yapım Disco bulunuyor. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği komedi ve aksiyon filmi 1 milyon 70 bin aşkın izleyiciye ulaştı. Animasyon filmi Oyuncak Hikayesi 5, 928.507 seyirciyle 4. olurken, Bedra Güzel'in yönettiği Kardeş Takımı 3 ise 716.336 izleyiciyle 5. sırada yer aldı. James Cameron'ın yönettiği Avatar Ateş ve Kül de yılın ilk 8 ayında 662.153 kişi tarafından izlendi ve listenin 6. sırasına yerleşti. Aralık 2025'te vizyona giren filmi toplamda yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi izledi. Gökhan Tiryaki'nin yönettiği tarihi ve fantastik unsurları çocukların dünyasından anlatan Efes'in Sırrı 640.742 izleyiciyle 7. oldu. Sünger Bob Korsan Macerası ise 628.565 seyirciyle 8. sırada yer aldı. William Shakespeare'in hayatındaki büyük trajedilerden birini konu alan Chloe Zhao imzalı Hamlet 616.746 izleyiciyle 9. sıraya yerleşti. Listenin 10. sırasındaysa Curry Barker'ın yönettiği Saplantı bulunuyor. Yapım ilk 8 ayında 581.791 kişi tarafından izlendi. Böylece yılın ilk 8 ayında en çok izlenen 10 filmin 7'sini yabancı, 3'ünü ise yerli yapımlar oluşturdu. Box Office Türkiye verilerine göre yılın ilk 8 ayında sinema salonlarında 21 milyondan fazla izleyici ağırlandı. Dönemin en çok izlenen filmi 2 milyon 459.888 seyirciyle Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Girne açıklarında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Mersin'de 3500 kova bozuk turşu ele geçirildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin daha naaşına ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu. Üstel, 16 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
2: Akşam yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder. Bu kazanın yaşanmasında ve bu vefat eden insanlarımızın en alttan en üste kadar sorumlu kimse kimler ise de hukuk karşısında bunun hesabı verilecek.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Çıkışta gazetecilere konuşan Gökçek, "Verdiğim ifadenin gizliliği var, bir şey söyleyemem. Soruşturma bitecek, neticeyi alacağız, sonra bol bol konuşacağız." dedi.
3: İfademi yaklaşık 2 saat verdim ve çıktım. Şimdi tabii burada hepiniz ne dediniz, ne söylediniz, ne sordular gibi sualler soracaklar. Peşinen şunu söyleyeyim. Ben burada savcılığa ifade verdim. Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin. İnşallah Allah kısmet ederse bu savcılığın yaptığı araştırma, soruşturma bitecek. Ondan sonra neticeyi alacağız. Ondan sonra merak etmeyin. Hepinizden televizyonlar da bol bol konuşacağız. Melih Gökçek biliyorsunuz öyle konuşmayan adam değildir. Çekinen adam da değildir.
1: Gazeteci Oya Lale Ozan Arslan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Arslan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verdiği ifadede herhangi bir suç işleme kastının bulunmadığını belirtti. Üzerime atılı

0: suçlamayı kabul etmiyorum ifadelerini kullandı. İstanbul'da 4 yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın öldürülerek gömüldüğünün ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya ve Kayseri'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10'u Antalya ve 32'si Kayseri'de olmak üzere 42 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyallerle uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin'de uygunsuz koşullarda turşu üretim ve paketlemesi yapılan işletmede her biri yaklaşık 20 kilogramlık 3500 kova bozuk turşu ele geçirildi. Faaliyetten men edilen işletmeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 8 bin lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen turşularsa imha edildi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hafta sonu boyunca havanın büyük ölçüde az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası nedeniyle kuzey, iç ve doğu kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Öte yandan meteoroloji Marmara ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Hafta sonu İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 29 ila 30 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Ankara'da kent genelinde hava az bulutlu geçecek. Yalnızca kuzey ve batı çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek. Sıcaklığın 30 ila 32 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. İzmir'de de termometrelerin 34 ila 35 dereceyi göstermesi bekleniyor.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,57 değer kazanarak 14.012 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.897, çeyrek altın 11.258, tam altın 44.825, at altını ise 45.616 liradan işlem gördü.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara bakacak olursak da Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da trafik yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade'de yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye ve Elmalı'da yoğun ilerleme kaydediliyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
1: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayın dönemi başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
2: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
1: Ceyda Karan'la Eksen.
3: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
4: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
5: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
6: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
1: Okan Aslan'la gün ortası.
7: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanatın kalbine, gün ortasında giriyoruz.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
8: Başkentte kapılar arkasında yaşanlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
9: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
10: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatım'da.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
11: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin Kalbi'nde Türkiye ve Dünya gündemini konuşuyoruz.
1: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı.
12: Bazen en iyi durak gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
13: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
1: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.
14: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın en büyük seyahat rehberi olan Lonely Planet tarafından hazırlanan listede Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm destinasyonu Kapadokya, Avrupa'nın en iyi kış rotası seçildi. Lonely Planet'in 21 Ağustos 2026'da hazırladığı Avrupa'da kışın ziyaret edebilecek 13 en iyi yer başlıklı seçkide Avrupa'nın kış aylarında ziyaret edilebilecek 13 önemli destinasyonu sıralandı. Listenin zirvesinde Türkiye'den Kapadokya yer aldı. Seçkide Kapadokya, İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Côte d'Azur ve Lyon, Almanya'dan Baviera Alpleri, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ve Finlandiya'dan Lapland gibi destinasyonları geride bıraktı. Lonely Planet, Kapadokya'yı kar ve yeraltı keşifleri için en iyi destinasyon olarak tanımladı. Yayında bölgenin karla kaplanan peri bacalarından yeraltı şehirlerine, kaya kiliselerinden mağara otellerine kadar uzanan kış deneyimine dikkat çekildi. Kapadokya'nın karla birlikte daha etkileyici bir görünüme kavuştuğu belirtilirken, kar örtüsünün bölgedeki doğal oluşumlara, kayalara, oyulmuş tarihi evlere ve kiliselere farklı bir görünüm kazandırdığı ifade edildi. Kış aylarının Kapadokya'da aynı zamanda düşük sezon olduğu belirtilen yayında bu dönemin ziyaretçilere daha sakin bir keşif imkanı sunduğuna dikkat çekildi. Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi önemli kültür ve turizm noktalarının daha az yoğunlukta gezilebildiği aktarıldı. Bölgedeki çok sayıdaki yeraltı yapısı ve kayalara oyulmuş mekanın soğuk ve yağışlı günlerde de Kapadokya'yı keşfetmeye imkan verdiği belirtilirken açık havada ise Ihlara Vadisi'ndeki kış yürüyüşleri öne çıkarıldı. Kapadokya'daki butik mağara otelleri de kış deneyiminin önemli unsurlarından biri olarak gösterildi. Bölgenin simgesi haline gelen sıcak hava balonlarının yıl boyunca uçtuğu ancak kış aylarında hava koşullarına bağlı olarak iptaller yaşanabileceği hatırlatıldı. Lonely Planet'in Avrupa'da kış rotalarını sıraladığı listede Türkiye'den Kapadokya ilk sırada yer aldı. Kapadokya, Kanarya Adaları, Baviera Alpleri, Santorini ve Fransız Rivierası gibi önemli destinasyonları geride bıraktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Trabzon'da Verda ve Peyami'ne çifti karşılıklı boşanma davası açtı. Gümüşhane'nin Kelket ilçesi aile mahkemesinde görülen davada tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan davranışlarda bulunduğu değerlendirildi. Mahkeme, erkeğin evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığını, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığını ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığını belirledi. Kadınınsa erkeği ortak konuta almadığına dikkat çekildi. Mahkeme erkeği ağır kusurlu, kadını ise az kusurlu bularak boşanmaya karar verdi. Kararın erkek eş tarafından nafaka yönünden istinaf edilmesinin ardından dosya Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların söz konusu olayların ardından yaşamaya devam etmesini dikkate alarak bu durumun affetme anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme ayrıca evlilik birliği içinde erkeği eve almaması nedeniyle kadını tam kusurlu buldu. Böylece boşanma kararı bu kez erkeğin lehine sonuçlandı. Kadın eş Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyiz ederek Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kusur değerlendirmesini yerinde bulmadı. Daire, erkeğin evlilik birliği sırasında süreklilik gösteren şekilde aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlattığına, ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamadığına ve hakaret ettiğine dikkat çekti. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bozan Yargıtay, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesine, kadının açtığı davanınsa kabul edilmesine hükmetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeği tam kusurlu bulurken, erkeğin nafaka yönünden yaptığı temyiz başvurusunu da kabul etmedi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik sırasında aile mahremiyetine ilişkin olayları başkalarına anlatan, eşinin dedikodusunu yapan ve ortak konutun ihtiyaçlarını karşılamayan erkeği tam kusurlu buldu. Daire, erkeğin açtığı boşanma davasının reddedilmesine, kadının davasınınsa kabul edilmesine hükmetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın yürürlüğe girmesi ardından gözler sahadaki gelişmelere çevrildi. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın Türkiye-Irak sınırındaki 72 kamp ve mağarasını 1 Ekim'e kadar yakın takibe alacak. Bölgedeki gelişmeler MİT tarafından Milli Güvenlik Kurulu'na sunulmak üzere raporlanacak. Çerçeve yasanın 467 milletvekilinin meclisten geçmesi ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe ardından çözüm sürecinde PKK'nın adımları izleniyor. Silah bırakılması, kamp ve mağaraların boşaltılması gibi şartların sağlanması için süreç devam ediyor. Nefes'in haberine göre Ankara, Bağdat, Erbil arasında oluşturulan üçlü güvenlik mekanizmasıyla PKK'nın Türkiye-Irak sınırındaki 72 noktadan çekilip çekilmediği, ağır silah ve mühimmatların toplu olarak gizlendiği yeraltı depolarının bölgesel Kürt yönetimine bildirilip bildirilmediği 1 Ekim'e kadar yakından takip edilecek. PKK'nın silah ve mühimmat depolarının bulunduğu konumları bölgesel Kürt yönetimine bildirmesi ve devamında MİT'in buna dair sahadan edineceği istihbaratla teyit ve tespit çalışması birebir yürütülecek. Plan doğrultusunda Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Haftanil'in de aralarında olduğu Kandil'e uzanan kamp ve mağaraların 1 Ekim'e kadar boşaltılması, 18 kamptaki yaklaşık 3800 PKK'nın silahlarını teslim etmesi öngörülüyor. Özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerde Irak sınır muhafızları ve peşmerge güçleri konuşlandırılacak. Bağdat ve Erbil yönetimleri bu bölgelerde birlikte hareket edecek. Silahların teslim alınacağı bölgeler, Duhok'un Amediye ve Kanimas'ı, Erbil'in Binare, Kandil ve Köysancak ilçeleriyle, Süleymaniye'nin Ranye ilçesiyle Seyit Sadık kasabaları olarak belirlendi. Çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gözler PKK'nın sahadaki adımlarına çevrildi. MİT, Türkiye-Irak sınırında bulunan PKK'ya ait 72 kamp ve mağarayı 1 Ekim'e kadar yakından takip edecek ve bölgedeki gelişmeleri BGK'ya sunulmak üzere raporlayacak. Ankara, Bağdat, Erbil arasında oluşturulan güvenlik mekanizması kadar kampların boşaltılması, silah ve mühimmat depolarının tespit edilmesi ve PKK mensuplarının silahlarını teslim etmesine yönelik süreç izlenecek. Plan doğrultusunda Kandil'e uzanan bölgelerdeki kampların boşaltılması ve yaklaşık 3800 PKK'lının silahlarını teslim etmesi öngörülüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: 194 yaşındaki Seyşel dev kaplumbağası Jonathan yaklaşık 2 asırlık yaşamıyla tarihe tanıklık ediyor. San Helena adasında yaşayan Jonathan, Guinness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en yaşlı kara hayvanı. Güney Atlantik'in ortasındaki San Helena adası, dünyanın en sıradışı sakinlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın karada yaşayan en yaşlı hayvanı olarak Guinness Dünya Rekorlarına giren Seyşel dev kaplumbağası Jonathan 194 yaşında. Güney Atlantik'teki San Helena adasında yaşayan Jonathan, ilerleyen yaşına rağmen günlerini otlayarak geçiriyor. Plantation House adlı valilik konutunun bahçesinde yaşayan Jonathan'ın yumurtadan çıktığı tarih kesin olarak bilinmiyor. Ancak adaya getirildiğinde çoktan yetişkin olduğu bilindiği için San Helena yönetimi 2022 yılında kaplumbağanın doğum tarihini 4 Aralık 1832 olarak kabul etti. Guinness Dünya Rekorları da bu hesabı esas alıyor ve Jonathan'ı karada yaşayan en yaşlı hayvan olarak kayıtlarda tutuyor. Jonathan yalnızca yaşıyla değil, tanıklık ettiği tarihle de dikkat çekiyor. Bir dönem Napolyon'un sürgün edildiği San Helena'da yaşayan dev kaplumbağa, Kraliçe 2. Elizabeth'le genç bir prenses olduğu yıllarda tanıştı. Jonathan'ın yaşamı boyunca San Helena'da 30'dan fazla vali görev yaptı. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaklaşık 40 başkan göreve geldi. 194 yaşındaki kaplumbağa katarak nedeniyle artık göremiyor. Koku alma duyusunu da kaybettiği için yiyeceklerini kendi başına bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle veterineri Jonathan'ı her hafta meyve ve sebzelerle elle besliyor. Ancak işitme duyusu hala oldukça iyi. Uzun yıllardır kendisiyle ilgilenen veterinerinin sesini tanıyor ve çağrıldığında yavaş da olsa onun bulunduğu yöne doğru ilerliyor. Bakıcılarına göre iştahı da yerinde. Günlerinin büyük bölümünü bahçede otlayarak geçiriyor. Jonathan bu yıl sahte bir ölüm haberiyle de dünya gündemine geldi. 1 Nisan'da veterinerini takip eden bir sosyal medya hesabı 194 yaşındaki kaplumbağanın öldüğünü duyurdu. Paylaşım kısa sürede yayıldı ve bazı uluslararası yayın organları da haberi gerçek sanarak yayımladı. Ancak hesabın aynı zamanda kripto para bağışı toplamaya çalıştığı ortaya çıktı. Jonathan'ın gerçek veterineri olayı bir 1 Nisan şakası değil, dolandırıcılık girişimi olarak değerlendirdi. San Helena yönetimi de ertesi sabah Jonathan'ın fotoğrafını paylaşarak kaplumbağanın hayatta ve sağlıklı olduğunu açıkladı. Guinness Dünya Rekorları ise Haziran ayında Jonathan'ı resmen icon, yani simge olarak ilan etti. Peki dev kaplumbağalar neden bu kadar uzun yaşayabiliyor? Jonathan'ın yaşı kendi türü açısından bile sıra dışı olsa da Seyşel dev kaplumbağalarının ortalama yaşam süresi yaklaşık 150 yıl. Bilim insanlarına göre bunun en önemli nedenlerinden biri son derece yavaş çalışan metabolizmaları. Bu hayvanlar enerjilerini oldukça düşük hızda tüketiyor. Kalın kabukları da yetişkin kaplumbağaları doğal avcılara karşı büyük ölçüde koruyor. Genetik araştırmalarsa dev kaplumbağalarda DNA onarımı ve tümörlerin baskılanmasıyla ilişkili bazı gen ailelerinin daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bazı araştırmalara göre bu hayvanlarda ölüm riski yaş ilerledikçe diğer pek çok canlıdaki kadar hızlı artmıyor. Bu nedenle dev kaplumbağaların önemli bir bölümü yaşlılıktan değil, kuraklık ya da kazalar gibi dış etkenler nedeniyle yaşamını yitiriyor. 1832'de dünyaya geldiği tahmin edilen dev kaplumbağa Jonathan, 194 yaşında hala yaşamını sürdürüyor. San Helena Adası'nın simgelerinden biri haline gelen Jonathan, Guinness kayıtlarında karada yaşayan en yaşlı hayvan olarak yer alıyor. Cez, Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre Türkiye'deki ceza infaz kurumlarındaki yoğunluk alarm verici seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. 1 Eylül 2026 itibarıyla cezaevlerindeki toplam tutuklu ve hükümlü sayısı 434.681'e ulaştı. Yaklaşık 304.278 kişilik resmi toplam kapasite dikkate alındığında cezaevlerindeki doluluk oranı %142,8 seviyesine çıktı. Bu durum ceza infaz kurumlarının resmi kapasitesinin %42,8 üzerinde, yani yaklaşık 130 bin kişi fazla ile hizmet verdiğini ortaya koyuyor. 3 Ağustos 2026 ile 1 Eylül 2026 tarihli veriler karşılaştırıldığında bir aylık süreçte toplam cezaevi mevcudunda 1161 kişilik net bir artış kaydedildi. Bu dönemde toplam hükümlü sayısı 368.293'ten 363.988'e düşerek 4.305 kişi azaldı. Buna karşın tutuklu sayısında belirgin bir yükseliş yaşandı. Ağustos başında 65.227 olan tutuklu sayısı Eylül başında 70.693'e çıkarak 5.466 kişilik bir artış gösterdi. Cezaevlerindeki tarihi doluluk oranları siyasette öne çıkan terörsüz Türkiye süreci ve olası infaz af düzenlemesi tartışmalarının da gerekçelerinden biri olarak yorumlanıyor. Kapasitenin %140'ın üzerine çıkmasıyla fiziki imkanların yetersiz kalması, yeni bir yargı paketi veya denetimli serbestliğin esnetilmesini kaçınılmaz bir tartışma haline getiriyor. Türkiye'deki cezaevlerinde toplam mevcut hükümlü sayısı Eylül 2026 itibarıyla 431.681'e ulaşarak kapasiteyi %142,8 oranında aşarken bir ayda hükümlü sayısının düşüp tutuklu sayısının 70.000'i geçmesi dikkat çekti. Resmi kapasitenin yaklaşık 130 bin kişi üzerinde seyrettiği bu siyasette günden güne alevlenen terörsüz Türkiye süreci ve yeni bir infaz af düzenlemesi tartışmalarının en somut gerekçesini oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın bölümünde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'nin farklı dönemlerde gündeme gelen seri cinayet vakaları, kurban seçimleri, işleniş yöntemleri ve soruşturma süreçleriyle suç tarihinin en dikkat çeken dosyaları arasında yer alıyor. Adnan Çolak'tan Hamdi Kayapınar'a, Yavuz Yapıcıoğlu'ndan Atalay Filiz'e kadar birçok ismin yer aldığı bu vakalar, yıllar içinde gelişen adli inceleme yöntemleri ve soruşturmalarla yeniden değerlendirildi.
2: Türkiye'de yıllara yayılan ve birbirinden bağımsız kurbanların öldürüldüğü bazı cinayet dosyaları, faillerinin yakalanmasının ardından seri cinayet vakaları olarak kayıtlara geçti. Bazı failler kurbanlarını rastgele seçerken, bazıları benzer yöntemlerle ve belirli bir kurban profiline yönelerek cinayet işledi. Kamuoyunda Artvin canavarı, avcı, tornavidalı katil ve mobilyacı katili gibi lakaplarla tanınan faillerin dosyaları, Türkiye'nin yakın dönem suç tarihinin en dikkat çekici olayları arasında yer aldı. Eski gazete arşivlerinde 2006 itibariyle 11 seri katilin toplam 46 cinayet işlediğine ilişkin derlemeler bulunurken, sonraki yıllarda yeni vakalar da gündeme geldi.
1: Türkiye'nin seri katilleri denildiğinde öne çıkan isimlerden biri Adnan Çolak oldu. Kamuoyunda Artvin canavarı olarak anılan Çolak'ın 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen 11 kişiyi öldürdüğü kayıtlara geçti.
2: Çolak'ın kurbanlarını özellikle ileri yaştaki kişiler arasına seçtiği belirlendi. Yakalanmasının ardından başlayan yargılama yaklaşık 5 yıl sürdü. Mahkeme tarafından ağır cezalara çarptırılan Çolak, daha sonra kamuoyunda Raşan Affı olarak bilinen şartlı salıverme düzenlemesi kapsamında 2005 yılında tahliye edildi.
1: Türkiye'nin en dikkat çekici seri cinayet dosyalarından biri de Hamdi Kayapınar vakası oldu. Kayapınar'ın suç geçmişi henüz 14 yaşındayken kardeşini öldürmesiyle başladı. Daha sonra 1998-2001 yılları arasında Kayseri'de 6 kişiyi öldürdü ve başka kişileri de yaraladı.
2: Cinayetlerdeki ortak noktalar polisi Kayapınar'a götürdü. Soruşturmada cinayetlerin işlendiği dönemde yaklaşık 18 aylık bir kesinti bulunduğu, bu sürenin dönemin askerlik süresiyle örtüştüğü tespit edildi. Bölgede askerlik yapan kişiler araştırıldı ve Kayapınar'a ulaşıldı. Evinde bulunan delillerin ardından gözaltına alınan Kayapınar cinayetleri itiraf etti.
1: Kayapınar yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye edildi. Ancak yaklaşık bir yıl sonra Kayseri'de bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz'ın öldürülmesiyle eski dosya yeniden gündeme geldi.
2: Polis 2018'deki cinayetin ardından yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelinin olay yeri içerisinde kırmızı bisiklet kullandığı belirlendi. Cinayetin yöntemi ve işlendiği bölgenin Kayapınar'ın geçmiş suçlarıyla benzerliği üzerine soruşturma bu yönde yoğunlaştırıldı.
1: Operasyonda cinayette kullanılan av tüfeği, çok sayıda fişek ve öldürülen güvenlik görevlisinden alınan tabanca ile geçirildi. Kayapınar bu cinayet nedeniyle 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2: Kamuoyunda tornavidalı katil ve avcılar sapı olarak tanınan Yavuz Yapıcıoğlu hakkında da farklı dönemlerde çok sayıda cinayet iddiası ortaya atıldı.
1: Dönemin basınında yer alan polis kayıtlarına dayalı haberlerde Yapıcıoğlu'nun 18 kişiyi öldürdüğü ancak daha fazla cinayetle bağlantısının araştırıldığı aktarıldı. Bu nedenle toplam kurban sayısına ilişkin iddialarla kesinleşmiş vakaların birbirinden ayrılması gerektiği belirtiliyor.
2: Mobilyacı katil olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ise 1998 yılında İstanbul'da işlenen bir dizi cinayetle gündeme geldi.
1: Demirci'nin Esenler ve Bağcılar'da 3 mobilyacıyı iş yerlerinin bodrum katlarında ateşli silahla öldürdüğü belirlendi. Dönemin haberlerine göre kurbanlarını önceden tanımayan Demirci'nin özellikle mobilyacıları hedef alması dosyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu.
2: Türkiye'nin yakın tarihindeki en sıra dışı vakalardan biri de kamuoyunda otoban katilleri olarak bilinen Mehmet Karahasan ve Yiğit Bekçe dosyasıydı.
1: İkili Ekim 2006'da yaklaşık 52 saat içerisinde 7 kişiyi öldürdü. Cinayetler Bursa Yalova Karayolu çevresinden başlayarak İzmit, Sakarya, Mersin ve Ankara'ya uzanan farklı noktalarda işlendi.
2: Karahasan ve Bekçe ilk cinayetten yaklaşık 52 saat sonra Kızılcahamam'da yakalandı. Farklı şehirlerde işlenen cinayetler nedeniyle açılan davalarda ikili birden fazla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Kamuoyunda çivici katil olarak bilinen Süleyman Aktaş da 1990'lı yıllarda Denizli'nin Çivri ilçesinde işlediği cinayetlerle tanındı.
2: Aktaş'ın hedef aldığı yaşlı kurbanlarının kafasına inşaat çivisi çakarak cinayet işlediği belirtildi. Yakalanmasının ardından cezaevine gönderilen zanlı, akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporlar sonrasında yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi.
1: Cinayetlerin ardındaki psikotik gerekçeler adli tıp literatüründe geniş yer bulurken saldırganın kurbanlarını tamamen savunmasız kişilerden seçmesi dikkat çekti. Bu vaka Türkiye'de adli tıp raporlamalarının ve kriminolojik profil analizlerinin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.
2: Yakın dönemde kamuoyunun gündemine gelen isimlerden biri de Atalay Filiz oldu. Filiz'in adı Ankara ve İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen cinayetlerle ilişkilendirildi.
1: Cinayetlerin ardından başlayan ve günlerce süren geniş çaplı arama çalışmaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Görüntülerinin yayımlanmasının ardından Türkiye genelinde aranan Filiz daha sonra yakalanarak yargı önüne çıkarıldı.
2: Alanya ve çevresinde işlediği cinayetlerle tanınan, kamuoyunda bebek yüzü katil olarak anılan Ali Kaya da birden fazla kişiyi bıçaklayarak öldürmesiyle biliniyor.
1: Seri cinayetlerin yanı sıra kaldığı cezaevlerinden firar etmesiyle de gündeme gelen Kaya, uzun takip operasyonlarının ardından yeniden yakalanarak yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına nakledildi.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Asayiş Daire Başkanlığı'yla olay yeri inceleme ekipleri, faili meçhul kalan dosyaları yeniden inceleyerek geçmişe dönük cinayet zincirlerini tek tek aydınlatıyor.
1: Kriminalistik yöntemlerin, balistik eşleştirmelerin ve şüpheli davranış analizlerinin gelişmesiyle birlikte yıllar sonra dahi çözülememiş seri vaka kalmaması hedefleniyor.
2: Türkiye'deki seri katil vakaları incelendiğinde bütün dosyaları açıklayabilecek tek bir suç modeli bulamadığı görülüyor. Kurban seçimi, cinayet nedeni, kullanılan yöntem ve suçlar arasındaki süre her failde farklılık gösteriyor.
1: Buna karşılık bazı dosyalarda benzer öldürme yöntemleri, belirli kurban profilleri, suç mahalleri arasındaki bağlantılar ve tekrarlanan davranış kalıpları birbirinden bağımsız görünen cinayetlerin aynı faille ilişkilendirilmesini sağladı.
2: Özellikle Hamdi Kayapınar dosyasında cinayetler arasındaki benzerliklerin ve geçmiş suç kayıtlarının karşılaştırılması, yıllar sonra işlenen yeni bir cinayetin çözülmesinde kritik rol oynadı. Polis ekiplerinin kamera görüntülerinden hareketle yaptığı çalışmada failin yeniden yakalanmasını sağladı.
1: Türkiye'nin suç tarihine geçen bu vakalar kimi zaman yıllarca çözülemeyen cinayetlerin adli deliller, arşiv taraması, davranış örüntüleri ve yeni teknolojiler sayesinde birbirleriyle bağlantılı olduğunun ortaya çıkarılabileceğini gösteren çarpıcı örnekler olarak kayıtlardaki yerini koruyor.
2: Türkiye'nin suç tarihine damga vuran seri cinayet dosyaları Adnan Çolak, Hamdi Kayapınar, Yavuz Yapıcıoğlu, Seyit Ahmet Demirci, Mehmet Karahasan, Yiğit Bekçe, Süleyman Aktaş, Atalay Filiz ve Ali Kaya gibi isimlerin işlediği cinayetlerle bu vakaların soruşturma süreçlerini kapsıyor.
1: Dosyalar, gelişen adli tıp, kriminal inceleme ve teknoloji sayesinde yıllar sonra bile yeni delillerle aydınlatılabilen vakalar arasında gösteriliyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyanın yaklaşık 2900 kilometre derinliğinde bulunan ve katı mantonun sıvı dış çekirdekte buluştuğu çekirdek manto sınırı gezegenin en ulaşılmaz bölgeleri arasında yer alıyor. Bu bölgelere doğrudan ulaşamayan bilim insanları dünyanın iç yapısını incelemek için depremler sırasında oluşan sismik dalgalardan yararlanıyor. Science Alert'ın aktardığına göre Journal of Geophysical Research Solid Earth dergisinde yayımlanan araştırmada Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanları 1990 ile 2024 yılları arasında meydana gelen yaklaşık 5000 depremden elde edilen 2 milyondan fazla sismik kaydı makine öğrenmesi yöntemiyle inceledi. Araştırmada yaklaşık 175 bin zayıf sismik sinyal belirlendi. Elde edilen veriler, çekirdek manto sınırına yakın bazı bölgelerde daha önce yeterince incelenmemiş, küçük ölçekli ve sıra dışı yapıların bulunabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları araştırmada PKP öncüleri olarak adlandırılan özel sismik dalgalara odaklandı. Depremle ortaya çıkan sismik dalgalar, dünyanın içinden geçerken çekirdek manto sınırı çevresindeki malzemelerin yapısında bulunan küçük farklılıklarla etkileşime girebiliyor. Bu etkileşim sonucunda dalgalar saçılarak ana dalgalardan farklı yollar izleyebiliyor. Ana sismik sinyalden kısa süre önce kaydedilen zayıf PKP dalgalarının geliş zamanları da dünyanın derinliklerindeki sıra dışı yapıların yerinin belirlenmesine yardımcı olabiliyor. Ancak söz konusu sinyallerin son derece zayıf olması milyonlarca kayıt arasında tespit edilmelerini güçleştiriyor. Araştırmacılar bu nedenle derin öğrenme tabanlı bir sistem geliştirdi. Sistem, sismik kayıtları önce kalite açısından sınıflandırdı, ardından kayıtlarda PKP öncü sinyallerinin bulunup bulunmadığını belirledi. Yapay zekanın elde ettiği sonuçlar, bilim insanları tarafından manuel olarak da kontrol edildi. Hatalar düzeltilerek veriler yeniden modele aktarıldı. Yapılan analiz sonucunda 174.929 yüksek kaliteli PKP öncü sinyali tespit edildi. Araştırmacılar, ulaşılan sinyal sayısının önceki çalışmaların tamamında belirlenen benzer sinyallerin yaklaşık 10 katı olduğunu belirtti. Daha fazla verinin incelenmesi, daha önce birbirinden bağımsız ve rastlantısal görülen bazı derin yapıların aslında daha geniş ve kesintisiz bölgelerin parçaları olabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, özellikle yüksek enlemli Avrasya, Orta Asya ve Güney Atlantik'in altında bulunan 6 bölgenin daha ayrıntılı araştırılması gerektiğine dikkati çekti. Dünyanın derinliklerinde belirlenen yapıların nasıl oluştuğu konusundaysa bilim insanlarının henüz kesin bir yanıtı bulunmuyor. Olasılıklardan biri, tektonik plakaların dalma-batma süreçleri sırasında yüzeyden derinlere taşınan malzemelerin çekirdek manto sınırında birikmiş olması. Önceki araştırmalar, derin mantoda kıtasal ve okyanusal kabuk parçalarının, tortulların ve dünyanın ilk dönemlerinden kalan ilkel manto malzemelerinin bulunabileceğini ortaya koyuyor. Bazı araştırmalardaysa yaklaşık 4,5 milyar yıl önce dünyaya çarparak ayın oluşumuna katkıda bulunduğu düşünülen gök cisminin kalıntılarının da mantoda bulunabileceği öne sürülüyor. Çekirdek manto sınırında hakim olan yüksek sıcaklık ve basınç bu malzemelerin kimyasal yapısının değişmesine, mineral dönüşümleri geçirmesine veya kısmen erimesine neden olabiliyor. Bu süreçler sonucunda çevresindeki mantodan farklı fiziksel özelliklere sahip küçük bölgeler meydana gelebiliyor. Araştırmacılar, çalışmada belirlenen yapıların eski dalma levhası kalıntıları, yerel erime bölgeleri, mineral dönüşümleri ve mantonun derinliklerindeki büyük yapılarla etkileşimlerin birleşimi sonucunda oluşan termokimyasal yığınlar olabileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte araştırma ekibi söz konusu yapıların kökeni hakkında kesin bir sonuca ulaşmak için henüz erken olduğunu vurguluyor. Çekirdek manto sınırındaki farklı yapıların incelenmesi yalnızca dünyanın geçmişinin anlaşılması açısından önem taşımıyor. Bu bölgelerde bulunan malzemelerin özellikleri, mantonun hareketleri ve sıcak magmanın yüzeye doğru ilerleme biçimi üzerinde etkili olabiliyor. Elde edilen verilerin uzun vadede volkanik faaliyetlerin, tektonik plakaların gelişiminin ve dünyanın manyetik alanındaki bazı değişimlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, oluşturulan veri setinin genişletilmesiyle dünyanın en alt manto katmanına ilişkin çok daha ayrıntılı modeller oluşturulabileceğini ifade ediyor. Bilim insanları, 35 yılı aşkın sürede kaydedilen 2 milyondan fazla sismik veriyi yapay zeka ile inceleyerek, çekirdek manto sınırına yakın bölgelerde daha önce ayrıntılı şekilde belgelenmemiş 6 alan tespit etti. Bulgular, dünyanın derin iç yapısının düşünülenden daha karmaşık olabileceğine işaret ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: myself.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Yargıtay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt kararı geldi. Artık araçlara konulan yanlış yakıtta ana şirket de sorumlu olacak. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi akaryakıt istasyonunda araca yanlış yakıt konulması sonucu oluşan zararla ilgili önemli bir karara imza attı. Daire istasyonun bağlı olduğu dağıtıcı şirketin de tüketicinin uğradığı zarardan sorumlu olduğuna hükmetti. İzmir'de bir tüketicinin aracına akaryakıt istasyonunda yanlış yakıt konulması sonucu araçta arıza meydana geldi. Aracının onarımı için 59.401 lira ödeyen tüketici zararının karşılanması için başvuruda bulundu. Tüketici hakem heyeti tüketiciyi haklı bulurken dağıtıcı şirket karara itiraz etti. İzmir 7. Tüketici Mahkemesi de dağıtıcı şirketin değil yanlış yakıtı veren akaryakıt istasyonunun sorumlu olduğu gerekçesiyle hakem heyeti kararını kaldırdı. Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay ise mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Yargıtay kararında yanlış yakıt verilmesinin tüketicinin araçtan beklediği faydayı ortadan kaldıran ayıplı hizmet niteliğinde olduğu belirtildi. Daire akaryakıt istasyonunun dağıtıcı şirketin bayisi olarak hizmet verdiğine dikkat çekerek tüketicinin o zarardan yalnızca bayinin sorumlu tutulamayacağını bildirdi. Kararda sağlayıcı konumundaki dağıtıcı şirketle bayinin ayıplı hizmetten ve bu hizmet nedeniyle ortaya çıkan zararlardan birlikte sorumlu olduğu vurgulandı. Yargıtay ayrıca dağıtıcı şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin de sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirtti. Yargıtay aracına yanlış yakıt konulması nedeniyle zarar gören milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. İzmir'de bir tüketicinin 59.401 liralık onarım masrafı ile ilgili dosyada yalnızca akaryakıt istasyonunun değil bağlı olduğu dağıtıcı şirketin de sorumlu olduğuna hükmedildi. Yargıtay bayinin verdiği ayıplı hizmetten doğan zararlarda dağıtıcı şirketle bayinin birlikte sorumlu olduğunu belirtti. Daire ayrıca şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağına karar verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde ve tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun yayımladığı Yaşlanan Dünya 2025 raporuna göre 65 yaş ve üzerindeki kişilerin küresel nüfus içindeki payının 2060 yılına kadar neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. 2025'te dünya nüfusunun %10,5'ini oluşturan 65 yaş ve üzerindekilerin oranının 2060'ta %19,6'ya yükselmesi öngörülüyor. Yani yaklaşık 35 yıl sonra dünyada her 5 kişiden biri 65 yaşın üzerinde olacak. Rapora göre küresel nüfusun yaşlanma hızı tarihte daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı. 2020 ile 2025 döneminde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun dünya nüfusundaki payı 5 yaş ve altındaki çocukların oranını ilk kez geride bıraktı. Yaşlanmanın en belirgin olduğu ülkelerin başındaysa Japonya geliyor. 2025 itibarıyla Japonya nüfusunun %29,7'sini 65 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturuyor. Ancak önümüzdeki yıllarda bu unvanın Güney Kore'ye geçmesi bekleniyor. Rapora göre Güney Kore'de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı 2060 yılında %41'e ulaşacak. Böylece ülkede her 10 kişiden 4'ünden fazlası 65 yaşın üzerinde olacak. ABD'de ise bu oran 2025'te %18,9 seviyesinde. 2060'da %23,4'e çıkması bekleniyor. Dünyanın en yaşlı bölgesi ise Avrupa. Avrupa'da 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı bugün %21 seviyesinde bulunuyor. Bu oranın 2060 yılında %30,8'e yükselmesi bekleniyor. Ancak yaşlı nüfusun toplam sayısında dikkat çekici bir değişim yaşanacak. Afrika'daki 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısının 2060'ta 249 milyona ulaşarak 214 milyon yaşlı nüfusa sahip olması beklenen Avrupa'yı geride bırakacağı tahmin ediliyor. Raporda küresel yaşlanmanın başlıca nedenleri arasında doğurganlık oranlarının yanı sıra sağlık hizmetleri, eğitim ve ekonomik koşullardaki iyileşmeler gösteriliyor. Öte yandan insanların yalnızca daha uzun yaşaması değil, bu yılları ne kadar sağlıklı geçirdiği de tartışma konusu. Rapora göre yaşam beklentisi, sağlıklı yaşam beklentisinden daha hızlı artıyor. Bu da insanların ömrü uzarken yaşamlarının daha büyük bir bölümünü sağlık sorunlarıyla geçirebileceği anlamına geliyor. ABD'de 2016 ile 2019 döneminde 65 yaş ve üzerindeki kişilerin %73'ünün 2 veya daha fazla kronik hastalığa sahip olduğu tahmin edildi. Alzheimer ve diğer demans türleri de 2021'de 60 yaş ve üzerindekiler arasında en önemli 5 ölüm nedeni arasına girdi. Nüfusun yaşlanması kamu harcamalarını da artıracak. OECD ülkelerinde önümüzdeki 10 yılda kamu sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın ortalama %2,6'sı kadar artacağı tahmin ediliyor. Raporda uzun süreli yaşlı bakımında aile üyeleri ve arkadaşların ücretsiz olarak sağladığı bakımınsa dünya genelinde temel kaynak olmaya devam ettiği belirtildi. ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun raporuna göre dünya genelinde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı 2025'te %10,5 seviyesindeyken 2060'ta %19,6'ya çıkacak. Güney Kore'nin ise %41'lik oranla dünyanın en yaşlı ülkesi olması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek, futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönünü ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Treco Arista, yani yaratıcı 10 numara. Treco Arista, İtalyanca kökenli bu kelime üçte birlik alanda oynayan anlamına gelir. Yani sahada, orta sahanın önünde, forvetin hemen arkasında o özel bölgede yer alır. Burası futbolda kararların en hızlı verildiği, alanın en dar, baskının en yüksek olduğu yerdir. Ama işte tam da bu yüzden bu alana ancak oyunu okuma yeteneği olağanüstü olan, topu ayağında büyü gibi kullanan oyuncular yerleştirilir. Çünkü Treco Arista oyunun kaderini çizecek adamdır. Bu oyuncu tipi klasik 10 numara olarak da tanımlanabilir ama biraz daha serbesttir. Genellikle savunma görevlerinden muaf tutulur. Takımın onu özgür bırakması gerekir çünkü o yaratıcılığını sergilemek için rahat alan ister. Treco Arista'nın amacı topa hükmetmek, boşluk yaratmak, pas bağlantılarını kurmak ve asist ya da gol tehdidi oluşturmaktır. Pozisyon olarak en çok 4-2-3-1 sisteminde üçlü hattın merkezinde görülür. Burada forvetin hemen arkasında iki kanat oyuncusuyla beraber üçlü bir hattın merkezinde yer alır. Aynı zamanda bazı 4-3-1-2 sistemlerinde orta sahanın önündeki tek yaratıcı olarak kullanılır. Savunmanın arkasına değil, savunmayla sağ bloğunun arasına sızar. O bölgede zaman ve alan kazanırsa neler yapabileceği tahmin bile edilemez. Treco Arista'nın en belirgin özelliği vizyonudur. Diğer herkesin göremediğini görür. Ceza sahasına atılan ince bir pas, ters kanada yönelen ani bir top değişimi ya da rakip defans oyuncularını bir çalımla etkisiz hale getirmek. İşte bunlar onun repertuarındadır. Aynı zamanda şut tehdidi de vardır. Ceza sahası çevresinden yaptığı bitirici vuruşlarla skor üretir. Ancak bu oyuncunun asıl gücü istatistiklerde değil, varlığında gizlidir. Onun oyuna etkisi bazen bir bakışla, bir yön değişimiyle bile hissedilir. Fiziksel olarak bir Treco Arista'dan yüksek hız ya da dayanıklılık beklenmez. Zaten onun işi hızla koşmak değil, oyunu hızlandırmaktır. Yani ayaklarıyla değil, kafasıyla öne çıkar. Ancak teknik kapasitesi, top kontrolü ve pas kalitesi çok yüksek olmalıdır. Ayrıca dar alanda çabuk yön değiştirme, rakip baskısından kurtulma ve serbest oynama içgüdüsüyle pozisyon yaratma kabiliyetine sahip olmalıdır. Bu oyuncular genellikle saha içinde dokunulmazdır çünkü takımı onların yaratıcılığına bağımlıdır. Bu rolün avantajı çok açıktır. Takıma hücumda zeka, yaratıcılık ve farklılık katar. Sıkışan maçlarda çözüm üretir, savunmayı bir anda çözer ancak riskleri de vardır. Eğer bu oyuncu gününde değilse ya da baskı altında rahat oynayamıyorsa takımın hücum organizasyonu sekteye uğrayabilir. Ayrıca savunma yönü zayıfsa bu durum takımın savunma yapısını da zorlayabilir. Bu rolün en saf örneklerinden biri Francesco Totti'dir. Roma'da yıllarca bu rolde oynadı. Gol atardı, asist yapardı ama en önemlisi sahadaki bütün hücum organizasyonunun beyniydi. Aynı şekilde Zidane, Fransa milli takımı ve Real Madrid'de Treco Arista rolünün ne kadar zarif ve etkili oynayabileceğini gösterdi. Daha güncel örneklerden Paulo Dybala, Juventus'ta zaman zaman forvet arkasına geçip bu role büründü. Türk futbolu için baktığımızda akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Hacı'dır. Galatasaray'daki döneminde ceza sahası çevresinde oynamayı, topu yönlendirmeyi ve oyunu tamamen kendine göre şekillendirmeyi mükemmel yaptı. Yine Alex de Souza Fenerbahçe'de tam anlamıyla bir Treco Arista'ydı. Belki fiziksel olarak çok hızlı değildi ama onun ayağına gelen topun oyun üzerindeki etkisi bir oyuncudan fazlasıydı. Sonuç olarak Treco Arista sahadaki en yaratıcı, en özgür ama en sorumluluklu oyuncudur. Onun pası sadece ileri gitmez, oyunun ruhuna işler. Tribünleri ayağa kaldıran anlar genellikle onun ayağından çıkar. O yüzden eğer takımınızda bir Treko Arista varsa ona sadece oyuncu gözüyle bakmamalı, onu bir sanatçı gibi seyretmelisiniz. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
2: Futbolun ansiklopedisi.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 10'a Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 4 Eylül 2026 günlerden cuma. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız yine. İran savaşı, Trump'ın Amerika'da ara seçimlere giderken gündemimizin önemli en öne çıkan konulardan bir tanesi, etkileriyle birlikte tabii ABD ara seçimleri Trump'ın akıbeti açısından önemli, iktidarının gücü açısından. Başkan yardımcısı J.D. Vance'in dün akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında çıkışları oldu. Financial Times gazetesi yine bir takım pazarlıklardan bahsediyor. Artık bezdik açıkçası. Nereye gideceğini bilmiyorum. Diğer yandan tabii bu hafta Amerika İran'ı vurdu ve bir düğün katliamı olmuştu. Bununla ilgili takip haberleri var. Amerikan ordusunda gelişmeler söz konusu. İsrail tarafı ABD'yi bir kara savaşına sürüklemek istiyor gibi görünüyor. Jerusalem Post gazetesinde bu konuda enteresan haberler var, paylaşacağım sizlerle. Diğer yandan İsrail Lübnan'ın güneyini bombalıyor, ateşkes filan hak getire ve kritik stratejik bir tepe, orada çok ağır saldırılar, savaşlar olmuştu Hizbullah'la. Altında tünel ağı vardı. Ali El Tahrir, buranın İsrail'in kontrolüne girdiği iddiaları ortaya atılıyor. İsrail'de seçime giriyor tabii. Netanyahu'nun kampanyasında sadece Netanyahu'da, bütün İsrail siyaseti öyle anlaşılıyor, Filistinlileri Gazze'den nasıl teşhir ederiz tartışmaları aldı yürüdü. Netanyahu tabi AI ile yapılmış, yapay zeka ile yapılmış videolar yayınlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da var bu videolarda. Gerçekten artık Orta Doğu'nun ya da Batı Asya demek lazım tabi, bezdirici haberleri var. Diğer yandan tabi bu hafta Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi vardı, ardından Vladivostok Ekonomi Forumu, Doğu Ekonomi Forumu başladı Rusya'da. Avrasya coğrafyasının kalbi atıyor. Bir yandan da BRICS zirvesi Yeni Delhi'de yapılacak. Aktarmaya çalıştım gelişmeleri. Çin ve Rusya arasında stratejik ilişkileri ne kadar sağlamlaştığı bir kez daha görüldü. Arkasından pek çok mesaj geldi. Bugün programın son bölümünü de aslında tabii diğer güncel gelişmelerle birlikte buna ayıracağım. Profesör Barış Doster konuğumuz olacak. Biraz Avrasya coğrafyası, Trump'ın Hürmüz'ü açma, petrol fiyatları ile ilgili sıkıntıları, aynı şekilde Ukrayna krizi var tabii. Bu hafta Zelenski'nin Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor, Türk Hava Yolları'nı sivil uçuşlara yönelik tehdidi, bunları sorup değerlendirmelerini alacağız Profesör Barış Doster'den. Tabii Rusya'dan mesajlar var. Ukrayna kriziyle ilgili de aynı zamanda Avrupalılar bir Leipzig olayı üzerinden Rusya'nın hibrit saldırılarını ilan ettiler. Bir sabotajlar silsilesi, maalesef kendi halklarını diplomasiyi seçmek yerine kimsenin işin aslını bilemeyeceği bir sabotaj döngüsüne sokmuş gözüküyorlar.

0: hafta sonu Almanya'da tabii eyalet seçimleri var. Friedrich Merz için önemli. Rusya'yla bir bilek güreşi var. Almanya'nın Ukrayna için 5000 kilometreden fazla uzun menzilli SİHA üretimine başlamış Almanlar. Açıkça savaşa koşmaya çok arzulu gözüküyorlar. Rusya'dan da uyarılar var tabii ki. Avrupa'dan da notlarım olacak. Bir de tabii Latin Amerika'dan da dikkat çekici gelişmeler var. Özellikle Arjantin, Javier Milei, Trump'ın desteklediği Latin Amerika artık aşırı sağ Brezilya dışında teslim oldu diyebiliriz. Bu noktada tabii dramatik bir gelişme. Arjantin liderinin Falkland Adaları, Malvinas Adaları olarak anılıyor. 1982 savaşını hatırlayanlarınız olacaktır. Geri almaya kararlı gözüküyor. Donald Trump da yeşil ışık yakmış gibi gözüküyor. İngilizler biraz tepkili tabii, onları da aktaracağım sizlere. Evet, çokça haftayı kapatırken bir gündem var. Uzatmayayım özetleri. Başlamadan önce hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, hemen sağ üst köşede kulaklık sembolü, X hesabı Radyo Sputnik'in ve aynı zamanda da Telegram hesabından bizi takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin 28 Şubat'ta İsrail'le birlikte İran'ı vurması, zaman zaman alevlenen periyodik olarak saldırılar, Hürmüz Boğazı'nı açma odaklı politikalar artık bütün dünyayı da bezdirmiş durumda. Ama tabii İran teslim olmuyor. Amerika Birleşik Devletleri de mutabakat yapılmasına rağmen işine gelmeyen hiçbir şeyi imza bile atsa uygulamıyor diyebiliriz. Durum bu. Bugün en son Financial Times gazetesi ABD'nin mutabakata geri dönmekle ilgilenmediğini, artık İran'ın ise herhangi bir anlaşma, yeniden bir görüşme yapmak için mutabakata dönülmesini şart koştuğunu söylüyor. Bir sıkışmışlık hali. Amerikalılar iddiaya göre Hürmüz'ü nükleer programı görüşelim, bir anlaşma yapalım diyorlar ama mutabakat yok. Mutabakat da bir daha çok İran'ın petrol çıkartması, İran'a vaatler üzerinden şekilleniyordu. Aktarmıştım size Haziran sonlarında, ortalarında imzalandığında, ama Amerikalılar uygulamadı. Şimdi de geri dönmek istemiyorlar. Tabii bütün bu süreç İran'a pahalıya patlıyor. Bu hafta tekrar İran içine baktık. Oral Toa ile birlikte değerlendirmelerini aldık ama Amerika içinde Kasım ayında kongre arası seçimleri var. Trump'ın son anketlerde oy oranı eriyor. Massachusetts Amherst Üniversitesi'nin son yaptığı Eylül başı anketine bakılırsa görev performansı %32 ile bugüne kadarki en düşük seviyeye düşmüş. Savaşı da çok iyi yönettiğini düşünmüyorlar. %68'den fazlası kötü yönetiyor diyor. Ne yapsa Trump seçmene çok yaranabilmiş gözükmüyor. Tabii ne çıkacak sandıktan orasını bilemiyoruz ama kendi cumhuriyetçi seçmenleri bile şikayet ediyorlar. Dolayısıyla bu savaş ve enerji krizi, biz daha çok şikayet ediyoruz, bizi vuruyor. Araba otomobillerimizin depolarını doldurmakta zorlanıyoruz gerçekten. Trump'ın bu krizi deyip geçecek durumda değiliz. Amerikalıları dert edittiğim için değil ama işim gereği size Amerika'daki olayları, gelişmeleri aktarıyorum. Amerika'da bu arada dizelin galon fiyatı 3.8 litreye denk geliyor. 5.6 doları geçmiş. 5 dolar eşikti, psikolojik eşikti. Dolayısıyla artık psikolojik eşikler her yerde aşılmış vaziyette. Bunlar tabii Trump'ın anketlerde performansının niye bu kadar düştüğünü de ortaya koyuyor. Zaten bir dizel kıtlığı da var. Ukraynalılara Rusya'da rafineri vurdurup alkışladılar bir de. Çok da böyle stratejik düşünce falan, rasyonel düşünce hiçbir yerde yok zaten. Trump sosyal medya hesabından ya da gazeteciler soru sorduğu zaman Hürmüz'ü açık tuttukları, Hürmüz'ü kontrol ettikleri, Hürmüz'ün kendilerinde olduğu, adını Trump Boğazı olarak değiştirmekten söz ediyor. Sosyal medyada petrol akışını günde 18 milyon varile ulaştığını iddia etti. Savaş öncesi yaklaşık 20 milyon varil biliyorsunuz. Tabii deniz taşımacılığını takip edenler bunun bir yalan olduğunu söylüyorlar. Yani nasıl olabilir? 130'a yakın her gün gemi boğazı geçiyorlar. Bunların hepsi petrol olmayabilir ama sonuç itibariyle şu anda 3-5 yani 1 Eylül'de mesela 5 gemi geçmiş. Nasıl oluyor da 18 milyon varili çıkartabilirler? Üstelik de bu 5 gemiden hiçbiri de petrol, ham petrol tankeri de değil. Yani dolayısıyla yalan söylüyorlar açıkçası. Hürmüz'den geçen bilmiyorum petrol piyasalarında manipülasyon için mi Trump bunu yapıyor diye herkes soruyor tabii. Bütün bunlar hal böyleyken diyelim ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. Ellerinde İran konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Her şey masada. Ekonomik baskı, askeri baskı, diplomatik baskı, gizli baskı, alet çantası dolu başkanın dedi. Bunların içerisinde tabii gizli operasyon, İranlı muhalif grupların silahlandırılması, gemilerin korunması, koruyoruz onları çıkarıyoruz, enerji krizi yaşamadık. Yani bu içinde yaşadığımız koşullarda enerji krizi yaşanmadığını iddia ediyor J.D. Vance. Yani Türkiye'de bile mazotu, dizeli mazotu düşünürseniz ne haller aldığını bilmiyorum ne demeli. Yani hayatımızı tabii Amerikalılara ayarlayacağız. İşte tabii bedel ödetirken ilginç laflar da etti. Türkiye izan altında bırakacak. Azerbaycan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar tüm dünyaya bakarsanız aslında çok sayıda ülke bu ülkelerin isimlerini saydı tek tek ve çok sayıda ülkenin bu oyunda söylemeseler bile özelde İranlılara bedel ödetmelerine yardımcı olduklarını söyledim. Nasıl acaba diye tabii bir soru düşüyor aklımıza. Bunun dışında tabii bu hafta Amerika İran'ı vurmuştu. Hürmüzgan eyaletinde bir düğün vurulmuştu. Çocuklar da hayatını yitirdi. J.D. Vance düğün katliamıyla ilgili sorular sorulunca Amerika'nın bu konuda tabii tarihi çok kalabalık. Pek çok katliam var Afganistan'da, Irak'ta. ABD Başkan Yardımcısı işte İran medyasındaki haberleri gördüğünü söyledi. Sadece İran medyası da değil bu arada, yani Reuters'tı, New York Times'tı hassas mühimmatlarla öyle 130 metre falan sapacak şeyler değil bunlar, öyle deniyor. Ama tabii ki J.D. Vance Amerika savaşta asla sivilleri hedef almaz diye bir iddiada bulundu. Tabii bu konuda tarihleri çok kanlı, o yüzden komik, herkese komik geldi. Hassas güdümlü glide bomb denen bu süzülen bombalarla yapılıyor. Bir 1 Eylül'deki 4 yaşında bir çocuk dahil 5 sivilin öldüğü, 68'inin yaralandığı düğün katliamı tabii ki bu konuda İran Kızılay'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne mektup yazmış, düğün saldırısını buraya taşımış durumdalar. Kasti olduğunu söylüyorlar. Yani bu hassas mühimmatların yüklü olduğu F-18 Super Hornet savaş uçağı, yani havada da yani bir hedef sorunu olursa yön değiştirebiliyor. Dolayısıyla kasıt arıyor İranlar tabii ki. Böyle bir durum var. Evet, şimdi Amerika içeride sıkışıyor. Hürmüz'ü açtık, petrol vesaire mesajlar veriyor. Bir yandan da Savaş Bakanı Pete Hegseth Wall Street Journal gazetesine bakarsanız asker konuşlandırma meselesini sessizce bölgede, Batı Asya bölgesinde uzatmış. Özellikle Amerikan ordusunda sıkıntılar var biliyorsunuz. Bir uçak gemisi çok uzun süre denizde kaldı. İsyanlar çıktı. Komutanların rahatsızlığı var. Ordu sekreteri Dan Driscoll, J.D. Vance'in yakın arkadaşı, okul arkadaşı, istifasını sunmuştu Trump'a. Dolayısıyla sessizce bütün bu Pentagon içinde tartışmalar yansırken asker konuşlandırma süresini uzatmışlar. Amerika'nın 50 bin kişilik askeri varlığı var bölgede ve denizlerde 2 uçak gemisi, 13 güdümlü füze destroyeri dahil 19 savaş gemisi olduğunu Wall Street Journal tekrardan hatırlatıyor. Dan Driscoll'un yerine de bir atama yapıldı vekaleten. Kara Kuvvetleri Sekreterliği, Ordu Sekreterliği diye de geçiyor Amerika'da. Adam Tell. Bu tabii aslında asker kökenli değil ama bu pozisyona illa asker gerekmiyor benim bildiğim. Daha çok bayındırlık işlerinden sorumlu, bakan yardımcılığı yapmış, senato ilişkileriyle Beyaz Saray'ın ilgilenmiş bir isim. İbrahim anlaşmalarında da çok etkili, kritik rol oynadığı söyleniyor. Şimdi ordu sekreterliğine Dendriskol yerine atandı. Evet, tabii hal böyleyken İsrail bir kara savaşı derdinde gözüküyor İsrail yönetimi. Jerusalem Post gazetesinde enteresan haberler çıkıyor. Sanıyorum bir başyazı yayınlamışlar. İşte ne kadar asker gerekiyor? 750 bin ila işte 1,5 milyon arası asker. Kocaman Batı Avrupa büyüklüğünde bir coğrafya tabii İran. Ama tabii askere alma değil, borç affına gidilebilir. Amerika'da 18-34 yaş arası ipotekleri olan 40 bin dolar ortalama borcu olan pek çok insan var. Onları askere alıp 24-36 aylık hizmet karşılığında borçlarını silmek, borçlu gençlerden asker devşirmek, İran'a ölmeye göndermek gerçekten çok parlak fikir. Tabii aynı zamanda ayrılıkçı hareketler, Kürtler, Araplar, Beyluçlar, bunları zaten şu an biz konuşurken desteklediklerine bu arada kimsenin şüphesi de olmamalı bence. Ayrıca Çin de var bu senaryolarda. İşte Çin'in Tahran'a verdiği desteği kesmesi karşılığında İran petrolüne erişim garantisi. Çinlilerin bunu kabul edeceğini doğrusu düşünmüyorum. Yeni Venezuela'da şirketlerinin halklarının peşine düşmek zorunda kalıyorlar. Başkanı kaçırdıktan sonra petrole el koydu Amerikalılar biliyorsunuz. Dolayısıyla Çinlilerin buna kanacaklarını zannetmiyorum. Neyse, böyle bir Amerikan durumu, savaş durumu var. Hazine Bakanı Scott Bessent'da G20 toplantısı yeni yapıldı, aktarmıştım biraz size Amerika'da Asheville'de. AB'nin de İran'a yönelik, İran'a ve ticaret ortaklarına yönelik ekonomik savaşta Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldığını duyurdu. Mali can simitleri kesene kadar durmayacağız dedi. Brüksel'den henüz bir tepki görmedim ama zaten onlar da çok farklı davranmayacaklardır diye düşünüyorum. Evet, bunun dışında bölgeden önemli haber olarak tabii işte Yemen'de Husilerin, Ensarullah Hareketi'nin Taiz eyaletinde Suudi destekli güçlere ağır saldırısı var. Saldırıya geçmiş gözüküyorlar operasyonlarla. El Sisi, İtalyan Savunma Bakanı ağırlıyor Mısır'da. Çin Devlet Başkanı ziyaret etmişti hemen sonrasında. Kızıldeniz güvenliğine odaklı tabii ki seyir sefer serbestisinden bahsediyorlar ama Yemen sorunu, Babülmendeb, Hürmüz tabii çözülmeden bunlar nasıl mümkün olacak tabii kimse bilmiyor. Ama asıl gelişme Lübnan'da tabii. Lübnan'da günlerdir aslında bu hafta her gün haberler geldi. Lübnan'ın güneyinde çok ağır İsrail bombardımanı oldu. Topçu atışları, hava saldırıları, karadan sızma girişimleri ve sonuçta bütün bu krizde Hizbullah savaşçılarını tuttuğu çok kritik bir tepe olan Ali El Tahrir Tepesi, bunun tarihi önemi de var, direniş güçleri açısından İsrail ordusu tarafından ele geçirildiği söyleniyor. Tabii bir altında devasa bir tünel kent olduğu belirtiliyor. Bir takım video görüntüleri yayınlandı. Yerel kaynaklar konum bilgisi olmadığını söylüyorlar. Fakat benim Beyrut'taki arkadaşlardan aldığım bilgilere göre gerçekten öyleymiş gibi gözüküyor. İsrail'in Ali El Tahrir'i ele geçirdiği iddiaları gerçeğe yakınmış gibi duruyor. Bütün bunları yaparken İsrail'in tünelleri gazladığı bir süre önce çok özür dilerim. Evet, yani Ali El Tahrir tepeleri ve tünelleri içeride bulunan savaşçıları kapaklarından gazladıkları yolunda haberler var. Henüz doğrulanmadı ama İsrail kaynakları artık işin bittiğini söylüyorlar. Lübnan'dan önemli bir gelişme. Tabii bunu İran'a bir darbe olarak da aktarıyorlar. Seçim yaklaşıyor tabii. Netanyahu için seçimde bir koza dönüşebilir bunlar. Bir başka İsrail seçim kampanyasının vurgusu Filistinlilerin Gazze'den tehciri. Herkes aslında bahsediyor hemen hemen. Ama en çok tabii aşırı sağcılar. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir canlı yayında duyurmuş. İlk yılda 250 bin, 7 yıl içinde 1.9 milyon Filistinli Gazze'den ayrılacak diyor. Anket yapmışlar İsrail toplumunda. Güneyde %86, Batı Şeria'da %89, yani işgal altında Batı Şeria'da bir yerleşimler var orada. Ve İsrail toplumunun genelinde %76 Gazze'den göçün teşvik edilmesini destekliyorlarmış. Ayrıca iddiası Filistinleri kabul etmeye hazır olduğunu söyleyen ülkeler olduğu. Tabii para karşılığı, yani bütçe karşılığı ve sanıyorum İsrail devletiyle pazarlık yaptıklarını da söylüyor. Evet, gerçekten trajik tabii. Gazze'deki gelişmeler nereye varacak bilmiyoruz. Trump'ın barış planına da Türkiye dahi pek çok ülke imza koymuştu ama İsrail'deki planlar sürgün tekçir. Batı Şeria'da yeni konut inşasına da onay verdiler bu arada. 1516 yani hadi Gazze'den sürdüler, ne yapacaklar? Batı Şeria'dan da mı ileride sürecekler diye insana sorduracak gelişmeler tabii. Netanyahu bir de bir seçime artık 27 Ekim'de 2 aydan az zaman kaldı. AI, yapay zeka ile bir video hazırlamış ve bu videoda New York Belediye Başkanı Mamdani, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın dini lideri Hamaney, Filistin yönetimi lideri Abbas buluşuyorlar bu videoda ve buluşuyorlar, ne yapıyorlar? İşte telefonda birbirlerine, işte Mamdani diyor ki dostum Erdoğan, Netanyahu sonrası parti yapacağız, geliyor musun? Erdoğan tabii diyor, Müşteba'yla kalanlarla geliyorum diyor. İşte hastane yatağında Müşteba Hamaney var, Netanyahu'yu deviriyoruz diyor. Abbas ben zaten yoldayım diyor vesaire. Yani hani Netanyahu İsrail halkına, herkes beni devirmeye çalışıyor, bütün İsrail düşmanları dolayısıyla beni seçin diyor. Tabii yani bilmiyorum, buna yaşadıklarından sonra ne kadar kanacaklarını göreceğiz. Maalesef medya artık zaten bir de her şey yapay zekaya dönüşüyor. Gerçek bilgiler değil. Wikipedia'da, Google'da arama yapıyorum, bilgiye ulaşıyorum falan diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Şimdiden söyleyeyim, onu da vaktim yeterse aktaracağım. Ama bu hallere düştü artık siyaset. Bir de özgürlük filosu yola çıkacakmış efendim, Avrupa'dan hareket edecek. Bu Sumut filosu, küresel Sumut filosu ayrı karıştırmamak lazım ama birbirlerine destek veriyorlar. Ekim ayında yola çıkmayı planlıyorlarmış. İspanya, Portekiz, İtalya limanlara uğrayacaklar. Tabii İsrailler filoları durduruyorlar biliyorsunuz. Aktivistlere de oldukça kötü muamele yapıyor. İsrail'in Suriye sınırında bir tatbikatı var. Savaş senaryolarını Golan Tepelerinde test etmişler. Washington Post gazetesi ilginç bir, ben dün dikkatimden kaçtı, belki benim saatimden sonra yayınlanmıştır. Suriye Irak'la birlikte efendim günde yaklaşık 5000 tanker kamyonla petrol ürünlerini Akdeniz'deki Banyas limanına getiriyor. Yani yeni yönetim, El-Şara yönetimi istikrarlı bir kara koridoru kurdu. Yani Trump'ın petrol piyasalarını rahatlatacak şekilde işlev görüyor. Zaten bir de bir boru hattı, 5.7 milyar dolarlık boru hattı inşası var. Günde 2 milyon varil kapasiteli olacak. Yani tabii 2,5 yıl süreceğini söylüyorlar. Siz onu uzatın biraz daha. Trump bunu çok beğenmiş ve Suriye için bu harika diyor. Hürmüz Boğazı'na alternatif. Şimdiden bu rotalar tartışılıyor. İyi de yani Avrupa'ya gidecek ya da batıya çıkacaklar, tamam da bu Banyas'tan Akdeniz'e, asıl Asya'nın petrole ihtiyacı var. Üretici güçler, batı firmaları da Asya'da yatırım yapıyorlar, fabrikaları orada. Dolayısıyla bilemiyorum tabii tam olarak neye yarayacak, daha karmaşık bir durum elbette. Evet, bunun dışında İngiltere'de yeni yönetim, Andy Burnham yönetimi üzerinde baskılar artıyor. Filistin'le dayanışma kampanyası düzenlenmişti. 55 bin imzalı bir dilekçeyi Başbakanlık konutu 10 numaraya teslim etmişler. Uluslararası hukuk ve Filistinlerin haklarının korunması için baskı unsuru oluşturuyorlar. Tabii İsrail'de İngiliz yönetimiyle papaz olmuş durumda. Andy Burnham yönetiminin başında dertler var diyebiliriz. Tabii eski sömürge gücü olarak İngiltere'de daha canlı bir konu bu, onu da hatırlatalım. Benim Atladığım bir haber vardı, onu da aktarayım. Almanya İsrail'e 930 milyon dolarlık silah ihracatını onaylamış. En son bir Dolphin sınıfı Dragon denizaltısı İsrail'e teslim edilmek üzere yola çıkmıştı. Ama tabii ki bunun ötesinde soru önergesi verince ortaya çıkmış. Aslında tabii Batı Şeria Gazze'de çok olumsuz şeyler yaşanınca Almanya İsrail'le ticaret konusunda karar almıştı. Bir dondurma kararı, kısıtlama diyelim. Tam dondurma değil ama topu topu 3,5 ay sürmüş. Ardından tabii tarihsel sorumluluğumuz var Yahudilere karşı diyerek silah ihracatı toplamda 15.8 milyar dolara ulaşmış Almanya ile İsrail arasında. Evet, Doğu Akdeniz'den bahsederken bir de Avrupa Parlamentosu'nda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı darbe sonrasında Türk askerlerinin cinsel şiddetine maruz kaldığı iddia edilen Rum kadınlar için Lefkoşa'da bir anıt finansmanı gündeme alınmış. Dışişleri Bakanlığı sert tepki göstermiş ve gerçeklerin çarpıtılıp siyasallaştırıldığını söylüyor. Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engelleyen bir harekat olduğunu söylüyor açıklamada ve AB yetkililerine, AB kurumlarına çözüme katkı sunmak yerine propagandalara alet olmakla eleştirmiş. Bugün Mitsotakis Yunan Başbakanı'nın ayrıca Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşmesi, basın toplantısı var. Mitsotakis Türkiye'nin Avrupa yolunun Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkisinden geçtiğini söylemiş. Avrupa'ya gitmek gerekmiyorsa demek ki Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkisi kurmayacak mıyız? Yani bu mu bütün mesele? Yani Avrupa yüzünden Türkiye Yunanistan'la iyi komşuluk ilişkileri mi kuracak? İlla onların şartları. Neyse, bir şey diyemeyeceğim doğrusu. Ege'de Türk provokasyonları hakkında bilgilendirmiş Costa'yı Mitsotakis. Bizimle iyi geçinin bakın, yoksa sizi Avrupa'ya almayız gibi de tehdit etmiş Mitsotakis. Bildik meseleler. Evet efendim, bir de Amerika'dan bir aktarım da var, daha var. O da ABD'de üniversitelerle ilgili Temsilciler Meclisi Kongre'nin alt kanadı 169'a 237 oyla İsrail'i boykot etmek ve öğrenci değişimlerinin kısıtlanmasını yasaklayan bir tasarıyı onayladı. Tabii daha Senato'ya gidecek ve 33 Demokrat vekil lehte oy kullanmış buna. İki cumhuriyetçi farklı oy kullanmış, kabul etmemiş. Artık yani zaten üniversite kampüsleri Amerika'da Gazze krizi yüzünden biliyorsunuz çok gösteriler olmuştu. 2023 sonrasında 2024'te Trump gelince bunlar kesildi. Şimdi de Senato onaylarsa, Trump da imzalarsa artık tabii değişim programlarının etkileyecek, fonları, üniversitenin fonlarını etkileyecek, akademiyayı etkileyecek diyebiliriz. Federal fonlardan yararlanamayacaklar İsrail'i boykot eden ya da eleştirenler. Evet, bu hafta Şangay İşbirliği Örgütü'nün Kırgızistan başkenti Bişkek'te toplantısı vardı. Elimden geldiğince görebildiklerimi aktarmıştım. Ardından neredeyse eş zamanlı olarak zirve toplantısı, devlet başkanları toplantısı hemen bitti. Vladivostok'ta Doğu Ekonomi Forumu yapıldı. Özellikle ekonomi forumunda tabii işbirliği Avrasya coğrafyasında öne çıktı. Çin ve Rusya'nın dayanışması öne çıktı diyebiliriz. Hürmüz kriziyle ilgili deklarasyon, ticarette reform, pek çok talep, çok kutuplu dünyanın talepleri dile getirildi. Ama tabii en göze çarpan Rusya-Çin ilişkileriydi doğrusu. Bu Vladivostok'ta hemen ardından Şiye sonrası düzenlenen enerji iş forumu. Tabii pek çok etkinlik yapılıyor Çin-Rusya arasında. Xi Jinping mesajlar göndermiş durumda. Başbakan yardımcısı Çin'in Vladivostok'ta. Rusya lideri tabii orada bir takım projeler, daha Rusya içini ilgilendiren projeler, özellikle uzak doğuyu, Rusya'nın uzak doğusunu kalkındırmakla alakalı lojistik merkezler, Çin'le birlikte uluslararası tren seferlerinin başlatılması, ulaşım bağlarını güçlendirmek, efendim mineral gübre fabrikaları, tünel inşaatları, pek çok şey, madencilik, pek çok başlıkta açıklamaları oldu. Arktik bölgesi de tabii yoğun tartışılıyor anladığım kadarıyla Doğu Ekonomik Forumunda. Bir haber var Reuters'ta bugün Çin'le alakalı dikkat çekici. Bir takım bilgili kaynaklara dayanarak aktarmışlar. G20 toplantısında ortak bildiri çıkmamıştı. Ticaret konusunda tabii Amerika ile Çin arasında henüz tam gerginlik teskin olmuş değil. Bu ay sonlarında da Çin liderinin ABD'ye gitmesi bekleniyor. Henüz kesin bir şey açık. Büyük olasılıkla gidecek öyle anlaşılıyor. Öncesinde Reuters haber ajansı bazı Çin nadir toprak element tedarikçi şirketlerin yönetimden endişe ettikleri için Amerika'ya sevkiyat yapmayı reddettiklerini aktarmış Reuters. Tabii çifte kullanımlı, askeri kullanımlı bir takım malzemelere kısıtlamalar da getirilmişti. Pek çok toprak elementi, mıknatıs, itrium, indium, fosfit, tungsten gibi malzemeler, bunlar çok kritik malzemeler. Arz sıkıntısı ortaya çıkacağı endişeleri öne çıkmış haberde. Yaptırımlar tabii Çin'in elindeki en önemli silahlardan bir tanesi bu. En başta Batı savunma sanayi için gereken nadir toprak elementleri, mıknatıslar olduğunu tekrardan hatırlatayım. Olası Trump-Xi zirvesinin gündemine bu konuyu özellikle de almışlar. Planlama gündemine aldıklarını aktarıyor Reuters haber ajansı. Evet, gelelim Ukrayna gündemine. Doğu Ekonomi Forumu'nda önce Bişkek'te, Şiyo'da, sonra Vladivostok'ta Rusya Devlet Başkanı dün ana oturuma katılmıştı. Bu hafta Ukrayna krizinde de önemli gelişmeler oldu. Çünkü mesajlarını aktarmıştım Batı'ya. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Batı'nın Putin'in verdiği mesajları, özellikle Zelenski'nin sivil havacılığı tehdit etmek dahil tehditlerine verdiği tepkileri görmezden gelmemesi gerektiğini vurguladı. Dikkatle değerlendirmesi gerektiğini söylüyor. Tabii pek çok şey söyledi Putin. Ben de aktarmaya çalıştım sizlere. Rusya'da bu konuda Dış Savunma Politikası Konseyi Araştırma Direktörü Yardımcısı Dmitri Suslov'un 3 mesaj olarak özetlediği bir şekilde bizim Sputnik'te güzel aktarmışlar. Değerlendirme olarak onu aktarmak istiyorum. Ben de size ne dediğini söylemiştim zaten. Çözüm müzakereleri Rusya ve Ukrayna arasında birinci mesajı bu, sağlanması gerekiyor. Yani arabuluculuk yapabilir Batılılar ama anlaşma iki taraf arasında olabilir. Batılılar Ukrayna'yı düşünmüyorlar. Önemli olan onların derdi Rusya'ya zarar vermek. Ne kadar zarar verirlerse Batı ile anlaşmak zor bu koşullarda. Zaten şimdiye kadar olumsuz deneyimleri var. Minsk anlaşmaları daha öncesinden ve sonrasında. Geçen sene Anchorage'da Amerikalılar geri adım atmıştı. İkinci önemli açıklama, mesaj diyor. Özellikle de tabii Rusya derinlerine uzanan terörist saldırılar. Bunları kınamak yerine aslında yardım ederek suç ortağı haline geldikleri.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bu sivil tehdidi biliyorsunuz Türkiye İstanbul Havalimanı bu arada bir hub oldu. Bütün Avrupa'dan, Batı'dan, dünyanın her yerinden uçuşlar İstanbul'dan yapılıyor. Bu en çok da Zelenski'nin sivil havacılık tehditleri, dün de aktarmıştım, bizi ilgilendiriyor. Bunu kitlesel bir devlet terörizmi, kitleleri yok etmeye yönelik açık devlet terörizmi olarak nitelendirdiği Putin'in böyle bir değerlendirmesi var. Ve burada Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un Rusya'da sivil hedefleri de teşvik ettiklerini, açıkça bunlar çok stratejik önemde gibi laflar etmesi de ayrıca hemen not edildiğini anlıyoruz. Rusya'da herkes bahsediyor zaten. Üçüncü mesaj tabii aslında Amerika ile ilişkileri yeniden tesis etmeye Rusya'nın açık olduğu ama ABD'nin hazır olmadığı. Scott Bessent Amerikan Hazine Bakanı, Rusya Maliye Bakanı'yla o da katılmıştı. G20 üyesi çünkü Rusya. Avrupalılar niye katıldı diyorlar ama Rusya Federasyonu hala G20'nin üyesi. G8'den dağıldı zaten G8 ama G20 duruyor. Neyse, Scott Bessent böyle Rusya'ya da sıcak mesajlar vermeye de çalıştı aslında ama hani konuşmak lazım diye. Sonuç itibariyle ilişkilerin tesisi ancak ateşkes sonrası mümkün olabilir diye de eklemişti. Tabii Rus uzman Dmitri Suslov bunun kusurlu bir yaklaşım olduğunu Rusya açısından her şeye rağmen Rusya'nın ilişki tesis etmeye hazır olduğunun Putin tarafından dile getirildiğini söylemiş. Bugün Putin'in danışmanlarından Anton Kobyakov'un da mesajları var. Vladivostok'ta Doğu Ekonomi Forumu'nda artık Ukrayna'da geri dönüş noktasının ötesine geçildiği değerlendirmesi yapmış. Yani ölmekte olan bir ülkeye dönüştü. Nüfus gidiyor. Kadınları askere almaktan bahsediyorlar. Doğum oranları felaket durumda. Batı'dan paralarla bütün bu savaş Rusya'ya karşı veriliyor. Ve süreyi uzatmaya çalışıyorlar. Oyalayacaklar, terörize edecekler, baskı uygulayacaklar, aldatacaklar, kandıracaklar, entrikalar çevirecekler diyor. Diğer yandan da Rusya'nın her zaman Rus dünyasının bir parçası olduğunu hatırlatmış. Yani bütün şehirler Rus şehirlerinin anası, işte Odessa'sından Kiev'ine, bunları da hatırlatmış. Geçici bir iktidar var, yakında kendini tüketecek diyor. Tabii Avrupa'ya da mesajlar var. Duma Başkanı Vyacheslav Volodin sanıyorum aynı yerden, yanlış söylemeyeyim ama İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı ve militarist Japonya'nın dünyada yol açtığı tahribata değinmiş. Sovyetler Birliği'nde 27 milyon insan öldü. 14 yılda Çin'de 35 milyon insan hayatını yitirdi. Yeni yıl dönümü vardı. Amerika'da 413 bin. İngiltere'de 450 bin, yarım milyon, yani ne kadar düşük görüyorsunuz. Bütün bunları hatırlatmış ve görevimiz diyor bugünkü yaşamımızı mümkün kılanların kahramanca eylemleriyle ilgili gerçeği korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak. Yani bu tarihsel bir misyon da aynı zamanda böyle gördükleri anlaşılıyor. Bugün Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Özellikle bu havacılık tehdidiyle ilgili olarak. Özel bir toplantı düzenlenmesine şimdilik gerek görmediklerini dile getiriyor. Aynı zamanda Ukrayna'da bir çözüm süreci hiçbir zaman dışlamadıklarını tekrarlamış ama henüz somut bir emare yok. Bu Batı kaynaklarında Steve Witkoff ve Jared Kushner'in bu hafta tekrar Moskova'ya gideceği haberleri var. Bu konuda bilgilendirme yapılacak demekle yetiniyor Peskov. Oysa Jack'leri söylüyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Haftaya netleşir yani. Yani geleceksene terör faaliyetlerini durdursunlar demiş Dmitri Peskov. Putin'in 2 yıl önce Rusya dışişlerinde yaptığı konuşmadaki pozisyonlarını koruduklarını tekrarlamış. Yani yeni bir fikir yoksa niye geliyorlar diye de bir açıklama olmuştu Sergey Lavrov'dan. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bakalım yeni bir şey gideceklerse götürecekler mi? Asıl tabii Batı menşeli silahların Rusya'ya yönelik kullanılmasıyla ilgili açıklamaları var. Özellikle Almanya ve Fransa'nın uzun menzilli füze ve İHA sistemleri geliştirme planları. Bunları duyduk, not ettik diyor. Batı menşeli bu silahların üretildiği tesislerin kendileri için meşru hedef olduğunu da dile getirmiş Dmitri Peskov son yaptığı açıklamada. Evet efendim, tabii Rusya Ukrayna, Batı destekli Ukrayna'nın İHA'larının hedefi oluyor elbette ama bir de Rusya'nın vurduğu yerler var ki görüntüleri görmeniz lazım. Onları pek haberleştirmiyorlar. Dün Ukrayna 500 aşkın İHA fırlatmış, 548. Bunların sadece 143'ü Moskova bölgesine yaklaşırken, yani kent değil de çok büyük bir alan çünkü çok dış kesimleri, orada da hepsi vurulmuş. Bazı yerlerde tabii parçaları düştüğü için yangın çıktığı, 2 kişinin yaralandığı bilgileri var ama muazzam bir hava savunması var. Yani 548 fırlatıyorlar, sıfır yani enkaz düşmeler sayılmazsa. Büyük ölçüde başarısız olduğu anlaşılıyor ama tabii ki bir kaos da yaratıyor. Aynı şekilde sabah yine başka İHA'lar Zelenski'nin tehdidinden sonra Soçi, Krasnodar bölgesinde. Yani bunlar tabii ki cepheyi etkilemiyor, cephede bir şey değiştirmiyor. Özellikle New York Times gazetesinde Ceren 4 ve Ceren 5 jet motorlu İHA'larının Kiev'e nasıl bela olduğuna dair haberler gördüm. Haber var daha doğrusu. Batı'nın yani 10 gün önce Palantir depoları da vurulmuş. Tabii Zelenski'nin 40 günlük savaşı döndü dolaştı. Ukrayna'yı depolar her yeri vuruyor yani açıkçası. Rusya'da hasar meydana geliyor ama bunun 10 katı Ukrayna'da meydana geliyor diyebiliriz rahatlıkla. Kiev'de tren istasyonu yakınları yine hedef olmuş. Askeri hedefler seçiliyor. Tabii Elçiler hep o trenlerle gidip geliyorlar. Bunu hatırlamak gerekiyor. Donbas, Kuzey Donbas hattı çöküyor. Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Zaporojye bölgesinde daha güneyde Orehov, Harkov'da Bolçansk'ı Rusya güçlerinin ele geçirdiği bilgilerini gördüm. 3000'e yakın askerin sıkıştığı haberleri var. Ukrayna askerlerinin o bölgede akıbetleri ne olacak bilmiyorum. Tabii silah taşıyan Karadeniz'de gemilerin vurulduğu açıklamaları var Rusya Savunma Bakanlığı'nın. Dün gece saatlerinde Ukrayna kanalları Coca-Cola fabrikası ceranyumlarla vuruldu diye iddia ettiler. Ben görmedim böyle bir şey ama onlar öyle iddia ediyor. Zelenski de hemen ayağına gelen topu Trump'a doğru savurdu ve tabii bakınız işte sizin Amerikalıların Coca-Cola fabrikası gibi açıklamalar yaptı. Trump'ı belki etkilemeye çalışıyor bilmiyorum. Bugün Cumhurbaşkanlığı ofisinin başındaki Budanov'un New York Times'a demeci var. Bayağı bir sallamış açıkçası, dosyayı bilenlerden biri olarak söylüyorum. Neyse, çok önem vermedim doğrusu açıklamalarını ama herhangi bir taviz vermediklerini söylüyor. İşte Ocak ayında bu yılın bir takım görüşmelere atfen kendince bilgiler vermiş. Bu ay yeniden görüşmelerin başlayabileceği, 2027 ilkbaharından önce ateşkesin sağlanamayacağı gibi bir takım öngörüleri var. Ciddi almak gerekiyor mu emin değilim. CIA'yı yetiştirmesi bir alt düzeyde askeri istihbaratçıyken bir anda yolsuzluklarla koltuğundan olan Yermak'ın yerine Cumhurbaşkanlığı ofisinin başına geçti Budanov. Evet, Trump'ın açıklamaları var. Trump İngiliz GB News'a röportaj verdi. Burada bir şey demiyor aslında. Başaracağız bence. İşte sona ermesini istiyorum. Çok düşmanlar birbirlerine gibi böyle saçma sapan şeyler söylemiş Donald Trump. Miami'de Aralık'ta G20 zirvesi var. Liderler zirvesi. Putin'i davet etmeye henüz karar vermediğini söylemiş. Ama tabii diğer söyledikleri daha ilginç. Daha doğrusu sosyal medyadan açıkladıkları. İşte mühimmat eksikliği tartışılıyor İran savaşı nedeniyle. Onlara haber yapanları hain pislikler diye nitelendirmiş Trump ama bir de dönüyor, biz stop yapıyoruz burada diyor. ABD yani mühimmat stopluyor bir yandan, müttefiklere de satış yapılacak tabii, yakında başlayacak diyor. Fakat diyor Biden yönetimi Ukrayna'ya boş beleş bir sürü mühimmat verdi, silah verdi. Onların parasını da Avrupalılardan tahsil edeceğiz diyor. 100 milyar dolar değerindeki kaynak bedelsiz verildi Ukrayna'ya ve NATO'ya. O parayı yine de talep edeceğiz. Yani biraz gecikmeli olsa da diye Avrupalılar ne düşünmüştür bilmiyorum açıkçası. Evet, ABD'nin NATO temsilcisi Whitaker'ın açıklamaları var. Rusya'nın acil bir tehdit teşkil etmediği yolunda. Neden etmiyormuş dersiniz? Çıkmaza girmiş. Yani sürekli her yerde bu değerlendirmeleri görüyorum. Bir şey diyemiyorum açıkçası. Dediğim gibi Hitler Almanya'sında herkes Berlin çökerken, Almanya gerilerken Moskova önlerinde olduğunu zannederlermiş. Tarih maalesef trajikomik biçimde tekrarlıyor kendini, tekerrür ediyor. Wall Street Journal'da yine militarist bir haber, makale var. Rusya'nın Avrupa'ya daha cüretkar biçimde saldırdığını iddia ediyor. Sabotaj, kundaklama, suikast girişimleri. Ya habire Moskova'da ya da başka yerlerde Rus generallere suikastlar yapılıyor bu arada. Yani kime suikast yapılmış? Benim bildiğim Ukrayna'nın çok ciddi Avrupa'da suikastleri var bu arada. Yani kendi Avrupa medyasının filan yazdığı suikastlar bunlar. Ben demiyorum yani. En son hani Portekiz'de işte en son nerede oldu? İspanya'da mı oldu? Madrid'de mi oldu? Bir başka iş adamını öldürmeye kalkıştılar. Hepsi neyse. Bu tabii herhangi bir kanıt falan ortaya konmadan halka bakın Rusya size saldırıyor diye mesaj vermek üzere giderek daha cüretkar oldu şeklinde. İttifak liderleri ikilemle karşı karşıya kalıyorlar. Yaptırımların ötesinde başka bir şey yapabilirler mi? Ne yapabilirler mesela? Dünya savaşı çıkartabilirler, asker göndermeye kalkabilirler mi? Bence kalkamazlar. Yani boş beleş provoke edici boş beleş yazı diye ben buna derim. İşte alıntılar yapmış. Bir tane eski Alman Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Nikolaj Putin'i acıtacak noktalara baskıyı uygulamalı. Her hibrit saldırıda Almanya yardımı arttırmalı falan filan. Yani sanki yardım etmiyormuş gibi. Gerçekten çok acayip. Benim görebildiğim kadarıyla bu Leipzig olayı dün aktarmıştım size. Bunu bir döngüye çevirecekler ve kimse ne olduğunu bilmeyecek. Zavallı Avrupa halkları onlara da propagandayı gazlayacaklar. Dün gece bile vardı Münih'te Rohde Schwarz, bu önde gelen savunma elektronik şirketlerinden birisi, ona molotof atılmış. İşte iki Bulgar vatandaşı, birisi gözaltına alınmış filan. Yani kim oraya gidecek zavallı Avrupalılar, yapacak bir şey yok. Almanya'da seçimler var tabii. Merz kendini ispatlamaya çalışıyor. Ayakta kalmamızın tek yolu bir arada durmak, hem Amerika ile hem Çin'le anlaşmazlık yaşıyoruz filan gibi laflar ediyor büyük kahraman. Almanya'da durum yani tabii ki zengin bir ülke ama en son gördüğüm yine otomotiv sektöründe sıkıntı var. Volkswagen yeniden yapılanma çerçevesinde ek 50 bin kişi daha işten çıkartma planını onaylamış. Zaten bir 50 bin kişiyi çıkartıyorlar. 100 bin kişiyi işten çıkartacaklar. Bugün olmasa bile yarın bunların hepsi tabii ki ekonomik duruma yansıyacak. Onlar Rusya'yla İHA'cılık oynuyorlar. Herkes dalga geçiyor havaalanında. Üzerindeki patlayıcı falan tartışmalı. Bir tane otobüs şoförü 4 saat orada duruyor. Apron'da gidiyor. Ayağıyla vuruyor falan. Böyle gerçekten millet dalga geçiyor. Yakınlarda Rus pasaportu bulunmuş falan. Onunla dalga geçiyorlar. Açık bir yanıltma operasyonu olduğu ortada bana sorarsanız. Neyse, sonuçta ne oldu? Başkonsolosluğu kapatma kararını duyurdular. Rusya'da Göte Enstitüsü'nün şubelerini kapatıyor şu anda. Almanya Dışişleri Bakanı Vadepul çok üzüntü duyuyorum demiş. Göte Enstitüsü kapatıldığı için böyle Almanca zaten öğretilmiyor artık falan gibi şikayet ediyorlar. Sanki Almanya'da Rusça öğretiyorlarmış gibi. Gerçekten enteresan bu Batılılar. Evet, bu arada Almanya Ukrayna için 5000'den fazla 5000 kilometreden uzun menzilli 1500 kilometrelik menzili 5000'den fazla SİHA üretecekmiş Rusya'yı vursun diye. Yani bunları göstere göstere yapacaklar ama Rusya'da hiçbir şey yapmayacak tabii. Çok enteresan bir bakış açısı. Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği uzun menzilli füze uyarısı yayınlamış. Meşru askeri hedefler haline geleceğini söylüyorlar. Evet, 1500-2000 kilometreye kadar bu SİHA'lar aynı zamanda füzelerde tabii yapıyorlar. Şöyle deniyor elçilik açıklamasında, Almanya'nın sınır tanımayan militarizasyonunu eleştirenler haklı olarak bu tür silahların konuşlandırılacağı yerlerin kaçınılmaz olarak Rusya için meşru askeri hedefler haline geleceğini belirtiyorlar. Dmitri Medvedev'in tabii onun da bir Almanya'ya yönelik açıklamaları var. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını hatırlatıyor Almanya'ya. Alman nazizminin ülkeyi getirdiği yeri. Aklı selime dönmeli Alman hükümeti ve dengeli bir politika izlemeli diyor. Bandera yanlısı bir rejimi destekleyerek Rusya'ya karşı mücadele etmeye çalışıyorlar. Neo naziler gibi davranıyor Alman yetkilileri. Üstelik de Rusya ile işbirliğini reddettikleri için kendileri ekonomik olarak zarar görüyorlar diyor. Yani rasyonel bir biçimde açıklanacak bir psikoloji değil bu. İngiltere'de Andy Burnham tekrardan o da Leipzig vakasına sarmış. Tam bir uluslararası dayanışma vurgusu yapıyor. Maslahat Güzar'ı çağırmışlar. Andrei Kelin artık görev süresini tamamlamıştı, Rusya'nın büyükelçisi. Bulgaristan bir tek. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev eleştiriyor Avrupa politikalarını. Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar, istihbarat, eğitmen sağlandığını hatırlatıyor. Binlerce kilometre derinliklerinde saldırılar düzenlemek için böyle sistemler göndermek akılsızca değil mi diyor. Başka bir devletin arka, savaşlara değiller bu arada Rusya'yla hiçbiri. Başka bir devletin arka cephesine saldırarak ne bekleyebiliriz diyor. Evet, ayrıca zafer kazanma çabaları gerçekçi değil. Nükleer bir güç Rusya diye eklemiş. Efendim, Norveç bu arada bir Svalbard'da bir Rus gemisi, bu gemi çift kullanımlı, hem ticari bilimsel bir gemi hem de düzenli kargo yolcu da taşıyor. Profesör Molchanov'u gasp etmişler. Ukrayna şirketi Naftogaz'ın mahkemeden çıkardığı karara dayanıyorlar. Ama aynı zamanda Norveç'in Rusya'yla bölgeyle ilgili bir Svalbard anlaşması var. Bu anlaşmaya göre son derece hasmane bir hareket olarak algılanmış Moskova'da. Dışişleri Sözcüsü Zaharova gerçek bir korsanlık bu diye nitelendiriyor. Tabii itiraz ediyorlar. Ta 1920'lerde imzalanmış bu Svalbard takım adalarının egemenliğini Norveç'e devrederken tanınan haklarla ilgili bir anlaşma bu Svalbard anlaşması. Evet, hal böyleyken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko'nun Doğu Ekonomi Forumu'nda açıklamaları ilginç. Tabii LNG boru hattı gazını artık almak istemiyorlar. Pahalı gaz istiyor Avrupalılar. Rusya'nın gazını istemiyorlar. Fakat bazı Avrupa ülkeleri gaz tedarikini sürdürmek istiyorlarmış. Grushko'nun açıklamasına göre bu kış pek de dolu gözükmüyor ama çok da endişeli gözükmüyor Avrupalılar. Bilmiyorum ne olacak, hep beraber göreceğiz. Rusya'ya yönelik son yaptırımların uzatılmasını yine Slovakya reddetmiş gözüküyor. Avrupa içerisinde tabii sıkıntılar eksik değil. Herkes hem tamamen aynı görüşte bazı ülkeler farklı düşünüyorlar. Efendim, bu hafta çok da bahsedemedim jeopolitik gündemden ama Nepal'de bu 26 Ağustos'taki sel, heyelan felaketi gerçekten feci bir felaket. 1290'a ulaşmış durumda can kaybı. Bir de 9. günde mucize bir kurtuluş var. Yerin 170 metre altındaki tünelde iki işçiyi 9 gün sonra canlı çıkarmışlar. Çok başarılı yani bu tarz facialarda. Çok da gündem olmadı ama iyi bir haber. Onu aktarmış olmak istedim. Şimdi bir de Latin Amerika'dan tabii İngiltere'nin başına bela. Donald Trump geleneksel İngiliz müttefiklerle aslında çok da sıkı fıkı durumda değil. İktidara bakıyor olabilir. Yani şu anda İşçi Partisi'nin sözde sol kanadı var. Pek bir şey değişmiyor ama neyse. Başka bir dosya bu. Arjantin'de meşhur Falkland Adaları ya da Malvinas Arjantinliler tabii burunlarının dibinde bir ada var biliyorsunuz. 1982'de Margaret Thatcher döneminde savaş çıkmıştı. Kısa süreli bir savaş. İngilizler yenmişti. Daha sonra 2013 mü? Bayağı bir geç bir dönemde 2013'te referandum düzenlediler. %99'un üzerinde oyla Falkland sakinleri İngiltere'ye, tabii İngilizler insanların beyinlerini emerek emperyalizm yaptıkları için o yüzden İngiltere'de kalmayı tercih etmişlerdi. Şimdi tabii Trump bu İngiliz yayın organı GB News'a, Great Britain News herhalde bu, bilmiyorum ilk defa duydum. Röportaj verirken Falkland Adaları konusunda bir kriz çıkarsa İngiltere ile ya da Britanya ile Arjantin arasında destek verir misiniz diye sormuş muhabir. O da ya çok uzak o adalar. O adalar İngiltere'ye çok uzak demiş. Çok şey yapmamış. Ardından da Hürmüz krizi, İran krizinde Londra bize yeterince destek vermedi demiş. Ama Trump tabii bu kırmızı yeşil ışığı alan Javier Milei, Arjantin'in aşırı sağcı devlet başkanı, özellikle Falkland adalarında, Malvinas açıklarında hidrokarbon kaynakları aranıyor. İngilizler tabii petrol projeleri peşinde oralarda anladığım kadarıyla. Milei onlara yaptırım paketi duyuruyor ve adalar bizim olmalı diyor açıkçası. Bilmiyorum ne olacak buradan. David Miliband, yeni İngiliz Dışişleri Bakanı, İngiltere'nindir. Adalar İngiltere'ye ait kalacaktır diyor. Kendi kaderini tayin etme hakkı önde gider. Bu hak uluslararası hukuka dayanır ve kararlı bir biçimde savunacağız. Tabii Donbas halkının da kendi kaderini tayin hakkı var ama Miliband'a kimse sormuyor. Malvinas'ın kendi kaderini tayin hakkı olup da nasıl Kırım'ın ya da Donbas'ın kendi kaderini tayin hakkı olmuyor diye sormadıkları için rahat rahat bu yanıtları veriyorlar elbette. Savunma Bakanı Streeting de aynı şekilde yanıt vermiş. Kararlıyız. Hiçbir şekilde vermeyiz demişler. Bakalım nereye varacak. Falkland Adaları meselesi. Çok vakit kalmadı efendim ama yapay zeka hakikaten çok acayip şeyler oluyor. Önümüzdeki hafta bir ara sevgili Serhat Ayan'ın da vakti olursa konuşmak istiyorum. OpenAI en gelişmiş GPT-6 Astra, en gelişmiş yapay zeka modelini açıkladı. Bu tabii yani araştırma, kodlama, insanların yaptığı işleri yapıyor ama çok ürkütücü, artık yazan, çizen hiç kimseye ihtiyaç kalmayacak bir dünyaya mı koşuyoruz diye sorduruyor bize. Fakat vaktim bitti burada, bunu konuşacağım. Şimdi Profesör Barış Doster'le konuşacağız, dünya işleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, programın son bölümüne geçtik. Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Barış Doster hocamız var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
2: Çok teşekkürler Ceyda Hanım. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi tabii aslında ben 3 konu konuşuruz istedim. Çünkü bu hafta böyle çok gündemde öne çıkan 3 konu. Bir tanesi Avrasya'daki toplaşma diyelim. Bişkek'te, Kırgızistan'da Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi vardı. Çok çarpıcı da bir deklarasyonla sonuçlandı. Hindistan falan da katıldı. Hürmüz'ü, İran'ı. Dünya ekonomik sisteminde reform talepleri, küresel güney vurgusu vardı. Tabii İran meselesinde Amerika yine İran'ı vurdu. Düğün katliamı, Trump'ın bir petrol sıkıntısı var bir türlü. Bir sürü yalan rakamlar açıklıyorlar ama vallahi biz de hissediyoruz. Durum vahim. Bizim gibi ülkelerde belki daha beter. Amerika'da da petrol fiyatları varil başına $5.6 çıkmış durumda. Ara seçim geliyor. Hürmüz meselesi ikinci mesele. Bir de tabii Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren Zelenski'nin sivil havacılık tehdidi, zaten drone saldırıları Rusya'ya yapılıyordu. Bir anda çıkıp Avrupa ile koordineli bir biçimde Rusya hava sahasını kapatma tehdidi savurdu. THY'ye tabii büyük bir hub oluşturdu Türkiye. En öne çıkan herkesin aklına THY geliyor tabii. Doğrudan tehdit altındayız. Denizcilerimiz de ölüyor son dönemde. Dolayısıyla 3 konu var. Hocam hemen şiirden başlayalım istiyorum. Önemli mi bu zirve? Türkiye'de katıldı. Nasıl bir doğrultu sunuyor? Siz nasıl değerlendirdiniz deklarasyonla birlikte?
2: Bir kere Şangay İşbirliği Örgütü'nü ister Şangay Beşlisi olarak ete kemiğe büründüğü 96'dan alalım. Rusya ve Çin'in öncülüğünde Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan. İster 2001 yılında Özbekistan'ın da bu yapıya dahil olmasıyla adının Şangay Beşlisi'nden Şangay İşbirliği Örgütü'ne dönüşmesi sürecinden alalım. Yani ister 30 yıl olsun, ister 25 yıl olsun, bu bir örgütün, bir uluslararası örgütün neleri nasıl yaptığı ve neyi neden yapamadığı konusunda bir muhasebe yapmak için, bir öz eleştiri vermek için çeyrek yüzyıl ya da 30 yıl elbette önemli. Dahası Şangay Beşlisi devamında İşbirliği Örgütü ne dedik 6 üyeli oldu. İddialı bir giriş yaptı. Hı hı. Hindistan ve Pakistan'ı aldı. Ettiğimizde 8 üye. Hı. Sonra İran ve Rusya ile çok iyi ilişkiler olan Belarus'u, Beyaz Rusya'ya aldı. Ettiğimizde 10 üye. Şimdi 5 üye ile kurulan ve bugün 10 üye artı diyalog ortakları falan olan. bir örgütten bahsediyoruz. Kurumsallaşması var, sekreteryası var, sürekli ve düzenli şekilde istikrarlı biçimde yapmış olduğu zirveleri var. Buna kimi meslektaşlar? Avrasya NATO'su diyorlar ki ben meslektaşlarının önemli bir bölümü, arası pek de iyi olmayan bir arkadaşımız olarak buna itiraz ediyorum. Neden? Şundan itiraz ediyorum birkaç gerekliyle Ceyda Hanım dostum. Bir, NATO başka bir coğrafyanın, başka bir dünya konjonktürünün, başka bir dönemin, başka önceliklere olan bir örgütüydü. Soğuk Savaş'ın hemen başında, İkinci Cihan Harbi'nin hemen ardında ABD öncülüğünde kurulmuş ve ABD'yi Avrupa'nın içinde, Almanya'yı kendi sınırları dahilinde, Sovyetleri ise olabildiğince Avrupa dışında tutmaya odaklanan bir emperyalist aygıt idi. Soğuk Savaş'a kadar 12 üyeli NATO küçük küçük, minik minik büyümelerle, yeni üye katılımlarıyla 16 üyeyle tamamlamıştı. Mesela Türkiye ve Yunanistan 52 dahil olmuşlardır 49'da kurulan NATO'ya. Bugün bakıyoruz ki bu NATO 32 üyeli olmuş. Soğuk Savaş'ı 16 üyeyle tamamlayan NATO bir üyeyi alırken kime doğru genişlemiş? Rusya'yı çevrelemek, yakın çevresinden evet. kuşatmak amacıyla Balkanlarda, Karadeniz'de, Doğu Avrupa'da o şekilde genişlemiş ki en son İsveç'e, Finlandiya'ya bunun örneği. Bir yandan

0: uyumlulaştırma yönünde de adımlar atıyorlar. Yani Rusya'nın beklentileri ticarete, ekonomiye doğru yakınlaşırken Çin'in beklentileri de Rusya'nın güvenlik kaygılarına doğru yakınlaşıyor. Bu şüphesiz önemli. Evet. Dahası Güney adına, çok kutuplu bir dünya adına, Türkiye gibi hani orta ölçekli bir aktör olarak, bunu adeta ansiklopedik tanımını yapabilen bir ülke olarak, orta büyüklükteki devletler, bölgesel aktörler adına da küresel güneyin örgütlerinin çoğalması, çeşitlenmesi, çok kutuplu, çok merkezli bir dünya adına ete kemiğe bürünmesi kıymetli şüphesiz.
1: Hı hı hı. Evet. Hocam tabii yani deklarasyonda hakikaten sadece hani tam da sizin dediğiniz gibi aslında Amerika'nın böyle Avrasya coğrafyasında radikal İslamcılık, işte terörizm vesaire belalarına karşı ilk başta 90'larda şekillenmişken bayağı bir dönüşüm var tabii çeyrek yüzyılda, eğrisi doğrusuyla. Ama şu an böyle tabii üretim potansiyelleri, nüfus potansiyelleriyle dünyada hakikaten gözden kaçırılamayacak güçler, dolayısıyla onların deklarasyonları biraz yani dünya ekonomik sistemini de içine alacak girişimleri var. Yani Yeni Kalkınma Bankası, yani bir BRICS zirvesi de var şimdi. Tabii elimizi şaklatınca olacak işler değil bunlar, ama alternatif arayışlar olarak önemli platformlar diyebiliriz belki. Peki
0: Ki şimdi BRICS de henüz kurumsal bir yapı değil böyle. Evet, ama bir platform olarak önemli.
1: Evet.
0: Şimdi Şanghay İşbirliği'nde Çin ve Rusya'dan gayrı kim var? Hindistan var. Nükleer bir güç ve dünyanın en kalabalık nüfusu.
1: Evet.
0: Kim var? Pakistan var. İddialı bir devlet ve nükleer güç sahibi. İran var, Orta Doğu'nun önemli bir bölgesel aktörü. Yani bütün bunları alt alta yazdığımızda devlet ölçekleri olarak, kapasiteleri olarak, nüfusları olarak, enerji zenginleri olarak, nükleer caydırıcılığa sahip olanları olarak dünyanın ekonomisinde de, dünyanın siyasetinde de, dünyanın üretiminde, ticaretinde de, dünyanın güvenliğinde de çok önemli işlevleri olan devletlerden bahsediyoruz.
1: Evet, biraz da onun için ekleme yapmak istedim hocam. Tabii mesela o deklarasyonda Hürmüz de vardı, İran da vardı, Amerika'nın saldırısı da vardı ve aslında genelde İsrail müttefiki olarak gördüğümüz Hindistan deklarasyona imza attı. İlginç geldi bana, İran'la ticaret yapacağını söyledi. Şimdi tabii Trump biraz hemen buradan İran'a getirirsek, Trump herkesi zorda bırakıyor, yani müttefikleri zorda bırakıyor, ekonomilerini zorda bırakıyor. Şimdi Hindistan'ın petrol ihtiyacı var tabii. Çin'in tabii kendilerini her ne kadar garanti altına almış olsalar bile körfez hattıyla kopartacak bir operasyon yaptı. Şimdi çıkamıyor işin içinden. Amerika'yı da etkiliyor. Buradan İran'ı alırsak bir döngüye çevirdiler işi. Yani küresel güney bu sesleri çıkartırken Trump da Hürmüz'de gerek ekonomik mali boğma, gerek arada işte sivillerin de öldüğü son düğün saldırısında olduğu gibi İran'ı periyodik olarak dövme gibi bir sarmal yaratmış durumda. Kimileri yani İran çöktü çökecek diyor, kimileri Amerika uzun savaş istiyor diyor. Alırsak, buraya getirirsek dosyayı, yani Batı ne yapıyor burada?
0: Bir kere ABD'nin İsrail saldırganlığıyla beraber hani geçtiğimiz aylardaki 40 günlük yoğun, geniş bir yüz ölçümüne yayılan İran'ın askeri tesislerini, sivil altyapısını, enerji tesislerini, ulaşım, iletişim altyapısını, çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlanmadan vuran ölçekte, gaddarlıkta, barbarlıkta, haydutlukta bir yeni saldırısını beklemiyorum ben. Az evvel sizin de değindiğiniz üzere daha küçük ölçekte, daha vur kaçlarla, daha darantılmış bir yüz ölçümünde İran'ı rahatsız etmeye, İran'ı taciz etmeye yönelik ve ABD'nin tek başına olduğu, yanına İsrail uçaklarını, roketlerini, füzelerini almadığı bir saldırı süreci bekliyorum. Kapsam olarak da, yoğunluk olarak da, şiddet olarak da daha dar, daha kısıtlı bir saldırı sürecinden bahsediyorum. Bu birinci saptamam. İkinci saptamam şu: ABD İran'da ne siyasi hedeflerine ulaşabildi, ne askeri hedeflerine ulaşabildi. Evet, İran'ı yordu, yıprattı, gerek idari anlamda,

0: gerek dini anlamda, gerek siyasi anlamda, gerek askeri anlamda İran'ın yüksek heyetinin, komuta heyetinin, velayeti fakih müessesesinin pek çok önemli aktörünü katletti İsrail'le beraber. Ama İran'daki devlet düzeni, İran'daki müesses nizam, İran'daki millet bilinci, İran'daki tarih bilinci başka bir coğrafyaya, yani bir Irak'a, bir Libya'ya, bir Suriye'ye benzemediği için İran yorulmakla, yıpranmakla, hırpalanmakla beraber diz çökmedi, geri adım atmadı. Bu da benim bir diğer saptamam. O yüzden ben önümüzdeki süreçte Kasım'da ABD'de ana seçimler var. 27 Ekim'de İsrail'de gelen seçimler var. Her iki tarihi ve her iki takvimi de fonda tutarak ABD'nin mevcut saldırılarının devam edeceğini, çünkü ABD'nin güvenilmez ve öngörülmez başkanı olan Trump'ın bir dış politika başarısından, bir askeri tırnak içinde kullanalım, zafere gelişinin duyduğunu gözlemliyorum. Ama mevcut gidişattan Trump'ın seçimlerde kullanabileceği bir dış politika başarısı ya da bir zafer çıkmaz. Dahası İran'ın teknolojik olarak da üretim kabiliyeti ve kapasitesiyle de tahminlerden daha dirençli olduğu, ABD'nin stoklarının erimesinin de ABD'ye ilişkin tahminlerden takvimi daha erkene, daha öne çektiğine tanıklık da ediyoruz. Yani ekonomik olarak yaptırımlarla, ambargolarla, ablukalarla İran'ı diz çöktürebilir mi? Hayır. 79'dan beri iktisadi yaptırımlarla diz çöktüremediği bir ülkeye bugün hiç mi hiç diz çöktüremez? Yani bu iktisadi abluka, ambargo, her türlü vahşice, barbarca uygulanan, yani çocuk maması dahil, en temel ihtiyaçta ilaçlar dahil, bunları bile düşünmeden devreye sokulan iktisadi yaptırımlar şüphesiz bir ülkeyi hırpalar, zor duruma düşürür. Ama İran'ın buna karşı dirençli olduğu, hatta ve hatta bunu da kendince fırsata çevirerek bazı alanlarda üretim kabiliyetini, teknolojik kabiliyetini arttırmaya çabaladığı da görüldü.
1: Evet, yani tabii nereye yöneleceğini bilmiyoruz. İran içerisinde de doğal olarak tabii bu kadar Amerika gibi bir ülke size saldırdığında öyle hayat çok güzel olamaz zaten. Ben bazen şaşırıyorum, yani insanların eleştirileri, yani ne yapacaklar, teslimiyet bayrağı mı çekecekler? Hakikaten zor durumlar bunlar nihayetinde. İran hakikaten ilginç bir duruş sergiledi. Pek çok dünyadan gözlemcinin de görüşü bu yönde. Peki hocam, şimdi tabii Trump aynı zamanda Orta Doğu'da yoğurmaya da çalışıyor. Batı Asya diyelim, Orta Doğu, İngiliz ağzı kullanmayalım. Batı Asya'yı da yoğurmaya çalışıyor ve tabii İran dışında İsrail, Türkiye, Suriye üzerinden bir bilek güreşi başladı. Arada onu da Ukrayna'ya geçmeden önce sormak istiyorum. Çünkü bu şey nereye gidiyor bilmiyoruz. Netanyahu seçim kampanyasında Türkiye'yi sürekli malzeme yapıyor. Yani son yapay zekada işte Hamaney, Erdoğan, Mahmut Abbas, Mamdani, New York Belediye Başkanı Netanyahu'nun yenilgisine oynuyorlar. İsrail halkına böyle sunuyor. Tabii bir yandan Suriye üzerinden bir kapışma da oldu yaklaşık iki hafta kadar önce. Dolayısıyla da bir takım senaryolar, yani İran'dan sonra bir de Türkiye hedefte gibi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu İsrail ve Türkiye'yi karşı karşıya durdukları, geldikleri? Gerçekten Netanyahu ile mi alakalı, onun gidişi değiştirir mi işleri, yoksa çok yapısal bir mesele mi var burada?
0: Hem o hem bu. Bir kere İsrail siyonizmi, İsrail barbarlığı, İsrail haydutluğu ABD emperyalizmi olmadan bu yaptıklarını yapamaz. Ne Türkiye'ye yapabilir, ne Suriye'ye, ne de İran'a. Dolayısıyla yani İsrail'de bir iktidar değişirse, efendim İsrail politikaları tepeden tırnağa değişir şeklindeki beklentilere ben katılmıyorum. İkincisi, elbette Netanyahu, ki bir barbar, bir soykırımcı, bir katil, bir canavardan bahsediyoruz, hakkındaki gerek yolsuzluk iddiaları, ki eşini de kapsıyor bir yolsuzluk iddiaları, gerekse güvenlikçi politikaları, savaş döneminde, çatışma döneminde, silahlı gerginlik döneminde güvenlikçi politikaları öne çıkararak hem iktidarı uzatmak hem de hakkındaki yolsuzluk iddialarından eşiyle beraber, ki bunlar deve dişi gibi kanıtlanmış şeyler, onlardan bir parça kurtulmak istiyor. O yüzden tempoyu arttırıyor. O yüzden eli yükseltiyor. Yalnız burada bir dezavantajı var. O dezavantaj da şu: ABD sahada Er meydanında, muharebe meydanında bizzat olmadan İsrail ABD'nin diğer bütün desteğini kapsını arkalasa bile, parasını, pulunu, silahını, aracını, gerecini, mühimmatını, istihbarat desteğini vesaire. Ama havada ABD uçakları yoksa İsrail'in İran'a karşı başarılı olamadığı görüldü. Bu Netanyahu'nun elini zayıflatıyor. Bir. İkincisi, İran'ın İsrail'i vurabilecek cesareti, teknolojisi, askeri kabiliyeti, füze vesaire sistemi olduğu görüldü. Ve iç siyasetteki bir diğer dezavantajı da şu Netanyahu'nun. Karşıdaki en güçlü aday eski İsrail Genelkurmay Başkanı. Yani karşısındakine efendim sen yumuşaksın, sen eli alttan açıyorsun, sen Filistinlilere tolerans gösteriyorsun şeklinde eleştirecek biri değil. Karşıdakinin eski bir Genelkurmay Başkanı olması Netanyahu'nun o anlamda güvenlikçi politikalarını İsrail toplumunu, İsrail seçmenini, İsrail kamuoyunu kendi ekseninde birleştirme çabalarını boşa çıkarıyor. Niye? Karşıdakine sen askerlik bilmiyorsun diyemez. Savaşmadın diyemez. Müslümanlara karşı yumuşak davranıyorsun diyemez. Niye? Adam eski Genelkurmay Başkanı çünkü. O yüzden bu da Netanyahu'nun bir diğer dezavantajı. Ha şimdi maalesef ABD emperyalizmi artı İsrail siyonizmi Irak'ta çok yol kat ettiler ne yazık ki. Yine ne yazık ki maalesef ABD emperyalizmi artı İsrail siyonizmi Suriye'de de çok fazla yol kat ettiler, mesafe kat ettiler. Bugün Şam üzerinde dünyadaki en etkili, en nüfus sahibi iki devlet hangisi dersek ABD ve İsrail deriz. Golan tepelerini düşünelim. Artık Ahmet Eşar'ı ağzına bile almıyor. İsrail'in canı istediğinde, gönlü eylediğinde kalkıp Suriye'yi vurmasını fonda tutalım. Suriye buna itiraz bile edemiyor. İsrail tanklarının Şam'a 15-20 kilometre kadar yakınlara gelmesini düşünelim. Ahmet Eşar'ın buna da bir itiraz yok. Hatta tersine ABD'ye de söz verdi. Biz İsrail'de de güvenlik kaygısı oluşturmayacağız. Hatta İsrail'in endişe ettiği devletlere, bölgelere de engel çıkaracağız gücümüz yettiğince. Şimdi İsrail açıktan dört parçalı bir Suriye'den bahsederken Araplar, Nusayriler, Kürtler ve Dürziler. Açıktan İsrail Dürzilerin ve Kürtlerin hamisi, arkası, koruyucusu olduğunu ilan ederken canı istediğinde gelip vururken buna dikkat ederseniz sizin sıklıkla ifade ettiğiniz gibi iktidar blokundan da çok yüksek itirazlar gelmedi. Hatta iktidar blokunu destekleyenler Ahmet Eşaray'ı davulla zurnayla selamladılar. Ama bakıyoruz ki işler öyle gitmedi. PYD, YTK terör örgütü evet istediğinin tamamını alamadı. Evet o bizim iç siyasette de kullandığımız jargonla maksimalist taleplerin tamamına ulaşamadı. Ama PYD, YPG'nin tasfiye olmasına da yine ABD, İsrail izin vermedi. ABD ve İsrail'in izin verdiği, göz yumduğu, desteklediği, onayladığı bir yüz ölçümünde, bir cepçikte, onların idari anlamda, askeri anlamda, iktisadi anlamda taleplerin tamamını karşılamasa bile önemli bölümünü karşılayan talepler dizgesi hayata geçirildi. Tırnak içinde Ahmet Eşarar'ın danışmanı olan bir Mazlum Abdi'den bahsediyoruz artık. Tırnak içinde Suriye devletiyle, Suriye bürokrasisiyle, Suriye silahlı kuvvetleriyle entegre olmuş ve gene tırnak içinde kendi kendini feshetmiş bir PYD, YPG terör örgütünden bahsediyoruz. Bunu kim kotardı? Bunun böyle olmasını kim istedi? Elbette ABD ve İsrail. Şimdi dolayısıyla bu tablodan Türkiye yararına bir şey çıkmaz. Bu tablodan İran yararına bir şey çıkmaz. Bu tablodan Orta Doğu, daha doğru bir ifadeyle Batı Asya'nın mazlum milletleri, büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün lafıdır o, mazlum milletleri, üçüncü dünya halkları, ezilen ulusları adına bu tablodan olumlu bir şey çıkmaz. Yapılması gereken nedir? İşte İran direniyor. Gücü kuvveti ölçeğinde, kabiliyeti, kapasitesi el verdiğince direniyor. Burada yapılması gereken bölge ülkelerinin, Türkiye'nin ve İran'ın öncülük ettiği bir hatta bir araya gelmesi, emperyalizmi olabildiğince dizginleyecek, geriletecek ortak faydalarda ama siyasi anlamda, ama iktisadi anlamda, ama toplumsal anlamda, ama diplomatik anlamda buluşmanın yollarını aramasıdır. Yoksa Irak ve Suriye'de emperyalizm artı siyonizm bunca yol kat ettikten sonra bizim işimiz düne nazaran daha kolay değildir. İşimiz daha da zorlaşmıştır.
1: Evet. Peki hocam, gelelim kuzeyimize. Tabii orada da bizi sıkıştıran hususlar var. Bir türlü Avrupalıların bitmesini istemediği bir savaş. Batı'da pek çok iddia ortaya atılıyor ama ben yakından takip ediyorum. Hiç katılmıyorum hiçbirisine. Yani Hitler, hep benzetmeyi yapıyorum. Alman halkı yenilginin eşiğindeyken ordularını Moskova önlerinde zannedermiş. Öyle bir medya var karşımızda. 40 günlük savaşı ilan etti. Zelenski geri tepti. Şimdi daha büyük kuruluyor. Limanlara erişim gitti. Odessa dahil olmak üzere. Çünkü daha önce çok Rus tankeri vurdular. Sivil tankeri. Şimdi tabii işler değişti. Ve Zelenski çıktı. Sivil havacılığı tehdit etti. Aslında drone savaşları uzun süredir devam ediyor. Ama şu anda açıkça sivil uçaklara girmeyin diyen birisi var. Nasıl anlamak lazım bunu? Yani Türkiye'den, çünkü bizi TRT'yi çok ilgilendiriyor, İstanbul bir hub ve sanki biraz sessizlik varmış gibi. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu sivil havacılığa açık tehdit çıkışını?
0: Zelenski artık bir çıkışı olmadığını görünce, Ukrayna içinde de Zelenski'yi destekleyen kamuoyu azaldıkça, ki Zelenski elbette bunu görüyor, böyle ne diyelim, hani kamikaze çıkışlar, intihar çıkışları yapmak istiyor. Bu elbette boyundan büyük çıkışları Avrupa'dan olur almadan hayata geçiremez. Avrupa'nın okeyi olmadan, rızası olmadan Zelenski böylesine boyundan büyük hamleler yapamaz. Boyundan büyük laflar edemez. Amaç ne? Amaç şu. Avrupalıları, ki ABD artık Biden dönemi ABD'si değil, kendi gündemi farklı, olabildiğince kendi arkasında şimdikinden bile daha fazla biriktirmek, bir. İki, Rusya drone saldırılarıyla falan, ya bak ben sizi vurabilecek kabiliyet ve kapasitesiyim diyerek Rusya'da istikrarı bozmak. Putin'in arkasındaki alt desteğini aşağı çekmeye çalışmak. Çünkü önümüzdeki günlerde de hepimiz biliyoruz bir Duma seçimleri var orada. Ve dünyaya da şu mesajı vermek. Bakınız, ben direnebiliyorum. Arkamda Amerika eskisi kadar yok ama Avrupalılar var. Ben direnebiliyorum. Elbette sivil havacılığa yönelik, sivil deniz ulaşımına, ticari deniz ulaşımına yönelik hamlelerle de niyeti şu. Rusya'nın üzerindeki baskı artsın. Başka başka ülkeler hem ticari kaygılarla, hem insani kaygılarla, hem ulaşımdan kaynaklanan maliyetler arttığı için gene iktisadi kaygılarla elbette Putin'e gidip desinler ki arkadaş, bir an evvel sen Ukrayna'yla uzlaşmak için masa yoktur. Peki Zelenski'nin Avrupalı'nın rızasını alarak attığı bu adımlar, yaptığı bu hamleler, ticari efendim anlamda savurduğu tehditler, drone saldırıları, ticari gemilere saldırılar, sivil havacılığı sekteye uğratacak adımlar, netice verir mi? Vermez. Vermez. Neden vermez? Şundan vermez. Bir, şimdiye kadar vermedi. İki, Ukrayna'nın öyle bir çapı yok. Üç, Ukrayna'nın karşısında Rusya gibi bir ülke var. Dört, Zelenski'nin bel bağladığı, sırtını yasladığı Avrupa'nın yerinde yeniler esiyor. Sandığı gibi bir Avrupa yok. Avrupalılar hem perperişanlar, hem birbirlerini yiyorlar ve de birbirlerine güvenmiyorlar, hem de cahiller ordusu tarafından öğretiliyorlar. Yani şu İngiliz baş liderlerin perişanlığına baktığınızda, şu Alman liderlerin cehaletine baktığınızda insan şaşıp kalıyor. Hani ben ne mutlu bana, ben anti AB ve anti NATO bir insanım. Ama Avrupalıların bu cehaletini görünce ya diyorum, bunlar mı yakın zamana kadar aydınlanmayla, demokrasiyle, insan hakları ve hukuk devletiyle de övünen insanlar? Bunlar bir cahil kalabalık ya.
1: Evet hocam, hakikaten Avrupa'nın durumunu özel olarak bir gün konuşalım istiyorum sizinle. Biraz daha şu şeyler geçsin. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimi tamamladım. Dört başlığa, hatta birini daha genişlettik. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İlgiler, yayınlar diyorum Ceyda. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Profesör Barış Dostlar hocamızla konuştuk. Aslında bu haftanın gündemini değerlendirdik diyebiliriz. Bir yandan Hürmüz krizi, bir yandan Avrasya'daki zirveler, bir yandan tabii kuzeyimizde olup bitenler. Haftaya pazartesi günü dünyadan gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen'in tekrarını dinlediniz.
3: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
4: Shadow Striker, yani forvet arkasında gol tehdidi. Shadow Striker, yani gölge forvet, futbol sahasında belki de en gizemli rollerden biridir. Onun varlığı çoğu zaman fark edilmez ama bir bakmışsınız ceza sahasının içinde ve topu ağlara göndermiş. Aslında tam da bu yüzden bu role gölge deniyor. O forvetin arkasında, biraz gerisinde ama onunla neredeyse aynı hatta rakip savunmanın dikkatinden kaçacak şekilde konumlanır. Ama asıl amacı çok nettir: gol atmak. Onun işi top dağıtmak, oyunu yönlendirmek değil, pozisyona girmek ve son dokunuşu yapmak. Bu rol genellikle 4-4-1-1, 4-2-3-1 veya 4-3-1-2 gibi sistemlerde ortaya çıkar. Shadow Striker tek forvetin hemen arkasında konumlanır. Yani ne bir tam forvettir ne de yaratıcı 10 numara gibi pas oyununa odaklanır. Onun birinci hedefi topla buluştuğunda doğrudan kaleye yönelmek, topsuz oyunda ise savunma arkasına sızarak fırsat yaratmaktır. Bazen forveti tamamlar, bazen de onun yokluğunu telafi eder. Bu rolü oynayan oyuncudan beklentiler oldukça spesifiktir. Öncelikle bitiricilik konusunda yetenekli olmalıdır. Ceza sahasında nasıl pozisyon alacağını, ne zaman koşu yapacağını ve şutu ne zaman çekeceğini bilmelidir. Ayrıca topsuz oyun becerisi çok gelişmiş olmalıdır. Çünkü onun asıl silahı doğru zamanda doğru yere koşmaktır. Rakip savunmanın dengesini bozar, forvetin açtığı alanlara sızar, orta sahadan gelen pasları süzülerek alır. Shadow Striker fiziksel olarak mutlaka iri yapılı olmak zorunda değildir. Önemli olan çeviklik, hızlı karar verme ve ceza sahası içindeki zamanlamadır. Aynı zamanda soğukkanlılık da çok önemlidir. Çünkü genelde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlara girer, bir anlık panik net gol fırsatını harcamasına neden olabilir. Bu rolün modern futboldaki en iyi temsilcilerinden bir Thomas Müller'dir. Almanya milli takımında ve Bayern Münih'te yıllarca bu pozisyonda oynadı. Ona Raum Deter, yani boşluk okuyan da denir. Çünkü Müller sahada hiç olmadık yerlerde, hiç beklenmedik zamanlarda gol pozisyonlarına girer. Topla fazla oyun oynamaz ama oyunun akışına gizlice sızar. Onun futbol zekası, Shadow Striker rolünün doğasını en iyi açıklayan örneklerden biridir. Bir başka örnek olarak Dele Alli, Tottenham'daki ilk dönemlerinde bu rolde oldukça başarılıydı. Harry Kane'in hemen arkasında oynar, onun açtığı alanlara sızar, ceza sahasına koşular yapar ve sık sık golle buluşurdu. Yine Frank Lampard kariyerinin büyük bölümünde bu role yakın bir pozisyonda oynadı. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen 20 gol sayısına ulaşabilmesinin nedeni tam da bu ikinci dalga golcülük yeteneğidir. Türkiye'den örnek vermek gerekirse bir dönem Arda Turan Galatasaray'da forvetin arkasında oynarken Shadow Striker benzeri bir profil çizmişti. Özellikle savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahasına kat ettiği zamanlamalar bu rolü andırıyordu. Sergen Yalçın da Beşiktaş döneminde sık sık bu pozisyonda oynamış, topu alıp doğrudan kaleye yönelerek gol tehdidi oluşturmuştu. Bu rolün avantajı oldukça belirgindir. Rakip savunma genellikle forvete odaklanan Shadow Striker boşta kalan bölgeleri değerlendirme şansı bulur. Aynı zamanda ikinci gol ayağı olarak takımın skor yükünü dağıtır. Ancak dezavantajı da vardır. Eğer bu oyuncu hücum hattında etkisiz kalırsa orta saha ile forvet arasında bir boşluk doğar. Yani ya çok etkili olmalı ya da savunma ve pas oyunu açısından belirli bir katkı sunmalıdır. Sonuç olarak Shadow Striker sahada sürekli parlamaz ama en kritik anda sahneye çıkar. O gölgedeki bitiricidir. Rakip savunma onun varlığını fark ettiğinde iş işten geçmiş olabilir. Takımınızda böyle bir oyuncu varsa sadece gol değil, rakibin planını da bozar. Çünkü onu marke etmek hayaleti kovalamaya benzer. Futbol Ansiklopedisi'nin bu sayfasında forvet arkasında gol tehdidi, yani gölge forvetleri anlattık. Yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Biz de kalın.
3: Futbolun Ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye merkezli oyun geliştiricilerin küresel pazardan elde ettiği oyun içi satın alma geliri son yıllarda hızlı biçimde arttı. 2020'de 504 milyon dolar olan gelir 2025 sonunda 2.76 milyar doların üzerine çıkarken Türkiye'nin dünya mobil oyun pazarındaki payı da %5'e yükseldi. Türk mobil oyun şirketleri küresel pazardaki ağırlığını arttırıyor. Son 6 yılda oyun içi satın almalardan elde edilen gelir yaklaşık %450 büyürken Türkiye'nin küresel mobil oyun gelirlerinden aldığı pay %1'den %5'e çıktı. Türkiye içindeki mobil oyun gelirleri geçen yıl %6 artarak 347 milyon dolara ulaştı. Buna karşılık indirme sayısı %4 düşüşle 1.8 milyara geriledi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Türk geliştiricilerin kazançlarında bulmaca oyunları açık ara öne çıktı. Bu tür oyunlar toplam gelirin %96,9'unu oluşturdu. Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan 8 teknoloji şirketinden 3'ü oyun sektöründe faaliyet gösteriyor. Peak Games, Dream Games ve Loom Games bu grupta yer alırken Turcorn adayı 43 şirketin 7'si de oyun şirketlerinden oluşuyor. Dream Games'in Royal Match ve Royal Kingdom oyunlarının toplam oyun içi satın alma geliri 5.2 milyar doları, Peak Games'in Toy Blood ve Toon Blast gelirleri ise 3.4 milyar doları geçti. Loom Games'in Pixel Flow oyununda da 77 milyon doların üzerinde gelir elde edildi. Türkiye merkezli oyun geliştiricilerinin küresel pazardaki yükselişi sürüyor. Türk oyun şirketlerinin oyun içi satın almalardan elde ettiği gelir 2020'de 504 milyon dolardan 2025'te 2.76 milyar doların üzerine çıkarak yaklaşık %450 arttı. Türkiye'nin küresel mobil oyun gelirlerinden aldığı pay da %1'den %5'e yükseldi. Dream Games ve Peak Games'in oyunları milyarlarca dolarlık gelir elde ederken Türkiye'deki oyun sektöründe bulmaca oyunları öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kozmetik ürünlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni düzenlemeye göre bazı içerikler yasaklanacak ve kare kod zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünlerinde kullanılan bazı sentetik bileşenlere ilişkin yeni düzenlemeler hazırladı. Kozmetik ürünler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik tavsiyeyle ürünlerin içeriğine, ambalajına yer alacak bilgilere ve özellikle çocuklara yönelik kozmetiklere ilişkin yeni kurallar getirilmesi planlandı. Sabahın haberine göre yönetmelik taslağında saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı maddeler yasaklanırken ürünlerin ambalajlarında kare kodla bilgi paylaşma dönemine geçilecek. Çocuklara yönelik ürünler ve saç boyaları için de yeni uyarılar getirilecek. Taslakta sağlık açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen bazı sentetik bileşenlerin kullanımının sınırlandırılması veya tamamen kaldırılması öngörüldü. Bunun yanı sıra kozmetik ürünlerin tüketiciye sunulma biçiminde de değişikliğe gidilecek. Yeni düzenleme ile birlikte kozmetik ürünlerin ambalajlarında kara kod gibi bir veri taşıyıcısının bulunması ve bu yöntemle tüketicilerin ürün hakkında daha kapsamlı bilgilere ulaşması amaçlandı. Kare kod kullanımına uygun ambalaja sahip olmayan ürünlerde ise gerekli bilgiler, broşür, etiket, kağıt şerit, fiş veya kart gibi ürünle birlikte sunulan materyaller aracılığıyla tüketiciye aktarılabilecek. Taslakta bazı kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasal bileşenlere yönelik yeni kısıtlamalar da bulundu. Saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılabilen sentetik silikon bileşenini içeren ürünlerin 31 Aralık 2026'dan itibaren piyasaya arz edilmesi yasaklanacak. Güneş kremlerinde kullanılan alüminyum içeren bileşenler için de yeni sınırlamalar getiriliyor. Çocuklara yönelik kozmetik ürünlerde de daha sıkı kurallar uygulanacak. Koku verici özellik taşıyan bileşenin 3 yaşın altındaki çocuklar için hazırlanan ürünlerde kullanılmasına izin verilmeyecek. Diş macunlarında kullanılan triklokarban içinde tüketiciyi uyaran yeni bir ibare zorunlu hale getirilecek. Bu bileşeni içeren diş macunlarının üzerinde ürünün 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaması gerektiği belirtilecek. Saç boyası ürünlerinin üzerinde saç boyalarının şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabileceğine ilişkin uyarı bulunması zorunlu hale getirilecek. Ayrıca saç boyalarının 16 yaşın altındaki kişiler için uygun olmadığı belirtilecek. Geçici kara kına dövmelerinin de saç boyalarına karşı alerji riskini artırabileceğine ilişkin uyarı ürün ambalajlarında yer alacak. Saç derisi hassas, tahriş olmuş veya hasar görmüş kişilerle yüzünde kızarıklık bulunanların saçlarını boyamaması gerektiği de ürünlerde açıkça belirtilecek. Daha önce saç boyası ya da geçici kara kına nedeniyle alerjik reaksiyon yaşayan kişilere yönelik uyarılar da zorunlu hale gelecek. Kozmetik ürünlerde kullanılan bazı içeriklere yasak ve kısıtlama getirilmesine öngören yeni düzenleme hazırlanıyor. Kozmetik ürünler yönetmeliğindeki değişiklik tavsiyeyle saç spreyi, güneş kremi, nemlendirici ve fondöten gibi ürünlerde kullanılan bazı sentetik bileşenlerin piyasaya arzı sınırlandırılacak. Ürün ambalajlarında kare kodla tüketiciye daha kapsamlı bilgi sunulması planlanırken çocuklara yönelik kozmetik ürünler ve saç boyalarında da yeni uyarılar zorunlu hale gelecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle bazı ürünlerde içerik ve etiketleme kuralları değişecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD'de yapılan klinik araştırmada ketojenik diyetin obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan kişilerde karaciğer yağını ortalama %67 azalttığı belirlendi. Araştırmada ketojenik diyet uygulayanların yaklaşık yarısında prediyabet bulgularının da ortadan kalktığı görüldü. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları ketojenik, Akdeniz'e düşük yağlı, bitki ağırlıklı beslenme biçimlerinin metabolik sağlık üzerindeki etkilerini karşılaştırdı. Cell Metabolizm dergisine yayınlanan araştırmaya göre obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan 42 kişi katıldı. Katılımcılar rastgele 3 gruba ayrılarak ketojenik Akdeniz diyeti veya düşük yağlı bitki ağırlıklı diyet uyguladı. Araştırma süresince tüm yiyecekler katılımcılara araştırmacılar tarafından sağlanırken beslenme süreci diyetisyenler tarafından takip edildi. Araştırmacılar 3 gruptaki katılımcıların da yaklaşık %10 oranında kilo vermesini sağladı. Böylece farklı sonuçların yalnızca bir grubun daha fazla kilo vermesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı değerlendirildi. Yaklaşık 4-5 aylık süreç sonunda 3 grupta da vücut yağında azalma ve insülin duyarlılığında iyileşme görüldü. Ancak karaciğer yağındaki en belirgin düşüş ketojenik diyet uygulayanlarda ortaya çıktı. Karbonhidrat tüketiminin ciddi şekilde sınırlandırıldığı, yağ ve protein ağırlıklı ketojenik diyeti uygulayanlarda karaciğer yağı ortalama %67 azalırken, Akdeniz'e düşük yağlı, bitki ağırlıklı diyet gruplarında bu oran %45 oldu. Ketojenik diyet grubunda ayrıca karaciğerde depolanan yağın azalmasına yardımcı olan glukagon hormonundaki artış en yüksek seviyeye ulaştı. Kandaki insülin seviyesine en büyük düşüş de yine bu grupta görüldü. Araştırmanın ilk yazarı Max Petersen, ketojenik diyet grubunun en fazla yağ tüketmesine rağmen kan yağları ve kolesterol seviyelerinde artış görülmemesinin araştırmanın en şaşırtıcı bulgularından biri olduğunu belirtti. Araştırma sonunda ketojenik diyet uygulayan katılımcıların yaklaşık %50'sinin artık prediyabet kriterlerini karşılamadığı tespit edildi. Bu oran Akdeniz diyeti grubunda %29, düşük yağlı ve bitki ağırlıklı diyet grubunda ise %7 olarak kaydedildi. Araştırmanın sorumlu yazarı Samuel Klein, sonuçların özellikle karaciğer yağlanması ve prediyabeti bulunan kişilerde karbonhidrat tüketiminin azaltılmasının yalnızca kilo kaybının ötesinde metabolik faydalar sağlayabileceğini işaret ettiğini söyledi. Obezite, prediyabet ve yağlı karaciğeri bulunan kişilerle yapılan araştırmada ketojenik diyetin karaciğer yağını ortalama %67 azalttığı görüldü. Ketojenik diyet uygulayanların yaklaşık yarısında prediyabet bulguları da ortadan kalktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fenerbahçe Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir aranın ardından yeniden sahne alıyor. Sarı lacivertlerin Devler Ligi'ndeki en büyük başarısı 2007-2008 sezonunda ulaştığı çeyrek final oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda lig grup aşamasında mücadele eden Fenerbahçe 17 sezonluk hasretin ardından bu sezon elemeleri geçerek yeniden ana aşamaya yükseldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Devler sahnesine ilk olarak 10 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma ile Kadıköy'de karşılaşacak. Sarı lacivertler sırayla Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile mücadele edecek. Radyo Sputnik editörleri Fenerbahçe'nin karşılaşacağı rakiplerin panoramasını derledi. Gelin temsilcimiz Fenerbahçe'nin şampiyonluğundaki rakiplerini tanıyalım. İsmail Kartal'ın öğrencileri ilk maçına Çobani Stadyumu'nda Roma ile çıkacaklar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da elenen Roma'nın toplam değeri 422 milyon euro. Takımın en değerli oyuncuları Evan Nedica ve Miles Sivillar. İkisi de 35 milyon euro. Roma'nın organizasyon tarihindeki en büyük başarısı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final ve Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18 sezonunda yarı final. Fenerbahçe ile bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İki takımın Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesi 10 Eylül'de saat 19.45'te İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi

0: İlk deplasman maçına Aston Villa karşısında çıkacak. Avrupa'nın bir numaralı kupasında yeniden kalıcı olmaya çalışan Aston Villa'nın toplam değeri 551 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 65 milyon euroluk Johan Mazambi. Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı çeyrek final. Aston Villa ile Fenerbahçe bugüne kadar 3 resmi maçta karşılaştı, tümünü İngiliz ekibi kazanmayı başardı. İki takım 14 Ekim'de İngiltere'de karşılaşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'la karşılaşacak. Slavia'nın güncel kadro değeri yaklaşık 125 milyon euro. Takımda piyasa değeri açısından özellikle Christos Zaferidis, Igor Okbu öne çıkıyor. Slavia'nın 2026-27 kadrosunda Okbu'nun değeri 10 milyon euro civarında. Takımın toplam değeri ise sezon başındaki güncellemelere göre 113 ila 125 milyon euro bandında değişiyor. Fenerbahçe Slavia ile 3 kez karşılaştı. 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. İki takım 20 Ekim'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin bir diğer rakibi ise İngiliz devi Liverpool olacak. Şampiyonlar Ligi'ni 6 kez müzesine götüren Liverpool, kulüp tarihi açısından önemli bir yere sahip olan İstanbul'a tekrar gelecek. 2005'te Milan'a karşı İstanbul'da kazanılan Şampiyonlar Ligi zaferi hala kulübün mucizevi hatıraları arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin açık ara en değerli rakibi Liverpool. Transfermarkt'ın 2026-27 kadro değeri yaklaşık 979,5 milyon euro. Liverpool'un kadrosu yaz transfer döneminde de ciddi şekilde değişti. Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yanı sıra Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola da yaklaşık 123 milyon sterline kadroya katıldı. Fenerbahçe ve Liverpool daha önce resmi Avrupa kupalarında karşılaşmadı. İlk maçları 4 Kasım'da Kadıköy'de olacak. 2005'te Boğaz'ın diğer tarafında efsaneleşen Liverpool'u 2026'da Boğaz'ın bir diğer yakasında hezimete uğratmak isteriz. Fenerbahçe'nin bir diğer ilginç eşleşmesi ise Shakhtar Donetsk. Arda Turan'ın yönettiği takımı konuk olacak Fenerbahçe rakibiyle 25 Kasım saat 23'te karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde değer olarak en düşük rakibi ise LASK. Avusturya temsilcisinin toplam değeri yaklaşık 40.6 milyon euro. İki takım daha önce sadece bir kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 14 Temmuz 2026'da oynanan hazırlık maçını Fenerbahçe 2-1 kazandı. Temsilcimiz 9 Aralık'ta LASK deplasmanında galibiyet kovalayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son iç saha maçında ise İspanya'nın güçlü kulüplerinden Villarreal'i konuk edecek. İki takım 20 Ocak'ta Kadıköy'de karşılaşacak. Villarreal'in güncel kadro değeri yaklaşık 328.2 milyon euro. İki takım daha önce sadece bir kez hazırlık maçında karşılaştı. Tekrarlaşma 3 Aralık 2022'de oynandı. Fenerbahçe Villarreal'i 2-1 yendi. Ve temsilcimizin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son rakibi İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid. İspanyol rakibin toplam değeri 576 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı 3 kez final oynamak olan İspanyol ekibin henüz bir kupası bulunmuyor. İki takım son karşılaşmalarını 27 Ocak'ta İspanya'da oynayacak. Fenerbahçe 17 sezonluk aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında mücadele edecek. 2007-2008 sezonunda çeyrek finale kadar yükselen Sarı Lacivertler, lig aşamasında Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak. Temsilcimizin rakipleri arasında kadro değeri en yüksek takım yaklaşık 980 milyon euroluk Liverpool olurken en düşük değere sahip rakibi ise 40.6 milyon euroluk LASK. Radyo Sputnik editörleri Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakiplerini ve takımların geçmişteki performanslarını mercek altına aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yılın ilk 8 ayında sinema salonlarında en çok izlenen film Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün oldu. Box Office Türkiye verilerine göre yılın ilk 8 ayında 243'ü yeni olmak üzere toplam 372 film vizyona girdi. Bu dönemde sinema salonlarındaki toplam izleyici sayısı 21 milyon 54 bini aştı. Listenin ilk sırasında 31 Temmuz'a vizyona giren Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün yer aldı. Destin Daniel Cretton'un yönettiği yapım 2 milyon 459.888 kişi tarafından izlendi. Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, Mark Ruffalo ve Florence Pugh'un rol aldığı film 690 milyon liraya aşkın gişe geliri elde etti. Yılın en çok izlenen ikinci filmi ise Christopher Nolan imzalı Odyssey oldu. Homeros'a atfedilen Odyssey destanını beyaz perdeye taşıyan yapım, Truva Savaşı'nın ardından İthaka Kralı Odysseus'un ülkesine dönüş yolculuğunu anlatıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zayn ve Charlize Theron'ın rol aldığı filmi 1 milyon 686.000'den fazla kişi izledi. Filmin gişe geliri ise 583 milyon lirayı geçti. Listenin 3. sırasında yerli yapım Disco bulunuyor. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği komedi ve aksiyon filmi 1 milyon 70 bin aşkın izleyiciye ulaştı. Animasyon filmi Oyuncak Hikayesi 5, 928.507 seyirciyle 4. olurken, Behran Güzel'in yönettiği Kardeş Takımı 3 ise 716.336 izleyiciyle 5. sırada yer aldı. James Cameron'ın yönettiği Avatar Ateş ve Kül de yılın ilk 8 ayında 662.153 kişi tarafından izlendi ve listenin 6. sırasına yerleşti. Aralık 2025'te vizyona giren filmi toplamda yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi izledi. Gökhan Tiryaki'nin yönettiği tarihi ve fantastik unsurları çocukların dünyasından anlatan Efes'in Sırrı 640.742 izleyiciyle 7. oldu. Sünger Bob Korsan Macerası ise 628.565 seyirciyle 8. sırada yer aldı. William Shakespeare'in hayatındaki büyük trajedilerden birini konu alan Chloe Zhao imzalı Hamlet 616.746 izleyiciyle 9. sıraya yerleşti. Listenin 10. sırasındaysa Curry Barker'ın yönettiği Saplantı bulunuyor. Yapım ilk 8 ayında 581.791 kişi tarafından izlendi. Böylece yılın ilk 8 ayında en çok izlenen 10 filmin 7'sini yabancı, 3'ünü ise yerli yapımlar oluşturdu. Box Office Türkiye verilerine göre yılın ilk 8 ayında sinema salonlarında 21 milyondan fazla izleyici ağırlandı. Dönemin en çok izlenen filmi 2 milyon 450.888 seyirciyle Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre Türkiye'deki ceza infaz kurumlarındaki yoğunluk alarm verici seviyelerdeki serini sürdürüyor. 1 Eylül 2026 itibarıyla cezaevlerindeki toplam tutuklu ve hükümlü sayısı 434.681'e ulaştı. Yaklaşık 304.278 kişilik resmi toplam kapasite dikkate alındığında cezaevlerindeki doluluk oranı %142,8 seviyesine çıktı. Bu durum ceza infaz kurumlarının resmi kapasitesinin %42,8 üzerinde, yani yaklaşık 130 bin kişi fazla ile hizmet verdiğini ortaya koyuyor. 3 Ağustos 2026 ile 1 Eylül 2026 tarihli veriler karşılaştırıldığında bir aylık süreçte toplam cezaevi mevcudunda 1161 kişilik net bir artış kaydedildi. Bu dönemde toplam hükümlü sayısı 368.293'ten 363.988'e düşerek 4.305 kişi azaldı. Buna karşın tutuklu sayısında belirgin bir yükseliş yaşandı. Ağustos başında 65.227 olan tutuklu sayısı Eylül başında 70.693'e çıkarak 5.466 kişilik bir artış gösterdi. Cezaevlerindeki tarihi doluluk oranları, siyasette öne çıkan terörsüz Türkiye süreci ve olası infaz af düzenlemesi tartışmalarının da gerekçelerinden biri olarak yorumlanıyor. Kapasitenin %140'ın üzerine çıkmasıyla fiziki imkanların yetersiz kalması, yeni bir yargı paketi veya denetimli serbestliğin esnetilmesini kaçınılmaz bir tartışma haline getiriyor. Türkiye'deki cezaevlerinde toplam mevcut hükümlü sayısı Eylül 2026 itibarıyla 431.681'e ulaşarak kapasiteyi %142,8 oranında aşarken bir ayda hükümlü sayısının düşüp tutuklu sayısının 70.000'i geçmesi dikkat çekti. Resmi kapasitenin yaklaşık 130 bin kişi üzerinde seyrettiği bu tablo, siyasette günden güne alevlenen terörsüz Türkiye süreci ve yeni bir infaz af düzenlemesi tartışmalarının en somut gerekçesini oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye Süper Ligi'nin 4 yıl üst üste şampiyonu Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir serüvene hazırlanıyor. 2000 yılında UEFA Kupası'nı ardından UEFA Süper Kupayı kazanarak Avrupa'da zirveye çıkan Sarı Kırmızıların Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı ise 1988-89 sezonunda ulaştığı yarı final oldu. Son yıllarda Değiler Ligi'nin gediklileri arasında yer alan Galatasaray son 4 sezonda 3. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sarı Kırmızılar 2023-24 ve 2025-26 sezonlarının ardından 2026-27'de de Avrupa'nın en büyük sahnesine boy gösterecek. Avrupa Fatih, Değiler sahnesine ilk olarak 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı Kırmızılar sırayla Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint-Germain ile mücadele edecek. Radyo Sputnik editörleri Galatasaray'ın karşılaşacağı rakiplerin panoramasını derledi. Gelin temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini tanıyalım. Okan Buruk'un öğrencileri ilk maçına Portekiz'de Sporting deplasmanında çıkacaklar. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Sporting'in toplam değeri 417,5 milyon euro. Takımın en değerli oyuncuları Gonçalo Inacio ve Maxi Arao, ikisi de 40 milyon euro. Sporting'in Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı çeyrek final. Galatasaray ile bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İki takımın Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesi 9 Eylül saat 22'de Portekiz'de oynanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk iç saha maçına Barcelona karşısında çıkacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gören Barcelona'nın toplam değeri 1,28 milyar euro. Takımın en değerli oyuncusu 220 milyon euroluk Lamine Yamal. 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Barcelona Galatasaray'la 10 kez karşılaştı. Galatasaray 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Genç kadrosuyla dikkat çeken Fransız temsilcisi Lille'in toplam değeri 316,6 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Lille'in Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı son 16. İki takım bugüne kadar hiçbir resmi maçla karşılaşmadılar. İlk karşılaşmaları 21 Ekim'de Fransa'da olacak. Galatasaray'ın bir diğer rakibi ise Bundesliga'dan Değiler Ligi'ne gelen Stuttgart. Alman temsilcisinin toplam değeri 4,5 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 45 milyon euroluk Angelo Stiller. Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı son 16. Galatasaray'la bugüne kadar resmi maçla karşılaşmadılar. İlk mücadeleleri 3 Kasım'da Rams Park'ta olacak. Avrupa'nın bir numaralı kupasında yeniden kalıcı olmaya çalışan Aston Villa ise Galatasaray'ın diğer güçlü rakiplerinden birisi. İngiliz ekibinin toplam değeri 551 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 65 milyon euroluk Juan Manzabi. Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı çeyrek final. Galatasaray'la bugüne kadar resmi maçta karşılaşmadılar. İlk maçları 24 Kasım'da İstanbul'da oynanacak. Yunanistan futbolunun köklü kulüplerinden AEK Atina, Galatasaray'ı 8 Kasım'da konuk edecek. Komşu temsilcisinin toplam değeri 88 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 9 milyon euroluk Luka Jovic. AEK'nın Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı grup aşaması. Galatasaray ile bugüne kadar resmi Avrupa Kupası maçına karşılaşmadılar. Galatasaray Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son iç saha maçında Hollanda'nın güçlü kulüplerinden Feyenoord'u konuk edecek. Portakalların temsilcisinin toplam değeri 239 milyon euro. Takımın en değerli oyuncusu 25 milyon euroluk Civario Reid. Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi dönemindeki en büyük başarısı son 16 ve Galatasaray'la bugüne kadar hiçbir resmi maçla karşılaşmadılar. Galatasaray'ın son iç saha karşılaşması 19 Ocak'ta oynanacak. Ve temsilcimizin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki son rakibi, son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain'in iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var, Galatasaray ile 6 kez karşılaştılar. Galatasaray 2, Paris Saint-Germain 4 galibiyet aldı. Fransız rakibin toplam değeri 1,48 milyar euro. Takımın en değerli oyuncuları Vitinha, Joao Neves ve Kvaratskhelia. Oyuncularının her birinin değeri 140 milyon. İki takım son karşılaşmalarını 27 Ocak'ta Fransa'da oynayacak. 4 yıl üst üste Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir Avrupa serüvenine hazırlanıyor. 1988-89 sezonunda yarı finale kadar yükselen Sarı Kırmızılar, son 4 sezonda 3. kez Devler Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Sporting, Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord ve Paris Saint-Germain olacak. Radyo Sputnik editörleri temsilcimizin karşılaşacağı rakiplerin kadro değerlerini, yıldız oyuncularını ve Galatasaray'la geçmişteki maçlarını derledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, neden

0: saatim 07.09'u gösterirken. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, daha da önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündeminin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim ondan önce. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de ara ara soruyorsunuz program tekrarlarına nasıl ulaşabiliriz diye, program biter bitmez yarım saat içerisinde arkadaşlarım Telegram'a yüklüyorlar. Oradan da program tekrarlarını dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerde dinleyebilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarım X ya da Instagram, Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz, daha da önemlisi eleştirileriniz bizler için çok çok önemli. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
0: Çarşamba sabahı bir son dakika bilgisi olarak vermiştik. İstanbul'da bir gemi kazası, iki yük gemisinin çarpışması sonrası ortaya çıkan tablo. Demiştik ki umarız düşünüldüğü kadar, görüldüğü kadar, ilk gelen bilgiler kadar ağır bir tabloyla karşı karşıya kalmayız. Ama maalesef hem ihmaller açısından, ortaya çıkan ihmaller açısından ki ön bilirkişi raporu yayınlandı o çarpışmayla, o kazayla ilgili olarak, gerçekten de hani göz göre göre geliyorum diyen bir facia, bir kaza yaşandı İstanbul'da Silivri açıklarında. O konuyla ilgili birkaç ayrıntı var. İzninizle öyle başlamak istiyorum. 2 Eylül sabaha karşı 3 sıralarında iki gemi çarpışmış ve biri batmıştı. 10 personelden batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 personele şu an itibariyle maalesef ulaşılamadı. Kazaya karışan diğer gemi Alsu isimli gemide o geminin mürettebatından 9 kişi gözaltına alınmıştı. 6'sı adliyeye sevk edildi. 2 tutuklama var efendim. Bunlardan birisi birinci kaptan, diğeri de üçüncü kaptan. Peki diğer 4 kişi, o gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, onlarla ilgili olarak da bir adli kontrol şartı verildi. Tabii bir ön rapor hazırlandı kazaya dair. Gerçekten bakın yani 2-3 başlık sizlerle paylaşmak istiyorum ve gerçekten bu kazanın nasıl öyle geliyorum diye bağırdığını görüyoruz. Bir kere çift taraflı, her iki gemi açısından da bir köprü üstü disiplinsizliği olduğu belirtiliyor bu ön raporda. Vardiya standartlarının tamamen terk edilmiş olması, yani akıl alır gibi değil ve durumsal farkındalık kaybı olarak genel hatlarıyla değerlendiriliyor. Ama sadece bu değil, söylediğim gibi hani çok enteresan başlıklar var. Mesela şöyle söyleyeyim, Tuğberk İmamoğlu gemisinin o IIS cihazını kapatarak seyretmesi, telsiz mutabakatına aykırı biçimde sancağa dönmesi, 0.5 mille sağına doğru gemiyi dönmüş olması çarpışmayı başlatan aktif tetikleyici unsur olarak değerlendirildi bu bahsettiğim raporda. Yine Alsu gemisinde tecrübesiz 3. kaptan, ki kendisi şu an gözaltında, tutuklandı 1. kaptanla birlikte, tecrübesiz 3. kaptan da olduğu geminin kontrolünün, köprü üstünde tecrübeli kaptan ve ek gözcü bulunmaması halinde riskin daha erken fark edilebileceği yönünde de bir bilgi var. Yine söylediğim gibi hazırlanan bu ön rapora baktığımız zaman, ön raporun detaylarına baktığımız zaman, işte bu nedenle söylediğim gibi hani bu kaza, artık buna kaza mı demek gerekiyor bilmiyorum, siz nasıl tanımlarsınız ama ben bu tip olayları işte yaşıyoruz, beraber konuşuyoruz yıllardır bu meseleleri, benzer konuları anlatıyoruz size, artık bunlara kaza demekten vazgeçmek gerekiyor. Onun içerisinde biraz da kadercilik var gibi geliyor bana bu cinayetlerde, bu tip cinayetlerinde göz göre geldiğini de anlıyoruz. Tıpkı ki bu konuyla ilgili gelişmeleri de tabii ki takip edeceğiz. Tüm detayları sizlerle, siz Radyo Sputnik dinleyicisiyle paylaşmaya bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Bunu sürdüreceğiz. Peki

0: Bir diğer, yine kaza diyeceğim ama kolay anlaşılabilmem adına, bir diğer cinayet Kuzey Kıbrıs'ta meydana gelen, biliyorsunuz yine bir gemi, bir katamaran batmıştı, bir yolcu gemisi batmıştı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Nedir oradaki son durum, ona dair de birkaç başlık sizlerle paylaşayım. Şimdi 9 tutuklu sanık mahkemeye çıkartıldı dün Girne'de, biliyorsunuz bir 3 gün tutukluluk kararı alınmıştı bu 9 kişiyle ilgili olarak. Bu tutukluluk kararı ile ilgili 8 gün ek bir tutukluluk kararı yine mahkemeden çıktı. Mahkemedeki ifadelere bakarsak yine kaptanın lisansı, bakın kaptanın lisansı 10 yıllık kaptanlık yapmadığı için geçerliliğini yitirmiş efendim. Bunu öğreniyoruz. Bu yüzden kaptana $3,500 karşılığı nereden? Honduras'tan yeni lisans alınmış. Şimdi tabi mahkeme neyi araştıracak da savcılık neyi araştıracak? Söz konusu $3,500 karşılığında alınan o lisansın, kaptanlık lisansının sahte olup olmadığını da araştıracak ki şöyle bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasına da bakıyoruz. Orada da gazeteci arkadaşlarımız var. Onlarla da konuştuğumuz zaman onlar da diyorlar ki bu sertifikanın, bu lisansın, kaptanlık lisansının sahte olma ihtimali oldukça yüksek. Tabii soruşturma sonrasında bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu arada kayıp kişilerden bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. 20 kayıp yurttaş var maalesef. Bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. 19 kişi ise halen kayıp maalesef. Top 550 metre derinlikte şu an. Geminin enkazının da 550 metre derinlikte olduğunu görüyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısı da maalesef o yurttaşa ulaşıldıktan sonra 9'a yükseldi. Tabii bir de bu işin bedeli var. Sadece tabii kaptan değil, gemi personeli değil, şirket personeli değil. Bunun bir de siyasi boyutu var. Alışkın olduğumuz üzere demek isterdim ama maalesef tabii biz Türkiye'de, ülkemizde buna tanıklık etmiyoruz. Ama Kuzey Kıbrıs'ta Başbakan Ulaştırma Bakanı'nı görevden aldı bu karardan sonra. Bunun üzerine de bir koalisyon hükümeti vardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Neden geçmiş zaman kullanıyorum? Çünkü hükümette düşecek belli ki. Neden? Çünkü bakan partisini hükümetten üçlü bir koalisyon vardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Ulaştırma Bakanı da kendi partisini bu koalisyondan çekti. Başbakanın yeni bir seçim hükümeti bu arada kurması bekleniyor. Seçimler ne zaman, ona dair de bir karar var. Aşağı yukarı 6 Aralık'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir seçime de gidilecek. Bunu da söyleyelim. Hani dedim ya, bir siyasi bedel ve ülkemizde alışkın değiliz biz maalesef diyoruz bu tip siyasi bedellerin ödenmesine. Hiç kimse çıkıp elini kaldırıp evet benim bu olayda, yaşanan bu olayda sorumluluğum var deme cesaretini ya da siyaseten olgunluğu maalesef göstermiyor. Sadece sorumluluk değil, hani soruşturmanın selayeti açısından derler ya, tam olarak da bu. O soruşturmaların doğru düzgün ilerlemesi için de o kaza, cinayet anında görevde olan, yetkili olan kişilerin de o görevlerini bırakması kadar gayet doğal bir durum yok. Ama biz mesela Dilovası'nda bunu görmedik, Sisli Vadi'de bunu görmedik, Gayrettepe'de bunu görmedik, Kartalkaya'da görmedik, Soma, Pamukova, Çorlu, daha onlarcasını maalesef ülke tarihine baktığımız zaman, üstelik de yakın tarihten bahsediyorum bunları, bu konularda yakın tarihi hatırlatıyorum sizlere, maalesef bu cinayetlerin hiçbirisinde bu sorumluluğu alan görmedik. O yüzden Kuzey Kıbrıs'ta yaşananlar da hem şaşırtıyor bizi hem de örnek olması açısından önemlidir diyelim ve diğer başlıklarımıza geçelim. Neler var? Melih Gökçek'le ilgili olarak gazeteci Murat Ağrel'in gündeme getirdiği o iddialar sonrasında Melih Gökçek'in o iddiaları reddetmesi, özellikle sosyal medya ya da gazeteciler aracılığıyla reddetmesi, ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tam olarak o iddialarla, Murat Ağrel'in gündeme getirdiği o iddialarla, işte yurt dışında mülk satın alınması vesaire dedim, işte yurt dışına götürme, kaçırma, artık ne olacaksa, bu iddialarla bir soruşturma başlatıldı. Bugün Melih Gökçek saat 4'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Daha önce de Murat Ağrel aynı şekilde bu kez tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmişti, hatırlayınız. İddialar tabii oldukça ağır. Almanya'da bir şirket kuruldu. O şirket kuruluşundan kısa bir süre sonra gayrimenkul yatırımları yapıldığı yönünde bazı iddiaları vardı Murat Arel'in. Yine Düsseldorf'ta yine aynı şekilde yine 15 daire 2 dükkan mesela alındığı yönünde iddialar çok sayıda. Yine şirketin kısa süredeki büyümesinin tek başına suç anlamına gelmediğini söylemişti Murat Arel, ama gayrimenkul yatırımlarının finansmanının nasıl sağlandığına ilişkinde su işaretleri olduğunu dile getirmişti haberlerinde. Bu konuda iddialarını gündemine almıştı Murat Arel. İşte bizim görebildiğimiz kadarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı da tam olarak bu konuları, bu başlıkları kime? Melih Gökçe'ye, hani çok uzun zamandır tartışılan, hakkındaki iddiaları da geçmiş dönemde hangi konularda yine adliye haberleri başlığında Melih Gökçe'nin adını almıştık, onları da hatırlatmıştım. Şimdi şu ifadesini versin bakalım. İfadesi medyaya da yansırsa, hangi sorular soruldu, hangi yanıtlar verildi, yansır ise biz de otururuz bir kez daha hatırlatırız Melih Gökçek ile ilgili durumu. Ve yine bir başka konu takip ettiğimiz, AK Parti içerisinde de tartışmalara neden olan, neden bahsettiğimi hemen anladınız, Süleymancılar soruşturması ile ilgili bazı gelişmeler. Şimdi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun Süleymancıların eski lideri 2016'da hayatını kaybetmişti. Bir fethi kabir kararı alınmıştı biliyorsunuz ve bir cinayet nedeniyle mi hayatını kaybetti yoksa bir doğal ölüm mü, bunun araştırılması için. Şöyle bir tablo var ortada. Biz bunu yıl ne 2026, 10 sene geçti işin üzerinden, yaşananların üzerinden değil mi, Deniz Olgun'un hayatını kaybetmesinin üzerinden. Bu hiç yeni bir haber değil. Biz bunu bugünlerde tartışıyoruz. Bugünlerde çokça yeni gelen haberler, yeni gelen bilgiler ışığında tartışıyoruz ama inanın o cemaatleri bir parça yakından takip eden herkes biliyordu ki bu mesele çok uzun süredir, daha Deniz Olgun'un hayatını kaybettiği gün itibariyle tartışılmaya da başlanmıştı. Şimdi orada ne oldu biliyor musunuz? Deniz Olgun'un doktoru N.D. yalan tanıklık suçundan dün itibariyle gözaltına alındı. Şimdi 7 Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti Deniz Olgun ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazlar üzerine ya da bazı şüpheler, bazı başvurular üzerine bir soruşturma başlatmıştı ki otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddialardı bu şikayetlerin merkezindeki konu. Yine ceza muhakemesi kanunu ile ilgili hükümlerce maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkinde bir inceleme yapılması istenmişti. İşte 19 Ağustos'ta kabri açılmıştı Deniz Olgun'un ve Adli Tıp Kurumu'na bazı örnekler alınmıştı. İşte bu süreçte ilgili olarak Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma yürütüldüğünde yine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamıştı. İşte bu kapsamda tutuklandı bahsettiğim kişi, doktoru neden biliyor musunuz? Hemen onu da söyleyeyim. Süleymancıların o eski lideri Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin ilginç bir belgeye emeğe saygı gazeteci Fatih Ergin ulaşmış ve dün sosyal medya hesabından paylaştı. Önceki ifadesinde bu doktor 2016'da acil ihbar yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan etmiş ama daha sonra 8 Eylül 2016 gecesi 155 polis imdat hattını bizzat kendisinin aslında aradığı belirlenmiş. İşte aslına bakılırsa bu çelişkili ifadeler nedeniyle kendisinin dün itibariyle tutuklandığını öğreniyoruz. Burada detay dikkat çekici. Deniz Olgun'a hayatını kaybettikten 30 saat sonra ulaşılabilmişti. 30 saat sonra tespit edilmişti. İşte o gün bilmiyorum kim aradı polisi 155'i diye ifade veren doktor N.D. dün itibariyle kendisinin aradığı belirlenince de 155'i dün itibariyle de tutuk. Bu arada o rapor, bahsettiğim rapor, yani Deniz Olgun'un mezarının açıldığından bahsetmiştim. ATK'ya, Adli Tıp Kurumu'na detaylar incelenmesi için örnekler götürülmüştü. Buna dair de bir gelişme var. O örneklerle ilgili raporun hazırlanması için ATK yani Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na havale edildi o detay, o örnekler. Bakalım bir, zannediyorum bir hafta içerisinde de bu konudaki rapor açıklanır. Biz daha net, daha sarih bir şekilde bu meseleyi tartışmaya devam ederiz. Şöyle bakıyorum diğer başlıklar üzerinden neler var neler yok. İBB davası son dönem itibariyle çokça konuşuluyor. Çokça tekrar tartışılmaya başladı. Dün 75. duruşma günüydü. Dün 75. duruşma günüydü. Talepler vardı. Bazı işte tutukluluğun devamı ya da sona erdirilmesi için talepler vardı. Savcılık tutuklu isimlerin tamamının tutukluluğunun devamını istedi ama mahkeme heyeti Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'le iş insanı Serkan Öztürk'ün de tahliyesine karar verdi. Hani o davayla ilgili ilginç başlık buydu. Bu arada İmamoğlu dün konuştu yine mahkemede. Tutukluluğuna bir itirazı da vardı kendisinin. Ne dedi orada? Şu meşhur hani canlı yayınlanma meselesi var ya. Hatta Adalet Bakanı da geçtiğimiz günlerde, yanlış hatırlamıyorsam TV100 kanalındaydı, bir röportaj vermişti. Ne oldu dedi, hani biz ilk günden beri canlı yayınlanması talepleri vardı. Şimdi gelinen noktada bu talepleri dile getirmiyorlar. Ne olacak şimdi diye sormuştu Adalet Bakanı. Bakana yanıt yine İmamoğlu'ndan geldi. Dedi ki bizim hala duruşmaların canlı yayınlanması konusundaki talebimiz devam ediyor. Gündemde, hatta yetmez. Eski duruşmalarda dedim ya, dün 75. duruşma günüydü dün. Geride kalan 75 günde yayınlansın o kayıtlar, halkla, yurttaşla paylaşılsın şeklinde de bir talebi oldu. Onu da hatırlatalım. Bu arada hani bu işte mahkeme süreci devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yine bir yolsuzluk davası, yolsuzluk soruşturması İBB ile ilgili, bu kez 13 kişiyle ilgili bir gözaltı kararı var. Savcılık dedi ki bu 13 kişiden 12'si gözaltına alındı. Birinin de yurt dışında olduğu öğrenildi ifadesi yine Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada. Bir not yine İBB davası demişken, biliyorsunuz tutukluların ya da bu dava kapsamında yargılanan isimlerin kurduğu bir ağ, aile dayanışma ağı. Sosyal medya hesapları da var. İşte her cuma açıklamalarda bulunuyorlar davaların, davanın ilerleyiş sürecine dair tepkilerini elbette dile getiriyorlar. Şöyle oldu, aile dayanışma ağı hesabına, sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Bu ilginç, dikkat çekici bir detaydı. Yine bir not gündeme dair çok konuştuk bir dönem. Bugün içerisinde konuşacağız bunu. Gündeme de gelecektir. Biz pazartesi tabii ayrıntılarını sizlere aktarırız. Kahramanmaraş'ta hatırlayınız 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği o okul saldırısı. Okul, günlerce konuştuk değil mi? Biz hala da konuşmaya devam ediyoruz. Bu saldırıyla ilgili dava bugün başlıyor. Olay yerinde hayatını kaybeden saldırganın ailesi hakkında da biliyorsunuz ihmal suçuyla mahkumiyet talebi de var savcılık tarafından. 15 Nisan'da gerçekleşmişti o okul saldırısı. Dediğim gibi Maraş okul saldırısının davası da bugün başlıyor. Simge, devam edelim biz.
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Siyaset başlığı altında mı konuşmak gerekiyordu? Buna program öncesinde karar vermedim ama tabii böyle konuşacağız. Neden bahsediyorum? Gelecek Partisi biliyorsunuz kendisini feshetti. Gelecek Partisi'nin genel başkanı ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu hakkında 2021 yılında, tekrar söylüyorum, 2021 yılında katıldığı bir programda kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Neresi, hangi makam? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Ne zaman ifade, bu arada ifadeye çağrıldı Ahmet Davutoğlu. Ne zaman ifade verecek? 7 Eylül pazartesi günü saat 10 ifade verecek. Tabii burada çeşitli açıklamalar var taraflardan gelen. Ahmet Davutoğlu bu konuyla ilgili bir açıklaması olmadı benim görebildiğim kadarıyla ama kendisi adına avukatı bir açıklama yaptı. Hasan Seymen şöyle dedi, 3 satır hemen sizlerle paylaşayım ki sonrasında da bazı itirazlar var. Tıpkı cemaatlere gerçekleştirilen o operasyonlar sonrası yine AK Parti içerisinden mesela Bülent Arınç'tan gelen itirazlar gibi bu Ahmet Davutoğlu ile ilgili başlatılan soruşturmaya da itirazlar var. Oraya geleceğiz. Ne dedi avukatı, Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen? Üzülerek belirtmek isterim ki ülkemize onurlu hizmet etmiş başbakanımız hakkında başlatılan bir soruşturmayı hukuki mercilerden değil de basından öğrenmiş olmak dolayısıyla ülkemdeki hukuk düzeniyle ilgili olarak derin bir hüzün duydum ifadesi önemli. Biz de pek çok davayla ilgili kendisinin bu düşüncesini, bu hissiyatını paylaştık geçmiş dönem itibariyle. Hani bunu da bu hüzün duygusunu biz de paylaşmıştık geçmiş dönem itibariyle alınan kararlar, değil mi? Mahkeme kararları ve soruşturmalar, buna dair çok şey söyleyebiliriz. Başsavcılık açıklamasından ne dedi? Sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımların re'sen incelemeye alındığı, inceleme sonucunda Davutoğlu hakkında TCK 299'a 1 nedir o? Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldığını da kamuoyuyla paylaştı. Bakalım pazartesi günü ilginç bir gelişme nasıl bir gelişme olacak Davutoğlu ile ilgili, hep beraber göreceğiz. Bugün Melih Gökçek, pazartesi Davutoğlu, ne oluyor diye sorduran sorular bunlar. Gerçi Melih Gökçek ile ilgili başlayan o soruşturma, ki şüpheli sıfatıyla ifade verecek kendisi. Çarşamba günü nedenleri, olası nedenleri üzerine fikirlerimi uzun uzun anlatmıştım. Tekrarına girmeyeyim ama şöyle söyleyeyim. 12 Eylül'de düğünü vardı. Diyeceksiniz ki ne düğünü, nereden çıktı güçlü bu tablo? Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun oğlundan bahsediyorum. Mehmet Davutoğlu. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AK Parti'den de katılımlar bekleniyordu. Hani bir tür tırnak içerisinde barışma süreci tekrar başlar mı başlamaz mı tartışmaları da yapılıyordu. Hatta Gelecek Partisi'ni feshettikten, genel başkanlığı sona erdikten sonra da hani çok şey konuşuldu biliyorsunuz Davutoğlu'yla ilgili olarak. Özellikle bu süreç konusunda bölgesel bağlamda bazı görevler alır mı almaz mı? Gerçi kendisi hiçbir talebim yok bu konuya dair ifadelerini de kullanmıştı ama tam bu tartışmalar yapılırken yani acaba Davutoğlu bir kez daha AK Parti'ye mi ısınıyor ya da AK Parti demeyelim de devletle bir şekilde yeniden temas halinde mi diye bu tartışmalar yapılırken bu soruşturmanın gelmiş olmasını manidar bulanlar var. Bunu da söyleyelim, bunu da aktarmış olalım. Tabi bu arada dedim ya, tepkiler var. Mesela tıpkı işte o cemaatlerle ilgili soruşturmalara gelen tepkiler gibi. Mesela o karşı duruşu gösteren kişilerden bir tanesi partinin kurucularından, kurucu ekibinden, bakanlık görevleri de daha önce yapmıştı Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından bu soruşturmayı, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla bu soruşturmanın başlatılmış olmasını doğru bulmadığını söyledi. Demokratik siyasetin tabiatında eleştiriler vardır. Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi devletin en önemli makamlarında bulunmuş bir siyasetçinin iktidarın icraatları, kamu kaynaklarının kullanımı, liyakat anlayışı gibi konuları eleştirmesi gayet doğaldır dedi ki 2021 yılı itibariyle de hani Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde genel başkanlık görevinde olduğunu da hatırlatalım. Hani hazır Hüseyin Çelik bu hatırlatmayı yapmışken ona ben de bir dipnot koyayım. Tabi bu tartışmalar yapılırken şimdi dün baktım yapılan açıklamalara da, özellikle tabi gelen tepkilere de baktım. Hani Davutoğlu için öyle şu tanımlamanın yapıldığını çok gördüm. Nedir o? Seçilmiş son başbakan. Bu ifadenin de Davutoğlu için kullanıldığını gördüm. Bu ifadeye tepki nereden geldi? Beştepe'den. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, biliyorsunuz hukuk politikalarından sorumlu danışman kendisi, o da bir avukat, bir hukukçu, Mehmet Uçum, tam olarak da işte bu ifadeye yönelik olarak tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Parlamenter sistemde başbakan ve bakanların halk tarafından doğrudan seçilmediğini söyledi. Teamül gereği mecliste en çok milletvekilliği kazanmış partinin genel başkanının, eğer o da milletvekili ise, başbakan olduğunu hatırlattı kendisi. Yani teknik detaylarla verdiği, teknik detaylarla bir şekilde bu meseleye tepkisini gösterdi. Hani bir bakıma da şöyle söyleyebiliriz, bu sürece de hani Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle soruşturma başlatıldı ya Davutoğlu'na, hani bu soruşturmaya da zımmen destek verdiğini de görüyoruz. Ben en azından yapılan bu açıklamalar itibariyle. Bir not yine siyaset demişken, işte burada hep siyaseti de bu aralar böyle adliye ya da işte idarenin aldığı kararlarla beraber konuşuyoruz. Üsküdar belediye seçimleri ne olacak? Şimdi üç diye düşünüyoruz. Bir, şimdi belediye başkan vekili, başkan tutuklanınca görevinden ayrıldı, uzaklaştırılmıştı İçişleri Bakanlığı'ndan. Şimdi yeni bir seçim yapılacak yarın itibariyle, ama ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bahsettiğim Üsküdar'la ilgili olarak bir kere 3 meclis üyesi gözaltına alındı seçimden hemen önce. Bu dikkat çekici. Sadece bu mu? Hayır değil. Aynı zamanda yeni bir açıklama AK Parti Üsküdar ilçe başkanından geldi. Belediye meclis üyeleri CHP'li Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta'nın da tam bu seçim öncesi nereye? CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katıldığını biz öğreniyoruz. AK Parti ilçe başkanı, Üsküdar ilçe başkanı tarafından yapılan açıklamada. Şimdi söyledim, yarın yapılacak orada seçim. Dengeler nasıl onu hatırlatırım, ama bir yandan da yeni partinin seçimlere yargısal müdahale, hani o meclis üyelerinin, 3 meclis üyesinin tutuklanması olayını hatırlattım ya size. O olayla ilgili olarak bir yargısal müdahale olduğu iddiası vardı. İstanbul Valiliğinden bu iddiaya karşılık bir yanıt geldi. Bazı medya kuruluşlarıyla sosyal medya hesaplarında seçim tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlendiği iddiaları kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir şeklinde bir açıklama. Nereden? İstanbul Valiliğinden. O seçim tarihini valilik belirliyor efendim. Şimdi ne oldu? Bir onu, bir hani matematiği, aritmatiğini bir anlatayım. Mecliste durum nedir Üsküdar'da? Nasıl bu transferler? 4 meclis üyesi AK Parti'ye gitti. Bir de 3 meclis üyesi şu an itibariyle gözaltında. Nedir durum? Şunu söyleyeyim. Üsküdar Belediye Başkanı da dahil toplamda 46 meclis üyesi bulunuyor Üsküdar'da, ki belediye başkanı tutuklu. Diğer hakkında da bir dava nedeniyle görevden uzaklaştırmış olduğu için oy kullanamıyor. Geriye kim kalıyor? 44 üye. Bu 44 üyenin 27'si CHP, 14'ü AK Parti, 13'ü de MHP'dendi. Geçmiş zaman kullanıyorum. Çünkü CHP'den 4 kişi istifa etti. 4 üye istifa etti ve AK Parti'ye geçti. Ne oldu dengeler? CHP'nin 23, Cumhur İttifakı partilerinin ise, yani AK Parti ve CHP'nin, MHP'nin de 21 üyesi oldu. 23'e 21. Cumartesi günü yapılacak seçimde halen gözaltında olan 3 CHP'li meclis üyesi fiilen oy kullanamayacağına göre ne olacak? Cumhur İttifakı, yani AK Parti MHP İttifakı Üsküdar'daki o meclis dağılımına baktığımız zaman bir oy farkla önde gidecek yarınki seçimlere. İşte tablo bu. İşte az önce söylediğim gibi muhalefetin itirazları ve yargı yoluyla müdahale ediliyor Üsküdar'daki seçimlere itirazı tam olarak. Bu nedenle, bu ortaya çıkan bu rakamlar nedeniyle İstanbul Valiliği diyor ki hayır, ne seçim tarihi herhangi bir partinin, partiye avantaj sağlayacak şekilde belirlenmemiştir gibi bir açıklaması oldu. Siz de karar verin. Ben size tabloyu aktardım. Peki bir kısa müzik arasına gidelim dilerseniz. O aradan sonra biz devam edeceğiz programı.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanına bir kez daha hoş geldiniz. Bir yandan da müzik arasında sizlerden gelen mesajlara da baktım. Hem konuştuğumuz gündemimize aldığımız başlıklarla ilgili mesajlar var. Ya da önümüzdeki dakikalarda konuşacağımız konularla ilgili mesajlar gelmiş. Mesela her sabah bizdedir Ayşe Hanım. Şöyle bir mesaj atmış Ayşe Celep. Selamlarımızı gönderelim buradan. Hani geçmiş dönemde siyasilerin bugün AK Parti içerisinde de bulunan siyasiler, işte Numan Kurtulmuş örneğini veriyor mesela, ya da işte diğer isimler, siyasetin içerisinde yer alan isimlerin geçmiş dönemde birbirleriyle, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de kullandıkları ifadeler şöyle hatırlanırsa ne olacak diye soruyor. Hani dedik ya, Davutoğlu'yla ilgili olarak bundan 5 sene önce 2021 yılında yaptığı bir konuşma, sosyal medyaya bir şekilde bir anda sosyal medya aracılığıyla gündemimize giriverdi bu konuda. O da mesela kafa karıştırıcı biraz, değil mi? Yani yeni söylenen, bugün söylenen bir ifade olsa, bir canlı yayında konuşulan ifade olsa hadi derim ki olabilir, ama 5 yıl önce kullanılmış bir ifadenin bugün gündeme getirilmiş olması hani akıllarda yine tabii ki bazı soru işaretlerinin de oluşmasına neden oluyor. Ayşe Hanım'ın söylediğine de katılıyorum. Yani neleri hatırlıyoruz, değil mi? Ama Demirel ne diyordu siyaset için? Yani siyasette bir gün bile çok uzun bir süre, işte aradan yıllar geçince de pek çok konuyu unutuyoruz. Ramazan Bey akaryakıt fiyatlarına tepkisi var. Zannediyorum 2829 liralık bir benzin almış kendisi ve diyor ki yine bir zam gelmiş. Aya çıkarız bu gidişte, aya da çift şeritli yol yaparız. Gerçekten anormal, yani tarihi zam. Yani ben böyle tarihi, en çok böyle ilk vesaire bu ifadeleri kullanma konusunda daha dikkatli olurum, ama gerçekten son gelen zamlar, 7 liranın üzerinde zam geldi örneğin. Yani 100 liraya doğru gidiyor bu fiyatlar, ne olacak diye de soruyoruz kendi kendimize. Ama ekonomi konuşurken de Ramazan Bey'i ya da Ramazan Bey'in kulaklarını, yanını bir kez daha hatırlatırız. Hepimiz yaşıyoruz sizin yaşadıklarınızı Ramazan Bey. Şimdi Simge, devam edelim mi?
2: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Doruk madencilik işçileriyle ilgili güzel gelişmeler var. Onları size aktaracağım. Ama oradan önce bir cezaevlerini hatırlayalım istiyorum. Komedyen Deniz Göktaş 62, gazeteci Merdan Yanardağ 312, Tayfun Kahraman ve Mine Özer'den 1596, Ali Çağatay 69 gündür cezaevinde. Ali Çağatay ile ilgili soruyorsunuz, selam mesajlarınız da geliyor efendim, bütün selamlarınız bu arada söyleyeyim iletiliyor kendisine. Tekrar hatırlatayım, bir sağlık sorunu yok, cezaevi koşullarının dışında yaşadığı bir zorluk yok elbette, son tahlilde cezaevinde maalesef. Duruşma 5 yıl talep etmişti savcılık, Cumhuriyet Savcılığı. Duruşması ne zaman görülecek diye soranlarınız var. Onu bir kez daha hatırlatayım. 10 Eylül'de Perşembe günü görülecek, saat 11.40 İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava. Bunu da hatırlatalım. Dinliyorsa da buradan sevgili Ali Çağatay'a da selamlarımızı gönderelim. Söyledim, Doruk madencilik işçilerin, ki günlerce biz takip ettik değil mi eylemlerini, madencilerimizin eylemlerini konuştuk da burada, bütün detayları sizlere aktarmaya da çaba gösterdik. Sonunda o ödemelerin yapılmaya başlandığını, hak ettikleri, yeni bir şey istemiyordu madenciler, sadece haklarını, hak ettiklerini istiyorlardı. O ödemelerin başladığını öğrenmiştik. Geçtiğimiz haftada eylemlerini sonlandırmışlardı. Türk İş'e bağlı Doruk maden işçilerinin alacaklarının %80'inin, iyi haber dedim ya, %80'inin hesaplarına yatırıldığını biz öğreniyoruz. Tüm bu yaşananlardan sonra geri kalan %20'lik kesimin ise 10 gün içerisinde SSS Yıldızlar Holding tarafından işçilerimize, madencilerimize ödeneceği bilgisini de Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile maden işçileri görüştüler. Orada hatırlatıldı bu konu, bu mesele. Tabii şunu da söyleyelim, o zaman biz bunları neden yaşadık ya da madencilerimiz neden polisle karşı karşıya gelmek mecburiyetinde kaldılar? Günlerce Ankara'da bu Ağustos ayının sıcağında neden eylem yapmak mecbur, hak ettiklerini almak için eylem yapmak mecburiyetinde kaldılar? Hani bu soruyu da elbette soruyoruz. Sormayacak mıyız yani, aklımızda kalmasın mı? Madencilerimiz demişken unutmadığımız bir diğer konu, Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, biliyorsunuz sosyal medya paylaşımları nedeniyle Soma'da önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmışlardı. Aynı sendikanın, Bağımsız Maden İş'in örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da yine tutuklu. Bir de şunu söyleyelim, bir tepkisi de var. Başaran Aksu'nun bir süresiz açlık grevine başladığını açıklamıştı. Doruk madencilik işçileri haklarını aldılar, buna seviniyoruz. Ama bu süreçte en önde olan iki ismin de halen tutuklu olduğunu da unutmamak, hatırlamak gerekiyor ki maden işçileri de onları unutmadıklarını söylüyorlar. Hani onun da hakkını vererek hatırlatalım, bu hatırlatmamızı yapalım. Gökay Çakır ve Başaran Aksu hala tutuklular efendim. Bunu hatırlatmış olalım. Bir konu hani çok konuşulduğu için, çok bilmiyorum sosyal medya kullanıyor musunuz? Sosyal medyanın garip dehlizlerinde kaybolanlardan mısınız bilmiyorum da bir görüntü çok konuşuldu. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bir görüntüsü, hani bir fidan dikme görüntüsünden bahsediyor. O sosyal medyada çok döndü. Hani fidanı dikerken o altlarında plastik bir kova, kutu olur biliyorsunuz. Yani hepimiz biliyoruz bunu değil mi? Ve o bitki, o ağaç, o fidan bir şekilde toprakta buluşurken o plastik koruyucunun kabın çıkartılması gerekiyor. Sayın Bakan o işte fidan dikim töreninde o kutuyu çıkartmadan bir şekilde toprağa yerleştiriyor. Sonrasındaki konuşmalar sonra işte çok eleştirildi. Hani bir Tarım Bakanı bunu bilmez mi diye vesaire. Hani dalgınlıktır, şudur budur. Ben ona bir şey söyleyecek değilim. Hani çok şey söylenir de hani olabilir dedim size, işte insanlar insanlık hali olabilir. Yani bunu böyle herhangi birisinin bilmemesine imkan yok diye düşündüğüm için olabilir. Benim burada asıl dikkatimi çeken ne oldu o videoda biliyor musunuz? Şimdi hani paylaşırdım ama arkadan sesler çok boğuk boğuk geldiği için hani radyoda özellikle anlaşılması zor olur diye düşünüyorum. Ama görüntüleri görmek isterseniz Telegram'dan hemen, tabii ki İrem ve Simge hemen o görüntüleri sizlerle paylaştılar. İşte evet, aynen, ekip süper. Teşekkür ediyorum vallahi. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Orada başka bir şey var. O videoda başka bir şey var. İşte şimdi izliyorsunuz o görüntüleri. İşte Sayın Bakan koyuyor toprağa, arkasından öyle olmayacağına dair işte bazı uyarılar. O uyarıların nasıl tanımlayayım bunu? Adeta korkarak, böyle çekinerek, çok böyle mideden konuşur gibi bakana, o müdahale etmekten adeta yakındaki bakanın yakındakiler kimdir bilmiyorum açık söylemek gerekirse, ama hani bir bakana ne olacak ki, bir hata yapılıyor olabilir orada değil mi ya, dalgınlığına da gelmiş olabilir, hadi iyimser bakalım olaya, ama oradaki isimlerin bakanı uyarırken ne kadar böyle ürktüklerini, ne kadar tedirgin konuştuklarını görünce doğrusu ben şaşırdım. Yani bir uygulayıcı, son tahlilde bakanlarda atanmış isimler değil mi? İşte bugün varlar, yarın yoklar. Yani ben 50 yaşındayım, herhalde binlerce bakan görmüşüzdür değil mi? Bin abartılı mı oldu bilmiyorum. Yani sonuçta gelecekler ve gidecek, herkes işte görevlerini yapıyorlar ve sonra ayrılıyorlar. Yani uygulayıcılardan bu kadar çekiniyor olmak, bu kadar böyle bakanı uyarmaktan çekiniyor olmak o kadar tuhaf bir durum ki bana tuhaf geldi. O videoda benim en çok dikkatimi çeken konu bu oldu. Bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz? Neden korkuyor insanlar? Neden çekiniyorlar? Sonuçta dediğim gibi atanmış bir isim. Tabii ki saygı çerçevesinde hareket edilecek ama bu kadar ürkmenin de, bu kadar korkmanın da bir anlamı yoktu diye düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyebiliriz herhalde, şöyle bakabiliriz. Birisi daha cesur olup daha önceden uyarsaydı bakanı, bütün bu tartışmalar olmayacaktı. Biz de burada son 3 dakikadır bu konuyu konuşmamış olacaktık değil mi? Benim görebildiğim kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla. Simge, devam edelim mi hadi?
3: birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Gülistan Doku soruşturması. Şunu söyleyelim hemen ki biliyorsunuz vali, dönemin valisi geçtiğimiz günlerde sizle paylaşmıştım onu. Bu konuda işte bu dava ile ilgili haber yapan gazetecileri, sosyal medya hesaplarını takip ettiklerini ve bir şekilde nasıl tanımlayalım, bu kişilerle ilgili adli süreç başlaması için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişlerdi. Biz de takip ediyoruz, devam ediyoruz burada bazı başlıkları sizlerle aktarmaya. 5 Ocak 2020'den beri Gülistan'a ulaşılamıyor, değil mi? 32'ye çıktı efendim şu an itibariyle soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o Gülistan'ın dokunun kaybolmasına ilişkin yürütülen o soruşturmadan bahsediyorum. O soruşturma kapsamında yeni bir dalga operasyon gerçekleşmişti. İşte orada Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısıyla o komutan yardımcısının eşi tutuklandı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ve dediğim gibi de tutuklu sayısı da 32'ye yükseldi. Tabi burada şöyle söyleyeyim, o 5. dalga olarak bir tanımlanabilir bahsettiğim bu operasyon, bu operasyon orada kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından mesela Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısının tutuklandığını biz öğreniyoruz. Yine aynı şekilde eşi de aynı gerekçelerle tutuklandılar. 5 şüpheli de yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her fırsatta bunu dile getiriyorum, bir kez daha söyleyeceğim, 32 kişi tutuklandı. Suçlu oldukları anlamına gelmez elbette bu. Onu da söylüyoruz tabii ki. Masumiyet karinesini hep konuşuyoruz ama ortaya çıkan tablo, yani savcılığın yaptığı açıklamalar ya da istinad ettiği, gündeme getirdiği suçlamalara bakarsak eğer, yani gerçekten bir büyük bir devasa bir organizasyondan bahsedebiliriz ve her fırsatta bunu söylüyorum. Bu organizasyonun sadece 20 yaşındaki bir genç kızın kaybedilmesi için kurulduğunu düşünmek hayatın olağan akışına aykırı. Şu an itibariyle takip ediyoruz. Elbette soruşturmaları da takip edeceğiz. Etmeye de devam edeceğiz. Ve ortada böyle devasa bir gerçeklik var. Hatırlayınız, yani o dalgıç polisler, örneğin iki polis tutuklanmıştı geçtiğimiz günlerde. Gülistan'ın arama çalışmaları sırasında oradaki baraj gölüne sahte deliller koydukları ortaya çıkmıştı, değil mi? Bu iddiayla daha doğrusu tutuklanmasını istemişti savcılık ve bu iki isim de, bu iki polis, dalgıç polis de tutuklanmışlardı. Valiler, emniyet müdür yardımcıları, hastane yöneticileri, eski polisler, işte ortaya çıkan işte il jandarma komutan yardımcısı, listeler çok enteresan listeler. Nereye giderse gitsin biz de elbette bu detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Simge, biz programa devam edelim istersen.
4: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağı yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara çözüm bulmaya çağırıyorum.
1: Casper'lar suç örgütü yapılanması. Yine bir dönem çok konuştuğumuz Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Bağcılar'da, bu İstanbul'un bu ilçelerinde 22 ayrı eylemle bağlantılı oldukları belirlenen çocuklarla ilgili ve bu Casper'lar suç örgütü yapılanması içerisinde oldukları belirlenen bu çocuklarla ilgili olarak bir iddianame hazırlandı. 51 çocuktan bahsediyorum. 32, 30'u da tutuklu. Yani 18 yaşından küçük çocuklardan bahsediyorum. Ve 20 örgütün çocuk yapılanması, savcılık böyle tanımlıyor. Yani bu ifadeleri, bu tanımlamaları kullanmak bile bir garip geliyor. Nelerle tanışıyoruz? Yeni ifade, yeni böyle tanımlamalar literatürümüze giriyor, sözlüğümüze giriyor. Biz de bir şekilde alışıyoruz, öğreniyoruz biz de. Casper'lar suç örgütünün çocuk yapılanmasına yönelik bu soruşturmada dediğim gibi 22 eylem gerçekleştirdiği belirlenmiş. Bu 51 çocuğun 30'u tutuklu. Suç, bakın, suçlamalar çok enteresan. Bu çocuklara yöneltilen suçlamaları şöyle bir sıralayayım. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bu iddianame de kabul edildi ayrıca. Bu detayı, bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşayım. Bakın, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma. Çocuklardan bahsediyoruz, 51 çocuktan. Örgütün veya amacının propagandasını yapma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ya da bulundurma. Toplamda 17 suçlama yöneltildi bu çocuklara. Söylediğim gibi tekrar hatırlatayım onu. Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce de bu iddianame kabul edildi. Şimdi yargılamaları, yargılama süreçlerini bekliyoruz ki, yani biliyorsunuz liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı bir örgütten, bir yapılanma, Casper'lar suç örgütünden bahsediyorum size. Özellikle İstanbul'da bahçeli evlerde ve Küçükçekmece Bağcılar da buna dair böyle İstanbul'un nasıl bölüşüldüğünü, örgütler arasında bölüşüldüğünün haberlerini yaptık. Geçen yıl çok, bu yıl içerisinde çokça konuştuk bu meseleleri. Yağma, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu, fuhuş, kişi hürriyetin yoksun bırakma gibi suçlamalar, bu örgüt suçlamalarla bu örgütle ilgili soruşturma başlatılmıştı. İşte onların çocuk üyelerinin olduğunu da görüyoruz. Ne kadar kolay kandırılıyorlar, ne kadar kolay yönlendiriliyor bu çocuklar. Neden acaba? Yıllardır burada anlattığımız konular bunlar. Bir not sadece, tabii cezaevine de şu an 31'i tutuklu o çocukların, onu hatırlatmıştım. Yani infaz düzenlemeleri cezaevlerindeki durumu ne kadar düzeltiyor, ne kadar düzeltmiyor. Dikkat çekici bir veri, T24'ün özel haberidir efendim. Bora Toprak Kasapoğlu'nun özel haberidir. Emeğe saygı. Cezaevlerindeki doluluk oranının artık %140'ın üzerine çıktığını görüyoruz. %142 olduğunu görüyoruz. Bugün Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 304 bin kişilik bir kapasite var. Ama ceza infaz kurumlarında, 402 ceza infaz kurumunda 433 bin 520 kişi kalıyor ki işte bu mahpusların ruhsal durumuna, temel haklarına erişime, değil mi, pek çok soruna da neden oluyor maalesef. Özellikle de pek çok konu, özellikle tabii can güvenlikleri, sağlık hizmetlerine ulaşım, psikolojileri, hijyen, pek çok soruna da bu tablo neden oluyor. Demek ki aflar yeterli değil sorunları çözmek için. Diyelim bir haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı'dan haber merkezinin gündeminde ne var ne yok bir onları öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.
0: Güçlü Özgenler Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Yaklaşık bir 50-55-50 dakika boyunca bu bölümde de birlikte olacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Pek çok başlığımız var. Bir de konuğum olacak 8.30 gibi. O konuğumu da dinlemenizi hararetle tavsiye ederim. Çok önemli şeyler anlatacak. Şimdi isim vermiyorum. Konuşacağız. Yeri ve zamanı geldiğinde de konuşuruz detayları. Kadına yönelik şiddet, çocuklar ve kadınlar neden korunamıyor? Bu ülkede bunu konuşacağız, bunu anlatacağız sizlere bir insan öyküsüyle birlikte. Peki şöyle hatırlatmalarımla ben başlayayım ikinci bölüme dilerseniz. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de sosyal medya hesaplarım X ya da Instagram Güçlü Özkan @Güçlü Özkan. Bu arada bugünkü şarkılarımızı yine hazırlayan, bizlerle paylaşan, o listeleri yapan Ozi'ye'de ve İzmir'e de kocaman sevgilerimi, selamlarımı da buradan gönderiyorum. Az önce Cumhurbaşkan Yardımcısı Yılmaz'dan bazı açıklamalar geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan o kazayla ilgili olarak maalesef bir cenazeye daha ulaşıldığını öğreniyoruz ve böylece ne oldu? 10'a yükseldi ulaşılan cenaze sayısı. Şu an itibariyle 18 kayıp var. 18 kaybın bulunması için araştırmalar devam ediyor. Yine gelen bilgiler ışığında size aktarayım. Hastanelerdeki 131 taburcu olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz. İki hastanınsa durumu iyi ama hastanede kontrol altında tutuluyorlar. Bunu da bu bilgiyi de son gelen bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi Ramazan Bey'in fişini, akaryakıt fişini konuşmuştuk ilk bölümde. 2829 liralık akaryakıt almış. Bunun 471 lirası bizde paylaşmış sağ olsun akaryakıt fişini. Özür dilerim. Bunun tabii tıkanıyoruz böyle şeyleri konuşurken. Neden tıkanıyorum biliyor musunuz? 2829 liralık fişe bakınca akaryakıt bedelinin 471 lirasının KDV olduğunu da görüyoruz. Hani oransal olarak bir hatırlatmak istedim sizlere. Buradan Ramazan Bey'e selamlar gönderelim. Ekonomi haberlerine geçelim.
3: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Hiç alakası yok diyordu rahmetli Demirel. Şimdi yeri ve zamanı 9-11 diliminde yayın yaparken son dakika bilgisi olarak biz paylaşıyorduk sizlerle. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3. çalışma günü biliyorsunuz. Enflasyon verilerini bizlerle paylaşıyor. ENAG da aynı şekilde paylaşıyor ama artık 7-9'a geldiğimiz için bunları bir gün sonradan konuşmak durumunda kalıyoruz. Aslında fena da olmuyor. Bazı detaylar da ortaya çıkıyor. Gerçekliğimiz nedir? Bunu anlayabilmek için, bunu analiz edebilmek için de birazcık zamanımız oluyor. Şimdi TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri 1,84. %1,84 olarak hesaplanmış TÜİK tarafından. Yıllık enflasyon hedefi enflasyona bakıyoruz. %31,51 olarak gerçekleşmiş. ENAG ne diyor? ENAG'la büyük fark var tabii tahmin edebileceğiniz gibi. Ağustos'ta diyor ENAG %2,24 oldu. 12 aylık enflasyonsa neredeyse %50, yani %49,3 olarak gerçekleşti diyor. Enflasyon akademisyenler tarafından biliyorsunuz kurulan bir araştırma birimi. Konut fiyatlarındaki yıllık artış ne olarak gerçekleşti? Yani yıllık enflasyon %31 iken konut fiyatlarındaki yıllık artış ne oldu? 39 olarak gerçekleşti. Yine kira artış oranlarına şöyle bir bakıyorum, o da %31 olarak gerçekleştiğini de öğreniyoruz. Tabii kalem kalem de bakmak gerekiyor. Özellikle tabii şimdi okullar açılıyor. Böyle çok yoğun bir faaliyet var. Dolayısıyla eğitim harcamalarındaki o artışın nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. Ama bakın İnan Mutlu, hadi bu programda da kendisini analım, selamlarımızı da yollayalım her programda. Bir ismini mutlaka geçiriyoruz. Ağustos'taki resmi enflasyonu hatırlatıyor ve diyor ki yıllık enflasyon, yıllık açısından bakıldığı zaman 57 aydır geride kalan 57 ay boyunca %30'un altına hiç düşmedi. Oysa şimdi mesela bakıyorum ben, ekonomi yönetiminin yıl sonu hedefi neydi daha önce? Daha çok önceleri açıklanan yıllık hedef neydi? %16. Bu %16'nın gerçekleşme ihtimali oldukça zor. Peki bu açıklanan verilere şöyle bir baktıktan sonra neyle karşı karşıyayız? Nasıl bir

Bu saydığım kalemlerin yıllık enflasyona katkısı %8, %5 ile %8 arasında değişiyor. Tabii en yüksek artış, en yüksek artış nerede? Nerede? Eğitimde maalesef. Ne yapacağız? Çocukları okula göndermeyecek biz. Ne yapacağız? İhtiyaçlarını almayacak mıyız? Bakın %53,40 eğitimdeki fiyatlar geçtiğimiz yılla karşılaştırdığımız zaman %53'lük bir artış olduğunu görüyoruz. İşte sağlıkta %43, konutta %39 böyle artışlar. Akıl alır gibi değil gerçekten. Tabii şöyle bakınca da bu aynı zamanda ne anlama geliyor? Yapılmayan maaş düzenlemeleri nedeniyle giderek yoksullaştığımız anlamına geliyor. Neden? Mesela birkaç örnek vereyim size. Temmuz'da enflasyon 1,78, Ağustos'ta 1,84 değil mi olarak belirlendi. Peki memurlara ya da kamu görevlileri hakem kurulu kararıyla memurlar 2026 yılının, şimdi işçilere de geleceğiz elbette ama bir memurlar açısından bakalım, ne kadarlık bir zam demeyelim de düzenleme maaşlarında yapılmıştı Temmuz'da. %7'lik bir düzenleme yapılmıştı. Yani kümülatif olarak Temmuz-Ağustos ayı enflasyon rakamları toplamda %3,68 olduğunu görürsek, yani aslında memurun aldığı bu %7'lik zamın daha doğrusu yarısı daha 2 ayda Temmuz'da, Ağustos'ta yok olmuş oldu, erimiş oldu. Tablo bu. Peki işçiler açısından bakalım. DİSK'in araştırma biriminin hazırladığı rapor yine enflasyon verileri ışığında ne olmuş ne bitmiş bunu anlatıyor. Rapor 12 aylık düzeltiyorum. Ortalamalara göre enflasyon %31,79 diyor. 2005 yılına göre böyle bir karşılaştırma yapmış DİSK'ar. Hani nereden nereye geldik sorusu var ya, işte o soruyu yanıtlamış ve 2005 yılına göre genel fiyatlar 36 kat artarken, 36 kat gıda fiyatları ne kadar artmış biliyor musunuz, kaç kat artmış? 55 kat artmış gıda fiyatları. Hep söylüyoruz bunu, yani gıda fiyatlarıyla ilgili sorun bir şekilde çözülemiyor. Asgari ücret, peki oradan kayıplar ne? Yani işçi memurları anlattık az önce değil mi? Bir de işçileri konuşmak gerekiyor. Asgari ücret yılın 8. ayında ne kadar değer kaybetmiş? 6.196 lira, 28 bin liraydı değil mi asgari ücret? Bunun 6.196 lirası buhar oldu gitti. Neye kurban gitti? Enflasyona kurban gitti. Tabii düşük gelirliler, işte anlattık, kira, konut, ulaştırma, buradaki kalemlerin nasıl arttığını, eğitim aktardım size, kalem kalem söyledim. Tabii ki düşük gelir grubunda ne yapıyor, ne yapmak mecburiyetinde kalıyor? Gıdadan kesiyor, bu kez kiraya ya da ulaşıma harcamak mecburiyetinde kalıyor. Şöyle bir tablo var, düşük gelirli kesim demişken şunu da elbette aktarmak gerekiyor. Tabii her şey sınıfsal diyoruz ya, konuşurken de bunu aktarıyorum. Yani pek çok konu sınıfsal. Anlattığımız bütün başlıklar aslında bu perspektiften de ele alınabilir elbette. Toplumsal sınıf ve kesimler diyor DİSK, enflasyon sonucunu ortaya koyan geçim sıkıntısını daha farklı hissediyor. Bakın en düşük %20'lik gelir grubunun toplam gelirinin %6.4'ünü alıyor. En düşük %20'lik gelir grubu. Sadece bütün gelirin, milli gelirin, kişi başına düşen gelir 18 bin dolara yükselmişti ya, İşte o 18 bin dolara ulaşamayan kesimden bahsediyorum. %6.4'ünü bütün gelirin alıyor. Peki mesela bu grubun harcamaları içerisinde baktığımız zaman, kalem kalem baktığımız zaman gıda örneğin ne kadarlık bir pay ayırmak mecburiyette kalıyor bu %20'lik, en düşük %20'lik gelir grubu. Gelirinin %30'unu doymak için, sadece doymak için kullanıyor diyor DİSK. Peki en yüksek %20'lik gelir grubuna bakalım. O en yüksek %20'lik gelir grubuysa toplam gelirin neredeyse yarısına sahip. Yani %48'ini elde ediyor. Peki mesela o en yüksek gelir grubundaki %20'lik kesimin gıdaya harcadığı miktar ne kadar? Sadece ve sadece %12. Yani yoksullaştıkça bütçenizden gıdaya ayırmak mecburiyetinde kaldığınız miktar

0: daha da artıyor maalesef. Peki şunlar konuşuluyor tabii. Şimdi şu hesaplarda ufak ufak başlandı, işte memurun, emeklinin yıl sonunda nasıl bir düzenlemeyle, maaş düzenlemesiyle karşı karşıya kalacak bu Temmuz Ağustos enflasyonuyla birlikte. Hani Özgür Erdursun diyor ki bazı senaryolar paylaştı takipçileriyle. İşte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu aylarda enflasyonun işte 0.8 ile, biliyorsunuz böyle Kasım Aralık geldikçe enflasyon dramatik şekilde düşüyor. Ama gerçekten sonra ne oluyorsa Şubat ayında, işte Ocak ayında 5 kat artabiliyor bir anda, değil mi? Bunu da hatırlatıyor Özgür Erdursun ve hani 0.8 ile 1.5-1.7'ler arasında, bu önümüzdeki 4 ay arasında değişecek diye tahmin ediyorum diyor. Yani yıl sonu enflasyonunun %28 ile %29 bandında olacağını tahmin ediyorum diyor. Eğer %28 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklileri %8,7, memur emeklileri ise %6,67'lik bir düzenleme ile karşı karşıya kalacaklar. Bu %28 olarak gerçekleşirse enflasyon yıl sonu itibariyle. Peki bugünkü gibi olursa, yani %31 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklileri %11, memur emeklileri ise %9'luk bir maaş düzenlemesiyle, zam demiyoruz, maaş düzenlemesiyle karşı karşıya kalacaklar. 23.552 deyince aklınıza ne geliyor? Evet, en düşük emekli aylığı. Eğer bu böyle devam ederse, mevcut sistem Özgür Erdursun'un işaret ettiği gibi devam ederse, yeni yıl itibariyle, yani Ocak 1'de ya da işte şu Ocak ayı içerisinde öyle söyleyelim, en düşük emekli maaşı 25.800 lira seviyesine çıkabilir. Yani gelecek yıl itibariyle de, yani 2027 itibariyle de emekliyi çok güzel günler beklemiyor. Bu 25.800 liralık en düşük emekli maaşını düşününce en azından bana öyle geliyor. Benim okuyabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla bu. Ama bir parantez elbette. Neden? Çünkü bizler profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Biliyoruz ki seçim yaklaşırsa, biliyoruz ki seçim takvimine dair bir netlik oluşursa, bütün bu rakamları şöyle elimizde buruşturup kenara koyabiliriz. Çünkü emekli içinde, memur içinde ya da asgari ücret açısından da bakılırsa bambaşka, bugün hiç konuşulmayan, hayal bile edilemeyen bir tabloyla da artışlar, olumlu anlamda söylüyorum, artışlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Bunu bize söyleten ne? Söylediğim gibi bir kez daha hatırlatacağım. Bizler profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Dilerseniz bir kısa araya gidelim. Bir kısa araya gidelim. Bir müzik dinleyelim. Cemile Yıldız, Zafer Partisi Aile İçi Şiddet Komisyonu Başkanı bizimle olacak. Bu müzik arasından sonra hem onun kendi hikayesini dinleyeceğiz, dinleyeceğiz kendi ağzından, hem de kadına şiddet, çocuğa şiddet, bu konuda bu sorunun, bu cinnet halinin, öyle söyleyebiliriz, ülkede çünkü buna dair haberler eksik olmuyor, biz de paylaşıyoruz buradan, sık sık paylaşmak mecburiyetinde kalıyoruz daha doğrusu, buna dair nasıl, hangi çözüm önerilerini gündeme getiriyorlar, bunları konuşacağız. Ama önce bir müzik arası.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne de hoş geldiniz. Söyledim, müzik arasına gitmeden önce bir konuğum olacak. Zafer Partisi Aile İçi Şiddet Komisyon Başkanı Cemile Yıldız konuğumuz olacak. Neyi konuşacağız biliyor musunuz? Şimdi her gün konuşuyoruz. Her gün neredeyse aktarmak mecburiyetinde kalıyoruz. Kadına, çocuğa yönelik şiddet. Bunu şiddet olarak da sadece tanımlamamak gerekiyor. Rakamlar paylaşıyoruz, veriler paylaşıyoruz ama hayatın kendisi ya da hayatın gerçekliği bu verilerin çok daha ötesinde. Neden böyle söyledim? Hem Cemile Yıldız'ın hikayesine bakacağız, anlatacaklarını bir göreceğiz. Hem de bu sorunun giderilmesi için neler öneriyor, neleri gündeme getirmek istiyor, onu konuşacağız. Cemile Yıldız, merhaba.
2: Günaydın, merhaba.
1: Günaydınlar. Şimdi yaşadıklarınızın iki boyutu var. Biri sizin doğrudan hayatınızı ilgilendiren tarafı, elbette kendi öykünüz. Bir diğeri de yine sizin yaşadıklarınızı bilince, görünce, okuyunca sizin yaşadıklarınızı yaşayan ya da yaşama ihtimali yüksek olan kadın ve çocuk sayısının da son derece bu ülkede yüksek olduğunu görüyoruz maalesef. Çünkü uzaklaştırma ve koruma kararı, özellikle boşanma süreçlerinde alınan bu kararlar ne kadınları ne çocukları koruyabiliyor. Biz bunları farklı örneklerle görüyoruz. Sizin hikayenizde bu. Niyetim, şunu önden söyleyeyim, yaşadıklarınızı size tekrar hatırlatıp üzmek değil ama mücadelenize odaklanmak istiyorum elbette, ama dinleyicilerimizi de bilgilendirmek adına sizin öykünüzü, yaşadıklarınızı kısaca anlatır mısınız? Bunu rica edebilir miyim? Ardından elbette mücadelenize geçeceğiz, önerilerinize geçeceğiz.
2: Tamam, çok teşekkür ediyorum. 16 yıllık evliliğimi sonlandırmak istemiştim ben. İki çocuk annesiydim. 25 Nisan 2024'te boşanma kararımı söyledim. Kimse boşuna boşanmak istemez. 16 yıl mücadele ettim. Hiç de kolay değildi yaşadıklarım. Hiç kimse boşanırım diye evlenmiyor zaten. Ben sadece boşanmak istemiştim. Bunu 100. gündeki çığlığımda da söylemiştim. Evet, ben boşanmak istediğim için iki tane evladımı kaybettim. Öz babaları tarafından. Ve bırakılan mesajda da şu vardı: sana öyle bir acıya çatacağım ki yalnız kaldığında ölmeyi sen isteyeceksin diye bir mesaj bırakıldı bana. Bir anne için yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi bu tabii ki. Başka bir şey olamaz. Diyorum ki, şunu da soranlar oluyor. İşte acaba Cemile ne yaptı? Ne yaptı? Ne yapmış olabilirim de iki çocuğun canına kıyılabilir? Yani bu soruyu sormak bile bir vicdan eksikliğidir. Ne yapmış olabilir? Ne yapılabilir? Yani bu şiddeti aklayabilmek için ne yaptı sorusu vicdan eksikliğinden geliyor.
1: Bu süreçte bir yargılama süreci, bir yargılama aşaması da oldu mu sizin şikayetleriniz örneğin? Nasıl bir adli süreç yaşandı bundan sonraki dönemde? Hangi zorluklarla karşı karşıya kaldınız?
2: Evet, boşanma davası açıldıktan sonra her şeyle uygun bir şekilde devam ediyor. İşte bir ay sonra sosyal hizmet uzmanı geldi. Hem çocuklarımın hem benim görüşümü tek tek aldılar. Çocuklarım, Yağız oğlum gitmek istemiyorum babama dedi. Kızımla giderim ama kalmak istemiyorum dedi. Raporlar bu yöndeydi. Yani çocuklarımın söyledikleri bu yöndeydi. Ben bütün hastane geçmişini, bağımlılıkla ilgili bütün tedavi sürecini, kullandığı ilaçlar, epikriz raporları hepsini sosyal hizmet uzmanına sundum. Dava dosyasına ekledik. Buna rağmen babayla ilişki kuruldu.
1: Peki bir şey, yani belli ki siz anlattıklarınızdan da anlıyorum ki bir şiddet eğilimi ya da açık tehdit barındıran bir durum da vardı. Kolluk ya da yargı makamları mesela doğru risk analizi yapabildi mi, yapabiliyor mu? Sizin ya da işte biraz yavaş yavaş da hani neye doğru, ne önerileriniz nelerdir, oraya da gelmek istiyorum ama siz neye tanıklık ettiniz bu süreçte?
2: Evden can havliyle çıktım. Çünkü iş fiziki şiddete doğru gidiyordu. Can havliyle kendimi emniyete attım. Abimi çağırdım. İşte bütün her şeyi anlattım. Polis memuru gelip bana, biz de eşinizle görüştük, evde değilmiş, gidebilirsiniz. Biz uzaklaştırmanızı çıkarttık dedi. Dedim ki, siz neye dayanarak beni eve yolluyorsunuz? Yani Sonra dinler ki o zaman siz mahallenizdeki karakola gidin, sizi yönlendirelim, iki polisle gidin. Ve gerçekten ben iki polisle gittiğimde evdeydi. Ve o iki polisin önünde şunu söyledi: beni bu evden götürürseniz, uzaklaştırırsanız ben Cemile'yi de öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim ve katliam yapacağım dedi. Ve polis memuru uzun dedi, yazıyorum bak dedi, tutanak tutuyorum dedi, yaz dedi. Bu kadar alenen tehdit edildim ben. Ama hiç umursanmadı. Yani ağızdan çıkacak cümleler aslında çok kritik cümleler, dikkate alınması gereken cümleler. Bir kadın boşanmak istiyorsa ve ben boşanmak istiyorum, boşu boşuna değildir. Bir kadın şiddet görüyorsa bu devamı gelecek bir şeydir. Şiddet bir kerelik yapılan bir şey değil, şiddet bir döngü. Ben 16 yıllık evliliğimde bağımlılığın bitmeyeceğini, bağımlılıkta neler yaşanabileceğini gördüm ben. Boşu boşuna mücadele ettiğimi gördüm. Sonunda elimde hiçbir şeyim kalmadı. Acıdan başka hiçbir şey kalmadı benim elimde.
1: O kadar çok boyutlu bir sorundan bahsediyorsunuz ki, yani hem uyuşturucu bağımlılık, işte psikolojik sorunlar, şiddet, hepsinin nasıl iç içe geçtiğini de görüyoruz sizin hikayenizde. Şimdi bu uzaklaştırma kararınız da vardı, işte anlatıyorsunuz siz de bunu. Bu boşanma sürecinde ya da velayet süreçlerinde uzaklaştırma kararlarının takibi, anlıyoruz ki sorun var, ya da ihlali anlıyoruz ki sizin hikayenizden de anlattıklarınızdan, burada da sorunlar var, bir bürokratik belli ki sorun var. Buna karşı bir hukuki adımınız oldu mu?
2: Sonrasında hiçbir şey yapmadım, yapamadım. Çünkü ben savcılığa en son artık çocuklarımın eşyasını almaya kapatılması için gitmişim eğer çağrıldığında. Bana şunu söylediler: katil de öldüğü için dosya kapandı. Bitti. Yani yaşasaydı bir mücadele sözde vereceklerdi ama ben de bunu çocuklarımdan sonra gördüm ki çok her şey boşu boşuna veriliyor. O kadar katil 2-3 sene yatıyor ve çıkıyor. Hiçbir caydırıcılığı yok. Zaten insanların şiddete bu kadar eğilimli olması, bunu bu kadar hafif almaları caydırıcılığın çok etkili değil, caydırıcılık.
1: Ya benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla bu şiddet ve tehdit riski taşıyan vakalar, ki işte anlattığınızda bunu gösteriyor, o velayet ya da görüş günü düzenlemeleriyle ilgili hani yargı mensuplarının göz önünde bulundurması gereken kriterler ne? Neye dikkat etmeliler? Siz bunu en yakından yaşayan yurttaşımızsınız.
2: Evet, evet. Yani bir kere şu, boşanma davaları çok uzun sürüyor. Ve sosyal hizmet uzmanlarına karar bırakılmamalı. Yani görüş gününü neden sosyal hizmet uzmanı öngörüyor? Yani benim çocuğum istememesine rağmen neden sağlandı? Tehditler vardı, buna rağmen ne ikna etti de bu kadını, bu sosyal hizmet uzmanını ne ikna etti? Ne edebilir iknada çocuklarla babasının görüşü sağlanabilir? Bana uzaklaştırma devam ediyor ama çocukların uzaklaştırmasını iptal etti. Bir gün önce onunla görüşüldü. Hani ne ikna etmiş olabilir? Hoş, şöyle bir durum ya var.
1: Olaydan, özür dilerim, olaydan bir gün önce mi sosyal hizmet yetkilisiyle görüşüldü? Ya da
2: ben mi yanlış anladım?
1: Bir ay önce. Pardon.
2: Tabii yani görüş, uzaklaştırmam vardı. İptal etti işte. Şöyle bir şey var, ben şu süreci de gördüm. Kafaları çok farklı çalışıyor bu tarz insanların. Doktorunu bile ikna edebilecek mantıkları var. Ben burada bunu gördüm. Çünkü doktoruna gide gele ben şunu gördüm. Doktoru bana dedi ki, siz abartıyorsunuz Cemile Hanım dedi. Şaşırdım. Ya dedim ki, 24 saat yaşayan benim dedim. Evdeki şiddetini gören benim dedim. Yani o kadar dikkate alınmıyor ki. Kadının yaşadıklarını söylemesi o kadar dikkate alınmıyor ki.
1: Tabii sesinizi de duyurmak açısından önemli. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: koruma altındaki bireyler ya da çocukların o tehdit anında, o tehdit anında hissettikleri tehdit anında kolluğa ulaşması, kolluk kuvvetlerine ulaşması ya da bir müdahale örneğin. Bu müdahale süreçleri arasında nasıl, yani o son olaydan önce de benzer, bilmiyorum, vaka yaşadınız mı? Ama nasıl sorunlar çıkıyor? Nasıl bir aksaklık yaşanıyor?
2: Sürekli tehdit ediliyorum. Ben evden çıkamıyorum zaten korkuyla. Çocuklarım kurslarının saatini babaya söylemiyorlar. Doğa söylüyordu, Yağız diyordu ki mesela, niye söylüyorsun kursunun saatini? Ya gelirse? diyordu, ben götürüp getiriyorum. Ya, ya gelirse, yani o kadar büyük bir korkuyla yaşadı benim çocuklarım. Çünkü alenen cümlelerinde tehdit ediyordu bizi. Mesajlarıyla tehdit ediyor ve ben bu mesajların her birini dava dosyasına eklettim.
1: Haftada ne kadar sürdü bu süreç? Yani kaç yıl örneğin? Hani 16 yıl evli kaldınız. Ne kaç yıl yaşandı bu süreç?
2: Yaklaşık 10 yıl. Aslında 10 evliliğimin yıl. Başında ben yattan nişanlılıyken sürecin tehlikeli olabileceğini bir şeyler hissediyorsunuz da. Hani daha 23 yaşındayım ve büyükler çok fazla araya giriyor. Ya ne olacak? İşte bizler neler yaşadık? Olabilir bunlar gibi cümlelerle gelip büyüklere gelip onlar işte arayı bulmaya çalışıyorlardı. Kimse benim arkamda aslında durmadı. Ya sen bir dur bakayım, sen kimsin diyen olmadı. Sen benim kızıma nasıl zarar veriyorsun diyen olmadı.
1: Anladım. Peki yaşadık, bütün bu yaşadıklarınızdan sonra kenara çekilmediniz, oturmadınız, kaderdir deyip susmadınız ve bir mücadele içerisine girdiniz. Bu bir farkındalık yaratma mücadelesine girdiniz. Bir de kitap yazdınız ki dün konuştuk sizler. O kitabı da okudum. Hani dinleyicilerimize de söyleyelim. Yaz Günlüğü kitabınızın adı. Eğer daha detay merak ediyorlarsa, neler yaşadınız, nelerle karşı karşıya kaldınız, Cemile Yıldız'ın Yaz Günlüğü kitabını da okuyabilirsiniz. Bu tanıklık önemlidir. Tabii bu sürece, bu toplumsal bir farkındalık yaratma mücadelesine girme kararını nasıl aldınız?
2: Şunu hissettim ben. Mücadele yani herkesin bir hikayesi vardır ama bir şeylerle mücadele edebilmek için hikayenin olması gerekiyormuş. Benim hikayem, ya ben hikayemi hiç sevmedim. Tercih edilecek bir hikaye de değil zaten. Ama benden sonra o kadar çok bana ulaşan kadın var ki ve ben bazı işte sivil toplum örgütleri, işte platformlar, bazı yerlere ulaşarak bu kadınlara yardım etmelerini sağladım ama sonrasında da ben bu kadınlarla çok iletişim kuramıyorum sonrasında ve benim elimden başka hiçbir şey gelmiyor. Benim zaten Zafer Partisi ile bir 2023 yılında bir geçmişim vardı. Milletvekili adayıydım ben. Sonra Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'a, zaten o da beni hep böyle iletişim halindeydik. Bu konuyu açtığımda hiç önümü kesmeden hemen seni dedi, buraya dedi, o zaman dedi komisyon başkanı oluyorsun ve bütün yapacağın her şeyi yapabilirsin dedi. Benim davam, şunu söylüyorum, siyaset, sağ sol, kimse bu şekilde bakmasınlar bu işe. Bu çok farklı bir boyut. Çünkü bu şiddet her yerde var. Ben de kimseye bunu siyasi olarak bakmayın diye özellikle söylüyorum.
1: Somut önerileriniz de eminim vardır ama o somut önerilerinize geçmeden önce çocukların adını yaşatma adına bazı projeler var mı gündeminizde, uygulamalarınız var mı? Onları da alabilir miyim, onları öğrenebilir miyim? Sonrasında da somut önerilerinizi rica edeceğim sizden. Evet.
2: Şimdi Yağız ve Doğan adına Gülben Ergen anaokulu yapıyor. Bitti. Ekim ayında açılışı planlanıyor. Ankara'da tamamlandı. Ekim ayında planlıyoruz açılışı. Evet, bir kitap yazdım çünkü ben çok fazla insanlarla konuşuyorum. Oturuyoruz, sürekli ağlıyoruz. Yağız'ı, Doğa'yı tanısınlar, tanımasınlar. Hikayemi bilsinler, bilmesinler. Sürekli ağlıyorduk. Sonra bir ara baktım ki ben çevremdeki herkese ağlatmayadım. Sonra sustum ve yazmaya başladım. Yazdıklarım benim çoğaldı ve kitap haline geldi. Ama çoğu insan kitabı aldığında ya da almaya cesaret edemiyorlar. Ben de onlara şunu söylüyorum. Alın, kütüphanenizde Yağız ve Doğa olsun evinizde. En azından hani bu kapakta Yağız ve Doğa'nın resmi var. Bir fotoğraf gibi dursun evinizde. Bizi anın. Yağız'ı, Doğa'yı anın diyorum. Yani bir çerçeve gibi de olabilir dedim. Sağ olsunlar, bu şekilde de destek verenler oldu. Bir kütüphane açtım yine Ankara'da, bir devlet okulunda bir kütüphane açtım. Tabii ki ben bunları tek başıma aklıma gelmiyor, yani hani desteklerle ve arkadaşlarımın beni teşvik etmesiyle oluyor bunlar. Yoksa gerçekten yani böyle elim kolum kanadım her şeyim kırıldı, hareket edemez haldeydim, yani düşünemiyorum ama sağ olsunlar bana yön gösteren insanlar vardı ve onlar aracılığıyla Yağız'ı ve Doğa'yı ben unutturmayacağım.
1: Farklı bir sistem olsaydı, teknik olarak söylüyorum, işleyiş, bürokrasinin işleyişinden bahsediyorum. Bu boşanma, velayet davalarında ya da iddialı tehditler en azından netleşene kadar, bu çocuk teslimleri, yüksek güvenlikli tarafların yüz yüze gelmediği ya da uzman eşliğinde örneğin yapılmasının gerekliliği ortada. Bu ve benzeri somut önerileriniz var mı? Benzer olayların yaşanmaması için.
2: Evet, şimdi benden sonra benim bir arkadaşımın da bir boşanma davası olduğunda ben onu çok destekledim. Dedim ki bak, ben çok sessiz kaldım. Sadece dosyaya kağıt iddiaları yüklemekle olmuyor. Sessiz kalma dedim. Ve gerçekten bakıldığında aslında babayla görüş, eğer çocuk istemiyorsa, bu bir kurumda yapılabiliyormuş. Bunu ben sonradan öğrendim. Ve hiç de bastırmadık. Bir de bazı karakterdeki insanları kışkırtmadan yapma gibi bir şey, lüksümüz var bizim. Hani böyle diyoruz. Mesela ben de onu çok kışkırtmak istemiyordum. Çünkü tehlikeli bir adamdı. Çalıştığı iş yerinde, iş ahlakıyla alakalı da, akrabalarıyla da tehlikeli bir adamdı aslında. Çünkü çok öfkesini kontrol edemeyen bir adamdı. Bazen gerçekten susulmaması gerektiğini, bilmediğimiz şeyler çok fazla var, maddeler. Yani babayla görüşü ben de çocuklarımı orada sağlayabilirdim ama bilseydim yapar mıydım emin değilim yine. Çünkü kışkırtmadan yapma gibi var. Çünkü tehlikeli adam. Bir de böyle bir korku var. Hatta çok yakın zamanda pazartesi günü bir olaya şahit oldum ben. Bir annemiz Ankara'da. Sadece adını ve hangi hastanede olduğunu öğrendim ben. Çok acı. Pazartesi günü hastaneye bu kadını bulmak için gittiğimde aynı benim gibi sessiz kalmış. Ve cumartesi günü kadıncağız evinden, yani annesinin yanından işe gitmek için evden çıktığında bu zanlı kadıncağızı dizinden vurdu. Dedi ki ben dedi korktum ve yapabilecekleri çok fazlaydı dedi. Çünkü madde bağımlısıydı dedi. Yani bunun önüne de geçmeleri gerekiyor. Maddeyi kullanıp kullanıp sokaklarda bırakılan bir dünya insan var ve bu insanlar çok tehlikeli insanlar.
1: Evet, çok önüne boyutlu bir sorun dedim.
2: Evet, önüne hani şiddet var. Çok şey var, evet.
1: Tabii. Şu aile içi şiddet ya da bu koruma tedbirleri yine... sizin tanıklıklarınız da var kendi hayatınızdan. Bu uzmanlaşmış özel adli birimler mesela ya da kolluk ekipleri bu konuda uzmanlaşmış. Böyle bir ihtiyaç yok mu? Böyle bir uzmanlığa ihtiyaç yok mu? Ülkemizde çünkü her gün konuşuyoruz biz bunları. Hani sizin de bir hikayeniz benzer maalesef. Böyle bir ihtiyaç yok mu?
2: Kesinlikle çok bilinçli bir birim olması gerekiyor. Ben çocuklarımı işte görüntülü aradılar beni. Yani o sahne çok kötüydü. Çocuklarım görüntülü aradılar ve ben o andan itibaren hemen geliyorum deyip telefonu kapattım ve polislere ulaşmaya çalışıyorum. Trafiğin yoğun olduğu bir saatteydi. Hani Ankara'da zaten öyle çok yoğun, uzak değildir her yer birbirine. Ben 20 dakikada gittim. Polisi arıyorum. Polis 50 dakikada geldi. Ve bizim yürüme mesafesi, olayın olduğu evle karakol yürüme mesafesi. O kadar isyan ettim ki nerede bu polis diyorum. Yani nerede, niye gelmiyor? İki sokak yukarıda diyorum. Bana şu cevap geldi. Size Balgat'tan polis geliyor. Çünkü Dikmen'deki karakolda aile içi şiddete bakan birimimiz yok. Ben ne yapayım aile içi şiddeti? Bana polis lazım.
1: Tabii. 50 dakika çocuklarınız hayatıyla tehdit ediliyordu değil mi o anda? Ben doğru
2: Evet. Bunun aile içi şiddete ne ilgisi var?
1: Tabii.
2: Trafiğin yoğun olduğu saatte ben Balgat'tan polis bekledim. Her şey o kadar kopuk ve o kadar eksik ki. Yasalar vatandaşın hayatını zorlaştırmak için değil, vatandaşın ihtiyaçlarını, güvenliğini ve haklarını korumak için var. Devletin görevi vatandaşı yasalara mahkum etmek de değil. Yasaları vatandaşın güvenliği ve ihtiyaçları doğrultusunda düzeltmektedir. Ben de gün yüzüne çıkartıyorum aslında bu ihtiyaçları. Benim için çok acı ve ben başka hayatları kurtarmak için dokunuyorum ve başka insanlar, başka anneler ağlamasın diye bu olayları gün yüzüne çıkartmaya çalışıyorum. Farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Çok acı. Konuya bakar mısınız? Aile içi şiddet. Ve ben bunun için uğraşıyorum. Aslında benim yapabildiğim şiddeti gören kadınların sesi olmak, çığlıklarını duyurmak, gizli kalmış, sessiz kalmış kadınlara, kadınların sesiyle farkındalık yaratmak. Belki fark edip de vicdana gelip de yasalarda ki eksikleri giderirler.
1: Söylediğiniz çok önemli. Yani yaşadıklarınızı görüp kenara çekilip dediğim gibi kaderdir ne yapalım deyip susmamanız çok önemli. Sizin gibi kadınlara, güçlü kadınlara ihtiyaç var bu ülkede. Dediniz ya benzer olaylarla karşılaşan insanlara bir şey anlatmak istiyorum kadınlara. Benzer hukuki mücadeleler veren ya da eminim vardır dinleyenler arasında, dinleyeceğimiz arasında da ya kendisi ya yakın çevresinde mutlaka vardır. Kendini tehdit altında hisseden kadınlara, sadece annelere, babalara, çocuklara iletmek istediğiniz mesaj var mı? Ne söylersin? Ne yapsınlar?
2: Bir kere normal, yani çok özürüm ama yani bir karakola gittiklerinde, bir dava açıldığında aslında çok basit bir şekilde bunun çözümlenmesi lazım ama bu vakalar medyaya yansımadan düzeltilmiyor. Koruma ciddiyeti alınmıyor ya da olay ciddiyeti alınmıyor ne yazık ki. Ve ben de bunun arkasındayım. Ben gönüllü yapıyorum bu işi ve benim gönüllü benimle birlikte yol alacak kadınlara çok ihtiyacım var. Bu pazartesi günü hastaneye gittiğimde acile gittim ve ben polis memuruna şunu söyledim. Burada bir kadın varmış, eşi dizinden vurmuş. Vaka sadece bu kadar ve ben bunu biliyorum dediğinde polis şaşırdı ve şunu söyledi. İlk defa bir parti adıyla bir kadın için dedi hastaneye gelin dedi. Ben dedi bu hastanede yüzlercesi geliyor her gün dedi. Ben de dedim ki bana ulaşıldığı sürece ben kadınların sesi olmaya varım dedi. Bunu gerçekten duyurmam gerekiyor ve bazen çekiniyor da kadınlar. İşte ya işte duyurursam ya daha kötüsü olursa diye. Ama bu tarz vakalarda şiddeti uygulayan kişilerin vicdanları yok ama bir utançları vardır. Biraz basına yansıtarak çevresinde bu insanı bir utandırmak gerekiyor. Kadınlar mesela sığınma evlerine gönderiliyor. Şuna karşıyım, niye kadın çocuğuyla düzenini bozup sığınma evine gönderiliyor? Ya şiddet uygulayan belli. Sen bu şiddeti uygulayanı neden toplumun içerisine bırakıyorsun? Bu pazartesi günkü olayın şiddet uygulayan kişi bir şoförmüş. Toplu taşıma şoförüymüş. İçine dolmuş.
1: Hayatın içerisinde sürekli yüz yüze olduğumuz insanlar aslında bakılırsa.
2: Evet, yani sadece evet. Bu adam
1: haberlerde görüyoruz.
2: Evet. Bu adam madde kullanıyor ve şu an tamam şu an karakolda ama onun öncesinde bu adam ortalıktaydı. Niye bu kadının boşanma davasını kimse ciddiye almadı? Ben eşimden tehdit görüyorum, neden ciddiye almadı?
1: Evet, hikayeniz, her kurduğunuz bir cümle aslında bakılırsa başka bir tehdidin içeriğini bizlere anlatıyor ama maalesef benim de süre kısıtlaması var biliyorsunuz. Birazdan bitireceğim programı. Cemile Hanım, Cemile Yıldız'ın hikayesini dinledik. Söylediğim gibi onu da hatırlatmak istiyorum izninizle Cemile Hanım. Kitabınız Yaz Günlüğü, gerçekten ne yaşanıyor bu ülke? O kapalı kapılar arkasında neler yaşanıyor, neler oluyor, neler bitiyor, bunu görmek, bunu anlamak açısından dinleyicilerimize de şiddetle tavsiye ediyorum. Siz de Zafer Partisi çatısı altında Aile İçi Şiddet Komisyon Başkanı olarak görev devam ediyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Tabii ki başsağlığı diliyorum.
2: Çok sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
2: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Siz de hoşçakalın. Anlatmaya çalıştığımız bir kadının hikayesiydi. Cemile Yıldız'ın hikayesiydi. İki çocuğunu kaybeden, boşanma aşamasındayken iki çocuğunu kaybeden eşi tarafından, boşanma aşamasındaki eşi tarafından hayattan koparılan iki çocuğu ve Cemile Yıldız'ın hikayesini dinledik. Görüyoruz ki uzaklaştırma ya da koruma kararları ne çocukları koruyabiliyor ne kadınları koruyabiliyor. Biz sadece bir örnek üzerinden konuştuk ama milyonlar var. Biz de aktarmaya, anlatmaya bugün, bundan sonraki günlerde de devam edeceğiz diyelim ve bu haftayı, bugünü de bitirelim, yavaş yavaş toparlayalım. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e çok çok teşekkür ediyorum. Editörlerim İrem Başkaya, İknur Karadeniz'e de çok teşekkür ediyorum elbette. 4 Eylül 2026 Cuma'yı aktardık. Pazartesi günü ben sizlerle birlikte olacağım. Yapabilirseniz önümüzdeki iki gün boyunca bize mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Spor'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm yağda yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.